0: Sen çok büyük bir kızsın. İkiniz de çok cesursunuz. Çok ama çok cesursunuz. Söz veriyorum, hemen döneceğim, tamam mı? İşte bak. Bu yanıyor, tamam mı? Al bak. Buna bakmanızı istiyorum. Birlikte sayacaksınız, tamam mı? Bir, iki, üç. Ve 20'ye kadar saymanızı istiyorum, tamam mı? 20'ye gelmeden geri döneceğim ve ne olursa olsun ben gelene kadar buradan çıkmayın, tamam mı? Saymaya başlayın.
1: Bir, iki, üç.

12 13 13. On yedi, 18, 19.

0: Babanızın arabasına gideceğiz.
1: O burada mı?
0: Evet, elimi tutun gidelim, tamam mı? Elimi tutun hadi.
2: Çık evimizden. Silahım var. Defol git evimizden.

0: Yukarı bak, yardım et, buradayız.
1: Anne.
0: Lütfen, yukarıdayız. Yukarıdayız, lütfen yardım et. Yardım et, lütfen, lütfen. Yardım et, yardım et. Lütfen yardım et.
1: Anne.
0: Hayır, hayır, arkada kalın, arkada kalın. Yardım et, yardım et, lütfen yardım et. Yardım et, yardım et, lütfen.
2: Ne diyorsun, seni duyamıyorum.
0: Yardım et. Tanrım. Hayır, hayır, hayır, arkanda, arkanda. Dikkat et, arkanda.

Ah!

Geylan, Medi, gelin buraya, gitmemiz gerek. Gitmemiz gerek. Aa!

0: olmalıyız Medigel. Hadi. Medigel.
1: Hayır. Hayır.
0: O babam. Hadi.
2: Emin misin?
0: Annem arabada olduğunu söyledi.
2: Korkuyorum.
0: Al. Sen tutabilirsin. Önce benim gitmemi ister misin? Tamam.

0: korkmanız çok normal. Benim adım John. Ve ben uzun zaman önce bu evde büyüdüm.
1: Anne!
0: Buraya her yıl geliyorsunuz. Sizi uzun zamandır izliyorum.
1: Bizi rahat bırak!
0: Ben hep buradaydım. Bekliyordum. Ama beni göremediniz. Şu okuduğunuz kitap var ya, çocukken bana verilmişti. Cevabı tahmin etmeye çalışırdım. Ama hep yanılırdım. Tıpkı sizin gibi. Bulabilmeniz ve anlayabilmeniz için bunu buraya bıraktım. Şimdi yeni bir kitap yapmak zorundayım. Etrafınızda bir karanlık var. Ama bu karanlık gölge değil. Karanlık benim.

Bilmece tamamlandı. Kaçmak zorunda kalmamak için nerede olduğunu görebiliyor musun? Çünkü karanlık gün ışığında saklanır. Ve eğer dikkatli olmazsan oynamak için ortaya çıkacaktır. Eğer bu hikayeyi okuyorsanız lütfen korkmayın. Fare doğru tahmin etti ve karga uçup gitti. Hadi küçük çocuklar, küçük bir oyun oynayalım. Parlak güneşli bir günde karanlığın nerede saklandığını biliyor musunuz?

0: Ve tıpkı fare gibi siz de doğru tahmin ederseniz sizi aramaya geleceğinden endişelenmenize gerek yok.
1: Anne, o nereye gitti?

0: Efendim merhabalar, ben Beyma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugünkü durağımız, güzel mi güzel ilimiz Gaziantep. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.
1: Bugün gastronomi şehri Gaziantep'i ve yöresel lezzetlerini sizlerle birlikte keşfedeceğiz.

0: Efendim programımızı çiçek gibi, inanılmaz güzel, masal gibi, rüya gibi bir yerden açmak istedik. Peki neredeyiz? Şu anda botanik bahçesindeyiz. Değerli izleyenler, botanik bahçesi oldukça büyük bir alanı kapsıyor. 17 dönüm alan üzerine kurulu ve özellikle havalar ısındığında, bahar geldiğinde, yaz aylarında burası inanılmaz güzel oluyor, yemyeşil oluyor. Efendim rengarenk çiçekler botanik bahçesine sarıp sarmalıyor ve doğanın tüm renkleri, yeşilin her tonu gözlerinizin önüne geliyor. Evet, burada fotoğraf, video almak için çok güzel alanlar var. Değerli izleyenler, şimdi botanik bahçesine görmek için buraya çok sayıda turist geliyor. Yaz aylarında, bahar aylarında burası dolup taşıyor. 10 ayrı bahçe var. Şimdi buraya sürekli okullar, turlar geliyor ve öğrenciler bitkiler konusunda bilgilendiriliyor. Efendim 10 bahçeden şöyle 3-5'ini saymak istiyorum. İşte Zen Bahçesi, Osmanlı Bahçesi, şu anda bulunduğumuz Gül Bahçesi, Renk Koku Bahçesi, onun haricinde Açık Tohumlular Bahçesi, Su Bitkileri Bahçesi gibi bitkilere dair aradığınız her türlü detayı, her türlü güzelliği görebileceğiniz birbirinden güzel, muhteşem bahçelere şu anda bulunduğumuz botanik bahçesi ev sahipliği yapıyor. Efendim botanik bahçesi Gaziantep Büyükşehir Belediye'mize bağlı bir alan. Evet, Gaziantep'te Büyükşehir Belediye'mize bağlı gezip görebileceğiniz çok sayıda yeşil alan bulunuyor. Aynı zamanda müzeler bulunuyor. Gaziantep, efendim hepinizin bildiği gibi müzeler şehri ve her anlamda Gaziantep müthiş zengin bir şehir.
1: Rengarenk çiçeklerle ve bitkilerle bezenmiş botanik bahçesi enerjimizi yükseltiyor.
0: Değerli izleyenler, programımız Gaziantep'te botanik bahçesinde ve şu anda bulunduğumuz gül bahçesinde rengarenk güller içinde mis gibi kokular eşliğinde keyifli keyifli enerji dolu devam ediyor. Burası çok güzel efendim, alan çok büyük. Tüm bahçelerde ayrı ayrı güzellikler var, ayrı ayrı detaylar var ve burayı gerçekten görmelisiniz. Buraya geldiğinizde bol bol fotoğraf, video almalısınız. Ayrıca burada katalog çekimleri yapılıyor. İşte düğün, nikah, nişan fotoğrafları alınıyor. Yani dış mekan çekimleri için son derece ideal bir yer. Efendim şu anda bulunduğumuz gül bahçesinde 26 çeşit gül var.

Hepsi birbirinden güzel. Beyaz güller, sarı güller, pembe güller, kırmızı güller gül bahçesini donatmış durumda. Kokular deseniz zaten efsane. Efendim botanik bahçesinin genelinde hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen bitkiler var. Endemik bitkiler var, çok özel bitkiler var ve alan çok büyük olduğu için bakımı titizlikle yapılıyor. Efendim Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin söylediğimiz gibi şehre kazandırdığı önemli bir turistik alan ve şu anda da botanik bahçesine gelmenin tam zamanı. Efendim aslında laleleri sizlere göstermek istedik. Osmanlı bahçesinde bulunan laleler bu aylarda inanılmaz güzel oluyor. Ancak efendim şöyle bir 10 gün farkla laleleri kaçırdık. Lalelerin ömrü kısa oluyor. Biz de sizlere gülleri göstermek istedik. Programımızı gül bahçesinden güller gibi, çiçekler gibi açmak istedik. Evet, burası çok güzel. Efendim görüntüler ekranlarınıza geliyor. Huzur dolu bir yer. Gaziantep'e geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olsun.

bitkileri bahçesi. Efendim bakar mısınız? Suyun üzerindeki sazlıklar, nilüferler nasıl güzeller. Beyaz beyaz açmışlar. Şu anda doğanın kucağındayız. Doğanın sarıp sarmaladığı mükemmel bir bahçedeyiz ve burada olmak çok güzel. Sessiz, sakin, huzur dolu. Tamamen bitkilerle, çiçeklerle bezenmiş. Dünyadan uzak, her şeyden uzak. Mükemmel bir noktadayız. Vallahi içimiz huzurla doldu buraya gelince. Ve buraya gelen yerli yabancı turistler hayranlıkla botanik bahçesini geziyorlar. Ve nilüferler inanılmaz güzel görünüyor. Bakar mısınız? İnsanın içi açılıyor. Efendim her bahçede ayrı bir güzellik var, ayrı bir detay var. Her tarafta birbirinden güzel doğanın mucizesi, bitkiler var. Efendim su bitkilerinin bulunduğu bahçedeyiz ve burayı da sizlere göstermek istedik. Beyaz açan nilüferler, pembe pembe açan nilüferler ve hemen sağ tarafımda da sazlık alanlar var. Evet, şu anda her taraftan doğa fışkırıyor ve biz buna tanıklık ediyoruz. Doğayla sarıp sarmalanmış durumdayız. Yemyeşil asırlık ağaçlar, bitkiler, çiçekler, botanik bahçesinin her tarafında tabloyu andıran, kartpostalı andıran inanılmaz güzel görüntüler oluşturuyor. Ve burada olmak çok güzel. İyi ki geldik. Gaziantep'te olmanın tam zamanı, botanik bahçesinde olmanın tam zamanı.

Değerli izleyenler, keşfetmeye devam ediyoruz. Su bitkileri bahçesinde inanılmaz güzel bir köşedeyiz. Efendim suyun içerisinde su kaplumbağaları, Japon balıkları, ördekler hepsi var ve ben şimdi onlara ekmek atıyorum. Bakın kırmızı kırmızı Japon balıkları, su kaplumbağaları büyüklü küçüklü. Bakın şu anda hepsi ekmeğe doğru üşüşüyor. Nilüfer çiçekleri, ördeklerimizle, kaplumbağalarımızla, Japon balıklarımızla bakın inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben çok seviyorum suyun üzerindeki nilüfer çiçeklerini. Doğanın kalbindeyiz, doğanın tam içindeyiz ve huzur doluyuz. Vallahi şahane. Evet bakın bakın kaplumbağalara. Herhalde anne yavrusu. Böyle minik minik kaplumbağa. Ekmek kalmadı size. Ördeklere ekmek kalmadı. Ekmek attığımı gördüler. Hemen geldiler bu tarafa. Suyun üstünde var. Bakın hemen kaptılar. Allah'ım inanılmaz güzel bir görüntü. Doğayla baş başayız. Bakın ördekler, su kaplumbağaları, Japon balıkları hepsi attığım ekmeklere doğru üşüşüyor. Aslında efendim burası çocuklar için, gençler için inanılmaz güzel bir yer. Doğayı tanımak için, bitkileri tanımak için, bilgilenmek için gerçekten çocuklarınızı botanik bahçesine mutlaka getirin. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bu alanı ben son derece faydalı buldum. Evet görsel anlamda çok güzel bir yer. Ancak aynı zamanda öğrencilerimizin, gençlerimizin doğayı sevmesi, hayvanları sevmesi, bilgilendirilmesi açısından da inanılmaz güzel, inanılmaz isabetli bir alan.

0: kebap çeşitleri asla bitmiyordu. Şimdi erik tava yapmanın tam zamanı.
1: Değerli izleyenler, programımız Gaziantep'te tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, tarihsel anlamda Gaziantep müthiş bir koleksiyona sahip. İşte o koleksiyonun çok önemli bir parçası da şu anda içinde bulunduğumuz Osmanlı döneminden kalan tarihi kervansaray. Mükemmel bir ortamdayız. 1885 yılında inşa edildi ve değerli izleyenler 145 yıllık bir tarihin içindeyiz. Aslında bulunduğumuz yerde Gaziantep'in tarihiyle gastronomisi birazdan buluşacak. Çünkü yanımızda çok değerli bir ustamız var. Cevdet ustamızla birlikteyiz. Efendim, her geldiğimizde burada hem konaklıyoruz. İçinde bulunduğumuz kervansaray günümüzde turizme açılmış durumda. Efendim, restoran ve konaklama hizmeti veriyor. Burada konaklıyoruz. Aynı zamanda efendim yemekleri inanılmaz lezzetli. Tabii ki Cevdet şefimizin ve ekibinin de payı bunda büyük. Evet, şefim, merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin şefim?
2: İyiyim, sağ ol. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Valla kervansaray şahane.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yani her gün bu tarihi kervansarayın, bu tarihi dokunun içinde olmak büyük bir şans.
2: Evet.
1: Şimdi gastronomi anlamında zaten yelpaze geniş.
2: Çok geniş.
1: Ne yapıyoruz?
2: Bugün sarımsak kebabı yapacağız ve erik tavası yapacağız.
1: Hadi o zaman, şu anda sarımsak kebabının ve erik zamanı, tavanın tam zamanı.
2: Tam zamanı, mevsimi.
1: Evet.
2: Şimdi erik tavası ve sarımsak kebabı yapacağız.
1: Efendim, Gaziantep'te işte masalar, sunum masaları, çekim masaları hep böyle oluyor. İşte allı, yeşilli, kırmızılı falan. Yani bayılıyorum. Ben Gaziantep'teki bu gastronomi zenginliğine bayılıyorum. Bu nedir şefim?
2: Efendim, bu doğrama.
1: Evet.
2: Gaziantep'te doğrama da diyoruz, eşkili patlıcan da diyoruz. Yani yaz aylarının vazgeçilmez bir yemeği.
1: Evet.
2: Bu cemiyet yemeği de olarak geçiyor. Düğünlerde, cenazelerde de
1: mutlaka
2: yemek mutlaka oluyor.
1: Nohut var, patlıcan var.
2: Patlıcan var. Ve üzerine yakılmış nane var.
1: Ekşi var.
2: Et var, ekşi var.
1: Ekşi var. Zaten efendim, acı, ekşi, yakılmış nane Gaziantep'in tencere yemeklerinde mutlaka oluyor. Ve ben Gaziantep'in tencere yemeklerini şu bakımdan da seviyorum. Gerçekten baharat zengini, salça zengini, malzeme bakımından inanılmaz zengin. Yani tek bir malzeme, öyle bir iki malzeme falan yok. Ay, şöyle biraz heyecan yaratayım. Cevdet şefim, sen ne yaptın Cevdet şefim? Şimdi Gaziantep'te böyle kuru dolmalara alışkınız.
2: Evet.
1: Bu nedir?
2: Bu da taze yaz dolması.
1: E, şu anda zamanı.
2: Zamanı.
1: Cevdet ustamız çok başarılı, çok deneyimli bir usta. Efendim, 10 parmağında 10 marifet. Ellerinden lezzet damlıyor ve bugün de bizlere erik tava yapacak, sarımsak kebabı yapacak.
2: Sarımsak kebabı yapacağız.
1: Başlayalım.
2: Başlayalım. Önce erik tavasından başlayalım isterseniz.
1: Tamam.
2: Domatesleri böyle alacağız. Çok fazla bir malzemesi yok ama
1: lezzetli.
2: Çok lezzetli bir yemek. Acı sevmeyenler için köy biberi kullanacağım.
1: Ben sevmiyorum ustam. Acı yapma. Vallahi tarım şehri, tarih şehri, turizm şehri, gastronomi şehri, kültür sanat şehri,
2: ve
1: sanayi şehri, koyuyoruz. Her şey.
2: Ben soğan koymuyorum.
1: Yaş mı, kuru mu sarımsağımız? Kuru.
2: Tamam. Hı-hı.
1: Orada kuru. Yaş sarımsak var.
2: Orada da
1: onu
2: sarımsak. Onlar kebaplık.
1: Kebaplık, tamam. Hı-hı. Şimdi ne yapıyoruz önce?
2: Şimdi erik tavası
1: yapıyoruz. Erik tava yapıyoruz. Evet, şu anda
2: erik
1: tam zamanı.
2: Erik yapıyoruz. Tam zamanı. Hem ekşi olacak, hem acı olacak, hem tatlı olacak. Hem...
1: Hani yoktu acı?
2: Sadece karabiber, pul biber.
1: Evet.
2: Ve biraz da tuz.
1: Evet.
2: Siyah kuşbaşıdan doğranmış etimizi de alıyoruz.
1: Etimiz çok güzel.
2: Evet.
1: Yağ yok, sinir yok, lokum gibi, onları bir güzel harmanlıyoruz.
2: Harmanlıyoruz.
1: Evet.
2: Eriklerimizi.
1: Adı üzerinde erik evet. Tava.
2: Yeşil olacak.
1: Ya çok enteresan. Yani Gaziantep her türlü meyveyi, sebzeyi değerlendiriyor. Görüntü çok güzel. Yeşil yeşil eriklerimizle erik tava yaptı Cevdet ustamız. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şimdi bunu fırına süreceğiz.
1: Fırına sürelim. Böyle 5 dakikada şipşak efendim hazırladık. Erik tavamızı
2: fırına sürdük.

0: 180 derecede yarım saat pişmesi gerek.
1: Evet.
0: Şimdi sarımsak kebabına
1: başlayalım.
0: Başlayalım. Sarımsaklar bu mevsimde olur. Zaten ömrü 1,5 ay falan sürüyor. Hı hı. Taze olacak. Bir de bunların içi fos olmayacak. Hı hı. Yani dişleri olmayan olmayacak. Burayı kestik.
1: Evet.
0: Burayı kestik. Bunu aldık. Bunun içerisinde bir tane erkeği var. Yani buna çok

0: Bu nedir? Kıyma mı?
1: Bu et kıymamızdır, kıyması.
0: Tamam. Zaten, ne var bunda?
1: Zaten belli.
0: Baharat bulgur falan var mı?
1: Bunda da sadece tuz var.
0: Tamam. Bunu ne yaptın? Zırhla mı
1: zırhla
0: doğradın?
1: Zırhla çektik.
0: Tamam.
1: Zırhla doğradık. Sadece ve sadece bunda tuz var.
0: Tuz var. Tamam. Heh. Yağlı.
1: Yağlı
0: kıymamız.
1: Kıyma, kuzu eti.
0: Evet.
1: Sadece tuz.
0: Evet, geleneksel yöntemlerle kıymayı, evet, bir güzel çekmiş ustamız.
1: Biz bunu...
0: Tuz var, kıyma var, başka hiçbir
1: başka
0: şey yok.
1: Başka hiçbir şey yok.
0: Şimdi etler lezzetli tabii.
1: Heh, etler,
0: başka bir şeye gerek
1: etin
0: yok.
1: Etin lezzeti, bunu böyle yapıyoruz şişe
0: yani
1: saplamadığımız
0: şu
1: için.
0: Şu bile Cevdet, evet, Ustam, yani şu hareket bile reklam kokan hareketler, evet, ustalık kokan hareketler. Ne yapıyorsun öyle?
1: İşte hem...
0: Yani, görüntünün güzelliğine bakar
1: şimdi
0: mısınız?
1: Şöyle, şimdi satacak olursak hem gramajı ayarlıyoruz aslında.
0: Yani, eli terazi olmuş artık. Ustamızın eli terazi olmuş. Evet. Olay o.
1: Yani bu alışkanlık.

0: Şimdi efendim burada hazır Belma Hanım.
1: Evet.
0: Yani ben etin orijinal lezzetiyle hiçbir şekilde herhangi bir oynama yok. Bunlarda tek olan, tek lezzet veren tuz, karabiber, pul biber.
1: Tamam.
0: Yani şimdi biz bunun üzerine böyle tuz atacağız. Karabiber atacağız.
1: Evet.
0: Biraz pul biber atacağız.
1: Tamam.
0: Biraz da tuz atacağız. Bunun terbiyesi bu.
1: Tamam. Salça su.
0: Yok. Bunun terbiyesi bu. Şimdi kendi kendine sulanacak.
1: Evet.
0: Tepsiye yağ
1: olacak.
0: Sulu mu olacak? Kendi etini suyunu bırakacak.
1: Tamam, şöyle bandıra bandıra yiyeceğiz. Evet. Atalım o zaman fırına sarımsak kebabımızı. Bunu erik da, tavamız pişiyor.
0: Onu bunun da pişme süresi ortalama 40 dakika falan.
1: Tamam.
0: Of. Derecesi 180 derecede falan olacak.
1: Of of of. Hadi bakalım bekleyelim. Beklediğimiz an geldi. Erik tavamız, sarımsak kebabımız.
0: Bu erik tavamız.
1: Bir güzel pişti. Şöyle fırında biraz dinlendirdik. Efendim işte son durum budur. Mükemmel görüntüler. Evet, tam bir lezzet şöleni. Vallahi ustam ellerine emeğine sağlık.
0: Afiyet
1: ben şöyle
0: olsun efendim.
1: Ucundan kıyısından izleyenler için hemen tadına bakmak istiyorum. Nereden alayım?
0: Yani alabilirsiniz.
1: Bakın şimdi şu sarımsaklar böyle bir güzel pişmiş. Uf. Bayılırım.
0: Nasıl,
1: ben pişmiş soğana sarımsak. Şimdi bazıları sevmiyor pişmiş soğan sarımsak. Sevilmez evet. mi? Şöyle biraz da etinden alayım. Bu sarımsağın tadı bu ete illaki işledi. Et tadı, sarımsak tadı. Ve kesinlikle su, yağ ilave etmedik. Hiçbir şey ilave etmedik. Ama tam bandırmalık.
0: Evet.
1: Şahane.
0: Yani bu etin kendi yağı.
1: Valla Cevdet Usta, ben inanamıyorum. Ya salça, hiç su, hiçbir şey koymadık. Tamamen etin, sebzelerin kendi suyu. Ya ben şu erik tavanın tadını da merak ediyorum. Bu arada Gaziantep'in coğrafi işaret almış Kutna Kumaş da masamızı süslüyor. Yeter yeter yeter Cevdet Usta. Ben etçi değilim. Gaziantep'te bunu söylemek çok ayıp. Ben etçi değilim demek hakikaten çok ayıp. Şu etlere bir bakalım. Lokum gibi olmuş. O eriklerin ekşiliği ete nüfuz etmiş. Bu da güzelmiş.
0: Evet, çok.
1: Bunu
0: güzel.
1: Ben ilk defa denedim.
0: Bu çok güzel Belma.
1: Şimdi Gaziantep adına gerçekten bilmediğim lezzet yok ama ilk defa deniyorum. Erik tavayı çok güzel. Ekşi ekşi bayıldım. Evet, şöyle tabağımızı alalım sağ tarafa. Evet. Değerli izleyenler, Gaziantep'te keyfimiz yerinde çünkü Gaziantep'teyiz, turizm cennetindeyiz, gastronomi cennetindeyiz, lezzetin başkentindeyiz. Keyfimiz nasıl yerinde olmasın? Efendim, otelimizin genel müdürü değerli dostumuz Sayın İsmail Kılınç Beyefendi'yi de ben buraya almak istiyorum, sizlerle buluşturmak istiyorum. İsmail Bey merhabalar.
2: Merhabalar benim hanım. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Gaziantep'te olmak, burada konaklamak, sizlerle birlikte olmak çok güzel.
2: Mutluluk bize ait.
1: Her zamanki gibi en güzel şekilde ağırladınız. Gaziantep misafirperverliğinin en güzel örneğini sergilediniz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Rica şahsım ederim. Adına, ekibim adına.
2: Rica ederim. Sizin gelmeniz gerçekten bize ayrıyetten bir mutluluk veriyor.
1: Evet.
2: Her zaman beklerim sizi. Burası evet. Artık sizin bir eviniz.
1: Geliyoruz zaten. Gaziantep evimiz. Evimizde gibi hissettiğimiz şehirlerden biri. Gaziantep nasıl? Turizm nasıl? Hareketlendi mi?
2: Turizm tam şu anda mevsim.

0: mevsimindeyiz.
1: Evet, tam zamanı.
0: Tam zamanı. İlkbahar ve sonbahar dönemleri. Yani şu anda yoğunluk tam turların, yerli ve yabancı turların ki evet. otele girerken görmüştünüz.
1: Evet.
0: Tam zamanı tıklım tıklım şu anda.
1: Maşallah.
0: Hani de geçmiş programımızda bahsetmiştim. Gaziantep sadece bir dönem değil. Tüm mevsim, dört mevsimde gelmeniz gerekiyor ki farklı farklı lezzetleri tadabilmeniz için.
1: Evet.
0: Bu da bir örneği oldu sizin için.
1: Evet, şimdi efendim otel çok kalabalık. Zaten tarihi dokudan dolayı konaklama anlamında gerçekten tercih edilen bir kervansaray. İnanılmaz güzel bir ambiyans var ama yabancı turist de çok fazla. Yani hem yerli turist geliyor hem yabancı turist geliyor. Ve şu anda da gerçekten Gaziantep'te müthiş bir hareketlilik var ve Gaziantep bunu hak ediyor. Şimdi ben Cevdet ustamıza, İsmail Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Otelimizi gerçekten başarılı bir şekilde yönetiyor. Misafirleri tüm enerjisiyle, güler yüzüyle, mükemmel lezzetleriyle, tarihi dokusuyla ağırlıyor. Ancak otelimizin sahibi Sayın Tahir Tekin Öztan Beyefendi'ye de ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
0: Onun adına ben de sizlere teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi kendisi hem şef hem gastronomi uzmanı, aynı zamanda işte televizyon programı yapıyor. Kitap yazarı, bakın gastronomi üzerine, Gaziantep'in yemekleri üzerine çok güzel kitapları var. Evet, Tahir Bey'e buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Konaklamaktan her zaman keyif aldığımız bir yer. Konaklama anlamında, gastronomi anlamında gerçekten Gaziantep'e değer katan mükemmel bir markasınız.
0: Teşekkür
1: Onu
0: ediyoruz.
1: Söylemek istiyorum.
0: Teşekkür ediyorum.

Evet değerli izleyenler, turumuz Gaziantep'te tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Gaziantep gastronomi şehri, Gaziantep turizm şehri, Gaziantep tarih şehri, sanayi şehri, kültür sanat şehri, tarım şehri. Efendim Gaziantep aynı zamanda müzeler şehri. Yeni ziyarete açılan müzeleri çekmek ilk defa bize nasip oluyor. İşte şu anda henüz geçen hafta ziyarete açılan Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'ndeyiz. Aslında müzenin tam ismi Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi. Peki Hasan Süzer kimdir? Hasan Süzer iş insanı. 1985 yılında şu anda içinde bulunduğumuz tipik Antep evini, Antep konağını satın alıyor ama satın aldığında harabe vaziyette buluyor ve daha sonra restore ediyor. Efendim Hasan Süzer Etnografya Müzesi olarak İlk önce burası ziyarete açılıyor, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanıyor. Ondan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor ve bir takım düzenlemelerden sonra Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi olarak geçtiğimiz hafta ziyarete açılıyor. Efendim henüz çok yeni. Peki müzenin bulunduğu yer neresi? Birçok müzeye ev sahipliği yapan Bey Mahallesi, içinde bulunduğumuz Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Evet, gerçekten Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizi kutlamak istiyorum. Müzeler koleksiyonuna bu şekilde bir müze daha eklenmiş bulunuyor ve Gaziantep'e gelen turistler zaten bu müzeleri mutlaka geziyorlar. Bey Mahallesi keyifli bir yer. Gaziantep'in eski yerleşim yeri. Müzenin alanı çok büyük ama dikkatimizi çeken odaları, Gaziantep'in geleneğini, kültürünü yansıtan odalarını, aslında hem bu tarihi konak hem de odalar Gaziantep'in yaşam kültürünü, evlilik kültürünü yansıtıyor ama efendim kısıtlı süremizde şöyle dikkatimizi çeken odaları sizlere göstermek istiyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum, Gaziantep geleneklerine, kültürüne bağlı bir şehir. Geleneklerin, kültürlerin günümüzde de hala yaşatıldığı bir şehir. Efendim bunun da en güzel göstergesi şu anda içinde bulunduğumuz Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi. Buyurun. Evet değerli izleyenler, Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'ni sizler için gezmeye, keşfetmeye hemen başladık. Efendim burası Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi ama aynı zamanda Etnografya Müzesi görünümünde Gaziantep'e dair her şey var şu an.

Anda yemek odasındayız. Efendim biraz kız isteme adetlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Gaziantep'te görücüler yıllar önce, tabii günümüzde herhalde böyle değildir, çat kapı sabahın erken saatlerinde kız görmeye gelirlermiş. Yani ev halkının kesinlikle haberi olmazmış. Bunun da amacı acaba işte gelin adayı hamaratma, sabahın erken saatlerinde kalkıyor mu? Ya da çat kapı sabah geldiklerinde ev temiz mi, derli toplu mu? Buna bakıyorlarmış. Ya son derece enteresan. Yani gelin adayları ya da kızı olanlar, gelinlik çağda kızı olanlar her zaman evlerini düzenli tutmak zorundalar gibi bir durum oluşuyormuş aslında. Ama eminim günümüzde böyle değildir. Efendim şimdi kızı istediler, kızı beğendiler. Ondan sonra işte nişan yapıldı, düğün yapıldı, nikah yapıldı ve arkasından tabii ki yemek yenecek. Şu anda yemek odasındayız. Bakın hem Hasan Süzer'in ailesi hem de Gaziantep halkının bağışlarıyla oluşturulmuş mükemmel odalar, mükemmel bölümler, Gaziantep mutfağına dair her türlü lezzet var. Gaziantep'in baklavası, yuvalaması, işte zerdesi, zerde tatlısı. Ahşap kısımları, dolapları, tavanları konağımızda bol bol görüyoruz. Çok büyük bir konak. Efendim gelin odası var. Orayı da sizlere göstermek istiyoruz. Düğün odası, gelin odası, işte düğün kültürünü yansıtan, eğlence kültürünü yansıtan, giyim kültürünü yansıtan çok renkli bir oda. Oraya doğru ilerliyoruz. Efendim şu anda bulunduğumuz oda düğün odası. Geçmiş yıllarda Gaziantep'te kadınlarımızın giydiği gelinlikler, bindallar, gündelik kıyafetler, düğün kıyafetleri, damatlıklar hepsi ama hepsi burada sergileniyor. Bağışlar yoluyla müzede düğün odası bölümünde yerini almış. Efendim işte Hasan Süzer'in ailesi bağışlamış, Gaziantep halkı bağışlamış ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in kıyafeti de burada Sayın Bakanımızın bağışıyla yerine almış. Gerçekten çok şık. Sayın Bakanımız da her zaman son derece zevkli ve şık giyinir. Evet, geçmiş yıllarda kadınlarımızın giydiği gelinlikler, takı tabii çok önemli. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da gelinlere takı takılma, altın takılma adeti günümüzde de hala önemini koruyor. Ve burada da çok değişik gelinlikler var, bindallar var. Böyle cam mekanlı bölümlerde sergileniyor. Evet, günümüzün gelinliklerinden hayli uzak modeller ama hepsi çok şık modeller. Yine takılar böyle gelinlerimizin boynunu süslüyor. Burada da çok güzel bir bindallı var, başlığı var. Değerli izleyenler, kuyumculuk, takı kültürü Gaziantep için her zaman son derece önemli oldu. Yapraklı yüzük efendim burada sergileniyor. Geçmişte Gaziantep'in takı kültüründe, geleneğinde önemli bir sembol. Yani günümüzün tek taşı diyebiliriz ama günümüzde yok tabii. Ama yapraklı yüzük tarihte yerini almış. Gaziantep'in kültüründe, geleneğinde hala hafızalarda canlılığını koruyor. Ve kuyumculuk, bakın burada bilgilendirme yazıları var. Eyyubi ve Memlük dönemlerinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir kuyumculuk merkezi olan Gaziantep'te farklı süsleme teknikleriyle çok çeşitli takılar imal edilmiş. Kent 20. yüzyılın ilk yarısında kuyumculuk alanındaki üstün sanat seviyesini ve ürün çeşitliliğini korumuş. Yani kadınlar için takı her dönemde son derece önemli olmuştur. Günümüzde de önemlidir. Biz kadınlar severiz. Takıyı severiz. Altını, gümüşü, imitasyonu, takı olsun bize. Evet değerli izleyenler, Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde Gaziantep'in geleneği, kültürü, inançları, sosyal yaşamı, işte düğünleri, kınaları, her şey ama her şey var. Efendim Gaziantep halkı inançlı. Kurşun dökme geleneği günümüzde de hala devam ediyor. İşte üzerlikler kavruluyor, evin her tarafında dolaştırılıyor. Tütsü yapılıyor, işte nazara karşı kurşunlar dökülüyor. Geçmişte olduğu gibi kurşun dökme olayı günümüzde de Gaziantep halkı için önemini koruyor. Değerli izleyenler, işte şu anda Antep'in hamamlarındayız efendim. Hamam kültürü Antep için çok önemlidir. Antep'in hamamları, sallanır külhanları, adına türküler yakılan, türküler yazılan Antep'in ünlü hamamları. Efendim hamam müzesi de gezi rotanıza mutlaka olmalı. Antep'in hamam kültürüne dair her türlü detayı orada bulabilirsiniz. Bu müze, içinde bulunduğumuz müze, Antep'in sosyal yaşantısı, geleneklerini, kültürünü,

Düğün kültürünü yaşatan bir müze, gözler önüne seren bir müze. Tabii burası da hamam bölümü. Hamamda kullanılan eşyalar, takunyalar, ki o takunyalar inanılmaz güzel, sedef kalkmalı takunyalar. İşte bakırdan hamam tasları, peştemaller. İşte hamamda biliyorsunuz Gaziantep'in hamamlarında, gelin hamamlarında, damat hamamlarında çiğ köfteler yoğrulur, meyveler yenir, kuru dolmalıklar yapılır. Orada böyle ciddi eğlenceler döner. Bakın orada yine meyveler yerini almış. Burada da işte hamamın suyu canlandırılmış.

0: müthiş bir kebap şova hazır mısınız? O halde buyurun.
1: Çok değerli ustam, benim çok değerli kardeşim Ali Usta'nın misafiriyiz. Onun mekanındayız. Lezzet diyoruz, kebap diyoruz, Gaziantep'in olmazsa olmazı diyoruz. Evet Ali Usta'm, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın Ali Usta'm?
2: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
1: Valla biz de iyiyiz. Gaziantep'e gelince zaten enerjimiz yükseliyor. Evet, şimdi Gaziantep'te kaç çeşit kebap var?
2: Yani sayısını bile bilmemekle beraber mevsim mevsim değişen kebaplarımız var.
1: Evet, şu anda
2: var.
1: Ne zamanı?
2: Şimdi mesela yeni dünya kebabımızın zamanı. Sarımsak kebabı olur.
1: Başka?
2: Önümüzdeki haftalarda.
1: Erik.
2: Patlıcan, erik tavası olur.
1: Evet.
2: Keme kebabımız olur.
1: Evet.
2: Hepsi mevsim mevsim değişir. 2 hafta, 3 hafta bunların süresi olur. Bugün yeni dünya kebabı yapacağım sizlere.
1: Tamam.
2: Adana yapacağım. Beyti sarma yapacağım. Yağlı karamız var, güçlememiz var ve patlıcan kebabı yapacağım.
1: Kebap adına yok. Şöyle evet. Karışık bir sunum hazırlayalım. Başlayalım mı?
2: Başlayalım. Yeni dünyayla başlayacağız
1: tamam.
2: Burada.
1: Tamam. Ekşi mi şu anda bunlar?
2: Hafif may hoş eşki dediğimiz tam böyle olmamış. Bunlarla ne olur?
1: Ekşi mi olmalı?
2: Ha eşki tamam. Olmalı tabii. Şöyle çekirdeklerini çıkaracağız.
0: Yeni dünya kebabını duymuş muydunuz? Yaparsa Gaziantep yapar.
1: Evet, yeni dünyalarımız böyle mis gibi ayıklandı, temizlendi.
2: Şişimizi alacağız. Yeni dünyayı bunlara yapacağız.
1: Evet, şimdi şiş hesaplama ustalık istiyor.
2: Evet, tabii bu dönmemesi lazım yine.
1: Evet efendim, sıra geldi işin ustalık kısmına. Tabii kıymamız hazırlandı daha önce.
2: Evet.
1: Zırh da bir güzel çekildi.
2: Evet, kuzu eti olur bu.
1: Tamam.
2: Kendi yağında.
1: Evet. Biraz yağlı kuzu eti. Yeni dünyayla buluştu. Usta ellerde şekillendi. Of, görüntünün güzelliğine bakar mısınız? İşte bu. Gaziantep bu.
2: Şimdi bir tane de Adana yapalım burada.
1: Yapalım. Adana'nın şişi bayağı kalın.
2: Aha, kalın olacak.
1: Adana'mızı yaptık.
2: Tamam.
1: Yeni dünya kebabımızı yaptık.
2: Bir tane şimdi beyti yapacağız.
1: Beyti yapacağız, tamam.
2: Beyti için saplayacağız bunu.
1: Sanırım bunda sebze var.
2: Bu maydanozlu, al biberli, sarımsaklı olur.
1: Evet, Gaziantep'in al biberi.
2: Evet. Şimdi patlıcan kebabı için.
1: Balcan kebabı yapıyoruz.
2: Evet.
1: Ali Usta'm, ne yapıyoruz?
2: Şimdi patlıcanlarımızı kestik.
1: Evet.
2: Şişe takacağız. Patlıcanımız da hazır şimdi. Burada.
1: Ay çok güzel. Görüntü şahane.
2: Buraya
1: bakın aldım. Yan yana dizdik kebaplarımıza. Ne kaldı?
2: Şimdi küşleme ile yağlı karayı yapacağız.
1: Tamam, başka?
2: Şurayı bir temizleyeyim.
1: Temizleyelim. Küşlememiz tamam. Var. Yağlı karamız var. Lezzetli.

0: Zet var, Gaziantep var, Ali ustamız var. Kalbe Antep'teyiz.
1: Şimdi burada yağlı kara, kuzu sırt dediğimiz.
0: Evet.
1: Bunları dilimleyeceğiz.
0: Hafif yağlı.
1: Hafif yağlı. Arkasındaki sinir komple alınmıştır. Şöyle ufak ufak bunları dilimleyeceğiz. Daha sonra yağ ve tuz ekleyip şişe takıp pişireceğiz bunları da.
0: Aslında Ali Usam, eti böyle bütün görünce anlamadım ama böyle kesince etin güzelliği ortaya çıktı. Bakın lokum gibi sinir falan hiçbir şey yok. Hafif yağlı.
1: Tuz ve yağ katacağız buna. Bir miktar da tuzumuz olacak. Bunu karıştırıyoruz.
0: Evet.
1: Tuz hepsini geçsin. Şimdi şişe takacağız bunları.

0: Ne yapıyoruz hemen?
1: Bir de küşlememiz var.
0: Küşlememiz var. Daha ne olsun? Daha ne olsun?
1: Küşlememiz böyle.
0: Şimdi Gaziantep'in kebapları tabii ki bunlarla sınırlı değil. Yani onlarca kebap var Gaziantep'te yapılan mevsimine göre. Bu da lokum gibi. Bu, ne sinir var ne yağ var.
1: Evet. Kuzuda, her kuzuda iki parça olur zaten.
0: Nerede oluyor?
1: Bu sırt tarafında, butun arka altında olur. Hı hı. Her kuzuda iki parça çıkar. Yumuşacıktır. Bu Antep'e özel küşleme.
0: Antep'e özel küşleme.
1: Bunları şimdi doğrayacağız. Bunu da yine bir miktar yağ ve tuz. Bunu karıştırdığımızda. Şimdi onları da şişe takacağız.
0: Evet. Vallahi Alios'am ne diyeyim, yani şu anda hayran hayran seni izliyorum efendim. Alios'amız sanatını konuşturuyor, ustalığını konuşturuyor.
1: Bunları mangala gönderelim şimdi.
0: Mangala yollayalım efendim, dumanı tüte tüte, yağları aka aka kebaplarımız bir güzel pişsin. Ondan sonra mükemmel bir sunumla masamıza gelsin. Antep piyazı yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Gaziantep'li usta, çok değerli ustam, canım ustam Ali ustamın ellerinden hepsinin tadına bakacağız. Hadi o zaman.
1: Gönderelim.
0: Izgaraya, mangala yollayalım.

0: Evet değerli izleyenler, lezzet şölenimiz keyifli keyifli devam ediyor. Efendim mangalımızda Ali ustamızın sevgisine ustalığını kata kata hazırladığı birbirinden lezzetli kebaplar dumanı tütette yağları aka aka pişiyor. Şimdi Antep piyazı yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl olacak? Yapıyoruz.
1: Şimdi maydanoz olacak. Maydanoz doğrayacağız.
0: Maydanozumuzu alalım. Ne güzel sunumlar. Taze taze, körpe körpe. Mis gibi yıkanmış.
1: Tarafı öyle. Bir tane bir parça al biber yapacağız.
0: Al biber, taze soğan, maydanoz mis gibi koktu. Antep piyazı yapıyoruz.
1: Ve bir miktar da yağ olacak yine.
0: Tamam mı?
1: Bu
0: bitti
1: tamam,
0: mi?
1: Bu tamam şimdi.
0: Kokular şahane. Pişti mi kebaplarımız?
1: Kebaplarımız pişti.
0: Onları da alalım. Antep piyazımız hazır. Dekorumuz tamam. Şahane. Biz buradayız. Keyfimiz yerinde. Ve bakalım efendim kebaplarımızın son şekli, son sunumu nasıl? Eminim şahane.
1: Güzel olacak.
0: Hadi bakalım.
1: İnşallah.
0: Hadi bakalım. Bekliyoruz. Değerli izleyenler, beklediğim an geldi efendim.

0: Piyazımız hazır, kebaplarımız hazır, sunum tahtımız hazır. Acaba şimdi kebaplarımızın son sunumu, son şekli nasıl olacak? Usta ellerde nasıl şekillenecek? Efendim hep birlikte hemen göreceğiz.
1: Hazırlayalım burada.
0: Evet.
1: Şimdi tereyağımızı dökelim.
0: Of, mis gibi doğal tereyağı. Evet, mükemmel görüntüler Gaziantep'te. Çünkü burası gastronomi şehri, çünkü burası gastronomi cenneti. Ali Usta'mız şov yapıyor şu anda. Ali Usta'm, sen ne yaptın böyle? Sen ne yaptın Ali Usta'm?
1: Patlıcan kebabımız.
0: Vallahi şu anda herkesin canı istiyor. Yani herkes şu anda Beyaz TV ekranları başında çayını kahvesini yudumlarken, Gaziantep bölümünü izlerken, ah şimdi Gaziantep'te olmak lazımdı diyor eminim.
1: Evet.
0: Sunum şahane. Yani ben bir yandan kebaplara bakıyorum, kebapların kokusunu böyle içime çekiyorum. Bir yandan da böyle sunum tahtasını inceliyorum. Gerçekten çok güzel. O nedir? O kaldı.
1: Bu da Adana'mız.
0: Onu da alalım.
1: Onu da bekliyorum.
0: Adana'yı da alalım. Onun da hakkı kalmasın. Lezzet çölenimiz tamamlandı. Evet, sosyal medyada gördüm ve mekana girer girmez Ali Usta'm dedim, ben o sunumdan istiyorum. Belma Belen'le geziyoruz izleyenlerine. Bu sunumu, bu özel sunumu, bu özel lezzetleri mutlaka göstermek istiyorum dedim. Ustalarımızın ellerine sağlık, Ali Usta'mızın ekibinin ellerine sağlık. Gaziantep'in gastronomisini başarıyla temsil eden isimlerden biri de, ustalardan biri de Ali Usta'mız. Gaziantep'in gastronomisine gerçekten değer katıyor.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Ali Usta'm ellerine emeğine sağlık. Misafirperverliğin için çok teşekkür etmek istiyorum. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese buradan bu mükemmel sunum eşliğinde, efsane kokular eşliğinde sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
1: Evet.
0: Bahar aylarındayız. Herkesi Gaziantep'e davet edelim.
1: Evet, bahar aylarındayız. Herkesi Gaziantep'e davet ediyoruz.

0: Gaziantep'in Efes Beyran'ı bakın nasıl yapılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Gaziantep'te tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu dostlarımızla devam ediyor. Efendim lezzet, lezzet, lezzet. Zaten Gaziantep deyince hepinizin aklına gastronomi geliyor, lezzet geliyor. Ve efendim Gaziantep söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Tatmamız gereken çok fazla lezzet var. Çünkü burası Gaziantep, çünkü burası Gastronomi Şehri. Ve değerli izleyenler, Beyran diyoruz. Gaziantep için önemli bir gelenek, önemli bir kültür ve Gaziantep halkının olmazsa olmazı. Gaziantep halkı kahvaltıda beyran yiyor, öğlen, akşam, canı ne zaman isterse günün her saatini açacak. Sabah kahvaltısında yoğun bir şekilde beyranı tüketiyor. Şimdi efendim Gaziantep'te beyranın duayen ismi benim çok değerli dostum, çok sevdiğim bir aile. Bu işe yıllarını vermiş bir isim.
2: Hoş geldiniz.
1: Uğur ustamızla birlikteyiz.
2: Ben
1: Uğur
2: hanım,
1: merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsın?
2: İyi, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Gaziantep'te olduğumuz için mutluyuz.
2: Biz de sizi gördüğümüze sevindik. Gerçekten özel bir insansın bizim için.
1: Teşekkürler. Şimdi işimizin şöyle bir güzelliği var. Tabii Türkiye'nin her tarafında dostlarımızla buluşuyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Özlüyoruz. Yılın belli aylarında buraya geliyoruz. Ve şimdi de Gaziantep'te olmanın tam zamanı değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Neden?
2: Çünkü havalar ısınıyor.
1: Evet.
2: Havalar ısınıyor.
1: Sezon hareketleniyor.
2: Başlıyor. Aynen. Mesela biz beyranı veya paçayı veya kebap çeşitlerini bize mevsimlik olur.
1: Evet.
2: Mesela kebaplar yaz mevsimi ayrı, kış mevsimi ayrı. Mesela yeni dünyamız çıkar, sarımsağımız
1: kesinlikle
2: çıkar, erik çıkar, bir ay sonra patlıcan çıkar. Hı. Mesela beyran bizde sabah 5'ten gece saat 3'e kadar tüketilen bir yemek. Yazın, kışın aynı. Ama yazın güzelliği, mesela patlıcan çıkıyor, onun ayrı bir ahengi olur, ayrı bir rengi olur onun, böyle Bilecik patlıcanları falan. O zaman biz deriz ki yaz geldi, mevsim başladı
1: evet
2: artık.
1: Şimdi beyran Gaziantep halkı için çok önemli.
2: Evet.
1: Şimdi hemen şunu sorayım. Çünkü Gaziantep'ler kızarlar. Beyran çorba mı, yemek mi?
2: Yemek.
1: Yemek. Beyran çorba değil lütfen.
2: Evet. Şimdi bunu
1: doyurucu, lezzetli, besleyici, bayılıyorum.

0: Şimdi bu taban yağı dediğimiz kemik yağından kırmızı biber özel yapılıyor.
1: Evet.
0: Kemik yağı mesela bu kazanı açtığımız yağı önce alıyoruz üzerine. Bunu taban yağı yapıyoruz buraya. Hı hı. Bunu şöyle haşlanmış pirinçle buluşturuyoruz bak.
1: Evet.
0: Burada 10 saat pişen kuzu eti ayıtlanmış bir şekilde. Bunlar sakatat değil, bunlar kuzu eti.
1: Aynı zamanda kolajen. Lezzetli, şifalı, tabii, besleyici. Tabii. Kolajen.
0: Kolajen var. Yani kemik suyumuz.
1: Güzellik o, aynı
0: tabii
1: zamanda.
0: Ki. Yani doğal botoks diyelim buna.
1: Tamam, doğal botoks.
0: Aynen.
1: Hanımlar botoks falan yaptırmıyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Gelin Gaziantep'te bol bol beyranınızı
0: beyran,
1: için.
0: Paça, kemik
1: mutlu
0: suyu.
1: Olun. Kesinlikle. Gaziantep'i enerjinizi depolamış bir şekilde bir güzel gezin, güzelleşin. Zaten havasından mı, suyundan mı, lezzetlerinden mi Gaziantep'e gelip de mutlu olmamak, güzelleşmemek mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Hadi o zaman Uğur.
0: Buyurun.
1: Ne yapıyoruz?
0: Şimdi beyranımızı hazırladık.
1: Etimiz ne etiydi?
0: Bu kuzu eti.
1: Kuzu eti, tamam. Evet.
0: Şimdi burada sakatat çeşitlerimiz var, kelle paçalarımız var. Mesela bu yanak dediğimiz, birçok yerde buna çürük diyorlar, yanak diyorlar. Şimdi bundan bir parça koyalım. Şöyle, bir parça dil koyalım. Mesela burada doğranmış ayak var.
1: Yanak, dil, ayak.
0: Mesela
1: evet.
0: Mesela bu ayak, bunun içerisine girdiği zaman biz buna Antep paça diyoruz.
1: Antep paça. Evet.
0: Mesela bu doğranmış ayaklar özelliği şu kolajen deposu.
1: Evet. Kesinlikle, bunlar mı kolajen?
0: Evet. Bunlar ayak mesela şurada şöyle. Bunlar kolajen deposu. Yani bu gerçekten çok faydalı.
1: Şimdi Uğurcuğum hepsinin yatağında böbrek yağı var.
0: Evet.
1: Baharat var. Gaziantep'in baharatı, pul biberi. Lezzet var. Vallahi her yerde lezzet
0: evet.
1: var.
0: Bu
1: şimdi nedir?
0: Bu
1: beyin. Tamam.
0: Bunu kavurma yapacağız. Ben buna dünyanın yedinci harikası diyorum.
1: Neden?
0: Şimdi yaptığımız zaman göreceğiz onu. Kokusundan,
1: tamam.
0: tadından.
1: Ben beyrancıyım.
0: Evet.
1: Beyrancıyım. Benim sakatatla çok ilgim yok ama bunu, müdavimi çok.
0: Evet. Bunun müdavimleri farklı. Yani sırf beyin kavurmayı yemeye gelen birçok misafirimiz var.
1: Evet.
0: Buyurun yapalım.
1: Evet değerli izleyenler, şu anda mekanın böyle birazcık daha durulduğu, sakin olduğu bir zamanda çekim yapıyoruz. Sabahın erken saatlerinde ve öğle saatlerinde geldiğimizde burada çekim yapmanın imkanı yok. Bakın tabaklar böyle hazırlanıyor ve yetişmiyor. Beyran, işte ayak paça, beyin kavurma, aynı zamanda ne var? Mumbar var.
0: Evet.
1: Onu yapmayacak mısın?
0: Yaparım, onu da yapalım size.
1: Onu da yapalım. Benim izleyenlerim onu da görsün. Burası Antep.
0: Aynen.

0: bunları kaynatma aşamasını alacağız.
1: Ocağın başına geçelim. Efendim buyurun. Bir güzel hazırlayalım. Orada görüntüler şahane. Özel ocağında fokurdaya fokurdaya yağları sıçraya sıçraya.
0: Buyurun.
1: Beyin kavurmamızı, mumbaramızı, beyranımızı, ayak paçamızı bir güzel hazırlayalım. Efendim gözünüz gönlünüz şenlensin. Tarık tam senlik bunlar.
0: Şimdi mumbarımız, beyin kavurmamız, onu kızartmak için kırmızı biber ve sarımsak kullanacağız. Yapalım ustacığım.
1: Evet.

0: Şimdi efendim hem sakatat konusuna hem de Beyran konusuna gerçekten çok bilinen bir isim. Gaziantep'te öncü bir isim. Bu işe yıllarını vermiş bir isim. Ve Gaziantep halkının kahvaltıda yediği belli başlı, tükettiği belli başlı lezzetler var. İşte onların başında da Beyran geliyor. Ama bunun yanı sıra Gaziantep halkı kahvaltıda ciğer sever.
1: Kesinlikle.
0: Nohut dürüm sever. Katmer sever.
1: Evet.
0: Peki hangisi daha böyle ön planda?
1: Şimdi
0: kapışır mı hepsi?
1: Ben hafta, bence, mesela ben haftada bir gün ciğer yerim, evet.
0: Bence Beyran ve
1: ama
0: ciğer.
1: Ama Beyran'ı her gün yiyorum.
0: Beyran, yani. Beyran'ı her gün yiyorum diyor. Yani tereciye tere mi satıyor sen? Tabii Beyrancısın şimdi, Beyran'ın içinde olup da.
1: Onun tadına bakmamız gerekiyor. Bir de biz bunu yemezsek gerçekten karnımız doymuyor ya.
0: Şimdi Beyran çok güzel olur. Evet.
1: Yani mesela hani sıraya bindiriyorum. Biz bir gün paça yiyorsak bir gün Beyran yiyoruz ama her gün yiyoruz yani.
0: En çok sevilen?
1: Paçanın müdavimi farklı, Beyran iki farklı. Mesela paça daha çok böyle bilen

0: bilen yiyor yani. Hı-hı. Paçayı kelleyi yiyebilen yiyor. Ama beyranı herkes yiyor.
1: Herkes biliyor.
0: Çünkü bunda sakatat olduğu için belli bir kesim yemeyebiliyor yani ama iddialı.
1: Evet Uğur'cum, beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bizi izliyor. Evlerinde çaylarını, kahvelerini almış bir
0: afiyet
1: şekilde.
0: Olsun,
1: ilgiyle olsun. Eminim gözlerini kırpmadan.
0: Afiyet olsun.
1: Şimdi dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken şehirler var. İşte onlardan birisi de Gaziantep. Efendim çıkın
0: herkesi,
1: çıkın gelin.
0: Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz.
1: Bekliyoruz.
0: Evet. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz.
1: Ve hayırlı. Ne diyoruz? Programımız Gaziantep'te tüm hızıyla devam ediyor.

Efendim şu anda aslında eski Gaziantep'teyiz. Eski Antep'teyiz. Kale altındayız. Ve tarihi Gaziantep Kalesi'nin hemen yanı başındayız. Evet değerli izleyenler, yüzlerce yıllık tarihi Gaziantep Kalesi önemli bir sembol durumunda. Buraya gelen yerli ve yabancı misafirleri, turistleri selamlıyor. Ve değerli izleyenler, Gaziantep tam bir Osmanlı şehri. Tarih boyunca birçok uygarlığa, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Efendim aslında gözetleme kulesi olarak daha küçük çaplı inşa edilmiş ama Osmanlılar döneminde son şeklini almış. Ve her uygarlık Gaziantep Kalesi'ne bir ilave yapmış ve Gaziantep Kalesi günümüzdeki görünümüne ulaşarak tamamen turizme açılmış. İçerisinde şahane bir müze var. Buraya gelen turistlerin gezi rotasında mutlaka olan bir yer. Çok önemli bir sembol. Efendim yıllardır dimdik tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla ayakta. Hepinizin bildiği gibi 6 Şubat depreminde Gaziantep'te zarar gördü. Efendim taşınamaz kültür varlıkları tabii ki etkilendi, hasar aldı. İşte Gaziantep'te depremden dolayı hasar gören yapılardan biri de tarihi Gaziantep Kalesi oldu. Efendim ancak hızlı bir şekilde Gaziantep Kalesi toparlandı. Restorasyon çalışmasına hemen başlandı. Çünkü şehir için çok önemli bir sembol. Ve her geldiğimizde orijinaline uygun bir şekilde restorasyonun ilerlediğini ve tamamlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Ve değerli izleyenler gerçekten tüm ihtişamıyla çok önemli bir değer. Gaziantep için çok önemli bir sembol ve bulunduğumuz alanda bir seyir terası var. Ancak bu seyir terası bildiğiniz seyir teraslarından değil. Efendim seyir terasları genelde oldukça yüksek bir noktada inşa edilir. Şu anda kale altındayız. Kale altı eski Antep ve tarihi Antep Kalesi gözlerimizin önünde. Ve ben bu cam seyir teraslarının üzerinde yürürken birazcık tedirgin oluyorum. Ancak bu seyir terasının şöyle bir özelliği var. Aşağıda uçurum ya da kanyon yok. Aşağıda Gaziantep'in geleneği, kültürü var. Aşağıda Gaziantep'in tarihi var. Evet, aşağıda ne var biliyor musunuz değerli izleyenler? Gaziantep halkının yıllar önce zeytinden yağ sıktığı, zeytinlerini yaptığı alan var. Evet, bu alanın üzerine, yani bir tarihin üzerine işte zeytin üretilen, zeytin yapılan, zeytin sıkılan alanın üzerine böyle bir seyir terası inşa edilmiş. Çok da güzel olmuş. Efendim Gaziantep'i alabildiğine tüm güzelliğiyle görebileceğiniz çok fazla yer var. Ama buraya da çıkın, burada da fotoğraf, video alın ve buram buram tarih kokan kalenin hemen yanı başında eski Gaziantep'in güzelliğini keşfedin. İzleyenler Gaziantep'te güzel bir gün, güneşli bir gün. Şu anda bir tarihin içindeyiz, kale altındayız. Yanımızda Gaziantep Bakırcılar ve Saatçiler Odası Başkanı, değerli dostumuz Celal Açık Beyefendi var. Efendim Gaziantep'e her geldiğimizde kendisiyle çekim yaparız, onu ziyaret ederiz. Hoş sohbetlerini dinleriz.

0: çayını içeriz ve Gaziantep'ten o şekilde ayrılırız. Celal Bey merhabalar.
1: Merhaba Belma Hanım. Yani Gaziantep öyle bir anlatıyorsun ki ben onu anlattım arkadaşlara. Benim 48 yıllık edindiğim tarihi 2 dakikada anlattı diyorum. Ama güzel güzel. Yani gerçekten biz Gaziantep halkı olarak, Gaziantep olarak izliyoruz seni, seviyoruz seni.
0: Teşekkürler.
1: Tam onu yürekten konuşuyoruz.
0: Biliyorum, biliyorum Celal Bey.
1: Estağ olarak bakın.
0: Biliyorum.
1: Çok böyle televizyonlara da yakın değil bizim arkadaşlar ama sen olduğun için kabul ediyorlar, hep yapıyorlar.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Gaziantep'te olmak çok güzel. Çok değerli dostlarımız var. İşte onlardan biri de Celal Bey. Şimdi Gaziantep'in önde gelen, sevilen isimlerinden biri efendim koskoca Gaziantep Bakırcılar ve Sağcılar Odası Başkanı. Yani buralarda lafı sözü çok dinlenir, çok değer verilen bir isim. Bizim de değerli dostumuz söylediğimiz gibi. Gaziantep nasıl? Şimdi Gaziantep'in geleneksel insanı aslında Gaziantep'in kültürüne, geleneğine, tarihine son derece hakim bir isim. Şu anda kale altındayız. Burada çok değerli ustalarımız var. Çekiç sesleri geliyor şu anda kulağımıza, müzik gibi. Aslında Gaziantep'in her tarafından geliyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Celal Bey, Gaziantep eskiden nasıldı? Buralar nasıldı? Çok ya, yaşlı değilsin ama.
1: Ya Berman Hanım,
0: daha
1: ben,
0: çok gençsin.
1: Ben 10 yaşına girdiğim için biraz tecrübe fazla oluyor. Yani burada benim bir de baba mesleğim. Bir de Gaziantep dediğin zaman kale, yani Antep buramış.
0: Evet.
1: Gaziantep buramış. Yani insanlar buradaydı. Burası şura pazardı.
0: Evet.
1: Benim bildiğim buraya köylü gelirdi. Yani bütün ticari alan burası da. Yine diyorum yani bizim bir de meslek dalımıza bakın. Türkiye'nin her yerinde tarihi yerlerdeyiz biz.
0: Evet.
1: İstanbul'da Eminönü Kapalı Çarşı, İzmir'de Kızlar Asanı, Antalya'da Şarambal, Diyarbakır'da Sur, Urfa'da Gölce Caddesi. Evet. Nerede tarih varsa bizler oradayız.
0: Aynen.
1: Öyle bir şansımız var yaptığımız zanaattan dolayı. Yine diyorum Gaziantep'li olma şahsım adına ayrıcalık diyorum benim şahsım adına. Tabi herkes memleketi adına öyledir ama.
0: Şimdi Gaziantep çok güzel, özel bir coğrafya ben, Celal Bey. Yani buna hiç kimsenin itirazı yoktur.
1: Ya ben dünyayı geziyorum ama Gaziantep dediğin zaman ya bir tarih yaşıyoruz hala. Dostlarımız burada, arkadaşlarımız burada, çevremiz burada. Yani Gaziantep olarak Gaziantep'li olmadan mutluyum diyelim.
0: Gururlusunuz.
1: Evet.
0: Evet. Gaziantep'e gelin. Evet, Gaziantep anlatılmaz yaşanır. Celal Bey,
1: doğru,
0: çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: Beyaz
1: ederim.
0: Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Şu anda herkes Gaziantep'te olmak istiyor. Çünkü Gaziantep'te olmanın tam zamanı. Efendim sevgiler, selamlar. Programımız Gaziantep'te devam ediyor. Şöyle bir el sallayalım.
1: Bekliyoruz. Gaziantep'e bekliyoruz.
0: Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.

0: Değerli izleyenler, programımız Gaziantep'te tüm hızıyla devam ediyor. Efendim elimizden geldiğince Gaziantep'e özgü sembollere programımız içerisinde yer vermeye çalışıyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda tarihi Gaziantep Kalesi'nin hemen yanı başındayız. Kale altındayız. Bilenler bilir. Burası eski Gaziantep. Efendim bakırlarla dolu. Mükemmel bir ortamdayız, mükemmel bir mekandayız. Yanımızda çok genç bir isim var. Aslında o bir girişimci. Efendim onun hikayesini dinlediğimde gerçekten onunla gurur duydum. İşte genç bakış, genç vizyon o kadar önemli ki. Değerli izleyenler, 16 yaşından bu yana girişimciliği üstlenmiş ve çok güzel işlere imza atmış. Ben inanamadım. Sizleri Barış'la tanıştırmak istedim. Kendisi aynı zamanda İngilizce öğretmenliği okuyor üniversitede. Bakalım neler yapıyor, kendi ağzından dinleyelim. Barış'ı mutlaka dinleyin ve Barış'la sizleri özellikle tanıştırmak istedim. O bir girişimci. Evet Barış, merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim. Aslında 16 yaşından beri bir girişimcilik sevdam var. Evet. Her zaman kendi markamı kurmak istemişimdir. Şu anda da aslında 16 yaşından beri batçık batçık kendi yolumuzu bulduk diyebilirim aslında.
0: Barış, senin yaşın kaç?

0: Daha 16 yaşından beri bat çık bat çık. Efendim şimdi site kurmuş ve hem yurt dışına, Amerikalara kadar hem de yurt içine satış yapıyor. Çok başarılı. Instagram'da ciddi takipçisi var. Onu bilenler bilir. Ve efendim bakır Gaziantep için çok önemli bir sembol. Şimdi geleneksel bir zanaat dalı ama işte genç bakış, genç girişimci Gaziantep'in bakırını, geleneksel bakırını aslında modernize etmeye başlamış ve Gaziantep'in tanıtımı adına teknolojiyi, interneti kullanmaya başlamış ve bu alanda da çok başarılı olmuş. Yani inanılmaz talep var. Gaziantep'in ve Gaziantep'in bakırının tanıtımına inanılmaz katkı sağlıyor. 16 yaşından beri girişimci. Şimdi 16 yaşında çocuklar, şimdi aklı bir karış havada gezerler. Ne bileyim, sinemaya giderler, kafeye giderler. Ama o girişimci olmayı tercih etmiş. Bu nasıl bir zeka, nasıl bir beceri? Ve başarılı olmuşsun. Henüz 20 yaşındasın ve şu anda ciddi bir sitenin sahibisin. Hı hı. Ve ticari anlamda da çok hareketli bir site. Gaziantep'in bakırlarını dünyanın dört bir yanına ve Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor. Şimdi Gaziantep'e geldin. Adanalısın aslında. Burada evet, yaşıyorsun. Evet, evet. Şimdi aslında daha önce farklı ürünlerin internet üzerinden ticaretini evet, yapıyordun. Evet. Ama son bir yıldır değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet. Gaziantep'in bakırlarını Türkiye'ye ve dünyaya pazarlıyorsun. Evet. Ve bu anlamda da gerçekten çok biliniyorsun. Nereden aklına geldi? İlk önce ne gördün, ne yaptın da Gaziantep'in bakırlarını tanıtmaya ve pazarlamaya karar verdin?
1: Aslında şöyle, hani bir girişimci olarak her zaman bir yenilik yapmak gerekiyor. Çünkü hani zamanla bazı şeylere olan istekleri insanların azalıyor.
0: Evet.
1: Burada da aslında ben şunu yakalamıştım. Şimdi burada Osmanlı'dan gelen bir kültür var sonuçta. Yılların bir geleneği var. Ve bu gelenek yavaş yavaş kayboluyor. Benim de aslında ampul burada kafamda yandı. Dedim ki ya biz bu geleneği genç nesille birleştirelim. Ve bir tane marka yapalım. Ve bu markayı da insanlarla buluşturalım ve bakırın aslında bu geçmişten gelen kadim kültürü tekrardan yaşatalım. Bu fikirle aslında yola çıkaraktan markamızı kurmuş olduk. Ve biraz daha modernitizeyi de içine katarak aslında insanlar da hatta bu projemize çok destek oldular, çok sevdiler, çok beğendiler. Ve bu şekilde milyonlarca insana eriştik Türkiye'de. Avrupa'da, Amerika'da gerçekten çok büyük başarılara imza attık. Ben de açıkçası hani gerçekten gururluyum.
0: Şu mataraları hani istemeyecek olan bir genci ben düşünemiyorum. Aslında her yaş grubu için son derece ideal bir ürün. Kesinlikle. Özelliği ne bunun?
1: Şimdi bu bizim Açamadım. Özel serimiz. Ben yardımcı olayım şöyle. Bu bizim 1 litrelik modelimiz. Bu zaten şu anda web sitemize markamızı özel çıkarttığımız bir model. İşlemesi gerçekten çok uzun
0: güzel.
1: Sürüyor.
0: Elemeyi gözlüyor.
1: Elemeyi, hepsi elemeyi.
0: Şahane.
1: Şu şekilde içinde göstereyim. Şimdi bu mataraların zaten suya olan etkisi çok önemli. Suyu alkali hale getiriyor. Suyu daha çok minerallendiriyor diyebiliriz aslında. Sağlığı olan etkisi zaten testleri de bunun var. İsteyenler araştırabilirler. Testlerden de geçerek aslında suyun pH derecesiyle de alakalı. Gerçekten suya olan katkısı, sağlığa olan katkısı çok büyük bu ürünlerin. Özellikle bakırın.
0: Evet.
1: Zaten şöyle
0: bakır
1: de bir bilgi.
0: Bakır sağlık.
1: Evet, bir bilgi vermek istiyorum aslında. Mesela Osmanlı'da çeşmelerin önünde bakır taslar olurdu mesela. Ve hani bazı evlerde böyle sürahilerin yanında birden çok bardak değil de sadece bir bardak olurdu. Herkes aynı bardaktan içerdi. O da bakır olurdu. Çünkü aslında ki orada bakırın etkisi şu şekilde mikrobu yaymıyor. Bu şekilde de herkes aynı bardaktan içebiliyordu mesela.
0: Evet.
1: O yüzden bakırın sağlığa olan etkisi gerçekten çok özel. Biz de burada şuna dikkat ediyoruz. Tamamen yenilik yapmaya çalışıyoruz. Mesela bu yazın gerçekten bomba ürünü yine bizim popüler ettiğimiz
0: bu nedir?
1: Bakır su damacanımız.
0: Çok güzel.
1: Çünkü insanları bir de şöyle bir akım başlattık biz bu arada kendi sosyal medyamıza da bunun da bilgisini vereyim. Plastiği bırakıyoruz. Bakıra tekrardan merhaba diyoruz diyerekten. Bu şekilde bir akımımız var. Bu şekilde de aslında evlerde olan plastik ürünleri bırakaraktan biz de bu fikre yola çıkaraktan aslında
0: olmuş.
1: Böyle bir damacın öğrettik.
0: Ellerinize emeğinize sağlık.
1: Yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bir de bizim şu şekilde bir ürünümüz çıktı. Şimdi bakır tarak. Bu da dünyada
0: şahane.
1: İlk sadece biz üretiyoruz. Bakın şu
0: özelliği
1: şekilde gördüğünüz
0: ne?
1: Gibi. Şimdi bakır tarağın saçlara olan etkisi özellikle bu saçlarda elektriklenmeyi kesiyor. Evet. Ve saç yapısına, saç dokusuna daha çok etkili, saçınızı canlandırıyor, gür çıkmasını sağlıyor. Özellikle kadın müşterilerimize hitap edebilen çok özel bir ürün bu da.
0: Hem de çok şık. Evet, aynı kesinlikle. Zamanda sağlıklı, şık. Efendim bakır sağlık, yeni bir ürün.
1: Türkiye'de
0: ilk defa
1: Türkiye'de
0: burada
1: ilk,
0: mı tanıtıyoruz?
1: Dünyada ilk burada tanıtıyoruz şu anda. Beyaz TV'ye özel tanıtıyoruz.

0: ne güzel, çok mutlu olduk. Efendim bakın şahane, şimdi her kadının sahip olmak isteyeceği bir set tarak ve ayna böyle prenseslere, kraliçelere yaraşır. Gaziantep'in bakırıyla, geleneksel zanaatıyla ortaya çıkarılmış bir ürün. Vallahi Barış, ben seni tebrik etmek istiyorum. Çünkü hem Gaziantep'in bakırının tanıtımı adına, hem de bakırın gençlerle buluşması adına, gençlerin bakırı sevmesi adına çok önemli işlere imza atıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Estağfurullah.
0: Şimdi geleneksel bir zanaat dalı olarak biliniyor. Tabii ki öyle. Yüzlerce yıllık, yani geçmişi çok eski, çok önemli. Bizim de gururumuz bakırcılık zanaatı ve bu zanaatın en güzel işlendiği, en güzel yoğrulduğu şehirlerden biri Gaziantep. Bakır işlemeciliği ile ünlü ve tabii bakırcılık zanaatı ile ünlü başka şehirlerimiz de var. Orada da çok değerli ustalarımız var. Evet Barış, yolun açık olsun. Çok daha iyi yerlere geleceksin. Yani 16 yaşında başlayıp 20 yaşında bu duruma geldiysen ben senden korktum.
1: Estağfurullah.
0: Valla gençlerden korkun, korkmayın. Destekleyin, onlarla gurur duyun. Şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor Barış'cığım. Özellikle kadınlarımız bu aynayla tarağı görünce, ah o aynayla taraktan keşke bizim de olsa, Gaziantep'ten bize de gelse diyorlar eminim. Ne yapalım?
1: Biz Beyaz TV'ye özel, zaten tanıtımında ilk Beyaz TV'de yaptık. Şu anda biz de lansmana bile daha çıkarmadık bu ürünümüzü. Aslında ilk lansmanımızı burada yaptım diyebilirim. Evet. Beyaz TV'ye özel biz de 10 müşterimize bu şekilde ayna ve bakır taraktan hediye edelim. Tabii burada hani siz ne düşünüyorsunuz?
0: Valla ben iyi düşünüyorum çünkü çok güzel bir hediye. Hanımlar şu anda çok mutlu oldular. Efendim ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Gaziantep bölümünü izleyin. Instagram'da Gaziantep postunun altına 3 kişiyi etiketleyerek yorum yapın. Ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Ayrıca Barış da takip alın. Ben etiket yapacağım. Aynı zamanda Belma Belen'le geziyoruz. YouTube'a da abone olun. Otomatik kura çekilişine katılın. Ve hediyeniz Gaziantep'ten genç girişimci, başarılı girişimci sevgili Barış'tan evinize gelsin. Hanımlar şimdiden yorum yapmaya başlayın lütfen. Güle güle kullanın. İyi günlerde, sağlıklı günlerde, mutlu günlerde kullanın. Şahane bir hediye. Ben bayıldım. Şu anda hanımlar çok mutlu.
1: Biz de çok mutluyuz gerçekten. Tanıttığınız için, bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bakır sağlıktır diyerek herkese uğurluyoruz. Çok sağ olun.
0: Selamlarımızı
1: yolluyoruz. Aynen öyle. Tüm bakır severleri de eğer isterlerse, tabii ki bakır almak isterlerse, evlerinde bakır bulundurmak isterlerse markamıza bekliyoruz.

0: Kebap masamız şahane görünüyor.
1: Evet efendim, mükemmel bir lezzet durağındayız. Sevgili Uğur ustamızın, benim çok değerli dostum, sevgili Uğur ustamızın misafiriyiz. Ve değerli izleyenler, misafirperverliğinden dolayı ben hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Mustafa, ellerinize emeğinize sağlık. Masamız şahane, karşılama şahane, her şey çok güzel. Evet, şimdi Mustafa, masamızda neler var?
2: Masamızda şöyle gösterelim, beyranımız.
1: Tamam.
2: Şimdi beyran bu şekilde hazır ama yenilir halde değil.
1: Neden?
2: Şimdi beyranı yenilir hale getiren, beyranın ilacı olan limondur.
1: Of, of, of. Efendim işte Gaziantep'te sabah kahvaltısında mutlaka beyran yemelisiniz.
2: Bitmedi.
1: Çok hemen önemli şöyle... bir kültür, önemli bir gelenek. Limonumuzu
2: tuzumuzu atıyoruz.
1: Bol bol. Of, of. Gaziantep'li şöyle hemen tuzunu, acı biberini atar. Tadına bile bakmaz.
2: Tadına bakmadan
1: evet.
2: Karabiberimizi atıyoruz.
1: Ay çok güzel, çok güzel.
2: Hemen şöyle de yine ipek pul biber.
1: İpek pul biber, ipek gibi. Evet, mumbarımız var.
2: Mumbarımızın, her yemeğimizin kendine göre ilacı vardır. Mesela mumbara yakışan yine bir limondur.
1: Evet, mumbarı limonladık.
2: Evet.
1: Bu arada ben de masayı da bayağı bir limonladım Mustafa.
2: Ve mumbara ekstra olarak şu anda yakışan kimyondur.
1: Kimyon. Of of of. Efendim, Antepli bilir ne nasıl yenir, neye ne serpilir, ne ilave edilir, Antepli bilir. Tamam mıdır?
2: Şu an böyle hazırdır.
1: Hazırdır. Of of of. Gaziantep'te mumbar yenmez mi, beyran yenmez mi? Evet, burada da
2: Antep paçamız.
1: Antep paçamız.

0: Salça. Bu nasıl yenir?
1: Kolajen. Buna da limon sıkıyoruz yine aynı şekilde.
0: Hanımlar, bu sizin için çok iyi bakın. Kolajen deposu. Her zaman söylüyorum. Botoksa falan gerek yok. Yani hepsine bol bol limon sıkacağız.
1: Limon, karabiber.
0: Karabiber. Pul biber.
1: Tuzumuz.
0: Tamam.
1: Daha tadına bakmadan ama bunlar.
0: Evet.
1: Şöyle pul biberimiz.
0: Yani tadına bir bakan pişman, bir bakmayan tadından yenmiyor. Ve değerli izleyenler, şimdi baharatlar buradan, salçalar buradan, tamamen ev yapımı, doğal geleneksel yöntemlerle Gaziantep'in güneşinde yapılan salçalar, kuruyan salçalar. Bu yüzden de zaten her şey çok lezzetli. Ve efendim, şimdi kebaplar zaten Gaziantep'in olmazsa olmazı, aynı zamanda kebabın eşlikçileri, salatalar, mezeler.
1: Evet. Şimdi kebabımızın şahı olan Gaziantep'in şahı dediğimiz patlıcan kebabı.
0: Ben çok seviyorum onu. Evet. Gaziantep'li balcan kebabını acaba nasıl yiyor?

0: He?
1: Acımız bitti mi? Bitmedi. Şöyle.
0: Bu ne? Acı mı?
1: Acı biber.
0: Çok mu acı?
1: Şöyle. Böyle hazır efendim.
0: Yani Gaziantep'li acıyı seviyor. Yapacak bir şey yok. Her şeyde acı var. Her şeyde. Acı olmayan hiçbir şey yok. Evet, balcan kebabı nasıl yenir? Usulünü gösterdi Mustafa. Burada ne var?
1: Bu simit kebabı. Kebabımız.
0: Evet.
1: Yine bir böyle kıyma gibi gözüken. Adana ile çok karıştırılır ama Antep özgü coğrafi bir üründür. Biz üzerine bulgurluk simit koyuyoruz. İçerisine kıymanın bulgurluk simit, al biber, maydanoz ve bunun içerisinde üzerinde gözüken fıstıktır. Antepli elinden geldiğince kebaba fıstık da bulaştırmaya çalışmış ve bunu bulmuş.
0: Simit kebabının coğrafi işaret belgesi var ama üzerine serpilen Gaziantep'in yeşil altından Antep fıstığının da coğrafi işaret belgesi var. Yani Antep fıstığı her yer. Evet, ciğer.
1: Evet,
0: efendim buranın olmazsa olmazı.
1: Olmazsa olmazı sabah kahvaltıda tüketilen bir üründür.
0: Bu nedir?
1: O kuşbaşımız efendim.
0: Kuşbaşı, o da lokum gibi.
1: Kuzunun kuşbaşısı.
0: Evet.
1: Lokumu şöyle gösterelim.
0: Lokum gibi lokum. 40 çekim yapıyoruz Uğur ustamızla, Mustafa'yla ve yayından sonra buraya geliyorsunuz. Bizim önerdiğimiz lezzetlerin mutlaka tadına bakmak istiyorsunuz ve biz de çok mutlu oluyoruz. Efendim biz bir yerdeysek, bir mekandaysak, yemek çekimi yapıyorsak orası gerçekten güvenilir bir mekandır, doğru bir mekandır. Titizlikle seçiyoruz. Öyle alelade sıradan hiçbir lezzet, hiçbir mekanı gerçekten sizlerle buluşturmuyoruz, sizlere tanıtmıyoruz. Bu da bizim vicdani sorumluluğumuz, yayıncılık görevimiz, yayıncılık sorumluluğumuz. Bu konuda titiziz, bunu söylemek istiyorum. Evet, ne söylemek istersin
1: efendim
0: Mustafa?
1: Biz hazırız, sizleri bekliyoruz.
0: Mükemmel lezzetler burada.
1: Buradalar.
0: Sizi bekliyorlar. Evet efendim, çıkın çıkın gelin.
1: Afiyetler olsun.

Kim demiş Osmanlı'da eğitim ücretsiz diye? Burada kalmıştık değil mi? Hadi devam edelim. Hayır efendim. Osmanlı'da eğitim ücretli. Ama bir farkla, Osmanlı'da parayı okuyan vermiyor. Okuyana devlet para veriyor. Yani eğitim ücretli, okuyan maaş alıyor. Burada okuyan öğrenciler, şu sınıflarda okuyan öğrencilerin günlüğü 2 akçe, aylığı 60 akçe. 60 akçelik memurlar var. 60 akçelik Anadolu'daki medreselerde görev yapan öğretmenlerin maaşı var. Yani burada okuyan bir öğrenci, uzak yerlerde öğretmenlik yapan bir medrese muallimi

müderrisi kadar maaş alıyor. 60 akçelik bir medrese içinde bulunmaktayız. Buraya 60'lık medrese deniyor. 16 tane zehir gibi zekaya sahip, 16 tane muhteşem, devletin bütün ana kademesinde

maaş. Burası öyle bir okul. Kim demiş Osmanlı'da eğitim %2, okuma yazma oranı %2 diye. Bunu söyleyenler bir, hem okumamışlar, bilmiyorlar, hem de gezmiyorlar. Gezseler, mesela şu arkadaki manzarada ders yapan çocukların psikolojilerini bir anlasalar, ne olduklarının çok fazla farkına varacaklar. Efendim gelin. Şehzadebaşı Camii içinde bulunan Şehzade Mehmet Medresesi'ne gelin. Bu medresede eğitim gören 16 çocuğun daha sonraki zamanlarda Anadolu Rumeli kazaskerleri, kadılar, Şeyhülislamlar, medrese müderrisleri olduğunu düşünün ve dop dolu bir tarihi gezi yapın. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı devam ediyor. ...1750'lerden önce bakıyor olsaydık bir camiye, 1450'li yıllarda bakıyor olsaydık bir medreseye, 1940'lı yıllardan sonra bakıyor olsaydık bir nalbant dükkanına bakıyor olacaktık. Zaten şu an görmüş olduğumuz fotoğraf 1941 yılına ait. Önde açılan bir kapı, ki şu an o kapı pencere, önde açılan kapıyı görüyorsunuz. İçeride halkalar var. Duvara yapıştırılmış, duvara sabitlenmiş halkalar. Atların bağlandığı ve atların nallarının yapıldığı, ki zamanla birazdan onda konuşacağız. Efendim burada Kirmasti adı verilen bir medrese bulunmaktaydı. 1450'li yılların sonlarında yapılmıştı. Kirmasti medresesi zamanla harap oldu. Tahir Efendi buraya bir cami yaptı. Bu camide 1750'li yıllarda çıkan, bu bölgeyi tamamen sarsan bir yangınla harap olunca Mimar Mehmet Ağa, Tahir Ağa'nın yapmış olduğu camiye bir minare ekleyerek burayı tekrar camiye çevirdi. 1750'lerden itibaren restorasyon görmüş olan cami 1940'ların başında açık arttırmayla satılarak bir kanun çıktı. Kanun der ki 500 metrekarelik bir alan içerisinde iki tane cami olamaz. Bu camilerden en eskisi tutulur. En eskisi budur. Şehzadebaşı Camisi. Yeni olansa satılır. İhale ile, açık arttırma ile satılır denmiştir. Bu yüzden Şehzade Mehmet Camii'nin hemen yanındaki bahçede, parkta bulunan burmalı, birbirinin etrafına burmalı biçimde dolanan yılanlar gibi bir minare tarzı olan burmalı minare camiyi marangozhaneye, bu yüzden Mehmet Ağa Camii, Mimar Mehmet Ağa Camii nalbant dükkanına çevrilmiştir. 1960 darbesinden sonra 65'li yıllarda tekrar camiye çevrildi. 90'lardan sonra ise son cemaat yeri eklendi. 1940'lı yıllarda nalbant dükkanı olarak kullanılan bu caminin özgün yapısı bozuldu. Şu an pencere olarak görmüş olduğunuz yerde bir kapı açıldı. O kapıdan atlar içeriye doğru girmeye başladılar. Şimdi 1941-2026, 85 yıl arayla aynı açı, aynı manzara şu an karşınızda. Ama cami anlatımı bitmeyecek. Murat omzuna alacak. Hem caminin içindeki hem dışındaki halkaları size göstereceğim. İki farklı fotoğraf 85 yıl arayla şu an karşınızda.

Mimar Mehmet Ağa Camii'nin şu mermeri sanırım baktığınız zaman anlaşılıyor ki yeni. Tarihi eser değil. Zira burada şu parmaklıklar da yokken burada bir kapı vardı. Arkada da bir kapı var. Nalbant dükkanına nallanmak için getirilen atlar buradan sokuluyordu camiye. Peki içeride çok fazla at var. Sokamıyorsun içeriye. O halde gelin böyle. Sadece bir tane bıraktılar. Ben

Gençken burada her yerde halkalar vardı. Bakın burada bir tane halka var. Bu halka atın bağlandığı halkadır. Bunun gibi her tarafta halkalar vardı. Restorasyonda halkalar söküldü. Bir tane halka bırakıldı. Bunun gibi içeride de iki tane halka bırakıldı. Geri kalanı söküldü. Haydi gelin caminin içinde bizi bekleyen o acı sürpriz, o acı hatıra neymiş bakalım. Buyurun lütfen. ...1450'li yılların Kirmaslı Medresesi, ardından Tahira Camii, 1750'li yıllardaki büyük yangından sonra Mimar Mehmet Ağa Camii. Şurada bir kapı varmış. Bu kapıdan giren atlar nallanıyorlar. Şuralarda halkalar var. Bu restorasyonda bu sıvalar sökülse burada halkaların olduğunu göreceğiz. Burada da halkalar var. Burada da halkalar var. Ama artık halkalar var demekten başka halka göster bize diyorsanız buyurun size halka. İşte şu kadar mesafede bütün sıvaları kazısak buralarda halkaların var olduğunu, atların bunlara bağlandığını göreceğiz. Maalesef bu topraklarda günümüzden 80 sene önce böyle bir tarihi hadise yaşanmış. Bakın mesela burada da bir halka var. Bu halka da o günlerin acı hatıralarından biri. Çok fazla var buralarda. Yani bütün duvarlarda sıvaları kaldırdığımızda mesela şuralarda öyle halkaların var olduğunu göreceğiz. Ama çok fazla at var içeride ve bu atlardan yer kalmadı. Dur o zaman bekle. Dışarıda az evvel gösterdiğim halkaya bekleniyor. Halkaya bağlanıyor ve sırasının gelmesi bekleniyormuş. Ne diyelim size? 1450'lerden kalma, 1700'lü yıllarda restorasyon görmüş bir yapı ancak bu kadar hoyratça kullanılabilir. Kapılar, pencereler bırakılmamış, her taraf değiştirilmiş, duvarlara halkalar asılmış. 1940'lı yıllarda 500 metrekarelik bir arazi içinde iki tane cami olamaz, en eskisi tutulur, diğeri satılır ibaresiyle burada 500 metrekarelik bir arazi içinde iki tane cami satılmış. Biri marangozhane, biri nalbanthane. Efendim 1450'lerin Kırmastı Medresesi, 1700'lülerin Tahira Camii, 1750'lerin Mehmet Ağa Camii, 1940'ların Nalbant, Vefa Nalbant Dükkanı, 1960'ların camisi, 1990'ların Mehmet Ağa restorasyon görmüş camisine hoş geldiniz. ...85 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin türbesinin dış hazire duvarını görüyorsunuz. Zaten başka da bir şey görmüyorsunuz. Arka tarafında bir cami aslında var ama 1941'de yok. 2026'da yine var. Camiyi görüyorsunuz. Ama 1941 yılındaki fotoğrafta bu cami yok. Bir tane daha detay vereyim mi? Selvi ağaçlarının yanında şu an yıkılan betonarme binanın yerinde 1941 yılında 4 katlı ahşap bir bina varmış. Bu ahşap bina yıkılmış, yerine bu bina yapılmış 60'lı yıllarda. Bu bina da yıkılıyor şu an. Bu tarih programı ne kadar da keyifli, ne kadar da bilgilendirici değil mi? Biz şu an yıkılan, eskiliğinden dolayı yıkılan binanın olduğu yerde daha önce yıkılan bir binayı size
4 katlı bir yapıyı gösteriyoruz.

Bu program bu yüzden bence seyredilmeli. Haydi gelin şimdi fotoğraftaki her şeyi tek tek konuşmaya. Muslihettin, Muhammed Muslihettin Vefa, Ebu'l Vefa. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Molla İshak gibi, Molla Ayas gibi, Molla Lütfi gibi, Akşemseddin gibi, Molla Gürani gibi birebir dersine giren öğretmenlerden biri değil. Zaten aralarında çok da fazla bir yaş farkı yok. Hemen hemen denkler. Yani aralarında hoca öğrenci hukuku olamaz. Fakat Osmanlı Devleti Konstantinopol'ü 29 Mayıs 1453 tarihinde fethettikten sonra Anadolu'da bulunan bütün tarikatlara, bütün dergahlara, bütün zaviyelere, bütün tekkelere İstanbul'un kapılarını açtı. Gelin dedi. Sultan Mehmet'in bir derdi var. Gelin. Burayı İslamlaştırmamız lazım. Burayı Türkleştirmemiz ve İslamlaştırmamız lazım. Gelin. Burada dergahlarınızı, tekkelerinizi, tarikatlarınızı, cemaatlerinizi burada kurun dedi. Bütün alimler, ulemalar, hocalar, mürşitler, mürşid-i kamiller, gavslar Müslüman topraklara mülk kurdular. Fatih'e kurdular, Eyyub'e kurdular, Üsküdar'a kurdular. Muslihettin Ebu'l Vefa Hazretleri ise Hristiyan topraklarına kurdu. Burası Fatih Sultan Mehmet'ten sonra, İstanbul'un fethinden sonra bile her şeye rağmen Hristiyan mahallesiydi. Zaten birazdan, bir sonraki fotoğrafta 1000 yıllık bir yapıyı Molla Gürani tarafından camiye çevrilmiş bir kilise camiini göreceğiz. Bu topraklar Hristiyan toprakları. Bu topraklarda ezan az okunur, çanlar çok çalarmış. Yani bugünkü İslami figürlerin yanı sıra o günlerde Fatih devrinde çok fazla Hristiyan varmış. Ebu Vefa Hazretleri demiş ki ben mekanımı buraya kuracağım. Bana ne Müslümanlardan? Zaten Müslümanlar yolu bulmuşlar, gidiyorlar. Ben yol bulmuşlarla, doğru yola gidenlerle, sırat-ı müstakim üzere olanlarla ne işim olabilir? Ben tebliğ yapmak için, İslam'ı anlatmak için Hristiyanların mekanlarını kullanacağım demiş. Ve gelmiş tam Hristiyanların göbeğine, Hristiyan dünyasının orta yerine bir İslam dergahı kurmuş. Bu dergahta doktorlar varmış, öğretmenler varmış, ilim adamları varmış Ebu'l Vefa Hazretleri'nin etrafında. Doktorlar bölgede bulunan bütün Hristiyan evlere tek tek kapı çalar. Örneğin her akşam saat 6'da kapı çalar. Ben Ebu'l Vefa dergahından doktor bilmem ne. Ben doktorum. Bir ihtiyacınız var mı? Benlik bir durumunuz var mı? Evde hasta var mı? Diye sorarmış. Ama bu bir, iki, üç. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Bir ay, iki ay, üç ay. Bir yıl, iki yıl, üç yıl. Sürekli devam etmiş. Doktorlar gelmişler, ev ev gezmişler. Demişler ki bize ihtiyacınız var mı? Öğretmenler gelmiş. Dil öğretmeye, alfabe öğretmeye çalışmış bölgedeki herkese. Yani buralarda bir ilim irfan yuvası oluşturmaya çalışmışlar. Bir misal var, çok etkiler beni. Karlı bir İstanbul günü. Lapa lapa kar yağıyor. Ebu'l Vefa Hazretleri dergahın camından dışarıyı seyrediyor. Ve bir Hristiyan yoğurt satıyor. Yoğurtçu diyor. Kış vakti karın altında yoğurt satıyor. Ebu'l Vefa Hazretleri yanındaki öğrencilerinden birine diyor ki bir tencere al, şu ihtiyardan yoğurt al. Diyor ki talebe, hocam bizim yoğurda ihtiyacımız yok ki. Mutfakta yoğurdumuz var. Bizim ihtiyacımız yok diyor. Bunun üzerine Ebu'l Vefa karı ve dışarıdaki ihtiyarı göstererek diyor ki bizim ihtiyacımız yok ama onun ihtiyacı var. Yoğurdu bitirmesi gerekiyor ki evine gitsin. Bir tencere al git yoğurt al der. Şimdi böylesine İslam'ı anlatmadan yaşayarak tebliğ etmek Peygamber Efendimizin de anlattığı

yapmış olduğu bir metottur. Bana anlatma kardeşim, İslam'ı yaşa. Üzerinde kıyafet gibi İslam'ı bürünmüşken, yaşıyorken göreyim. İşte bu topraklar tam da böyle topraklar. Bu topraklarda bulunan Ebu'l-Vefa Hazretlerine halk çok ciddi anlamda sempati beslemiş. İnsanlar akın akın İslam'a geçmişler. Ebu'l-Vefa'dan dolayı Müslümanlar da bu topraklara yerleşmiş. Ve Ebu'l-Vefa üzerine mitler oluşmuş. Efsaneler oluşmuş. Hikayeler oluşmuş. Örneğin o hikayelerden biri, dizilere, filmlere, masallara konu olan ama doğrusu olmayan bir hikaye. Fatih Sultan Mehmet Han çok sıkılmış. Dünya işlerinden bezmiş. Her şeyi bırakmak istemiş. Buraya gelmiş. Vefa ile biraz sohbet etmeye. Ama niyet biraz farklı. Dünya işini bırakmak. Ebu'l-Vefa Hazretleri yok dedirtmiş. Bir gün sonra geldiğinde meşgul demiş, dedirtmiş. Huzuruna kabul etmemiş. Bir geldiğinde ise Fatih Sultan Mehmet ayağını uzattığında Ebu'l-Vefa kapıda göğsüne vurmuş Mehmet'in. Demiş ki dur, bize Sofi Mehmet değil, Sultan Mehmet lazım. Git sarayında ülkeni yönet. Şimdi bu anlattığım, dakikalardır anlattığım doğru değil. Ne buraya Fatih Sultan Mehmet Han geldiğinde reddedildi, ne de Ebu'l-Vefa göğsüne vurarak bize Sultan Mehmet lazım, Sofi Mehmet değil dedi diyemez. Padişah efendiler bir mekana girdiğinde ona hiç kimse meşgul şimdi görüşemez diyemez. Bu devlet erkanı ahlakına ve tasavvuf ve dergah ahlakına uymaz. Aynı hikaye Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile 4. Murat arasında da geçer. Bize Sofu Murat değil Sultan Murat lazım. O da doğru değil. Aynı hikaye Üftadi Hazretleri ile Beyazıt arasında geçer. Bize Sofu Beyazıt değil Sultan Beyazıt. Ne olur bunlara inanmayın. Bunlar o kadar çok sevgi var ki bu sevgi bir süre sonra mitleşiyor. Dünya üzerinde tek bir Allah kulu Fatih Sultan Mehmet Han'ı hiyerarşik olarak geri çevirmeye muktedir değildir. Ayranları, çayları, çorbaları, postları, sohbetleri mutlaka vardır. Şimdi fotoğrafa gelelim. Fotoğrafta harabe bir hazire duvarı. Bugün gayet güzel. Arka tarafta bizim bugün baktığımızda gördüğümüz bir cami var. Fakat 1941 yılında bu cami yok. Neden? Çünkü Ebu'l-Vefa Hazretleri Camisi yeniden yapılmak üzere 1913'te yıkıldı. Ama yeniden yapılmadı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı başladı. Çünkü Kurtuluş Savaşı başladı. Cumhuriyetten sonra çok özen gösterilmedi. 40'lı 50'li yıllar böyle geçti. 1994 yılına kadar, 80'li yılların sonlarında Özal devrinde başlayan inşaat 94'te bitirildi. Yani bizim bugün gördüğümüz bu cami 1994 yapımıdır. Yerinde bulunan gerçek Fatih devri camii 1913'te yıkılmıştır. 1913'ten 94'e kadar 81 yıl boyunca burada bir cami yoktur. Hemen haziredeki selvi ağaçlarına bakın. O ağaçların ufacıkken, fidankenki görüntüleri fotoğrafta bulunmaktadır. Selvi ağaçlarının arkasında bugün inşaat işçilerinin tepesinde yıkmak için uğraşırken gördüğünüz bina ise taş bina. O taş bina 60'lı yılların sonlarında yapıldı. Fakat 1941 yılında, 60'lı yılların sonlarında yapılan binanın yerinde bir 4 katlı ahşap bina vardı. O ahşap bina yıkıldı, yerine bu yapıldı. 60'ların sonlarında. Şimdi bu yıkılıyor. Yerine neler yapılacak? Tarih böyle bir şey. Bizler şu an yıkılan binanın yerinde bulunan, yıkılmadan

4 katlı ahşap bir konağı görüyoruz. Bizler şu an 1913 yılında yıkıldıktan sonra yerine yapılmayan Ebul Vefa Camii'nin 94'teki halini görüyoruz. Bizler şu an harap halde bulunan hazire duvarlarını görüyoruz. Daha neler görelim? Efendim, takvimler 1941 ve efendim takvimler 2026. Aradan geçen 85 yıl. Aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

1887'ye doğru, 139 sene öncesine doğru gidelim mi? Nicholas Normand isimli bir fotoğraf ustası. Nicholas Alfred Normand. Tam olarak bulunduğumuz yere gelmiş. 1887 yılında bir fotoğraf çekmiş. O fotoğrafa göre kilise camii adını verdiğimiz Molla Gürani Camii ya da bin yıllık adı ile Aziz Teodor Kilisesi, Ortodokslara bağlı bir yapıyı görüyorsunuz. Ama bugün 2026 yılında göremediğiniz, 1887 yılında gördüğünüz iki detay var. Solda bugün kahverengi parmaklıklarla kapalı olan ve bir otopark olarak kullanılan boşluğun olduğu yerde iki adet bina bulunmakta. Ahşap konaklar. Bu yüzden mesela şu an bol miktarda gördüğünüz Molla Gürani Camii'nin pencerelerinden 1887 yılında bir tane pencere görüyorsunuz. O da en dışarıda bulunan pencereyi yarım görüyorsunuz. Diğer taraflar kapalı. Çünkü cumbalarıyla beraber caminin bütün görüntüsünü kapatan bir konak var. Biz biliyoruz ki o konağın sahibinin kim olduğunu. O konak Sabriye Nene'ye ait. Sabriye teyzeye ait. Hikayesi harika. Her cuma günü, her cuma namazından sonra Ebul Vefa Camii'ne gelip cuma namazı kılan insanlara evinde buradaki konakta yapmış olduğu, kendi eliyle yapmış olduğu helvayı gelip burada tencerelerle tabak tabak cuma namazı kılan insanlara ikram eden bir teyzedir. Helvacı Sabriye teyze. Helvacı Sabriye teyzenin konağı buradaydı. 1909 tarihinde bu konakta dünyaya geldi. Bakmayın 2026 yılında elimi böyle yaptığımda boşluğa doğru gösterdiğimi. Orada bundan yaklaşık 10 sene önce harabe dahi olsa, yıkık dahi olsa orada konaklar vardı. Bu konaklar yıkıldı. Maalesef bu coğrafyanın kaderi. Bu coğrafyada ahşap ve tarihi eserler Allah'ın hikmeti diyerek yanıyor tek tek. Her gece biri yanıyor. Altında ne ararsanız arayın. Yanıyorlar. Yerine başkaları yapılıyor. Bunun yerine bir şey yapılmamış. Otopark olarak kullanılıyor burası. Bu yüzden fotoğrafta gördüğünüz bana göre sağ tarafta ama size göre sol tarafta bulunan bu iki konak Sabriye Nene'nin veya helvacı Sabriye teyzenin doğduğu büyüdüğü Ebul Vefa Hazretleri Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra dışarıya doğru çıkan cemaate kendi eliyle yapmış olduğu helvayı dağıtan Sabriye teyzenin konağı yıkıldı. Yerine bir şey yapılmadı. Bu yüzden fotoğrafta yarım görüyoruz. Alfred Normand çekmiş bu fotoğrafı 139 sene önce. Ne var yani? Bugün de Oğuzhan'la Murat çekti aynı fotoğrafı. Maharet mi? Bence maharet şu: bugün çekmek değil, o günlerde o fotoğraf makinesinin ilkelliği ile bu açıyı yakalamak marifet. Sultan Abdülhamit Han tam 11 yıldır Osmanlı Devleti'nin başında. 1876 yılında tahta çıkan Abdülhamit Han

1887 yılında taht hayatının 11. yılındayken bu fotoğraf çıktı karşımıza. Alfred Nicholas Normand'ın çektiği fotoğraf. Üzerinden geçen 139 yıl, yıkılan iki tane konak, Sabriye teyzenin sizden dua bekleyen ruhu, arkasında 1000 yıllık bir kilise ama 500 yıllık bir cami, hepsi ve daha fazlası sizleri bekliyor. Buraya gelmek için Vefa semtine gelin, Ebul Vefa Camii'ni arkanıza alın, karşıdan çıkan yoldan çıktığınızda böyle bir manzara ile karşılaşacaksınız. 139 yıl arayla 1887-2026 aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

0: Ha, harika, biri daha geldi. Darılma dostum, hoş birisin. Sana etrafı gösterelim, yerleştirelim. Bak şu kovada çişimiz donar ve evet, hepsi bu.
1: Senin adın ne kız?
0: O Holga, ben Edgin. Seninki ne?
1: Çok hapis yattım ama hücremi bir kadınla paylaşmadım. Çok hoşuma gidecek.
0: Benden bir tavsiye. Holga patatesini yerken ona dokunulmaz. Günün en sevdiği anı.
1: Çok konuşma be.
0: Tamamdır, devam et.
1: Biraz utangacısa, beni biraz tanısan aslında seversin. Ama böyle yapma. Seninle çok mutlu olabiliriz.
0: Evet, bunu parmaksız eldiven yapacağım galiba. Etkileyeceğim kimse yok. Not fortune found nor fate divine come close to choking the juice of the vine.
2: Cherry crew sip and sway, let's tip the jagger to meet the day. Şarkı söyleme.
0: Tamamdır Tobias. Yarın aklanma konseyimiz var.
3: Fazla umutlanma Ed.
0: O nasıl söz öyle? Konseyde bu kez Jonathan da var. O bir ara kokra. Bizi salabilecek tek kişi o.
3: Boşa heveslenme.
0: Sen beni dinle. Bu senin son buz kırışın.
4: Lordlar İttifakı'nın verdiği yetkiyle Atlanma Konseyi toplantı oturumunu açıyorum. Oturum konusu Edgin, Darvis ve Holga Kilgore. Her ikisi de büyük soygun ve dalavericilik suçlarından cezalarının ikinci yılını yatmaktalar. Konseyimiz talepte bulunduğunuz affa uygun olup olmadığınızı değerlendirecek. Ne diyeceksiniz?
0: Teşekkür ederim Aza Enderton. Ve konseyin seçkin azalar. Başlamadan önce ben Aza Jarnıt'ın gelmediğini görüyorum. Onu beklesek mi acaba?
5: Aza Jarnıt'ın fırtına yüzünden gecikti. Siz başlayın.
0: Anladım ama şimdi biz gerçekten ona güveniyoruz. Geleceğine.
4: Siz beyanınızı vermeye başlayın.
0: Pekala. Genel bağlamı anlatarak başlayayım. Sürpriz olacak ama eskiden hırsız değildim. Bundan yıllar evvel Arpçı Cemiyeti üyesi olmuştum. Zorbalıkla yönetenlere karşı mücadeleye ve ezilenleri korumaya karşılıksız and içmiş hafiye teşkilatı. Karım Ziya kararımı destekledi ama bütün riskleri biliyordu. Gündüz misyonerlere kulak kabartır, kaçış yolunda haydutları durdurur, teyli kızıl büyücüleri adalete teslim ederdim. Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdi. Doğrusunu isterseniz çoğu zaman içtiğim andın karşılıksız kısmını sorgulayıp duruyordum. Karım bana, bize her şeyi vermene gerek yok, kendini versen yeter derdi. Jonathan'dan haber var mı? Yakında mı? Bekleyebilirim.
6: Ne dediğimizi duymadın?
0: Tabii Fırtına. Jonathan'ı biraz tanıyorsam hikayemi ilgiyle dinleyeceğine eminim. Bunun için bir yıl bekleyip sonra tekrar buraya gelmeyi istemeyecektim.
6: Devam et.
0: Anlaşıldı. Devam edelim. Eğer bir arpçıysan düşmanın eksik olmaz. O düşmanlardan bazıları intikam peşindedir.

Kızıl büyücü kılıcı yarasını hiçbir keşiş düzeltemez. Onu geri getiremedik. Ziya ile birlikte andıma sadakatim de ölmüştü.

0: Affedersiniz bana. Jonathan'ın yokluğunda anılar ağır geldi.
1: Aynı terane.
0: Geçmişe dair en can alıcı yeri kaçırdı. Niye yaptığımı bilmeden karar vermesi doğru mu?
2: Jonathan olmadan da talebinize pekala cevap verebiliriz.
1: Sen devam et.
0: Peki, nerede kaldım? Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim.
1: Fazla geriye gittin, bizi oyalama.
0: Doğru, özür dilerim. Pekala, asıl mesele. Onu takip eden aylar benim için utanç vericiydi. Holga ile o zaman tanıştım. Bana acımıştı. Bana değil de bebeğe. Holga da benim gibi dibe vurmuştu. Uzun yıllar önce bir yabancıya aşık olduğu için onu kabilesinden kovmuşlardı. Onunla abi kardeş gibi olduk. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir birliktelik kurduk. İkimiz de meteliksiz, dürüst para kazanma yetilerinden yoksunduk. Bir değişiklik yapalım ve dürüstlüğe yol verelim dedik. Aklını başından alıyor. Oldum olası hep arzuladığın şeyle arandaki tek engelin incecik bir cam tabakası olduğunu fark etmek.

0: El kadar bebekle bu suçla örülü yaşam tarzını nasıl mı sürdürdük? Onu da yanımıza alarak. Ekibe Kira dışında da katılanlar olmuştu ve büyücü Simon ve Forge adında bir dolandırıcıyı da aramıza alarak hedefi yükselttik. Bir anda bir takım olduk. Evet, bizler hırsızdık ama yüksek standartlarımız vardı. Kimseye zarar vermedik, kaybettikleri kendisine dokunmayacaklardan aldık. Ama her şey o büyücüyle tanışınca değişti. Sofina'yla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Corey'nin baş kulesini soymak için yardımımızı istedi. Orası en korunaklı yerdir. Bilmem duydunuz mu? Jarnet'in duymuştur. Baş kule kötülerden alınmış türlü ganimetle doluydu ve o kasaya girmeyi ancak bir arpçı başarabilirdi. Sofina bunun için gelmişti. Başta itiraz ettim. O kadar da düşmedik dedim. Ama Forge bana Corey'nin baş kulesinde yeniden uyanış tableti diye bir şey var dedi. Ölüyü diriltmek için tek seferlik gücü varmış. Kızıl büyücü kılıcıyla ölmüş olsa bile. Gidişatı az çok anlamışsınızdır.
1: Ben de geleceğim.
0: Üzgünüm Kir, bu sefer iş çok tehlikeli.
1: Ama o zaman sen de gitme. İhtiyacımız olan her şey var.
0: Henüz yok. Ama bu sefer son. Güven bana.
2: Üzülme böcek. Hemen döneceğiz.
0: Tabletten söz etmedim. İşler sarpa sararsa buna üzülürdü ve... İşler sarpa sardı.

Yakında görüşürüz aşkım. Kimseyi incitmeyiz.

0: Dur zaman da sıkıştı. Büyüyü boz Simon.
1: Yapamıyorum. Sofina çok güçlü.
2: Tableti al. Kızım Kira'yı koru.
3: Sana söz veriyorum.
2: Doğrusu bu konsey beni 2 yıla daha mahkum etme kararı alabilir. Hatta 20 yıl diyebilir. Ama yine de işlediğim en korkunç suçu telafi etmeyecektir. Kızımı babasız bıraktım. Şunu bilin ki beni tahliye ederseniz ömrümün sonuna dek bunu telafi etmeye çalışacağım. Ekleyeceğin var mı?
4: Hayır, sağ ol.
2: Kararınızı açıklamadan önce mümkünse lütfen bekleyebilir mi? Jonathan!
1: Kusura bakma İngiliz.
2: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Tolga, şimdi!
5: Muhafızlar! Lütfen beni bırakın bayım.
6: Patates fırlatıyor. Ah, Jonathan.
7: Tahliyenizi onaylamıştık.

0: Forge nereye götürdü ki?
1: O kılıç sahilini terk etmez. Forge şehir adamıdır. Karınızla yemek alır mısınız? Ne?
0: Ya şununla ben mi? Dudaklarına baksana.
1: Bizi sulayıver. Baldur kapısına kadar tekneyle gideceğiz. Oradan da kuzeye.
0: Hazır Forge'u arıyorken ben de Marlemin'e bir uğrarım.
1: Bu durumla yüzleşmek istiyor musun gerçekten? Ya konuşmak istemezse?
0: Ne istediği hiç mühim değil.
1: Ya.
0: Vedalaşmam gerek.
1: Sana artık kocan değilim diye mektup yolladı. İşte sana vedalaşma.
0: Sen bunu anlayamazsın.
1: Haklısın. Kesinlikle anlamıyorum. Bu bizim...
0: Aşağılık herif.
1: Forge Neverwinter'ın lordu olmuş.
0: O soytarı bu işi nasıl becerdi?
1: Kira onun elinde, hiç fark etmez. Gel hadi. Gidelim. Sağ ol kardeş. Dudağımın nesi var?
0: Suratına iki numara büyük.
1: Ne? Herkes onlara hayran.

0: Böyle kalabalık olmazdı.
1: Güneş oyunları için gelmişlerdir.
0: Yasaklanmadan önce babam son dövüşe getirmişti.
1: Kazanan oldu mu?
0: Yarışmacı son raunda kadar dayandı ama canavar kafasını yedi yani. Hayır.
2: İyice beni başla, hava girsin.
0: Forge alçak gönüllülüğünü korumuş belli ki. Ne kadar oldu?
1: 2 yıl.
0: Hayır, yani ne kadardır bekliyoruz?
3: Baba? Holga?
0: Kira!
3: Seni o kadar özledim ki.
1: Böceğim.
0: Gel bakayım.
3: Merhaba.
0: Her gün seni düşündüm. Sana ördüm.
3: Bunlar ne?
0: Eldiven.
3: Aa, sağ ol.
0: Sen iyi misin?
3: Forge amca bana çok iyi baktı.
1: Forge amca mı?
3: Hadi, sizi görmek istiyor. Bana verdiğin kolye hala bende. Kalede gizlice dolaşmak istersem kullanıyorum. Burada olmanız çok tuhaf.
0: Hey Kira, baksana. İnan bana, gerçekten çok üzgünüm. Olaylar farklı gelişti. Bir risk aldım ama buna değmedi. Bana neden öfkelisin?
3: Sanki hiç suçun yok gibi davranıyorsun.
4: İşte buradalar. Oh, eski dostlar. Bu ne güzel bir sürpriz. Gel. Sakalının şurasına ak mı düşmüş nedir? Sevdim, yakışmış. Ketenpereci ama profesörümsü şey gibisin. Sahi sen ne gibisin? Sırlarla dolu, çok okumuş bir balıkçı gibi. Ve Holga, sarılmayı sevmesen de gel bir sarılalım, olur mu? Son birkaç yılınız zor geçmiş olmalı. Doğrusu daha yatarsınız sanıyordum.
0: Bizimkisi erken talih.
1: İyi halde.
0: Evet, haller, iyi haller.
4: Anlıyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sıcakmış. Yandım, çok sıcakmış. Her neyse. Kira, mutfak personeliyle konuşmak lazım. Bu kadar da sıcak olmaz ki.
0: Evet, çay çok sıcak. Sen Neverwinter Lord'u nasıl oldun?
4: Evet. Sen hapsi boylamadan önce bana Kira'yı emanet etmiştin. O zaman üstünde durmadım. Ama bir an gözlerine baktım ve daha iyi bir adam olmam gerektiğini anladım. Sonuçta çaldığımız ganimeti iade edemezdim. Lord Neverumber hasta düştüğü zaman elime bir fark yaratmak için bir fırsat geçti. Colin'in baş kulesindeki para kampanyama destek oldu ama şunu söyleyeyim, tek başıma olmazdı. O da geldi işte. Sofina'yı hatırlarsınız.
0: Hala onunla mı çalışıyorsun?
1: Onun yüzünden yakalandık.
4: Bu doğru değil. O olmasa hepimiz yakalanırdık. O günden beri Sofina benim baş danışmanım. Hala yakıyor. Çok özür dilerim ama bu çok sıcak. Sofina, mümkünse şey yapar mısın?
5: Elbette.
4: Güzel, teşekkürler. Parmağını daldıracağını da düşünmemiştim. Ben bunu sonra içeyim.
0: Tableti verirsen Kira ve Holga ile izin isteyelim.
3: Onun için döndüğünü biliyordum. Benim için değil, bolluk tableti için döndün.
1: Bolluk mu?
0: Hayır, yeniden uyanış tableti.
4: Anlamadım, ne dedin?
0: Bu soygunu yapmaya bunun için ikna oldum. Yoksa sana öyle mi dedi? Seni bolluk için mi terk etmişim?
4: Ona gerçeği söyledim mi? Bunu bilmeye hakkı vardı.
0: O sana yalan söylemiş Kira. Anneni geri getirmek istiyordum.
4: Evet, yapma. Seni affetmesi için her şeyi yaparsın biliyorum ama daha fazla yalan olmaz.
1: Sefil yılan. Onun oraya ne için gittiğini biliyorsun.
3: Annem için yaptığını bana söyleyebilirdin.
0: Başaramasam anneni yine kaybedecektin çünkü.
4: Sana güvenmiyor diye zavallı kızı suçlama. Öte yandan, buraya adım attığın andan beri yalan söylüyorsun.
3: Kaçtınız mı?
1: Sana kavuşmak için kaçtık böcek.
0: Kira, bana bak, bana bak. Yemin ederim yeniden uyanış tableti içindi. Annen için, hepimiz için yaptım. Güven bana.
3: Ama beni bırakırken de böyle demiştin.
0: Kira, dur, bekle Kira, bana bak, Kira.
4: Aa, ona biraz zaman ver. Kaç yıl oldu? Ortalarda yoktun diye kızgın.
0: Sen de o kadar yıldır onu zehirliyorsun, değil mi?
4: Hayır, bu doğru değil. Senden neredeyse hiç bahsetmedik.
1: Almaya geldiği şeyi ver.
4: Tableti mi? Onu geri vermeyi düşünmüyorum doğrusu. Ha, veya kızını da vermiyorum tabii ki.
0: Aşağılık herif!
4: Şimdi de yere girdiniz. Oo, bu gerçekten çok üzücü. Sofina gerçekten de çok ama çok kudretli bir büyücü. Sizi son kez kıstırdığında bunu anlamalıydınız.
0: Sen zaten bizi yakalatmaya çalıştın.
4: Hayır, seninle Simon'u yakalatmaya çalıştım ama o nasılsa kaçtı, öyle oldu.
1: Yıllardır birlikteydik. Bize o kazığı bu cadı için mi attın?
4: Madrabaza bel bağlanmaz. Ama şu var. Kira'ya çok iyi bakılıyor ve burada bizimle mutlu ve onu tıpkı öz kızım gibi seviyorum. Baba olmak ne güzelmiş, olana dek fark etmemiştim. Ama birinin sana hayranlıkla bakması, kendini kalıbına göre şekillendirmesi tıpkı tanrı olmak gibi.

0: Aa, bir dakika. Hem tanrı oldum hem de lord. Gayet iyi durumdayım. Blackwood. Şunları hapishaneye götürür müsün? Ödül parasını almayı da unutma sakın. Heh, ben kaçayım. Baldur kapısı ve sular altının en zengin adamları misafirim olacaklar. Güneş oyunlarını konuşacağız. Yeniden başlattık. Büyük haber değil mi? Her ikinizi de gördüğüme memnun oldum. Olga, Olga, Olga.
1: Onu oradan çıkarmalıyız.
2: Çıkaracağız. Ama daha önce kendi postumuzu kurtarmalıyız.
1: Evet. Sana güveniyorum.
2: Senden hayır yok.
3: Dizüstü çökün.
2: Baltan güzelmiş. Gelrin Fohemer mı yaptı?
3: Nereden bildin?
2: Kabzandaki motiften.
3: Ha.
2: Ağırlığı nasıl? Sert çelik mi?
3: Kara çelikten.
2: Çok güzel.
3: Şimdi başınızı eğin.
2: Bir dakika. Onu neyle temizliyorsun?
3: Kellen uçmak üzere. Tek derdin bu mu yani?
2: Bir sakıncası yoksa.
3: Kaynatılmış bezir yağıyla. Ayda bir kere.
2: Haftada bir ya. Yoksa kenarı böyle paslanır. Tamam mı? Kes bakalım.
1: Kes gitsin, yap hadi.
4: Hakladık.

0: Şehri terk etmeden önce...
1: Kaynatılmış mezir yağı alırız, hadi.
2: Tak tak. Ha, nasılsın bir bakayım dedim.
3: Tekrar görüşeceğimizi biliyordum. Keşke daha farklı olsaydı.
2: Aha, şunu anlaman gerek. Anneni kaybettiğinde... O da kendini kaybetti.
3: Tablet için niye yalan söyledi?
2: O küçük şey için yaptığı büyük fedakarlıktan utanmıştır.
3: Gidip onunla konuşacağım. Ne?
2: O gitti canım, o gitti. Ona bolluk tabletini verdim. Aldı gitti.
3: Holga da mı?
2: Üzgünüm. Şunu bil ki o senin yanında olmasa da ben her zaman olacağım.
3: Biliyorum.
2: Evet. İçimdeki iyiliği gördüğün için acaba gerçekten iyi miyim diye düşünüyorum.
0: Oka mesaj saplarız ve odasını atarız.
1: Ya ona gelirse?
0: Ama bu riski almak zorundayız.
1: Kızımı okla öldürme riskini mi? Hayır, alamayız. Mesajı görse bile gelmez ki. O forcu babası gibi görüyor. Kaleye girip onu kendimiz çıkarmalıyız.
0: Hayır, olmaz öyle şey. Never Kalesi Cory'nin baş kulesinden bile korunaklı.
1: Bir ekibimiz olsaydı.
0: Ekip mi? Bize kim yardım eder? Ödeyecek paramız yok ki.
1: Ama forcum var. Zenginler güneş oyunlarında bahis oynayacak dedi.
0: O kasada bir servet olacak.
1: Evet. Tableti de unutmayalım. O zaman kira anlar.
0: Haklı bir gerekçeyle bıraktığımızı.
1: Ben öyle demezdim aslında ama... evet, evet.
0: Ekibe kimi alacağız?
1: Düşündüm de Simon hala Tribor'da mıdır?
0: Simon felaket bir büyük.
1: İki yıldır görmüyoruz. Kendini geliştirmiştir.
4: Bu numara mumla aransa bulunmaz. Peki şu nasıl olur? Aranızda kim kokusu seven var mı?

0: Abele la pe.
1: Koku nasıl? Taze çim kokusu.
2: 5 yaşındaki kızım da yapar.
1: Peki bunu yapar mı? Akşuşnay!
3: Yuh. Ama geliştirmemiş.
4: Bence burada amacı çok farklı.
1: Bu kadar flu olmak kolay değildir. Yani flu olabilirsin ama işin büyüsü sınırı aşmamak. Yoksa o...
5: İncik boncuk çalıyormuş.
1: Düşündüğünüz gibi değil. Gösterinin bir parçası.
5: Yalan söylüyor.
6: Yakalayın.
1: Bir dakika durun. Hayır. Kalkan büyüsü. Kalkan büyüsü.
6: Dur Koyfi.
1: O büyü böyle değildi.
4: Gösteriyi sevmedim.
6: Sen bittin oğlum. Oğuz Moifin! Moifin!
1: Olamaz! Oğuz Moifin!
3: Simon?
7: Holga!
4: Alkışı bekleseydin.
7: Götürün beni buradan.

0: Seni Forge konusunda uyarmalıydım. Kasadan çıkınca Sofina beni öldürmeye çalıştı. O da seyretti. Lord Neverember'ı Forge'un önünü açmak için Sofina hasta etmiş diyorlar. O kızın büyüleri aşmış.
1: Kendine haksızlık etme. Seni izledik.
2: Evet, kızı çimen numaranla kesin devirirsin.
0: Aman ne komik. Bakın, Kira'yı kurtarmak ve Forge'u tepe taklak etme isteğinizi çok iyi anlıyorum ama... Never Kalesi'ni soymak riskli.
1: Seyircini soyman da öyleydi. Yolsuz musun?
0: Hem de nasıl. Bu gece tiyatroda uyurum diyordum ama şimdi o da yalan oldu işte.
1: Yani?
0: Kasa dairesini hangi kadim büyünün koruduğunu biliyor muyuz?
1: Bir şekilde öğreniriz.
0: Nasıl? Tüm kale korumalarını aşarak mı?
1: Ben mi? Hayır. Bir druid belki. Bir şekil değiş. Onlar her yere fark edilmeden girer ha. Ne bileyim, fare olur veya...
2: Geyik olur.
1: Evet ya, geyik olur. Kaledeki diğer geyiklere karışır.
2: Dalga geçmesene.
1: Nereden druid buluruz?
0: Bir tane tanıyorum. Doric. O türünün tek örneğidir.
1: Yoğun duyguların var gibi ha?
0: Evet, benim vardı. Ama o benim özgüvensizliğimi son derece itici buldu.
2: O yönden zayıfsın.
0: Sağ ol.
3: Ağrı! Forge Fitzwilliam'ın adıyla liderimiz hakkında kötü söz söylemek suçundan parçalara ayrılmak suretiyle bu mahkum öldürülecektir.
4: Zümrüt zümresi teslim olmayacak. Adalet yok edilemez.
3: Komutumu bekleyin.
1: Doric radikal çıktı.
3: Hazır.
0: Bu Doric değil. Doric o.
5: Sağ.
1: O ne demiştin?
0: Bir baykuşay.

0: Melor'u full sattım.
1: Silesina.
2: Daha ne kadar var?
3: Hemen şuracıkta.
1: Olduğun yerde kal.
3: Dur, dur. Benim. Simon.
1: Hangi Simon?
2: Of ya.
3: Simon Avmar, büyücü. Seninle çıkmıştık. Bana üzüldüğünü söyledin. Yaptığım şeylerle değil. Karakterime.
1: Ha. Evet.
3: Evet.

0: Hangi rüzgar attı?
1: Bize geyik lazım.
2: Geyik lazım değil. Forge Fitzwilliam'ı indirmeliyiz. Neden burada yaşıyorsun?
0: İnsandan doğdum ama tiefling çocuk istemediler.
2: Aha.
0: Beni orman elfleri büyüttü. Onlar için zümrüt zümresine katıldım.
2: Bize katılman için bir neden daha, kaleye gizlice sızıp neyle karşı karşıya olduğumuzu bize anlatman gerekiyor.
0: İnsanlara güven...

0: büyücüdür. O Amonster Aumar'ın soyundandır.
1: O işi başarmanın tek yolu kendine güven duymaktır. Bu duymuyor.
2: Evet, aslında çok haklı.
0: Bak, Simon benim kadar akıllı veya Holga kadar güçlü olmayabilir ama gerekeni yapar. Onu bunun için seçtim.
3: Bir de tanıdığın tek büyücü o.
0: Beni bozma.
1: Peki sen bu işe ne katacaksın?
0: Ben mi? Ha, ben planlarım. Plan benim işim.
1: Planı zaten yaptın. Bir değerin kalmadı bence.
0: Ama plan tutmazsa, yani mevcut plan, yenisini yaparım.
1: Kötü plan mı yapıyorsun?
0: Hayır.
3: Bir de Utçalar.
0: Ne ilgisi var? Güven bana. Ben size lazımım.
1: Şey, bugüne kadar Forge'u indirme planlarımız tutmadı. Biz bu makama nasıl geldiğini sorduk. O da bizi düşman ilan etti. Evlerimizi yıkmaya başladı. Ve halkımızı öldürdü. Forge'u hemen durdurmazsak savunacak bir şey kalmayacak. Para için yapmıyorum. Bu ortada kaldığımda beni alıp yetiştirenler için.
3: Payını biz alırız o zaman.
4: Sen plan değil. İlancında.
5: Zastan.
6: Ama benim her zaman en çok güvendiğim öğrencim sendin. Aç kapüşonunu. Göster gücünü, saklama benden.
5: Porç Festivalim'le bir saat daha geçirmektense derimin yüzülmesini yeğlerim.
6: Adam çekilmez biri. Ama o cazibesi olmasa bu mertebeye erişemezdik. Canlıların bu dünyayı ezelden beri bozduğu yetmedi mi? Artık çok az kaldı. Bunu düşünme, teselli bul.
7: Demek buradasın. Kapüşonunu da açmışsın. Üf, onu başına geçir istersen. Tay'in kızıl büyücüleri Tay dışında hak ettikleri değeri göremiyor. Hele sen çok yakında daha az sevilesi olacaksın. Ama ne yapıp ne yapmayacağını söylemek elbette bana düşmez. Goldwell ve Prados geldi de onlara şey... O korkunç değil mi? Bu sandalyelerin icabına bakmalıyım. Çok şeyler. Bakın, güneş oyunlarında paranızı yatırıp yatırmadığınız tüm değerleri korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı siz de göreceksiniz. Kalenin
8: her kanadına güçlendirilmiş kapılar takıldı.
7: Bir alarm durumunda kimse buraya giremez ya da çıkamaz. Ve işte meşhur kasa dairesi karşınızda. Baş danışmanım Sofina bu konuda sizi aydınlatsın.
5: Mordenkainen'ın kadim mühürüyle korunuyor.
7: Bu şey, yani tam aydınlanmış sayılmayız ama söylemeye gerek yok. O çok güçlü bir büyüdür.
9: Oyunlar neden tekrar başlatıldı merak ettim. Lord Neverember bunu çok zalimce buluyordu.
7: Lord Neverember'la ikimiz çok farklıyız. Örneğin ben kanlı canlıyım. Kendisi hala bitkisel hayatta.
10: Sen çok fenasın.
7: Yaramazlık ruhumda var. Hayır şey, aslında bu yarışma kenti bir araya getiriyor. Bu devletin başlıca görevi halkının isteklerini karşılamaktır. Hmm. Veya sizin gibi zengin pisliklerin kazanma hakkını korumak. Şimdi bir şeyler içer miyiz?
5: Sessiz. Aramızda bir şekilde iş var.

0: Ve sonuçta bir geyik oldu.
1: İşte sonunda oldu. Söylesene, Sofina konusunda net misin?
2: İşaretlerini gördüm.
3: Dur zamanını bu yüzden durduramadı.
1: Forge bunu biliyordu. Orada kızımla ve bir kızıl büyücüyle.
2: Kasa odası Morty Kaynanam'ın kadim mühürü denen bir şeyle korunuyor.
3: Mordenkainen mı?
2: Evet, aynen öyle.
3: Aa, eyvah.
1: Ne?
3: Kasada Mordenkainen'ın mühürü varsa giremeyiz. Aşılamaz.
0: Büyüyle açsan olmaz mı peki?
3: Tamam, al işte. Bakın, her işi büyüyle çözmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Bunun bir sınırı var. Bu yaşananlar bir masal değil, gerçek hayat.
2: Açmanın yolu yok diyorsun.
3: Dünyanın en güçlü büyücüsü olmadığıma göre bir yolu yok. Hayır, büyümeyi Ferid olmadığına göre.
1: Ne dedin?
3: Yakınlardaki büyüleri etkisiz kılan bir miğfer. Ama fark etmez. Asırlar önce kayboldu. Bu kadar.
1: Aa, böyle yapma. Sorun nedir? Miğferi bulabiliriz.
3: Bulsak bile onunla bağ kurmadan kullanamam. O konuda berbatım.
1: Sen yaparsın. Bundan eminim.
3: Evet de sen dedin diye olmuyor.
1: Ama sen dersen olur.
3: Diyemem.
1: Diyebilirsin.
3: Demeyeceğim.
1: De şunu.
3: Hayır.
1: Ah, iyi. O zaman bu aramızda kalsın. Grubun moralini çökertme.
3: Moral derken?
2: Holga miğferin yerini biliyor.
1: Öyle mi?
0: Kabilem Evermore'da ejderha tarikatıyla savaştı. Yerini onlara sorarız.
3: O savaş bir asır önceydi. Hepsi ölmüştür.
0: Ne olmuş? Büyüyle sorarsın.
2: Daha şimdi her şeyi büyüyle düzeltemem demedi mi?
3: Aslında bunu yapabilirim.
2: Ölü diriltebiliyor musun?
3: İşin aslı diriltemiyorum ama bende bir tılsım var. Onunla cesetlere soru soruyorum, sonra yine ölüyorlar.
2: Iy.
3: Evet, bayağı korkunç.
1: Bence bayağı harika. Evermore'a gidiyoruz. İçkiler için sağ ol Simon.
3: Ne? Nasıl?
0: Hesabı sihirle öde.

0: Hey Ed.
1: Ha.
0: Bak neredeyiz.
1: Mağarına mı inelim? Gerçekten kendine bunu yapmasan.
0: Sadece birkaç eşyamı alacağım. Kepenkleri boyamış. Ne güzel.
1: Holga.
0: Merhaba.

0: Marlemin.
1: Marlemin bu mu?
2: Ha evet. İlk gördüğümde ben de biraz şaşırdım.
3: Senin daha yatırım var sanıyordum.
0: Hapisten firar ettim.
3: Hiç değişmeyeceksin.
0: Sen neler yapıyorsun?
3: Hep aynı şeyler. Bahçeye ektim. Kitaba çalışıyorum.
0: Bakıyorum da hala verdiğim bastonu kullanıyorsun.
3: Aa evet. Evet. Eğer istersen alabilirsin. Gwyn'in gezintiyle arası yok.
0: Gwyn mi?
4: Evde misin hayatım?
3: Buradayım.
4: Az aşağıda burayı bak patlattım ben de. Merhaba. Bu da kim?
3: Gwyn, Holga'yla tanış.
4: Seni çok anlattı. Elini sıkardım ama...
0: Memnun oldum.
4: Ne kadar kalacaksın?
0: Geçiyordum, uğradım. Nezme tarafında cesetlerle konuşacağız.
4: Ya harika, evet. Yemekten önce temizleneyim. Yemekte ne var?
3: Kas pişirdim, böğürtten de topladım.
4: Tanıştığımıza sevindim.
0: Siz ne zamandır birlik...
3: Yaklaşık bir yıldır.
0: Seni mutlu ediyor mu? Benim ettiğimden çok mu?
3: Şöyle izah edeyim. Dürüst işlerde çalışıyor. O içip sapıtmıyor. Ve beni ağlatmıyor. Kaybolup beni meraktan öldürmüyor.
0: Acı çekiyordum. Seninle olduğum için kabilemden kovulmuştum.
3: Bunu unutturmak için huzurlu bir yuva kurdum ama sen asla... Unutamadın.
0: Gwyn hoş bir kadın. Sen buna layıksın.
3: Teşekkür ederim. Sen gidince kimsesiz kaldım. Şansıma kendime yeni bir eş buldum. Kendine göre bir eş bulmanı diliyorum. Benim tatlı hohum.

0: Atalarım buradaki savaşlarda canlarını verdiler. Ben de her zaman böyle kutsal bir toprağa gömülmeyi istedim.
1: Evet. Küreği olan var mı? Tamam Simon, nasıl yapıyoruz?
2: Önce keşiş tılsımındaki efsunu okumam gerekiyor. Nerede bu? Buldum. Pekala, ölü canlanınca ona 5 soru sorma hakkımız var. Sonra yeniden ölecek ve tekrar dirilemeyecek.
3: Neden 5 soru?
2: Bilmem, öyle oluyormuş.
3: Bana keyfi geldi.
1: Sorulara geçebilir miyiz?
2: Evet tabii. Aman ne hoş. Perlamon Tergatis. Yanlış mı söyledim acaba? Korkmadım, ben şaşırdım.
1: Başlıyoruz. Evermore Savaşı'nda mı öldün?
4: Evet.

0: Harika. Hem yani öldüğün için değil. Kendi başın sağ olsun. 4 soru kaldı değil mi?
1: Evet.
0: Yok yok, onu sana sormadım. O da sorudan sayıldı mı?
1: Evet.
0: Lanet olsun. Sana sormadan cevap verme. Olur mu?
1: Olur.
2: Olur muyu bağlaman şart mıydı acaba?
1: Bağlamadım.
0: Aman ne güzel. Kürek nerede?
2: Perlamon Tergatis.
0: Tok Argat. Savaş sırasında büyü miğferini görmüş olabilir misin acaba?
3: O komutanım Stanhard Greenwolf'un himayesinde bulunuyordu.
0: Tamam, güzel. Stanhard Greenwolf onu ne yaptı?
3: Tarikatçılar tepeye vardığında sayı üstünlüğümüzü fark etmiştik. Ama sayı üstünlüğümüz ejderha rakor karşısında bir işe yaramadı.
4: Peki efendim, merak etme.
3: Bu benim son hatıram.
0: Evet, evet. Yardımın için sağ ol. Hadi Stanhard Greenwolf'un mezarını bulalım.
2: Bir saniye, bir saniye. Ha? Ona 3 soru daha sormalısın.
0: Ne sorayım? Ne biliyorsa anlattı işte.
2: Ama onu öylece bırakamazsın. Yazık adama.
0: Ha, tamam. En sevdiğin yemek ne?
3: Yulaf. Arpasız olsun.
0: Of be. Kedileri sever misin?
3: Pek sevmem.
0: Tamam. 2 kere 2.
3: Matematikten anlamalı.
2: İçin rahatlamıştır.
0: Hayır.
5: Liderlerin vermesi gereken en zor kararlardan biri geri çekilmedir. Bunun emrini verdim. Savaştaki yaverime miğferi en hızlı at süren ben Salafin'e ulaştır demiştim.
6: Şu tepeyi aşabilirsek o zaman...
0: Yine mi ya?
7: O gün savaşacaktı. Küvetten çıkarken ıslak ayakla taşa basıp kaydım.
0: Peki sonra savaştın mı?
7: Hayır, orada öldüm. Kafamı çarptı.
0: Ama Stanhard Greenwolf miğferi Ven Salafin'e vermiş. O sen değil misin?
7: Ben Sven Salafin'im. Ven benim kardeşim.
0: Kabus gibi.
7: Ven nasıl, iyi mi?
8: Savaş meydanından uzaklaşırken yaralandım ve atımı kaybettim. Hiç umurumda olmadı. Tek derdim miğferi korumaktı. O bir teliydi. Zastam'ın işaretini taşıyordu. Ölüm darbesini bekledim. Ama hiç gelmedi. Çok nazik biriydi. Bana adının Zenk Yender olduğunu söyledi. Zastam'dan kaçmıştı. Sürgünde yaşıyordu. Ben ölürken miğferi koruyacağına söz verdi. Nedendir bilmem, ona inandım.
0: Şaka gibi. Nazik teli mi?
8: Doğruyu söylüyorum.
0: Uyduruyorsun. O teyli yalan söyledi. Hiç uğruna öldün. Miğfer işe yaramaz. Kasaya başka yoldan gidelim.
9: Hayır, ben Zenk'i duydum. O bir kahraman. Taloslu keşişleri yenip Zümre'ye yardım etmiş.
2: Onu ben de duydum. Amcam Zenk'in bir gözetleri sivri su kabağıyla öldürdüğünü anlatmıştı.
0: Sivri su kabağı mı?
2: Sivri bir şeyle.
0: Teyliler katildir. Ötesi yok. Ne?
10: Onu ben de duydum.
0: Yapma.
10: Anorak'ta kuzenimle savaşmış. İyi adamdır derdi.
0: O zaman sen o Zenk'ini bul, birbirinizin saçını örersiniz. Ben başka yol bulacağım.
9: Derdi ne bunun?
2: Teylilerle kötü anıları var.
10: Ne hissettiğini biliyorum. Ama zaman tükeniyor.
0: Ziya'ya ihanet olur.
10: Hayır, olmaz. Amacın onu ve Kira'yı kurtarmak. Bak. Zenk hıyarın teki çıkarsa onu ortadan ikiye bölerim.
0: Çok şekersin.
10: Kaybedecek ne var?
0: Şu Zenk'in yerini bilen var mı?
9: Mornbrun's Shield'daki arpçılarla birlikteymiş.
0: Harika. Arpçılar.
9: Arpçıların nesi var?
2: Onlarla da kötü anıları var.
0: Pekala, yola çıkalım. Affedersiniz. Ben hala hayattayım. Doğru. En sevdiğin kitap ne?

0: Birini seçmek zor.
1: Beşinci soruydu değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Tamam. Tarih çalışmaları konusunda en sevdiğim kitap Likantusların Dişli Kitabı'dır. Ama o dördüncü soruydu. Neredesiniz? Ah lanet olsun.
2: Gel! Çabuk ol! Yardım et! Buradayım! Kaldırın! Hadi! Hadi çabuk!
3: Enteresan görmemişsin.
4: Evet, onunla konuş.
1: Hayır, sen konuş.
3: Ben de balıktan kedi kurtardım.
4: Zenkli değil mi?
5: Kiminle konuştuğumdan emin olmadan cevap vermem.
4: Ben Holga Kilgore. Bunlar da Simon, Edgin ve arkadaki de Dorik.
5: Morminshield hangi rüzgar attı?
4: Sen attın. Biz büyük miğferi bulmaya çalışıyoruz.
3: Büyü miğferi.
4: Evet.
5: O miğferi korumak için çok can verildi. Ondan bahsetmek ölenlere saygısızlık olur.
6: Cenkli.
5: Size de Cenkli saygıdeğer beyefendi.
3: Şerefli ve sözünün eri bir adam olarak seni temin ederim ki... O miğferi son derece onurlu bir nedenle arıyoruz.
4: Evet, birini soyacağız.
3: Holga! Herhangi birini değil, Fort Fitzwilliam'ı ve Tehli Kızıl Büyücüleri.
5: Benimle gelin.
4: Burası neresi?
5: Bir arpçı sığınağı. Ama dostunuz Edgin bunu biliyordur.
1: Arpçı olduğumu nereden anladın?
5: Yemininden dönmüş olabilirsin. Ama yeminin senden dönmez.
1: Ses uyumlu bir cümle kurman onu daha az saçma yapmaz.
5: Fitzwilliam'ı neden soracaksınız?
3: Çünkü o Edgin'in kızını ve bizim ganimetleri çaldı. Bir de yeniden uyanış tabletini.
1: Her şeyi anlatmasana.
3: Ben sadece...
4: İşin aslı Ford şerefsiz oğlu şerefsiz.
5: Karakter bozukluğundan ailesi mi sorumlu?
4: Ne? Yani lafın gelişi.
5: Anladım. Gündelik dille pek aram yok da.
4: Hiç eğlenceli değilsin.
5: Fitzwilliam kızıl büyücülerle ittifak yaptıysa siyasi emellerin ötesinde bir hedef vardır. Bir asır kadar önce ölüleri dirilten Zastam, Tey ülkesini yöneten 8 Zulkir'den biriydi.
0: Buyurun tarih dersine.
5: Tam'ın güç arzusu doymak bilmiyordu. Bir gün dönümü arifesinde başkent sakinleri kutlama için toplandı. Ama ne halkın ne de yanındaki liderlerin... Tam'ın esas planı hakkında bir fikri yoktu. Tekinsiz bir darbe planlıyordu. Zastam bir ölümsüzler ordusu yaratmıştı. Onlarla tüm ülkeyi fethedecekti. Zas'ın gücü Tey'in sınırlarını aşamadı. Ancak kızıl büyücüler kötülükleriyle Fyron'u ele geçirmeden tatmin olmayacaktır.
1: Bitti mi? Kızıl büyücülerin kötü olduğunu zaten biliyorduk.
5: Forge da biliyor. Soru belli. Onu iktidara getirdilerse karşılığında ne alacaklar?
7: Ortak düşmanımız var. Bize miğferi ver, Forge'u indirelim. Lord dediğin serveti olmadan bir hiçtir.
3: Kızıl büyücüler de kuklasız kalır.
5: Üstüne konacağınız servete ne olacak?
1: Ne fark eder ki?
5: Kötü amaçla elde edilmiş ganimeti çalmayı düşünmem.
1: İyi, biz de halk arasında böyle...

0: düştürürüz?
1: Yemin etmelisin.
0: Ne?
1: Arpçı mühür üstüne elbas ve ele geçireceğin tüm serveti Neverwinter halkı arasında pay edeceğine yemin et.
0: Olur, tabii.
2: Söz ver et. Borcun parasını halka dağıtacağım de.
0: Ben söz veriyorum. Forge'un parasını halka dağıtacağım.
1: Al bunu. Sözüne henüz inanmıyorsun. Ben inanıyorum.
0: Peki, tebrik ederim. Simon, bu sende kalsın. Şimdi, Miğfer nerede?
1: Karanlık altı tünellerinde.
3: Karanlık altı mı?
0: Onu korumuyor muydun? Niye oraya bıraktın ki?
1: Canını seven hiç kimse oraya gitmez de ondan.
2: Gerçekten hoş.
1: Aslında tam tersi.
2: Farkındayım, ironi yaptım.
1: İroninin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser.
0: Öyle mi? Başka şey bulamadın mı? Zenk?
1: Kılıç Dağları doğusunda Crypt Garden ormanından giriş var. Oradan Dolbulund kalıntılarına ineriz. Söyler misin haddim olmayarak, arpçılardan neden ayrıldın?
0: Karım arpçı olduğum için öldü.
1: Üzüldüm. Katiller bedelini ödedi mi?
0: Seyirler mi yani? Hayır.
1: Teylilerin hepsi kötü değil. Zastam teyi ele geçirdiğinde çok küçüktüm. Ben o büyünün vahşetini şahsen yaşadım. Saygın insanlar canavar oldu. Zihinleri bir anda boşalıverdi. Aileler çocuklarına düşman oldu.

0: kurtuldum canlı olarak. Ama çok değiştim. Sen de ben de bir parçamızı kaybettik. Önemli olan kalanıyla ne yaptığımızdır.
1: Ne yapacağımı söyledim. Never Kalesi'ne girip ailemi kurtaracağım.
0: Peki ya tablet? Karını canlandırma dileğin?
1: O da var.
0: Pekala. Lütfen şunu dikkate al. Hayat denen şey yaşam planlarından biri.
1: Aha.
0: Sevdiğini eski hayatına çağırmak, yeni hayatından koparmak olur.
1: Şu arkadaşın yanında başkası gitse...
0: Deliğe kadar takip edin.
1: Delik mi dedin?
0: Karanlık altının girişi çoktur. Burası daha az dikkat çeker.
2: En son ben.
0: Bir günlük yol. Kalabalıktan uzak bir rota seçtim. Sessizce ilerleyeceğiz. Burayla ilgili duyduğunuz şeyler gerçek tehlikelerin sadece bir parçasıdır. Önünüzü göremediğinizde elimi tutarsınız. Kılavuz olurum.
1: Şimdiden söyleyeyim, elini falan tutmam.

0: de ol, bu adama güvenmiyorum.
1: Ama bize yardım ediyor.
0: Yen içinde gizlediği bir şey var.
2: Yen içindeki tek şey kolumdur.
0: Bunu nasıl duydun?
2: Onu da duydum.
0: Sana kıcım.

0: kalıntılara bu yoldan gidiliyor.
1: Kıpırdamayın.
0: Rognon, beyin yiyiciler. Küçük ama ürkütücü. Kurbanlarını sersemletir, beyinlerini yerler, bedenlerine hükmederler.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ses çıkarmayın. Zihin enerjisine çekilirler. Zeka ne kadar yüksekse saldırma ihtimali de o kadar artar.

0: Bak buna gücendim işte.
1: İşte geldik. Sarkan kent Doblund. Mifel şu yarık kısmın öte tarafında duruyor. Ama dikkat edin. Köprü kadim bir gnom tuzağıyla korunur. Mekanizmayı tetiklememek için uymamız gereken bir formül var.
2: Formülü nedir?
1: Aslında basit. Merkezden başla, tekil sayıdaki taşlara bas. Her adımda ileri. Beşinci adım hariç, o adım yana atılmalı. Sağ veya sol fark etmez. Yeter ki öndeki ile arkadaki eşit uzaklıkta olsun. Sonra devam et. Sadece tekil sayılı taşlara bas. Ortaya gelince çift sayılı taşlara geç. Aynı devam et. Ancak bu sefer yana adım dördüncüden sonra atılacak. Bütün gelene...
2: Ben köprüye basmış olabilirim. Başladığı yeri görememişim. Üzgünüm. Zaten pek sağlam değilmiş.
3: Bizi karşıya büyülemeye ne dersin?
2: Telekinezi için çok uzak.
3: Çantamda bir halat var. Baltaya bağlarım, karşıya fırlatırım, bir kayaya takarım.
0: Kayanın sert olduğunu biliyorsundur.
3: Kes sesini.
2: Onu nereden buldun?
3: Neyi, Marlemi'nin bastonunu mu? Gri tepelerde bir büyücüden aşırdım.
2: Bu bir baston değil. Bir gitti geldi asası.
3: Ne?
2: 500 metre kadar menzili vardır. İzle. Gitti. Geldi. İşe yaradı. Gördün mü? Köprüye gerek kalmadı. Bunu başardım.
3: Aferin sana.

0: Şimdi bunu sana veriyorum. Canım pahasına koruyacağına inanıyorum.
1: Koruyacağım. Tut şunu.
0: Burada bir kötülük var.
2: Yoksa şunlar...
1: Tehli suikastçılar.
3: Dovişo ninyo. Petorskoh. Uter utaca.
4: Sadao dralas. Bayam matayam pazlet zayam yap sav.
3: Eter tövbar. Kamta.
0: Onları bana bırakın.

0: İyi ki bizim tarafta.
1: Gitmeliyiz.
0: Neden hepsini hakladın?
1: Ölüyü öldürmüş olmak zafer değildir.
2: Kanka, sen kaç yandan?
1: Çabuk olun.

0: ejderha da tombalakmış.
1: Bu Timbershot yeni bir in buldu demek.
2: Eskisini yemiş mi?

0: Sen de aynını yapardın.
1: Evet.
2: Tosun vazgeçmiyor.
3: Gidelim. Sıkıştı.
4: Biz de öyle.
5: Boğulacağız.
3: Bize bir portal açsana.
5: Portal açacağım yeri görmem gerekiyor. Bir duvardan öbürüne mi gideceksin?
3: Bu tuzlu su. Simon, Tryboard'a yaptığın numara vardı ya.
5: Taze çim kokusu.
3: Yo, yanan parmak numarası.
5: Evet, olmuş.
3: Olga, şuna vur.
4: Onu daha da kızdıracaksınız.
3: İşaretimle herkes suya dalacak. Bu da senin işaretin Simon, tamam mı? Neye bakıyorsun sen?
0: Bir harpçıya. Ölü toprağını silkeliyor.
3: Hadi Holger.

0: Burada ayrılıyoruz. Yolunuzda başarılar dilerim.
1: Gelmiyor musun?
0: Gelebilirim. Ama sizin davanız. Size aletler verdim. Onları iyi kullanın.
2: Bizim için sen kullansan. Çünkü dövüşte ve stratejide bizden iyisin.
1: Her konuda iyisin. Bir de konuşmasan. Muhabbetin çekilmiyor da.
0: İnancın azalıp kaygının arttığı anlarda kadim ilkeleri hatırlayın.
1: Oldu. Görüşürüz.

0: İşte gidiyor. Öylesine yürüyor. Şu anda düz bir hatta ilerliyor. Aa, bir dakika, karşısına kaya çıktı. Etrafını mı dolaşacak? Yok. Onu aşıp geçti.
1: Çokura.
2: Çokura. Ne mırıldanıyorsun?
3: Uyumlanıyorum. Bağlantı kuramazsam işe yaramaz.
2: Baskı altındasın. Onu almak için neler yaptık?
3: Evet, farkındayım.
2: Yani kaderimiz senin ellerinde.
3: Yapma ya.

0: Kimler gelmiş muhteşem Simon Aumar? Üstad büyücülerin soyundan gelme.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanımadın mı? Benim adım da Aumar.
1: Benim büyük büyük babamsın.
0: Nifer'in gerçekten güzel. Ona layık olduğuna emin misin peki?
1: Yani kendime güveniyor muyum?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır, eminim. Kudretli bir büyücüyüm.
0: Ha, demek öyle. Büyünün bir özelliği vardır. Emrine gireceği kişiyi o seçer. Ahmaklarla uğraşmaz.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Ha, nedenini biliyorsun. Simon.
2: Uyumlandın mı?
3: Sen iyi misin?
4: Gel bakalım. Neler oldu?
1: Ben biriyle konuştum.
4: Öyle mi?
1: Büyük büyük babamla. Bana yardımcı olmadı.
4: Konuştun mu? Sen başına giyer giymez Mifer'in uçtuğunu gördük.
1: Zaman orada farklı işliyor. Tamam, başka şekilde yaklaşacağım.
4: Harika, yeni bir yaklaşım, denesene. Başaracaksın, başaracaksın. Daha iyi yaptın, yakına uçtun. Devam et. Neverwinter'a 6 saat sonra gideceğiz. Yapamazsan ailemi bir araya getiremem.
1: Ne güzel.

0: Sen amma da korkakmışsın böyle.
1: Korkak mı? Sen de buradasın.
0: Tamam, ben hallederim.
1: Yok. Sen bana bırak.
0: Bir de arpçı olacaksın.
1: Sessiz ol. Olmaz. İşte orada.
0: Yakalamaya çalışmasana. Peşini bırakmalısın.
2: Ed. Bir sorunumuz var. Yapamıyorum.
1: Mifer mi?
2: Saatlerdir uğraşıyorum. Yaşlı ergeleyi bir türlü aşamıyorum.

0: uyumlanamam demiştim ama mahvettim.
1: Yine ne oldu?
2: Bizim Miğfer'le cebelleşiyor da.
1: Hadi Simon, yap gitsin.
0: Kolaydı, tamam olur. Çok sağ ol Holga, yap gitsinmiş. Ben sana barda böyle olacak demiştim ama sen dinlemedin.
3: Ona dedim de ne demek?
0: Aramızda kalsın. Moral bozma dedim. Ben... Peki neden? Hayatta tanıdığım en inatçı keçi de ondan. Bizi ikna ediyorsun. Olmayacağını biliyorsun. Tepe taklak olunca da bizi suçluyorsun.
2: Uyumlanamıyorsan B planı düşünürüz.
4: B planı mı? Ailemi kazıp çıkardık. Miğfer için karanlık altına gittik. Baştan beri kullanamayacağını biliyordun ha?
3: İnsan değil mi işte? İşi gücü yalan.
2: Yalan söylemedim. Simon yapabilir sandım. Bakın. Oyunların başlamasına birkaç saat var. Şöyle yapacağız. Taktik değiştireceğiz. Kim başaramamış, kim yalan söylemiş bırakacağız ve birlikte bir yol bulacağız.
3: Evimin yolunu kendim bulurum. Sizlere güvendiğime inanamıyorum.
0: Evet, ben de gidiyorum. Kira için üzgünüm.
4: Ona başka yoldan ulaşırız. Ama bugün değil.
2: Bugün olmak zorunda. Kızım kurtulmadan bu işi bırakamayız.
0: Yenilmekten bıkmadın mı?
2: Hayır. Sorun da bu zaten. Yenilmekten bıkılmaz. Çünkü bıktığımız an yeniliriz.
3: Ha?
2: Bakın, hiçbirimizin hayatı hiçbir zaman umduğu gibi gitmedi. Değil mi? Holga? Uğruna kabileni terk ettiğin adam seni terk etti çünkü vicdan azabından kurtulamıyordun. Eğer şimdi vazgeçersen bu böyle kalacak. Senin için de öyle Simon. Sen de küçük sihir numaralarıyla hırsızlık yapıyordun. Şovuna geri mi döneceksin?
0: Ölmekten iyidir.
2: Ölümden beteri de var. Ve Doric, sağlam birisin. Zümrüt zümresine gidip sizi kurtarabilirdim ama yarı yolda çark ettim demek istemezsin değil mi?
0: Başarısızlıklarımızı saydın. Peki ya sen?
2: Ben mi? Başarısızlık abidesiyim. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Hepsi benim suçum. Karımın gerçek katili kim? Benim. Artçı andının izin verdiğinden daha iyi bir hayatı hak ediyoruz dedim. Kızıl büyücüler ganimetlerini işaretlermiş. Doğrudan evime geldiler. Geldiklerinde orada olacak şansım bile yoktu. Arpçıları yolda bıraktım, ailemi yolda bıraktım. Sizi de öyle, bu nedenle vazgeçemem. Şimdi müsaadenizle bu kayada oturacağım. Ve bir plan yapacağım.

0: Ben de oturacaktım ama yer kalmadı.
1: Şöyle yapalım mı? Kasaya gitti geldi asasıyla girelim.
0: Olmaz, bunu açıklamıştım. Göremediğim bir yere giremezsin.
1: Hayır, onu demiyorum. O portalı bir şeye yerleştirelim, sonra gizlice kasaya sokalım diyorum.
2: O kasaya sadece ganimet girer.
1: Onu ganimet arasında sokarız.
2: Forge, Baldur kapısı ve sular altının en zenginleri bahse geliyor demişti. Yukarı yoldan giderler ve konvoylarına yetişiriz.
3: Onlarca muhafız var.
2: Evet, ama muhafızlar arabadan eşya alacak insanlara şartlanmış, ekleyecek olanlara değil. Holga, öpesim geldi.
1: Önerme.
2: Harika, çok teşekkür ederim. Tabii, göreceğiz.

0: Bu benim için ne muazzam bir mutluluk. Neverwinter'ın Kadir Şinas halkını burada güneş oyunlarında ağırlamak çok güzel bir duygu. Bilin ki Kılıç sahilindeki en muhteşem gösteriye tanıklık edeceksiniz. Kurallarımız çok basit. 5 zorlu yarışma ve 5 şampiyon takım. Hayatta kalıp koruma kafesine ulaşanlar bir sonraki aşamaya geçer. Tek ricam var. Lütfen oyunların kapanış anına kadar arenadan ayrılmayınız. Çünkü oyunların çıkışında her biriniz için harika birer hediyem olacak. Tamam, indirin beni. Bu çok yüksekmiş. Böyle olmayacaktı.
1: Çabuk, hepsini halledelim hadi.
2: Olamaz.
3: Ne olmuş?
2: Yüzü yere bakıyor. Niye böyle koydular ki?
4: Bir işimiz de yolunda gitsin.
5: Bir deneyeyim, belki boşluk yaratırım.
2: Oyunlar başladı. C planına geçelim.
4: Yapma be, C planı ne?
2: C planı A planına dönmekti. Miğfer'le uyumlan.
3: Neden direkt A planı demiyorsun?
2: A planı yürümedi.
4: O şeyle uyumlanamadığımı biliyorsun değil mi?
2: Bu doğru değil. Uyumlanabilirsin. Bana bak, yüzüme bak. Ha, Loudwater'daki işi hatırla. Jolim köpeğini üstüne salana kadar tırmanamadın. Outfezim'in okunu çaldığımızda oklar 2 santim yaklaşana kadar taş beden büyün tutmadı Tribord'a. Tiyatronun yer çekimiyle oynadın.
5: Yaptın mı?
4: Kazara oldu ve zor bir büyüydü. Yapamasam linç edilirdi.
2: Kesinlikle. Bak, en zayıf olduğunu sandığın an aslında en güçlü anın. Başarıyorsun. Kasaya sen gireceksin. Tamam mı? Yapabildiğinden değil. Mecbur olduğun için.
5: Tırtıklamaya devam edeyim. Yarım santim yer açsam solucan olarak girerim.
2: Solucan! Solucan, harika fikir. Gördün mü? C planı çakılsa D planı var.
3: D planı ile B planı aynı değil mi?
2: Abi, B planı da yürümedi.
4: Hepsi berbat. Al, bununla irtibat kurarız.
5: Ama bu bir taş.
4: Aslında o bir ses gönder taşı. Ama bir saat çalışır.
5: Çok zekice.
3: Oraya nasıl gireceğiz?
2: O kolay, dikkatlerini dağıtacağız. C planından o kadar umutluyum ki.

0: Celebrate lasses, celebrate lasses, celebrate lasses, celebrate lasses.
1: Neler oldu? Şarkı mahvoldu.
2: Ayağım deliğe girdi.
3: Odaklan Simon.
0: Braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid.
4: Bu nasıl bir saçmalıktır?
3: Galiba şüphelenmeye başladılar.
4: Dokuz cehennem.
5: Oradalar, izinsiz girmişler.
3: Hadi çabuk.
4: Yakalayın.
1: Kira'nın odası yukarıdadır. Kasayı bulun. Sonra buluşalım.
4: Çabuk.
6: Durun. İşte burada. Hey sen, o benim. Teslim ol ya da öl.
4: Hadi.
6: Silahlar hazır mı?
3: Ben onları oyalarım.
6: Yakalayın.
3: Sen kasayı bul.
7: Yardım etmeyeyim mi?
3: Son kararım.
6: Silahlar hazır.
7: Bu kadar net olmasa.
6: Dur.

Ama konseyim benim. Yukarı çıktılar.

vuruyor.

0: Bir sakıncası yok.
1: Ha, tamam, başaracaksın. Rahatla, telaş yok.
2: İşte orada.
3: Bakın kimler gelmiş, özenti büyücümüz.
4: Şimdi buna vaktim yok.
3: Benim sonsuza kadar vaktim var.
4: Anlamıyorsun, uyumlanamazsam öleceğiz.
3: Bir ahmak olacağına ölmeyi tercih et.
4: Yeter ama, beni tanımıyorsun.
3: Şunu biliyorum, ailenin adını lekeliyorsun sen.
4: Adıma başlatma, bırak uyumlanayım.
3: Ben hayattayken olmaz.
4: Sen yaşamıyorsun, devrin geçti. Artık sıra bende.
3: İzin vermiyorum.
4: Dert etmiyorum.
1: Üzgünüm.
4: Nerede kaldın?
1: Simon! Simon, onu sen mi yaptın?
4: Ben yaptım, başardım!
0: Aferin sana.
1: Kendi kendime set çekiyormuşum.
5: Ben de onu diyordum!
0: Kasa dairesine girdim.
1: Biz de girdik.
0: Ama burası boş.
6: Nasıl yani? Burası dolu. Neredesiniz?
1: Sen neredesin?
0: Arenanın altındayım galiba.
7: Forge.
1: Şunu alacağız.

0: Aa, bak bu olmadı.
1: Simon, Doric, cevap verin.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Kira. Senin için geldim. Hadi gidiyoruz.
2: Beni terk ettin.
1: Hayır, hayır bak ben...

benim kötü bir baba olduğumu düşünüyorsun ama... Kötü bir babayım. Seni terk ettim. Geri getirmeye çalıştığım annen değildi. Ben karımı geri istedim. Onu tanımaya fırsatın olsa, onu benim gibi sevsen, beni anlardın. Ama şimdi benimle gelirsen...

0: Kızımla 300 yaşında bir büyücü arasındaki farkı anlayamazsın tabii. Korkma, Kira güvende. Geleceğinden haberim vardı, onun yoktu. Ne kadar azimli birine dönüştüğünü hiç bilmiyor. Olaylar böyle geliştiği için üzgünüm. Ama kendine karşı dürüst olsan, Kira'ya daha iyi bir hayat vereceğimi kabul edersin. Artık hak ettiği gibi bir babası olduğu için de huzura erersin. Bak, kararsız kaldım. Ölürken izlemek istemem. Yok, en iyisi ben odayı terk edeyim. Ne var? Tamam.
1: Bizi öldüreceksen bari onurumuzla ölelim.
0: Anlayamadım.
1: Bizi güneş oyunlarına al. Bir dövüş şansı ver.
0: Hiç şansın yok. Zerre kadar şansın yok. Yani turnuvadan bir şekilde sağ çıksan bile Sofina seni... Evet. Yani şimdi burada ölmen oyunlara katılmandan çok daha iyi olur.
2: Hayır. Bizim adamlarımızı yendiler. Bırak da arenada dövüşsünler. O kadarını hak ettiler.
1: Sen yeniden uykuya dal.
3: Yoksa biz
4: arenadayız.
3: Şu sersem forcu dövüşmeye ikna etmiş.
1: Sersem mi? Hayatımızı kurtardım. Doric'e göre hazinenin üstündeyiz.
4: Sofina'nın bunu kabul etmesi sana da garip gelmiyor mu?
1: Kendi planı olduğu kesin. Arenanın altında neredeydin? Hatırlıyor musun?
3: Emin değilim. Aşağıda bir rıhtım vardı. Muhafızlar her şeyi tekneye yükledi.
1: Tekne mi? Forge hazineyi bizden kaçırıyor.
3: Yani o kendinden çalıyor.
1: Lord olma derdinde değildi. Kasaya girme hakkının peşindeydi. Oyunları başlatma nedeni kârı katlamak.
3: Peki ya Kira?
1: Onu geride bırakmaz. O tekneye gitmeliyiz.
4: Hiç anlamıyorum. Eğer Forge gidiyorsa Sofina'nın bundan çıkarı ne?
3: Bizi buradan çıkarabilirim.
4: Büyülü itaat kelepçesi. Bana da taktılar.
1: Tam da büyüyü ilerletirken.

0: Bu labirente mi gireceğiz?
1: Kafese ulaşmamız gerekiyor.

0: sağ. Diğerleri nerede?
1: Gel hadi, bu taraftan.
2: Isık büken eti yedin mi hiç?
3: Yok ya, av eti sevmem.
4: Benim tekne sefere hazır. Biz de kirayla yavaş yavaş gidelim o zaman. Umarım bizim işbirliğimiz benim kadar sana da faydalı olmuştur.
1: Şehrinden defol git.
4: Tabii.
5: Çekilin yolumdan!
1: Çok yakıyor! Biraz daha kalsa elim gitmişti.
0: Evet ama bak orada ne bıraktın. Gel hadi.
5: Doric! Doric!
6: Arenadan çıkmanın bir yolu olmalı.

0: İçeri girin.
1: Hayır. Çıkış yolu bu değil.
2: Evet öyle.
1: Bundan sağ çıksak da başka bir yarışma olacak. Kafesteki son kişi de ölene dek. Başka bir yol bulmalıyız.
3: Benim bir fikrim var. Takip edin.
4: Geri gel.
3: Gongu duyunca atlayacağız.
1: Bu şey mi?
2: O adam gibi mi olalım yani?
3: Sadece birkaç saniye kalacağız.
1: Peki bizi içeriden kim çekip çıkaracak?
3: Ben yapacağım, güven bana.
5: Her zaman.
3: Bekle.

0: eşyamız.
1: Simon, kelepçe için şunları dene.
2: Benimle gelin.
3: Esaslı bir ikinci randevu ha?

0: Yolculuk mu?
1: Evet, çok acil bir durum çıktı ama şimdi gidersek kurtuluruz.
0: Neden kurtuluruz?
2: Nedir bu?
3: Buna pusu derler. Neverwinter'dan kaçacağın tekneye kurduk.
0: Baba.
3: Merhaba canım. Hey Forge, ona bunun ne olduğunu anlatsana.
1: Bilemiyorum.
3: Yeniden uyanış tableti Kira. Seni bırakma nedenim bu.
4: Baban doğru söylüyor böcek. Forge amcan seni yalanlarla beslemiş.
1: Yok daha neler. Daha neler.
3: Benimle gel Kira. Eve dönelim. Anneni getirelim. Yeniden aile olalım.
1: Paramı alamayacaksın. Tableti bırakın ve teknemi terk edin hepiniz. Hemen.
3: Tamam, tamam, tamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Her şey yolunda. Sessiz ol canım, sessiz.
3: İşte bırakıyorum. Ona zarar verme.
1: Görüyor musun Kira? Babam beni tanıyor. İstediğimi alabilmek için korkunç şeyler yapabilir.

0: sevmediğimi biliyor. En sevdiğim özel insanlara bile. Hırsızla dilenciyi ayıran şey işte budur.
1: Kimse böceğime dokunamaz.
2: Simon, götür bizi buradan.

0: Şu hatun ne diyor?
1: Ne bileyim. Grielli'ye 20.000 koydum.
2: Affet, ona inandım.
3: Ne? Neden söz ediyorsun? Nasıl yani? Sen hiç affedilecek hiçbir şey yapmadın. Bir sürü şeyi çok farklı yapmalıydım. Senden özür diledim. Ama o Sofina'ymış. Seni seviyorum Kira. Ve artık seninle aramıza kimse giremez. Sana söz.
2: Ben de seni baba.
4: Bize dönmene sevindim.
5: Bu tekne ganimetle dolup taşıyor. Nasıl yüzüyor bilmiyorum.
3: Pekala, sessiz ve derinden gideceğiz.
4: O da nedir?

0: ölümün çağrısı.
1: Forge'a bunun için ihtiyacı varmış. Büyü için halkı toplaması gerekiyordu.
2: Zas tam Neverwinter'ı alıyor.
0: Bu olacak iş değil.
2: Oraya ulaşınca ne yapacağız?
3: Düşünüyorum. Simon, portal asası menzili tam olarak ne kadardı?
1: 500 metre kadar. Neden?
0: Zink'e verdiğim sözü tutacağım da ondan.
4: Her ne yapıyorsan dur. Hemen.

0: liman amiri kişi.
1: Şunu gördünüz mü?
0: Neverwinter Lord olarak bir tekne ve mürettebat istiyorum. 5 kişiyi takip.

gezin, keyfini sürün. Pekala. Sofina'yı indirmeden bu iş bitmez. Her ne olursa olsun, gizlen. Kolyeni kullan. Nereye gitmiş olabilir?

0: kaçınca ne yapalım?
1: Sen bana bırak.

benim kudretimi bil.

0: Yine.
1: Çok çok üzgünüm.
2: Onca zaman Forge Fitzwilliam'ın kibrine katlandım. Sahte cazibesi, o şakaları. Tam da burayı yaşayan pisliklerden temizleyecekken engel olmak ne haddine. Şimdi can veriyorken bunun son olmayacağını bil. Şu bedenin sonsuza dek acı çekecek.
1: Ah, affedersin, nefesin kokuyor da kirli çamaşır gibi.
2: Nedir bu?
3: Dur, zamanı durdurdum. İşi ilerlettim.
1: Dikkatini dağıttık ki Kira kelepçe taksın ve Doric şunu yapabilsin.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri!
4: İşte kapsamanın lideri!
5: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
6: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Alarım. Tam da burayı yaşayan pisliklerden temizleyecekken engel olmak ne haddine. Şimdi can veriyorken bunun son olmayacağını bil. Şu bedenin sonsuza dek acı çekecek.
10: Ah! Affedersin, nefesin kokuyor da. Kirli çamaşır gibi.
9: Nedir bu?
11: Dur zamanı durdurdum. İşi ilerlettim.
10: Dikkatini dağıttık ki Kira kelepçe taksın ve Doric şunu yapabilsin. Onu yendin bence.

0: Doğrusu bu planın tutacağını hiç sanmıyordum.
1: Ama tutacak demiştim.
0: Hey Holga!
2: Hakladık mı?
3: Holga?
0: Evet. Evet, onu hakladık.
2: Ah, bu pek de Holga. İyi bir yerde değil ha?
0: Yok, hayır, çok kötü görünmüyor. Al. Simon, ona yardım et hadi.
1: Kızıl büyücü kılıcı. Bu iş beni aşar.
0: Hey, seni güzelce dikeceğiz. Bir sorun kalmayacak.
3: Lütfen gitme.
2: Üzülme, gitme, büyücek üzülme. Yasımı tutma.
0: Yok, hayır. Son söz yasak. Söylemek yok.
2: Ne yaptığımla gurur duydum. Kahraman gibi ölüyorum. Ve sen... iyi bir adamsın. Gerçek bir arpçısın.
0: Saçmalama, salağın tekiyim biliyorsun.
2: Bana bir söz ver.
0: Tamam, ne istersen.
2: Kızımıza çok iyi bakacaksın. Hayatta yaptığın en güzel şey.
0: Söz veriyorum.
4: My fortune from a fate divine come close to choking the juice of the mine. With the chain crew we sip and sway. Tick the tucket and waste the
5: re-raw well you get. Hayır. Hayır. Beni bırakma. Sana ihtiyacım var.

0: Biliyorum.
1: Şanır Şaz. Anmat. Holga Kilgor.

0: zastam küplere binecek.
1: Şey, peşimize düşerse biz hazırız.
2: Biz mi?
1: Ah, doğru, sen insan sevmiyordun.
2: Bazıları iyi. Peki ya sen? Arpçılara mı döneceksin? Dostlarının yanına.
1: Dostlarım burada.
0: Şey, sana son çıkma teklifi girişimim kötü bitti. Evet, biliyorum. Ama bana bir şans daha verebilir misin acaba?
2: Peki, olur.
0: Öyle mi?
2: Sakin ol.
0: Tamam.
3: Lanet kupa.

0: akşamlar.
1: Sonra olanları biliyorsunuz. Sofina'nın büyüsü bozulunca Lord Neverember nihayet kendine geldi. İlk resmi icraatı Neverwinter'ı kurtaranlara kahramanlık madalyası vermek oldu. Zümrüt zümresine gelince bölge halkı ve topraklarını koruma altına aldı. Yaptıklarım gurur duyulacak şeyler değildi ama kente Rönesans'ı yaşattı ve cezamın henüz ilk yılını yatmış olsam da bu benim için büyük bir ders oldu. Bu sürede içe döndüm ve orada neler oluyor diye sordum kendime. Şimdi anlıyorum ki sorunlarımın kaynağı annemmiş. Çok katı kuralları vardı ve beni layığıyla...
2: Dur. Yeterince dinledik. Tahliye reddedildi.
3: Bu oturum sona ermiştir.

0: Günaydın efendim. Muhteşem bir gün olsun. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir bölüm sizleri ve bizi bekliyor. Selenge, bir kahve getir şöyle. Güzel bir kendimize gelin, bir ayılalım ya. Sabah kahvesi, teşekkür ediyorum. Bu kahveler sizler için efendim. Instagram'dan sabahkahvesi.tv'yi takip edip bizleri mutlaka oradan izlemeyi de unutmayın. Harika bir yayın hazırladık sizlere. Buyurun, bekliyorum. Efendim, sabah kahvemiz başladı. Çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi stüdyomda değil ama tam karşımızda. Beslenme uzmanı Doktor Özgür Akgül. O kadar ünlü olunca dilim sürçtü. Günaydın hocam, nasılsınız?
1: Günaydınlar Bircan Hanım. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Kolaylıklar dilerim.
0: Sizi gördüm.

0: Daha iyi oldun hocam. Daha mı gençleştiniz? Ne oldunuz bu? Beslenme demek ki gerçekten böyle bir
1: Yani
0: şey ya.
1: dikkat ediyoruz. Belli bir yaştan sonra dikkat edeceğiz. Sağlıklı yaşlanacağız. Öyle söyleyelim.
0: Evet. Allah uzun ömürler versin. Peki hocam, ilk
1: Teşekkür
0: yayında
1: ederim.
0: beslenme ve buna yönelik problemlerle ilgili çözüm önerilerini konuşmuştuk. Bu yayında ise konuyu biraz
1: Evet.
0: daha aileler ve çocuklarımız açısından ele alacağız ve çözümler üreteceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl bir yol izleyeceğiz? Burada sözü size bırakmak isterim.
1: Evet. Öncelikle tanısal alana girdiğimiz zaman, yani biz şüphe grubu dediğimiz çocuklarda nelere bakacağız? Aileler nelerden şüphelenmeli? Neler dikkatini çekip bir müdahale programlarına girmesi gerekiyor? Tabii ki normal gelişim sürecine aileler hakim olamayabilirler. Ama gelişimde bazı farklılıklar var bazı çocuklarda. Özellikle nelere bakalım sorusunu biz burada açıklayalım. Aileler de kendi çocuklarında bu gelişimi gözlemleyebilirler. Otizm dediğimiz zaman özellikle bu çocukların etkileşim, karşılıklılık, sinyalleşme gibi problemleri var. Yani çocuk tipik gelişimin dışında kendi iç dünyasında bir dünya, ilgisizlik, duyusal karakterin bozulması ve buna yönelik de dış dünyadan, sosyaliteden kopuk bir dünyada etkileşim becerilerini kullanamayan, göz temasını sağlayamayan, işitsel yani ismine tepki veremeyen gibi noktalarda çocuklarımız ne yapıyor? Dış dünyayla bağlantılarını kesiyorlar, kendi iç dünyalarında farklı oyunlar üretebiliyorlar. Diğer çocuklarla bağımsız oyun oynayabiliyorlar. Ama yine temelinde diyoruz ki etkileşim problemi arıyoruz biz bu çocuklarda. Peki ne zaman başlıyor? Biz bir 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş gibi bir yaş beklemeli miyiz? Hayır. Yani prenatal dönemden itibaren, doğum öyküsünden sonra, postnatalden sonra da aileler, özellikle 5-6 yaşlar, 5-6 aylık bir bebekte işte o göz temasının olmayışı, çevreye karşı ilgisizlik, ailenin bireylerine karşı ilgisizlik, sadece anne baba birinci bakım veren kişiler ile ilgili bir bağlantısızlık değil, herkese karşı, çevreye karşı, kişiye karşı bir ilgisizlik problemi olursa, bu çocuklarda konuşmanın da bununla ilgili özellikle 6-7 aylık, 8 aylık bebeklerde görüyoruz, babıldama görüyoruz. Bu ses çıktılarında bize vermiyorsa, öznel olarak biz çocuklarımıza isim veriyoruz. Bu çocuklara ismiyle hitap ettiğimiz zaman çocuklar ismine karşı herhangi bir tepki vermiyor. Burada ama şunu da bilinmesi gerekiyor. Bu çocuklarda duymama gibi bir problem yok. Yani Ahmet
0: Duyuyor.
1: dediğim zaman bakmaması çocuğun duymamasıyla ilgili değil.
0: Değil.
1: İşitsel işlemleme yapamaması, ilginin orada olmamasıyla ilgili bir problem görüyoruz. Bu gibi problemler varsa daha sonra 12. ayın sonunda biz ne bekliyoruz? Çocuklarda bir yürüme becerisi bekliyoruz. Bu çocuklarda yürüme becerisi gecikiyor. Yani motor beceriler dediğimiz beceriler gecikiyor. 16, 17, 18 ay, 20 ay gibi aylarda çocuk yürümeye başlıyor gibi problemler görüyorsak biz gelişimsel olarak bu çocuğu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir uzmanın, bu alan uzmanının değerlendirmesi gerekiyor diyoruz.
0: Peki otizm belirgin özelliklerini soracağım. Özellikle bir çocuğun otizm spektrumlu olduğunu söylememiz için en belirgin özellikler nelerdir ve kaç yaşından sonra dikkat edebiliriz bunlara?
1: Evet, burada DSM dediğimiz kriterler var. DSM kriterleri sonucunda bazı testler de yapılıyor doktorlar tarafından. Ne yapıyorlar? MCAT yapıyorlar, KARS gibi testler yapıyorlar. Daha sonra çocuğun DSM-5'te işte kriterlerinde işte kanat çırpıyor mu, göz teması var mı, işitmeye tepkisizlik var mı gibi kriterlerden bazı kriterler uyuyorsa, 5 kriter yakalıyorsa doktor işte bu KARS dediğimiz erken çocukluk ölçme ile ilgili otizm ölçme testleri sonucunda ya da bir MCAT testinden sonra da tanılama grubuna giriyor. Ama ben klinik deneyimlerime dayanarak şunu söylüyorum. DSM-5'te birçok tanısal değerlendirme çocuğun aslında duyusal bozulmalarıyla ilgili. Yani bir kanat çırpan çocuğun diyelim ki vestibüler sistem bozukluğu oluşmuş olabilir diyoruz. Ya da göz teması, evet göz teması bizim için çok önemli. Dünyayı anlamaya yönelik bakışlar bizim için çok önemli. Çünkü Bir bebek dünyaya geldiği zaman

0: Hadi ben bir an önce yürüyeyim, ben bir an önce konuşayım gibi bir modda değildir. Önce dünyayı tanımlamaya çalışır. Nasıl bir yerdeyim? Bana zarar veriyor mu bu sesler ya da dokunuşlar ya da görseller, görsel uyaranlar? Bunlar bana zarar veriyor. Bunları anlamlandırmaya çalışıyor çocuk. İşte otizmli çocuk bunu yapmıyor. Dünyayı anlamlandırmaya çalışmıyor. O kendi oyun dünyası diyorum ben buna. Diyelim ki bir nesne stereotip hareket gösteriyorsa, sallıyorsa, diyelim ki bir kalemi sallıyorsa, bu çocuk için bir oyun aracı olabiliyor. Çünkü görsel arayışı var, oküler motor arayışı var bu çocuğun. Bu çocuk aslında bir oyun oynuyor. Biz burada farklılıkların da nedenini çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Ona göre bir nedene bağlı bir erken müdahalede bulunmamız gerekiyor. Sonuç olarak bağlarsak çocuklarda etkileşim problemi, sinyalleşme problemi, motor gecikmeler, dil gecikmelerle ilgili problemler gördüğümüz zaman bu çocuk bağlantısızlık çekiyorsa, yaşıyorsa evet otizmden kesinlikle şüphelenmemiz ve duygu alışverişi, bunu da eklemem gerekiyor. Duyguları aktarma ve alma ile ilgili problemler çekiyorsa mutlaka biz otizm spektrumundan şüphelenebiliriz.
1: Bu tanı kriterleri geçici mi? Yani otizm iyileşebilen bir şey mi? Ailelere bunu duyurmak isteriz, bilsinler
0: Evet.
1: isteriz.
0: Kesinlikle. Şunu söylemek istiyorum en başta. Aileler umutsuz olmasın. Yani tıp gelişiyor. Şu an 5 yıl önce uygulanan, 10 yıl önce uygulanan uygulamalarla şu an uygulamalar bambaşka. Bu çocuklar hızlı yol alabiliyor. Ailelere bunu söylüyorum. Ama tıbben şu an mümkün mü? Hayır. Otizmi bir tedavisi şu
1: Yok.
0: an mümkün değil. Ama tipik gelişimi yakalayabiliyorlar. Özellikle nedenlere odaklanırsa, yani standartlaşmış bir eğitime gitmek yerine benim çocuğumun problemi ne? Duyusal çok yoğun problemler mi? Hassasiyetler mi çekiyor? Hiper mi bu çocuk? Ya da beslenme problemleri mi çekiyor? Ya da göz teması neden kurmuyor benim çocuğum gibi ana kaynağına yönelip, bu kaynaklara yönelip terapötik çalışmalarla ya da bütüncül yaklaşım dediğimiz işte bir diyet programı olacak çocukta. Metilasyonla kontrol edecek aile detoks edebiliyor mu? Mikrobiyotal problemi var mı bu çocuğun? Etkileşim nasıl? Nasıl sağlayacağız ya da gibi nedenlere odaklanırsak bu çocuklar çok hızlı gelişiyor. Çünkü bu çocukların sanılanın aksine zekası çok iyi.
1: Şu anda tıpta tam anlamıyla iyileşmesi mümkündür diyemeyiz ama gelişmesi ve hayata daha kolay adapte olmaları mümkün.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki. Eğitim ve terapi süreçleri konusunda çok farklı görüşler var. Biz çocuklarımızın eğitiminde nasıl bir yol izlemeliyiz hocam?
0: Evet, az önce de bahsettim. Şimdi birkaç tane örnekle anlatalım bunları. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce bir çocuğun beceri anlamında, davranış anlamında, işte öğrenme anlamında, iletişim anlamında, sosyal beceriler anlamında bir gelişme, mesela şu anda da var. Kaba değerlendirme yapılıyor. Çocuğun şu noktalarında problem var. Biz bunları öğretelim mantığıyla ilerlenen maalesef bir sistem vardı. Artık bu sistemin dışında az önce de bahsettiğim gibi birkaç tane örnek verelim. Mesela bir çocuk niye diş gıcırdatıyor? Buna odaklanmanız gerekiyor. Nedene odaklandığınız zaman, yani bruksizm diyoruz buna biz. Diyelim ki bir çocukta demir eksikliği varsa, çinko eksikliği varsa, magnezyum eksikliği varsa diş gıcırdatabilir. Bu çocuğun emilasyon problemleri, mineral emiliminde problem varsa evet diş gıcırdatabilir bu çocuk. Özellikle demirde biz bunu çok sık görürüz. Ya da duyusal bir eksikliği var. Şimdi proprioceptif dediğimiz, derin bası dediğimiz içsel bir duyu kanalımız var. Buradaki hiper alanlarda çocukta problem varsa bu çocuk da evet diş gıcırdatabilir. Şimdi diş gıcırdatma problemini biz masada çözemeyiz. Masada bir öğretilerle çocuğa ya da yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış eğitsel çalışmalarla biz bunu çözemeyiz maalesef. Nedenlerine odaklanmamız gerekiyor. Ya da otizminin çok temel karakteristik özelliği bakmıyor hocam diyor. Bakmıyor bana diyor. Çocuklara bakmıyor. Nasıl öğrenecek bu çocuk? Nasıl nesneleri adlandıracak? İşte anne babayı izlemiyor, kardeşini izlemiyor, okuldaki çocukları izlemiyor. Bu çocuk nasıl ilerleyecek? Nasıl öğrenecek? Görsel veriler bizim için çok önemli. Görüyor, sonra işittiği görsel verileri bütünleştiriyor. Bu çocuk adlandırıyor, bir şeylere ad veriyor değil mi? Alıcıdır böyle oluşuyor. Ama bu çocuk bakmıyor. Ama neden bakmıyor? Bunun temelinde yapılan birçok araştırmada bu var. Çocuk otizmli çocuk özellikle.

0: özellikle baktığı zaman beyin hattı o bölgedeki aktivasyon çok yoğunlaşıyor. Yani çocukta stres hormonu üretiliyor. Çok yoğunlaştığı için de çocuk bakmıyor, kaçınıyor bakışlardan. O yüzden biz burada nedeni anlarsak, nedene yönelik çözüm üretirsek etkileşim stratejilerini kullanacaksınız. Çocuğa işte kortizol hormonunun tam tersi serotonin ürettireceksiniz bol bol. İlgi alan olacak, coşkulu oyun olacak bu çocuklarda. Bunu yaptığınız zaman o stresi alıyorsunuz. Çocuk bu adamla inanılmaz keyif alıyorum. Bu çocuk eğlenceliymiş gibi bir moda girdiği zaman beyin o zaman bağlantılar gelmeye başlıyor. O zaman dış dünyayı anlamaya başlıyor. Kişileri anlamaya başlıyor. Duyguları anlamaya başlıyor. Dışarıdaki kavramları, nesneleri, olayları da anlamaya başlıyor bu çocuklar. O yüzden dediğim gibi nasıl bir eğitsel çalışma yapacağız? Aileler buradan söylüyorum çocuğunuzun farklı problemi var. Hep diyoruz ya spektrum çok çeşitli.
1: Çok,
0: yani evet. Çok farklı evet. Gelişimsel problemi olan çocuk var otizmde. Sadece şu diyemiyoruz otizme. O yüzden sizin çocuğunuzun problemi ne? O zaman ailenin kafasında şu soru işareti belirecek. Çözüm ne? Problem var. Evet, dil gelişiminde problem var. Neden? Nedene odaklan. Çözüm ne? Bizim için en değerli şey çözüm. Az önce de bahsettik zaten. Yani çözüm yoksa, ya düşünmüyorsanız, sadece otizm olarak adlandırıyorsanız, sadece işte ben bu çocuğu öğretmeye çalışacağım gibi moda girerseniz, bu çocuk asla gelişmez. Bunun adına da maalesef bazı çevreler otizm zaten böyle gelişmeyen bir spektrum şu bu falan gibi adlandırmalar yapılıyor. Hayır, ben buna katılmıyorum. Doğru terapilerle, doğru bir anlayışla inanın bu çocuklar gelişiyor. Binlerce çocuk aldık, sahadayız biliyoruz.
1: Tam da sizin sahada olmanızdan yola çıkarak ve son olarak otizmli çocuklara sahip ailelere bu kadar deneyimlerinizi, yıllardır sahada olmanızı, sonra uzmanlık bilgileriniz doğrultusunda söylemek istediklerinizi de söyleyelim, sonra sizinle vedalaşalım.
0: Tabii ki. Burada ne diyebiliriz? Şöyle bir düşünelim. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Klinik deneyimlerime güvenerek yine bu işi maalesef anneler sırtlanmış. Yahu buraya babaları da lütfen dahil edelim. Yani eğitimi anne götürüyor, terapiye anne götürüyor, doktoru anne götürüyor, ama anne götürüyor, rehabilitasyonu anne. Yani anneler gerçekten çok çabalıyor. Evet, evlat sevgisi, anne duygusu çok farklı bir şey ama baba çalışıyorum diye bu sürece ortak olmayacak anlamda çalışan anneler de var tabii ki. Olmayacak anlamda gelmiyor. Lütfen babalar da bu işin içine el atmalı. Annelerden en az o yükü biraz almalılar diyorum. Çocuk bir kuyuda ipi siz atacaksınız. Başkası atmayacak. Tamam, anne babalar atacak. Güveneceksiniz. Benim çocuğum başaracak diyeceksiniz. Motive olacaksınız. Bismillah deyip başlayacaksınız bu işe.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli bilgileriniz.
0: Diğer yayınlarda daha güzel bilgiler vereceğiz diyelim inşallah. Çünkü bu programlara da ihtiyacımız var. Aileler çözüm noktasında neler yapabiliriz çok araştırıyorlar. Bu gibi hocalar, bizim gibi hocaları da izliyorlar. İnşallah diğer yayınlarda daha güzel bilgiler de vereceğiz.
1: Çok seviniriz. İyi ki geldiniz. Gelmeseniz bile enerjiniz geldi. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Teşekkür
1: sizleri
0: ederim.
1: Umuruyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Allah'a emanet olun. Peki biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Kendisi avukat Zeki Bulgan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bircan Hanım. Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi çok önemli ve son zamanlarda da çok dikkat çeken konuları soracağım aslında size. Mesela insanlar polis tarafından ifadeye çağrıldığında en büyük hatayı nerede yapıyor?
2: En büyük hata panikte.
1: Panik hata
2: panik.
1: Mı?
2: Yani insanların panik yapmaları. Tabii
1: evet.
2: Çok normal
1: ama
2: bir şeydir.
1: Normal ya.
2: Çok normal ama. Yine de çok önemli bir husus olduğu için, çünkü poliste ifade vermeyle olay bitmeyeceği için eğer ileride bir suç söz konusu olduğu zaman uzun yıllar süren bir dava süreci başlayacak.
1: Evet.
2: Hatta daha da kötüsü bir tutuklanma durumu söz konusu olabilir.
1: Evet.
2: Ya şüpheli olarak ifade çağrıldığı için. Dolayısıyla önce sakinleşmek önemli. Peşinden en yakınlarına haber vermesi, eğer tabii ifadeye çağrılma anında eğer evden gidiyorsa güvendiği insanlarla beraber irtibata geçip en güvendiği avukatıyla irtibat kurması en önemli şey. Ama ola ki ifadeye çağrılmadı, gözaltına alındı, yaka paça yakalandıysa da yine zaten avukat talep etme hakkı var. Ama mümkünse tanıdığı, bildiği, güvendiği bir avukat, ceza hukukundan anlayan bir ceza avukatıyla irtibata geçmesi en önemli husus. Peşinden de yine yakınlarına haber verme ve daha da önemlisi,

0: hani buradan çıkayım gideyim bir önce kurtulayım diye hemen işte işi kısa bir şekilde bitirme yerine oradaki sorulan soruları tam aklına uygun, makul, mantıklı cevap verip lehin olan delilleri toplayabilme de önemli. Çünkü biz bu en çok rastladığımız konulardan bir tanesi bir ağır ceza mahkemesinde sanık yargılanırken biz diyoruz ki sen karakolda ifade verirken bak bunu söylememişsin diyoruz. O da bize şunu söylüyor. İşte avukat bey o gün acelem vardı çabucak ifadeyi vereyim gideyim modundaydım.
1: Ha, bu da bir hata.
0: Bu çok büyük hata. Onu zamanında söylemedim. Es geçtim. Ya da polis dedi ki ya işte sen bunu söyle çabucak ifadeni ver işte sonra bakarız falan gibi. Bunlar insanlar için ileride çok telafi edilemeyen zararlara yol açabilir. Yani ileride mahkeme aşamasında sen bu mahkemede söylediğin konuyu niye zamanında karakol ifadesinde polise söylemedin şeklindeki soruya muhatap kalabilir. Bazen de ne yazık ki takdiren ve kanaat bakımından, mahkemenin kanaati bakımından aleyhine de
1: İşlenebilir
0: değerlendirilebilir.
1: bu konu.
0: Bu nedenle polis tarafından ifadeye çağrıldığı zaman insanlar öncelikle yakınlarıyla irtibat kurmalı. Peşinden en güvendiği işi bilen bir avukatla karakola gitmeli. Üçüncüsü soruların avukatıyla geniş bir mülakat çerçevesinde yapmalı. Buradaki en büyük eksikliklerden bir tanesi de özellikle baro tarafından görevlendiren arkadaşların hani müvekkille daha önceden tanışıklıklarının olmaması veya barodan görevlendirilen avukat arkadaşlarının çoğu zaman genç arkadaşlardan ve
1: Daha tecrübe, evet anladım.
0: tecrübesiz arkadaşlardan oluşması, müvekkille aralarında bir ünsiyet ve bir yakınlık olmaması nedeniyle işte çabucak işi bitirelim gidelim havasının oluşması gibi şeyler çoğu zaman
1: O.
0: sanığın aleyhine sonuçlar doğurabiliyor. Eğer barodan da bir meslektaşımız gittiyse yine sanık olan ya da şüpheli olan kişinin avukatla konuyu enine boyuna istişare yapıp ondan sonra ifadeye
1: Ve
0: geçmeleri lazım.
1: şeffaflıkla.
0: Tabii şeffaflık bir şekilde, şeffaf bir şekilde. Çünkü karakol ya da polis merkezlerinde ya da işte emniyetin herhangi şubesinde ifade verileceği zaman avukatı ile şüpheli kişi arasında özel görüşme imkanı var. Avukatıyla detaylı görüşecek. Bütün enine boyuna olaylar kendi aralarında istişare yapılacak. Sanığın lehine ya da aleyhe olan durumlar değerlendirilip ona göre nasıl bir ifade verilmesi gerektiği avukat ile sanık şüpheli arasında netleştirilip eğer şüphelinin lehine toplanmasını istediği deliller varsa herhangi bir ses kaydı, fotoğraf ya da tanık bunlar da detaylı bir şekilde detaylandırılıp ondan sonra ifadeye girilmesinde fayda vardır.
1: Peki karakolda ifade veren vatandaşın hakları var mı?
0: Avukatını çağırma, eğer avukatı yoksa devlet tarafından ücretsiz avukat çağırtırma hakkı var. Yani
1: Çağırtılacak.
0: benim avukatım yok, şu anda avukat bulamıyorum. Bana bir avukat çağırın dediği zaman karakolun avukat çağırma zorunluluğu var. Ve ayrıca yakınlarına haber verme. Bu da bir haktır.
1: Telefon
0: Zaten
1: kullanabilir.
0: tabii karakolun da bunu şüpheli hatırlatması gerekiyor. Ancak bizim uygulamamızda ne yazık ki bu fiilen çok gerçekleşmez. Yani yakınlarına haber verelim falan demezler. Bunu da orada matbu olarak ifade zaptında geçer. İşte sanığa şüpheliye yakınlarına haber verebileceği, işte avukat
1: Hatırlatıldı.
0: çağırabileceği ya da susma hakkını kullanabileceği gibi haklar hatırlatılır diye matbu olarak hazır yazılı bulunur.
1: Susma hakkında soracağım. O zaman ne demek? Yani ne zaman kullanılır susma?
0: Yani susma hakkı her aşamada kullanılabilir. Susma hakkı şüphelinin veya ileride kovuşturma aşamasında sanığın aleyhine olan konularda konuşmama hakkıdır. Yani konuşmaya zorlanamaz. Kendi aleyhine bir sonuç doğuracak herhangi bir konu hakkında cevap vermeye zorlanamaz. Sadece soru sorulur. O soruyu tamamen reddedebilir. Ben buna cevap vermek istemiyorum der ya da istediği kadarına cevap verebilir.
1: Zabıtlarda da susma hakkını kullandı mı yazar?
0: Tabii zabıtlarda susma hakkı zaten hatırlatılır. Susma hakkını kullanmak istemiyorum. İfademi kendim vereceğim. Ya
1: Tamam.
0: da susma hakkını kullanmak istemiyorum. İfademi avukatımla vereceğim diye seçenekleri vardır. O seçenekler doğrultusunda polisin sorguyu yapan polisin sorduğu sorulara tamamen cevap verebilir, kısmen cevap verebilir ya da susma hakkını kullanıyorum, hiç cevap vermiyorum derse
1: Bir.
0: zaten ifade işlemi orada zaten anında kesin kapanmış olur.
1: Peki tutuklama ve gözaltı arasında bir fark
0: Tabii
1: var.
0: çok farklı
1: Şimdi
0: şeyler.
1: bunu bir
0: Yani
1: konuşalım.
0: gözaltı kararı savcılık talimatı ve savcılık kararıyla olur. Tutuklama ise bir mahkeme kararıdır. Suç ceza hakimliği kararıyla olur. Gözaltında olan kişi sadece karakol nezarethanesinde ya da jandarma nezarethanesinde ya da adliye nezarethanesinde bir gün, 2 gün, 3 gün gibi kısa bir süreli

0: göz altında olur ve sonra da serbest bırakılır veya tutuklanır. Tutuklama ise çok daha farklı bir şey. Bir tutuklama bir mahkeme kararıyla olur ve bunun sonucunda cezaevinde. Tutuk evi şeklinde kanunda karşılığı vardır ama bizdeki tutuk evleriyle cezaevleri aynı olduğu için yani hem tutuklular hem hükümlüler aynı cezaevini kullanıyorlar. Yani sonuç olarak tutuklama bir cezaevi olayı, gözaltı karakolda nezarethanede kalma olayı şeklinde açıklayabiliriz.
1: Peki sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden insanlar hangi paylaşımlarda mesela suçlu görülür?
0: Yani şu şekilde, şimdi sosyal medya dünyada çok hızla yayılan ve ülkemizde de çok son zamanlarda çok hızlı bir şekilde herkesin hayatına giren bir kavram olduğu için ya öncelikle insanlar sosyal medyada yazdıkları her harfe dikkat etmeli. Bu çok önemli. Yani ağzına geleni, aklına geleni yazamazsın sosyal medyada. Çünkü bunun bir karşılığı var. Oradaki bir harf, bir kelime, bir cümle hakaret suçunu oluşturabilir, tehdit suçunu oluşturabilir, halkı kin ve nefrete sürükleme suçunu oluşturabilir ya da halkı yanıltıcı bilgi gibi suçlar oluşturabilir ve bu suçların hepsinin bir kanunda cezai yaptırımı vardır. Dolayısıyla benim insanlarımızdan ricam sosyal medyada bir şey yazarken dikkat et. Onay tuşuna basmadan önce bir daha oku.
1: Bir daha dikkat et.
0: Bu çok önemli.
1: Peki hocam şöyle bir şey daha var. Dolandırıcılık suçları çok arttı. Ama en çok hangisiyle karşılaşıyoruz son dönemlerde?
0: Zaten şu anda dünyanın sıkıntısı, Türkiye'nin de ülkemizin de sıkıntısı dijital ortam. Ve dolandırıcılıklarda da artık dijital dolandırıcılıklar çok şekilde.
1: Telefon.
0: Yani özellikle en çok rastladığımız bizim şu anda işte kendisi telefonla arayıp işte polis, jandarma, efendim savcılık tarafından arıyorum. Veyahut banka tarafından arıyorum. İşte sizin bir sigorta poliçesi yapılmış. Onun işte 3000 lira bir sigorta bedeli var. Kullanmak istemiyorsanız hesabınızı iade edelim. Gibi. Tamamen işte bilişim sistemleri yoluyla, telefon yoluyla, SMS yoluyla, e-mail yoluyla insanları tuzağa çekiliyor. Dolayısıyla 2026 yılında bir telefon geldiği zaman işte bu Cumhuriyet Savcılığı tarafından arıyorum, polis tarafından arıyorum ya da işte şu nokta bankası tarafından arıyorum ya da nokta şirketi, sigorta şirketi tarafından arıyorum denildiği zaman burada hemen öncelikle doğru olma ihtimali yüksektir ama burada bir dolandırıcılık olabilir diye bir nefes almak lazım.
1: Düşünmek lazım. Evet. Hemen de.
0: Hatta ben kendimden örnek vereyim. Geçen de elektrik idaresi tarafından elektrik şirketi aradı. İşte bir tarifeyi değiştireceğiz. Adınıza abonelik var. Tamam yapalım. Cevap verdim. Bir çok süre cevap verdikten sonra dedi ki bir onay kodu göndereceğim. Bu konuştuklarımızı onaylayacaksınız dedi. Aslında doğru olma ihtimali %90. Yani elektrik şirketinin bizi dolandıracağını düşünmüyorum. Ama ben dedim ki ses kaydı da vardır. Karşıdaki hanımefendi, hanımefendi ben sizin dolandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Bence siz elektrik şirketinin çalışanısınız. Ama siz de takdir edersiniz ki bak şu anda sürekli televizyonlarda görüyorsunuz. Etrafınızda da çok görmüşsünüzdür. Sürekli bir dolandırıcılık olayıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu riski almamak için ben sizin gönderdiğiniz onay kodunu size veremem dedim. Bunu başka bir şekilde çözelim. Ya dedim imza atalım. Gelelim yüz yüze görüşelim şirketinize.
1: Mis gibi.
0: Evet.
1: En temizi.
0: Ya da siz yetki patronlarınızla görüşün. Bu onay kodunu kaldırın. Şu anda milyonlarca insan bununla karşı karşıya kalacak.
1: Şüphelenebilir. Evet,
0: yani bu parolayı, mesaj göndermeyi, link göndermeyi ya da linklere tıklamayı ya da herhangi bir şirket tarafından ya da şahıs tarafından ya da çok kurumsal bir yer tarafından veyahut devlet kurumu tarafından gelen mesajları sağa sola göndermeyecekler. Buna bir dolandırıcıkmış gibi bakacaklar. Çok güvense bile hayır ben bunu sana gönderemeyeceğim. Bunu başka bir şekilde çözerim diyecekler. Çünkü en büyük sıkıntı bu gönderilen mesajların işte karşı tarafa verilmesiyle beraber hesapların boşaltılması. Efendim işte
1: ele geçiriliyor.
0: Hesaplar ele geçiriliyor.
1: Bütün hesaplar.
0: Para transferleri yapılıyor. Adına hesap açılıyor. Hatta kredi çektiriliyor ya. Düşünebiliyor musun?
1: İnanılmaz bir şey.
0: Yani işte şahsın bankada hesabı var. Hiç kullanmamış. Hesabında sıfır para var.
1: Evet.
0: Ona link gönderiyor. Mesaj gönderiyor. Ona kredi çektiriyor.
1: Bak ya. Mezun onu onaylıyor.
0: Yani evet. Sonra banka diyor ki senin bana 100 milyar borcun var. Kredi çekmiş. Hayır çekmedi. Hayır
1: diyor. Biz elektriği onaylatmadık.

0: sanıyoruz meğersem krediyi onaylıyoruz.
1: Yani bunun gibi çok belirsiz bu dijital sistemler, hakimlerin, savcıların, polisin içinden çıkamadı, avukatların bile içinden çıkamadı. Çok derin bir dünya olduğu için, risk oranı çok yüksek olduğu için çok dikkat edip bu tip linklere kesinlikle tıklamayacağız. Bu mesajlara da özellikle parola gönderme, şifre gönderme ya da sana gönderilen şifreyi bana söyle gibi şeylere kesinlikle karşı duracağız ve açıkça söyleyeceğiz. Hayır.

0: gönderemem. Burada bir risk alanı var. Bunu başka bir şekilde çözelim diyeceğiz.
1: Peki. Şimdi biraz da süremiz kısaldı. Buradaki evet. soruların hepsini soramayacağım ama böyle kritik bir sorum var. Hapis cezası alan herkes hapse girecek mi?
0: Şimdi tabii normalde hapis cezası adı üzerinde hapis cezası demek kişinin cezaevinde hapsedilmesi.
1: Evet.
0: Kapalı bir ortamda toplumdan kısıtlanması demektir.
1: Anlamına
0: ancak
1: geliyor.
0: Tabii kavram çok geniş bir kavram olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir kavram vardır bizde.
1: Bir daha bunu 5 sene içinde işleme.
0: Yani 2 yıl ceza hapis cezası hakim verir. Ama der ki ben bu 2 yıl hapis cezasını askıya aldım. 5 yıl içinde suç işlemezsen.
1: Aynı suç mu? Hiç suç mu?
0: Herhangi bir suç.
1: Herhangi bir suç.
0: Aynı suç değil. Yani 5 yıl içinde böyle bir suç işle herhangi bir suçtan dolayı adliyelik olduğun zaman o 2 yıllık ceza da infaza veriliyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli bilgileriniz için. Aslında sizinle çok uzun sohbet etmem gereken.
0: Sohbet çok derin.
1: Çok mevzu var.
0: Evet.
1: Başka bir programda belki sizleri ağırlarız.
0: Tabii.
1: Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz. Lütfen hiç rahatsız olmayın. Sağ olun. Sizleri uğurluyorum. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim rotamızı bu hafta yeniden Amerika'ya çeviriyoruz. Bu yıl 8.si düzenlenen Gastro Show etkinliğinde Anadolu'nun binlerce yıllık mutfak mirasını gastronomi dünyasıyla buluşturdular. Gelin Anadolu'nun mutfağının Amerika'daki muhteşem yolculuğuna bir de yakından bakalım.
2: New York'tan herkese merhaba. Bugün Türk Evi'nden çok özel bir etkinlikle karşınızdayız. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının kültürel mirasını, sağlıklı ve sürdürülebilir gastronomi anlayışını dünyaya tanıtan önemli isimlerle bir araya geliyoruz. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve Dr. Ender Saraç'la gerçekleştirdiğimiz özel röportajlarda Türk mutfağının dünyadaki yükselişini, sağlıklı yaşam kültürünü ve gastronomi turizminin uluslararası etkisini konuşacağız. New York'un kalbinde, Türk Evi'nde gerçekleşen bu muhteşem organizasyondan çok özel anlar sizlerle.
3: Kaynayan tencereler, yemekle birlikte kültürler arası diyaloğu güçlendiren bir medeniyet dili de üretmiştir. Türk gastronomisinin kadim hazineleri insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirsin.
4: Bu yıl New York'ta 8.si düzenlenen Gastro Show etkinliğinde Dr. Ender Saraç sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı. Anadolu mutfağının eşsiz zenginliğinden, doğal besinlerin sağlık üzerindeki etkilerine kadar birçok önemli konuya değinen Saraç, uzun ve kaliteli bir yaşamın püf noktalarını paylaştı.
5: New York'ta konsolosluk binamızda, Türk Evi'nde yabancı misyon ağırlıklı olan bir davetli topluluğuna longevity ve Türk mutfağı üzerine güzel bir konferans verdim. İngilizce olarak verdiğim bu konferansta özellikle Anadolu mutfağının özelliklerini, tarhana, şalgam suyu, gileburu, şevketi bostan, keçi kefiri, sumak, aklınıza gelebilecek birçok superfoods denen yani süper gıdalarıyla ilgili ve bunların nasıl faydalı olduğunu, probiyotiklik, bağırsak florası, genel sağlık üzerine, daha uzun ve sağlıklı yaşam üzerine gibi etkileri olduğunu anlattım. Çok keyifli geçti. Türk mutfağının sadece lezzetli olmadığını, baklava, kebap, lahmacun, içli köfte gibi lezzetli ve olması gereken yiyeceklerin dışında da pek çok sağlık içeren, insanın daha uzun ve sağlıklı yaşamasını destek olacak olan ürünlerden de oluştuğunu anlattık. Sanıyorum güzel bir geri dönüş aldık.
4: Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması adına önemli projelere imza atan Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, derneğin yürüttüğü faaliyetleri anlattı.
6: Öncelikle Gastronomi Turizmi Derneği'nin asıl amacı Türk mutfağını dünyada tanıtmak ve markalaştırmak. Bu sebeple yaklaşık 10 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. 2000'den fazla üyemizle beraber. Bugün New York'tayız, Türk Evi'ndeyiz. Özellikle Sayın Emine Erdoğan'ın önderliğinde New York'ta da Türk Evi'nde de bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Şu anda da Ender Saraç hocamızı getirdik ve sağlıklı Türk mutfağını anlatmaya çalışıyoruz. Kendisi güzel bir İngilizce sunum yaptı. Hepimizin ilgisini çeken konu başlıklarına girdi. Umarım ilgisini çekmiştir herkese. Gastronomi Turizmi Derneği 21 şehirde 2000 üyesiyle yapılanmış durumda. Anadolu ürünlerini, Anadolu kadın coğrafi işaretli ürünlerimizi hem mal ve hizmet ihracatı, Ticaret Bakanlığı ile entegre yapıyoruz. Hem de yılda bir tane Gastro Show fuarı organize ediyoruz. Bu anlamda New York'ta da Gastro Show fuarını önümüzdeki süreçte öne çıkartmak

0: istiyoruz. 1789 çeşit bizim coğrafi işareti ürünümüz var. Bunlardan sadece 41 tanesi Avrupa Birliği sürecinde onaylanmış şekilde devam ediyor. Şehirlerimizin markalaşması ve bu ürünlerin ihracatının artırılması, ardından da Türk mutfağının, anneannelerimizin yemeklerinin doğru şekilde damaklarda devam etmesini istiyoruz.
1: Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Yanımda çok tatlı bir konuğum var. Bayram şekeri gibi geldi. Kendisi astrolog Nida Gülaltın. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Bica Hanım. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz?
2: Çok şükür, ben de iyiyim.
1: Evet, çok iyi. Çok güzel.
2: Havalar size... güzel, ben de iyiyim.
1: Havalar güzel olunca hepimiz iyi oluyoruz. Evet, siz de sevmiyorsunuz öyle, değil mi kapalı havaları?
2: Ya sevmiyorum tabii ki. Yazı da sevmem, kışı da. Ben bahar, ilkbahar insanıyım.
1: Bana diyorlar ki astrolojiye inanıyor musun? Ben o kadar gökyüzünün bizi etkilediğine inanıyorum ki. Kesinlikle. Tam da bu örneği veriyorum. Hava bile kötüyken benim rengim değişiyor.
2: Kesinlikle.
1: Yani.
2: Çok
1: nasıl olsun da astrolojiye inanmayayım yani. Tam da bunu soracağım. Yani şimdi astroloji haftalık ya da aylık bir burç yorumunu dinleyip bir nebze olsun böyle sanki fal, kehanet gibi mi? Yoksa başka bir yüzü mü var? Başka bir ilmi mi var?
2: Şöyle, astroloji aslında sandığımızdan çok çok daha derin. Maalesef ki özellikle bizim toplumumuzda, bizim insanımızın astrolojiyi burçlara indirgemesinden kaynaklı olarak bizim astrolojimizin gezegenlerin etkisinin, evrenin bize olan etkisinin itibarına bir zede düşüyor. Burada Feneri'nin çemberi dediğimiz bir çember var. O kader kadranı var ya, hı-hı, yuvarlak çark. Hı-hı. İşte bu feleğin çemberi içerisinde aklımıza gelip gelmeyecek o kadar çok detay var ki. O kadar derin bir ilim ki. Ya Osmanlı döneminde bile mesela müneccim başı olarak atarlarmış. Hmm. Gerçekten cülüs törenleri, padişahların tahta çıkma törenleri, taç giyme törenlerinde gününe ve saatine kadar bile bunun hesaplamaları yapılırmış. Özellikle İsrail'e baktığımız zaman mesela kuruluş tarihlerini bile adamlar öyle bir zamana denk getiriyor ki, savaşlarda başarı odaklılar. Hani başarılı olalım. Öyle bir transitte kuruluş tarihini belirliyorlar.
1: Allah
2: mesela.
1: Allah.
2: Örnek veriyorum ve hava etkili. Zaten adamlar havada iyi. Öyle söyleyeyim. Doğru. Hava savunma da çok
1: doğru.
2: İyi. Baktığımız zaman...
1: Bunları hesaplayıp bu tarihte kurulmalarına kadar gitmiş.
2: Kesinlikle. Birçok imparatorluk bunu kullanmış.
1: Keşke başarısız olsalardı.
2: Kesinlikle öyle. Bakın, burç yorumları. Ya keşke. Hani Allah'a havale ediyoruz artık. Doğru, bu konuda doğru, yorum doğru, yapamayacağım. Doğru. Keşke. Ama bu ilmi o kadar iyi kullanıyorlar ki.
1: Evet.
2: Çok güzel kullanıyorlar. Ben şurada aslında diyorum ki ya helal olsun. Keşke biraz bizde de olsa aslında.
1: Evet, bizim kuruluş tarihimize bakınca ne hissediyorsun?
2: Ya şöyle, en azından savaşlar anlamında baktığım zaman biz diplomasi yaptığımız sürece, arabuluculuk yaptığımız sürece, baskı uygulamadığımız sürece gerçekten hiç kimse bizi savaşa sokamaz, galip de gelemez. Evet, çok zor günler bizi bekliyor. Ama dediğim gibi biz diplomasi yaptığımız sürece sistem buna müsaade etmeyecek. Çünkü burada bir enerji var, o çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Mars'ımız terazide bizim. Onun dışında zaten bizim milli duygularımız çok güçlü, her şeyden öte. Devam edecek olursak, burç yorumu yapan astrolog arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var, çok değerli üstadlarımız var.
1: Evet.
2: Gerçekten insanlar öyle bir krizin içinde ki, ekonomik sıkıntılar olsun, duygusal buhranlar olsun, gerçekten bir nebze olsun işleri rahatlasın diye
1: her şeyi dinlemek.
2: Bir burç yorumu açayım, okuyayım, dinleyeyim.
1: Doğru.
2: Seviyorlar. Ben gerçekten bunu da anlıyorum. Çok haklılar. Ama öyle bir şey var ki, doğum haritası bir bütün ve hani bugün ne yaşayacağım, yarın ne yaşayacağım, öbür gün ne yaşayacağım acaba? Mevzu bu değil. Mevzu sen bunları yaşarken neyi nasıl öğrenmelisin? Nasıl tekamül edeceksin? Hmm. Senin neyden vazgeçmen gerekiyor? Neye sıkı sıkıya tutunuyorsun?
1: Bu bir puzzle bütünü.
2: Kesinlikle öyle.
1: Hmm.
2: Şimdi bu harita bir bütün olduğu için ben özellikle imkanı olanlara, olmayanlar da, şimdi yapay zeka çıktı bakın.
1: Evet.
2: Her şeyi sorabiliyoruz.
1: Doğru.
2: Haritalarına baksınlar, gezegenleri hangi burçta nasıl açı alıyor. Hiç değilse bir çıkartsınlar, onu danışsınlar. Öğrenmeye çalışsınlar. Bakın, herkesin maddi imkanı yetmiyor olabilir danışmanlık almaya, ama bizim kendimizi tanımamız lazım. Bizim ruhumuzun tekamül yolculuğu nedir? Şimdi maddi sıkıntılar var diyor danışanım. Hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyor diyor. Aşk hayatımla ilgili hep sınandım ve bir kısır döngü içerisindeyim diyor. Bakıyorum,

0: öğrenmesi gereken bir şey var.
1: Ne o?
0: Ne mesela? O? Bir tanesi, 2 gün önce danışmanlık verdiğim bir hanım. Gerçekten haritayı açtım. O kadar sınırları yok ki. O kadar fedakar ki hiç almadan veriyor. Ve hayattaki en büyük sınavı şu.
1: Haritada
0: dur
1: bu var
0: demeyi
1: mı?
0: Öğrenmek. Kesinlikle.
1: Benim dur ne kadar fedakar öğrenmek. Olduğumu, dur demeyi bilmediğimi.
0: Kesinlikle.
1: Söylüyor bu arada.
0: Kesinlikle. Aileden, atalardan alınan kötü talihlere, çözülmesi gereken karmalara kadar anlatır. Hani aldığınız danışmanlığa göre değişir. Şimdi baktığım zaman geçen danışanıma bakıyorum. Şimdi zaten 7. evden bir Uranüs almışız. Bir boşanma
1: olacak.
0: Ya genelde %90 oranında çalışıyor. Eşin ailesinin etkisi var. Hanımefendi inanılmaz fedakar. Asla hayır yok. Bunlardan bahsettim. Kadın ağlamaya başladı. Sesli mesaj atmış. Ya ben dedi bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ama ben bunu öğrenene kadar yıllarım gitti. 10 senem bitti. İşte bizim burç yorumlarını evet okuyalım ama anı kurtarmaktan ziyade şöyle kanserli parmağı bulup keselim. Hani otu çekip köküne bakalım. Köküne bir hasar varsa kökünü iyileştirelim.
1: Anladım.
0: Şimdi o yüzden haritalarımız o kadar önemli ki. Gerçekten nefsimize ağır gelen, vazgeçemediğimiz, bırakmakta zorlandığımız, hani saplantı ve bağımlılık geliştirdiğimiz durumların hepsi haritada görünüyor. Harita size diyor ki sen bundan vazgeçmediğin sürece, sen bu yoldan çıkmadığın sürece hayatta ya aynı kişilerle ya farklı kişilerle ya aynı olaylarla kısır döngü şeklinde sürekli sınanmaya devam edeceksin. Dersi derste öğrenmek zorundasın. Şimdi harita bizim DNA'mıza kadar ortaya çıkarıyor. Öyle söyleyeyim. Hani bütün kod yazılımlarımızı bizim önümüze döküyor. Ne yapacağız? Biz kendi haritamızı bileceğiz. İnsan kendini tanımadan.
1: Tabii.
0: İnsan hayata karışmak için bir mücadele içine girmeden. Hayatın sürekli kendisine akmasını istiyor. Hayır. Bir şey yapacaksın kendin için. Hayatın sana akmasını istiyorsan biraz kendini tanıman lazım. Hayır ben hasarlı değilim. Hı. Hayır benim psikolojik sağlık problemlerim yok. Benim duygusal blokajlarım yok diyorlar. Bunu reddetmek yerine bunu alıp kabul edip öğrenip alıp kabul edip iyileştirmeyi neden seçmezsin? Örnek veriyorum. Ya bu bir eleştiri değil. Gerçekten faydalı olmak adına konuşuyorum. Şimdi baktığımız zaman burç yorumları. Hayır harita. Bu çok önemli. Sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Hayır böyle bir şey değil.
1: Sinirleniyor musun? Sinirleniyorsun.
0: Gerçekten agresifleşiyorum. Çünkü o kadar derin bir ilim ki.
1: Evet.
0: Bu kadar basitleştirmememiz lazım bizim bunu. Ya inanılmaz bir evrende yaşıyoruz gerçekten.
1: Bir de gökyüzünün de sınırı yok ya.
0: Sınırı yok, sonsuz. Ya sadece gökyüzü değil, hani toprağa bakıyoruz. Bin bir çeşit mahsul çıkıyor. Hayatta her şey mümkün. Astrolojiye inanmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Tecrübe edip takip etmedikleri için. Tecrübe etseler, haritalarının tetiklendiği dönemlerde hayatlarına şöyle bir baksalar. Ya da o tetiklenen tarihte hangi konu tetiklendiyse, çalıştıysa, geçmişe dönük. O tarihe baksalar, o zaman onu yaşadıklarını görecekler. Şey diyorlar, ya çekim yasası, ona odaklanırsan öyle olur. Hayır, geçmişe de bak. Nasıl çalıştığına bak. Bak
1: tesadüf
0: bakayım
1: değil.
0: O konularda neler yaşadın sen, tam oradan etki aldın. Örnek veriyorum. O yüzden ben kızıyorum. Evet, biraz kızıyorum.
1: Ay,
0: bu konularda.
1: Çok tatlı kızıyorsunuz ya.
0: O da
1: böyle,
0: şeyden kaynaklı.
1: Kafada böyle tatlı, sempatik bir toka varken kızınca da çok şey yapamadık biz bir.
0: Ya gerçekten hani insanların biraz olsun kalpleriyle zihinlerin bağ kurmasına ihtiyacım var. İhtiyacımız var. Sadece zihinsel ya da sadece kalple mutluluk gelmiyor. Biraz ruhumuzla bağ kurmaya ihtiyacımız var ve bizim doğum haritalarımızı bilmemiz bunun için çok önemli. Ve bu iş, para, kariyer, aşk değil mevzu. Asıl köklerde ne var? Şimdi, ruh tekamül ettiği zaman hayatta bir şeyler çözülüyor. Bıraktığın şey geliyor zaten sana.
1: Öyle mi?
0: Harita bırakmayı öğretiyor.
1: Tam onu soracağım. Doğum haritası ya da süreç haritası diyeyim. Evet. Danışmanlığı almak. Tekamül yolculuğumuzda ya da hayatımızda ne gibi bir farka yol açar? Almış insanla almamış insan arasında. Ama uygulayacak tabii, alıp
0: evet,
1: uygulayacak.
0: Kesinlikle.
1: Nasıl bir fark, spesifik neler olur?
0: Evet, spesifik olarak şöyle bir örnek vereyim. Haritasını bilen, gezegenlerini tanıyan insan gezegenleri yönetir. Bilmeyen insanı da gezegenler yönetir. Anlatabiliyor muyum?
1: Bayağı yol rotası şaşmış gibi gezer. Heh. O zaman.
0: Bilmediğimiz zaman gezegenin kafasına göre.

0: takılır, açılar yapar, dereceler yapar.
1: Allah
0: Evlerde
1: Allah.
0: transit eder ve ne olur biz o orada ne yaşayacağımızı, hayatımızda bize doğru akan enerjinin ne olduğunu bilmiyoruz ve anlık tepkiler verebiliyoruz. O krizin içinden çıkamıyoruz ya da hani öngöremediğimiz için hazırlıksız yakalanıyoruz ve bu bizi sarsıyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Hı. Ben sürekli kendi haritamda bakın bugün bu programa çıkma tarihimi bile haritama göre belirledim.
1: Süper, onu soracaktım, not aldım. Haritada günlük şeyleri görebiliyor muyuz?
0: Tabii ki transitleri, günlük aldığı açılara göre gezegenlerin hangi gün daha şanslıysa o gün,
1: her gün seni aramam
0: o gün ya. Evet, uğurlu işlerimizi yapabiliriz. Güzel, böyle şanslı, bolluk, bereket etkisi güzel olur. Işığımız daha parlak olur. O gün gideriz, ne yapacaksak yaparız ve orada başarılı olma ihtimalimiz daha yüksek. Enerji Allah bazında Allah. Bile iyi geliyor.
1: Hani bakın, bu günlük burç yorumu gibi bir şey değil. Haritayı günlük yorumlamak.
0: Kesinlikle burç yorumu değil. Çok doğru. Tebrik ederim. Kesinlikle.
1: Tamam, diyelim bunu gördük, günlük yorumladık ve uygulamaya geçtik. Bize kattıkları, yani biz artık daha çok bizi gezegenlerin etkilemesiyle değil, bizim onlara hükmetmemizle mi?
0: Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var.
1: Çok havalı.
0: Atıyorum, olumsuz bir açı alıyoruz. Ve bu böyle ağır gezegenlerde, atıyorum, bir süre devam edecek. Kaygılanmamak lazım. O illa bize kötü bir şey yaşatmayacak. Hmm. Zaten gezegen diyor ki burada, sistem diyor ki, sen bu açıyı aldığında, bu enerjiyi aldığında sen bunu yönet diye öngörmeni istiyoruz zaten. Yönetebilirsen diyor, sorun yok.
1: Buradan çıkarsan. Heh,
0: bunu yönetebilirsen zaten sorun yaşamayacaksın. Velev ki yaşadık. Hı. Bu da kaderin bir imtihanıdır. Gelir geçer. Ama ne yaparız, kafamızı duvara vurmaktansa oturur. Elhamdülillah der, bekleriz biraz. Hı-hı. En azından çıldırmayız, olayları daha da krize sürüklemeyiz. Anlatabiliyor muyum?
1: Hı-hı. Bu evler var ya.
0: Evet.
1: 12 ev mi?
0: Evet, 12.
1: Her ev nereye denk geliyor mesela? Birinci ev
0: şöyle doğal zodyak var.
1: Evet.
0: Koç, boğa, ikizler diye gidiyor böyle.
1: Evet, evet, evet, onu biliyorum.
0: Ama kendi haritalarımızda doğduğumuz anın dakikasında gökyüzünün fotoğrafını çekilmiş halini düşünün. O an o zodyaktaki burçlar sürekli
1: açılar.
0: Tık tık tık tık tık belli zaman aralıklarıyla değişiyor. Şimdi mesela yükselen normal doğal zodyakta koçtur.
1: Ha, tamam.
0: Birinci ev.
1: Evet.
0: Ama biz doğduğumuz an orası koç olmayabilir, sırayla hareket ettiği için. Mesela benim yükselenim ikizler. Örnek veriyorum.
1: Hmm.
0: Sizin de galiba yengeç.
1: Evet,
0: evet, hatırladım. Siz doğduğunuz an
1: doğru.
0: Yengeç yükselmiş durumda.
1: O öyle de, ondan
0: aynen
1: demek
0: öyle.
1: Yükselenim bu demek.
0: Kesinlikle.
1: Hmm.
0: Ve yükselen çok önemli. Bu arada burç yorumlarını okurken, dinlerken de ilk olarak mutlaka yükselene göre dinleyeceğiz.
1: Yaşa göre değişir mi? Mesela diyorlar ki 30'dan sonra yükseleni dinle falan.
0: İmkansız. Mümkün değil.
1: Bütün bildiklerimizi senle vallahi baştan öğrenin.
0: İmkansız. Gerçekten böyle bir şey yok ya.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz. Sizleri uğurluyorum. Lütfen rahatsız olmayın. Bir sabah kahvesine devam edelim efendim. Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Ay benim güzeller, güzel arkadaşım gelmiş. Kendisi emlak yatırım uzmanı Ebru Kuşak.
2: Hoş bulduk.
1: Her hafta güzel, daha güzel geliyorsun gözüme.
2: Çünkü artık seninle sürekli karşılaştığım
1: Dubai'nin
2: için biliyorsun.
1: Dubai'nin büyüsünden olmasın.
2: Yok yok, seni görüyorum, daha güzelleşiyorum.
1: Ay çok tatlısın. Evet, körler sarılar birbirini ağırladığına göre asıl mevzuya dönelim. Şimdi Dubai geleceğin şehir modeli olarak neden bu kadar öne çıktı? Niye karşımızdaki rol model Dubai?
2: Neden rol model Dubai? Çünkü gelecekten çok esinlenerek hareket ediyor. Gerçekten vizyon olarak kendisini çok fazla aşarak hareket ediyor. İşte altyapısı, metro hatları, hatta gelecek müzesi bile var.
1: Evet. Bütün bunların hepsi bir arada.
2: Hepsi bir arada. Çok fazla ileriye bakıyorlar. Asla geçmişe bakmıyorlar.
1: Dolayısıyla uçan şeylerin peşindeyim.
2: Kesinlikle. Birlikte binelim.
1: Taksimetreyi söyle önce bana. Ben öyle binemem. Bak, ben Oğlak burcuyum. Ne ödeyeceğimi bilmem.
2: Merak etme. O da POS. O da dijital. Hiç problem
1: Her
2: değil.
1: Her şey dijital.
2: Her şey dijital.
1: Gerçekten muazzam. İnsana özendiren bir ileri görüş var orada.
2: Çok çok ileri görüş var.
1: Bunu da pozitif anlamda kendimize çevirmek lazım.
2: Evet, yani.
1: Bir an önce bence.
2: Yani bence herkes her şeyden İlham alarak kendisini geliştiriyor. Herkes her şeyi ilham alarak devam ettirebilir.
1: Ya öngörü çok kıymetli bir şey. Hatta herkese tabii olmayan bir şey. Geleceği inşa ediyor olmak için bir kere gelecekte neler yaşayacağımızı öngörmek lazım ya.

0: Tabii.
1: Bu çok kıymetli bir özellik bence.
0: Çok kıymetli bir özellik. Ben şöyle düşünürdüm bundan 10 yıl önce. Artık her şey icat edildi. Bir şey
1: Olan oldu.
0: bir beklentim yoktu.
1: Bravo.
0: Ama ne zaman bu internet ve yapay zeka çıktı? Şimdi orada bütün bankacılık işlemleri yapay zeka ile ilerliyor. İşte yüz tanıma sistemleri, parmak tanıma, okuma sistemleri bir yere girdiğinizde sizi bir kere her şeyden önce aslında şundan bahsedeyim. Sistem sizi sürekli takip ediyor. Sürekli.
1: Dijital ayak izi, dijital parmak izi diye bir şey var.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani benim orada yaşadığım andan itibaren dijital bir varlığım var. Eğer olmasaydı hayatımı idame ettiremezdim. Çünkü otoparka girdiğinizde bile onu kullan, o aplikasyonu
1: Daha
0: kullanmak
1: oraya
0: zorundasınız.
1: gelmeden, ülkeye girmeden
0: Tabii.
1: parmakla giriyorsun zaten.
0: Tabii. Bir
1: Bak.
0: de bu disiplin insanlara da sistemi getiriyor.
1: Bir de suç işlememeyi. Çok güzel bir şey bu.
0: Yani çantanı
1: Kaçacak bir yer
0: bırak.
1: yok. Bravo.
0: 2 gün sonra gel aynı şekilde. Neden? Çünkü
1: Ya.
0: tabii ki de çünkü her yerde kamera var.
1: Bu kadar beklemiyordum. Çok güzel bir şey söyledin Ebru. Dedin ya, ben 10 yıl öncesine kadar her şey icat edildi sanırdım.
0: Evet, öyle düşünürdüm.
1: Herkes de öyle düşünüyordu.
0: Ama şimdi her şey, her yeni gün yeni bir şeye uyanıyoruz.
1: Çok doğru.
0: Yenilikleri ben takip edemiyorum
1: Çok
0: artık.
1: doğru. Ama işte etmekte de fayda var. Ne kadar takip edersek o kadar geri kalmıyoruz ya, işin içinde
0: Tabii ki,
1: oluyoruz.
0: tabii ki,
1: Çok da
0: tabii ki.
1: keyifli. Peki.
0: İnşaat da buna göre değişiyor. Her şey buna göre değişiyor.
1: O zaman önümüzdeki 10 yıl içerisinde Dubai'de neler değişecek?
0: Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde Dubai'de neler değişeceği şimdiden belli. Bir kere nefes alan bir şehir konsepti planlıyorlar. Yani yeşil alanları çok fazla önemsiyorlar. Çölde de biliyorsunuz yeşil alan bulmak zordur
1: Zor.
0: ama onlar imkansızı başarıyorlar. Artı biliyorsunuz Burj Khalifa dünyanın ikonu haline geldi. 828 metre uzunluğunda. Şimdi önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın ikinci uzun binasını yapmayı planlıyorlar. Bu da bu Eyfel Kulesi gibi olacak ve Burj Khalifa'yı da geçecek.
1: Oo.
0: Sürekli böyle devasa şeyler yapma peşindeler ve dünyaya imza atmak istiyorlar adeta.
1: Atıyorlar da.
0: Atıyorlar da.
1: 10 yıl içerisinde bunları göreceğiz.
0: Tabii, 10 yıl içinde bu.
1: Yerleşim olacak mı yine bu Çalifa gibi?
0: Yani şöyle Burj Khalifa'nın içinde rezidanslar, ofisler ve restoranlar var ama bu daha çok bu Eyfel Kulesi gibi olup altında çok büyük bir AVM olacak.
1: Zaten bu mall mantığı, yani bu alışveriş merkezi mantığı her adım attığımız yerde var orada, değil mi?
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: alışverişte de çok avantajlı ki galiba insanlar oraya gelip valiz valiz alışveriş yapmaya başladı.
0: Özellikle dijital ürünlerde
1: Doğru.
0: çok uygun.
1: Doğru.
0: Yani çok uyguna yarı yarıya gelen ürünler de oluyor.
1: İşte yine vergi.
0: Vergi, vergiyle alakalı.
1: Peki. Sizce Dubai'nin geleceğini en çok teknoloji mi, sistem mi yoksa vizyon mu büyütecek?
0: Vizyon. İlk başta vizyonla yola çıkıyorlar ve dediklerini gerçekten yapıyorlar. Bir kere her kötü olaydan ders alıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, daha önce de bundan net hatırlamıyorum tarihini ama çok büyük yağmurlara maruz kaldı Dubai. Ve yollar falan bayağı bir
1: Taştı mı?
0: sular seller içerisinde kaldı. Mesela hemen ondan ders aldılar ve ona göre altyapı oluşturdular. Yani hiç mi kötü bir şey yaşamıyor Dubai? Evet, var olduğundan bugüne kadar birçok kriz de geçirdi aslında bakarsanız ama hep bundan ders
1: O
0: alarak
1: zaman
0: çıktı.
1: kaç yıldır hayatımızda Dubai?
0: Yani Dubai yaklaşık 45-50 yıllık bir serüveni var Dubai'nin. Bundan önce daha çok inci çıkartan, denizden inci çıkartan balıkçılıkla geçinen bir coğrafyaydı.
1: Ama son 5-6 yıldır da çok popüler oldu.
0: 5-6 yıl gibi biz duyduk. Daha öncesi var.
1: Var değil mi?
0: 15-20
1: Var mı?
0: yıldır. Evet. Daha öncesi var. Tabii erken girenler daha
1: Daha
0: büyük
1: şanslı.
0: fırsatlar yakaladılar.
1: Peki Dubai'nin büyüme planı yatırımcıya nasıl güven veriyor? Bir plan var mı?
0: Tabii ki bir plan olmaz mı? Bir kere eğer Dubai'nin belirli başlı sitelerini biliyorsanız önümüzdeki 20 yılda neler olacağını görebiliyorsunuz oradan. Hangi mahalleden

0: metro geçecek? Nereye AVM yapılacak? Nereye gökdelen yapılacak? Nereye mesela şimdi en son bir bölgesi var. Tekrardan bir yapay ada yapılıyor. İşte o yapay adada adanın yakınında ne olacak? Her şey belli.
1: Metro demişken ulaşımı da merak ettim aslında. Şimdi hep Dubai'de sosyal medyada öyle bir aktarılıyor ki yani böyle çok pahalı spor araçlarla AVM'nin önünden çıkan Arap şeyli kadınlar, gösterişli kadınlar falan. Halbuki orada da bayağı düşük bütçeyle geçim ve ulaşımı kullanan bir kesim var mı ya?
0: Yani şöyle tabii ki de işçi sınıfı var. Yani hizmet sektöründe çalışan insanlar metro kullanıyor. Aslında bir tek onlar kullanmıyor. Normal işine gidip gelen insanlar da kullanıyor. Neden? Çünkü sürekli Dubai'yi övmek istemiyorum aslında. Eksilerini de söyleyeyim. Çok fazla talep aldığı için, çok yoğun bir nüfus göçü olduğu için trafik problemi de var.
1: Başladı, çoğaldı.
0: Tabii ki trafik problemi de var. Ama orada zamanı yakalayamıyoruz ve hız çok önemli. Metrolarda bu yüzden bütün şehri dönecek.
1: Peki sizce Dubai'nin bu kadar popüler olmasındaki en güçlü hamle ne oldu? Stratejik hamle.
0: Yapıları. Yani çok iyi mühendislerle çalıştılar. İmza atacak inşaatlar, yapılar yaptılar. Mesela Zara Hadid'in orada imza bir tasarım ofisi var Business Bay'de. Hı hı. Muhteşem bir yapı. İnsanlar sadece onu görmek için bile turistik amaçlı Dubai'ye geliyorlar.
1: Sırf o görüntü için bile. Yapılar evet. Çok kıymetli. Evet.
0: Yapılar çok kıymetli.
1: Peki bir de zaten bu dünyanın ikinci büyük yapısı daha da acayip bir hale getirecektir uzun yapısı.
0: Evet, evet.
1: Dubai'ye uzun vadeli yatırım düşünenler genelde sıcak baktı.
0: Evet, doğru.
1: Neden?
0: Neden? Off plan projeler var orada. Off plan proje demek topraktan o projeye girmek demek. Bunun ne gibi bir avantajı oluyor? Önce bir miktar ön ödemesi oluyor. Daha sonrasında belirli aralıklarla, vadelerle taksitleri oluyor.
1: Hmm.
0: Bu da ne demek? İnşaat başlangıcından sonuna kadar bir vade süreci demek. Bu hem yatırımcıyı zorlamıyor. 3 yıl içinde bitecek olanlar var, 5 yıl içinde bitecek olanlar var. 10 bana hiç yani çalıştığım olmadı. 10 çok uzun bir süre bana göre. Evet, çok uzun. Ama 5 yıllığı tavsiye ediyorum. Her iki tarafta avantajlı çıkıyor 5 yılda.
1: Peki. 2 yılda bitti diyelim. Ben onu artık kiraya verebilirim, oturabilirim fark etmiyor. Tabii ama ödemeye ki devam edeceğim. Buradaki sisteme bir tık benzemiş orası.
0: Tabii ki.
1: Peki aslında biraz daha sorun var ama kısa bir ara verelim.
0: Tabii ki.
1: Dönüşte sohbetimize devam edelim. Ebru Kuşak'la biz bir araya gidiyoruz. Sabah kahveniz devam edecek efendim.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: yatağı.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hayal aşka.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Peki, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emlak yatırım uzmanı Ebru Kuşak'la sohbetimiz devam ediyor. Bütün bu sohbetimiz yatırım tavsiyesi değildir, onu söyleyelim. Ama Dubai'deki tüm sistemi de öğrenmek isteriz. Şimdi sizce Dubai'nin dünya ekonomisindeki rolü daha da büyüyecek mi?
7: İllaki.
6: Şu anda nasıl?
7: İllaki. Şu anda şöyle, Amerika'dan, Çin'den, Avrupa ülkelerinden inanılmaz derecede oraya yağan bir yatırım var. Yani sanki orada pozisyon alıyorlar. Hmm. İşte birçok dünya devi orada merkezlerini açtı. Yani şu anda isim veremeyeceğim için. Ve bunlar bizi tabii ki de Dubai'nin geleceğiyle ilgili çok pozitif yönde öngörüyoruz.
6: Peki, Antalya'dan Dubai'ye uzanan sizin hikayeniz, peki o nasıl başladı? Hiç onu sormadım.
7: Antalya'da yaklaşık 20 yıldır gayrimenkul sektöründeydim zaten. Bu iş artık damarlarımıza kadar işlediği için şöyle bir şey, mesleki deformasyon mu dersiniz bilmiyorum ama her gittiğiniz yerde koşulları değerlendirme durumum oldu. Son zamanlarda da sürekli Dubai'ye gidip geliyordum. Biraz parlak gördüm Dubai'yi. Hmm. Yatırımcı odaklı çalıştığım
6: için. Mesleki refleks olmuş.
7: Evet, mesleki refleks oldu. Geçenlerde de hatta Nepal'e gittim. Orada da aynı şeyi yaptım. Biraz mesleki deformasyon mı diyoruz artık bilmiyorum ama. Bu dengeyi işte alım, satım fiyatları, avantajları araştırınca biraz Dubai'ye kaymaya karar verdim.
6: Hikaye böyle başladı.
7: Hikaye
6: Antalya'da
7: böyle başladı.
6: Yine aynı işi yapıyordu.
7: Tabii tabii.
6: Peki. İlk gittiğinizde en çok neden etkilenmişsiniz? Kurallar nasıl?
7: Yani beni sıkı sıkı uyardılar. Araç kiralamıştım ilk gittiğimde. Biraz da uzun bir süreçte süre kalacaktım. Mutlaka aracınız kirlendiğinde yıkatın diye uyardılar. Çünkü inanılmaz cezalar var. Yani.
6: Aa!
7: Evet.
6: Ay, benim arabayı inşallah görmezler. Bugün gerçekten görmeniz lazım yani. Evet.
7: İnanılmaz cezalar var. Neden? Ben size felsefesini anlatayım. Şimdi Dubai hükümeti diyor ki ben koca koca gökdelenler dikiyorum.
6: Tamam.
7: Bunları sürekli işte gittiğinizde zaten görürsünüz. Sürekli camlarda cam siliciler var. Hı-hı. Sürekli temiz tutuyorum. Benim bu kadar özen gösterdiğim şehirde sen araban kirli dolaşamaz.
6: Tam anlamıyla estetik.
7: Tam anlamıyla
6: wow,
7: estetik.
6: Wow, çok güzel ya.
7: Evet evet. Hatta size bir örnek vereyim. Bundan 2 yıl önce galiba bir tane turist bayan yine araç kiralıyor. Yolda giderken şöyle camını açıyor. Saçını şöyle yapıyor. Saçlarını alıyor ve bana da geldi şimdi. Şöyle camdan aşağıya atıyor.
6: Bu bizim milli hareketimiz.
7: Bu bizim milli hareketimiz. Kadın havaalanından dışarı çıkamadı.
6: Sen şu an şaka yapıyorsun.
7: Evet, gerçekten.
6: Ya beni almayacaklar. Vallahi şey, beni almayacak.
7: Gerçekten. Neden? Çünkü ülke şehri kirletti. Onun bir cezası var.
6: Vay arkadaş. Ben çok severim disiplin, biliyor musun?
7: Evet.
6: Yani sizi en çok etkileyen şey?
7: Disiplin.
6: Disiplin miydi?
7: İster istemez uyuyorsun.

0: Ne ya, başına ne gelebilir, ne gelemez onu öngörüyorsun. O çok güzel bir şey.
1: Peki en büyük hangi dersi aldın iş dünyası açısından Dubai'de? Son sorum olsun.
0: En büyük hangi dersi aldım? Aslında her zaman bildiğim, ben bile bu işin içerisinde olmama rağmen biraz antenlerimi daha fazla açmalıydım, daha erken girmeliydim. Ama hiçbir şey için geç değildir. Bunu da her zaman söylerim. Gelişmekte olan her şey her zaman avantajlıdır. Bu da böyle bir dipnot olsun.
1: Dipnot olsun. Çok tatlı bir sohbetti yine her zamanki gibi. Biz sabah kahvesinin sonuna geldik. Sizi yine bekleriz efendim. Hoşçakalın.

0: Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugün programımız yine çok dolu, yine çok güzel, yine çok renkli. Efendim sizlere suya tutunan şehir, mutlu şehir Sinop'tan sesleniyoruz. Sinop tam bir turizm cenneti ve ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Efendim bu şehirde herkes çok ama çok mutlu. Acaba Sinop'ta herkes neden çok mutlu? Efendim bu sorunun cevabını bulmak için sizlerle birlikte Sinop'u keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.
1: Bugün güzel ilimiz Sinop'ta keyifli bir tura hazır mısınız? Hadi öyleyse hemen başlayalım.
0: Değerli izleyenler, mutlu şehir Sinop'tayız. Efendim Sinop'u bugün elimizden geldiğince tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, kısacası her yönüyle sizlere tanıtmaya çalışacağız. Efendim Sinop'un sloganı suya tutunan şehir. Sinop'un üç tarafı sularla çevrili, denizle çevrili. Efendim Batı Karadeniz'in en güzel şehirlerinden birindeyiz. Sinop'tayız ve değerli izleyenler, Sinop'un bir diğer sloganı da mutlu şehir. Evet, bu şehirde herkes çok mutlu. Efendim programımız içerisinde bu sorunun cevabını araştıracağız. Aslında şöyle bir dönüp etrafımıza baktığımızda, manzarayı izlediğimizde insanların Sinop'ta neden bu kadar mutlu olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bir kere efendim doğal güzellik anlamında, tarihsel zenginlik anlamında gerçekten Sinop mükemmel bir şehir. Ve burası son derece huzurlu, sessiz, sakin, güvenli bir şehir. Evet değerli izleyenler, aslında Sinop'ta mutlu olmak için çok fazla neden var. Burası ülkemizin en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri. Özellikle yaz aylarında Sinop'a çok fazla turist geliyor. Peki Sinop'ta şu anda neredeyiz? Efendim aslında Sinop'un merkezindeyiz. Sinop'un kalbindeyiz. Sahildeyiz. Evet, sahil gerçekten mükemmel bir güzelliğe sahip. Efendim diğer tarafta da Aşıklar Caddesi var. Özellikle yaz aylarında burası inanılmaz kalabalık oluyor. Yürüyüş yapanlar, ailece gelenler, efendim seyyar satıcılar. Evet, burada tam bir şenlik havası hakim oluyor gece geç saatlere kadar. Evet değerli izleyenler, burada herkes çok mutlu, herkes çok keyifli. Sinop'ta halkın geçim kaynağı balıkçılık ve turizm. Evet değerli izleyenler, Sinop'a gelmek için çok fazla neden var. Gerçekten mükemmel bir doğal güzelliğe sahip. Efendim iç liman bölümündeyiz. Buraya çok sayıda gemi yanaşıyor ve yıllardır kruz gemileri de Sinop limanına mutlaka

uğruyor. Evet değerli izleyenler, şu anda tarihi Sinop Kalesi'ndeyiz. Bayağı bir merdiven çıktık, yorulduk, nefes nefese kaldık. Efendim aslında şu anda Sinop Kalesi'nde, Sinop'un tarihine adeta yolculuk yapıyoruz. Karşı tarafta tarihi Sinop Kalesi'nin surlarını görüyorsunuz. Efendim şehrin içinden geçen ve Sinop'u çevreleyen surlar, bakın şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde.

Evet değerli izleyenler, şu anda tarihi Sinop Kalesi'nde Anaburç'tayız. Efendim gördüğümüz manzara gerçekten ömre bedel. Burada kafeler var. Gelen turistler eşsiz manzaraya karşı yemek yeme, çaylarını, kahvelerini yudumlama imkanına sahip oluyor. Efendim Sinop'u, Sinop Limanı'nı tüm güzelliğiyle görüyoruz. Sinop Limanı doğal bir liman, bir iç liman ve yıl içerisinde 500 yük gemisini barındıran bir liman. 500 yük gemisine ev sahipliği yapan bir liman. Sinop güvenli bir şehir, huzurlu bir şehir ve efendim Sinop Limanı da bir o kadar güvenli bir liman. Evet değerli izleyenler, balıkçılık halkın önemli bir geçim kaynağı. Karadeniz'in hırçın, serin sularında bol bol balık bulunuyor. Hamsi, istavrit, mezgit gibi gibi balıklar efendim tekneleriyle açılan balıkçılarımız tarafından tutuluyor. Ve halkın önemli bir geçim kaynağını oluşturuyor. Evet, turizm, balıkçılık Sinop için son derece önemli.

0: Burası Sinop. Mantı yapmadan olmaz.
1: Değerli izleyenler, programı suya tutunan şehirde, mutlu şehirde, Sinop'ta tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Sinop mantısı olmadan Sinop bölümü asla olmaz. Hepinizin bildiği gibi Sinop'un mantısı çok ünlüdür, çok lezzetlidir ve gastronomi anlamında Sinop için son derece önemli bir sembol. Adettendir Sinop'a gelenler mantı yemeden buradan asla gitmezler. Yanımızda Vahide Hanım var. Efendim, Sinop'un mantısının özelliği neymiş? Neden bu kadar lezzetliymiş? Neden bu kadar seviliyormuş? İşte bir yandan yapacağız, bir yandan konuşacağız. Vahide Hanım, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Vahide Hanım, içimizi hazırlayalım. Ondan sonra mantımızı yapmaya devam edelim. Özel bir lezzet, özel bir sunum.
2: Önce ben kıymamızı koyacağım böyle. Tamam. Ben az hazırlayacağım şimdi bize göre, normal. Tamam. Sonra biraz soğanımızdan katacağım. Şöyle göz kararatıyoruz.
3: Soğanımız bayağı ince.
2: Evet, ince. Bunu şey robotla geziyoruz. Sonra suyunu süzdürüyoruz. Öyle kullanıyoruz.
3: Suyu alınmış, evet.
2: Evet, suyu alınmış. Biraz da karabiber koyuyoruz.
1: Kıymamızda yağ yok, sinir yok.
2: Yok, hiçbir şey yok.
1: Lokum gibi bir kıyma. Efendim, suyu alınmış, soğanımızı ilave ettik. Karabiberimizi, tuzumuzu ilave ettik.
2: Sonra bunu yoğuruyoruz böyle.
1: Evet, şöyle sevgin de kat, bol bol yoğururken.
2: Tamam,
1: tamamdır. İçimiz hazır. Evet.
2: İçimiz hazır.
1: Hamurumuz nerede?
2: Hamurumuzu alıyoruz hemen oradan.
1: Mantıyı yapmak oldukça zahmetli ama yemesi keyifli. Ya her zaman söylüyorum zaten, lezzetli olan her şeyi yapmak zahmetli ama yemesi keyifli. Hamur biraz sarı mı?
2: Yumurtası var içinde tabii ki, sarı.
1: Bol mu yumurtası?
2: Yani şeyine göre ayarlıyoruz onu.
1: Evet değerli izleyenler, hamurumuz bir güzel açıldı. İri iri kesildi. Şimdi içimizi ilave ediyoruz. Bakın, Sinop'un mantısı gayet büyük. Yani karelerimiz gayet büyük. İçerisine bol bol içimizi, kıymamızı ilave ediyoruz. Ancak ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Efendim, öyle bildiğiniz mantılar gibi değil sunumu. Çok değişik bir sunumu var. Değişik bir mantı. Şimdi efendim, bakın Sinop mantısının ne kadar değişik olduğunu, ne kadar değişik kapatıldığını sizlere gösteriyoruz. Evet,

0: Şimdi alayım bir tane eldivenlerle. Yine çok zor ama şöyle bakın. Üçgen. Dikkat. Şöyle. Üçgen
1: yapıyoruz şöyle.
0: Tamam. Ay bu çok zor. Bu nasıl bir şekil? Bir dakika şöyle. Anlamadım ben. Çok şöyle. Karışık. Yavaş.
1: Aslında karışık değil. Ters tutuyorsunuz şöyle. Ters mi tutuyorum?
0: Evet. Tamam.
1: Baş parmaklarınızla şöyle.
0: Şimdi sen o kadar şöyle hızlısın aralardan. Ki o kadar pratiksin ki şöyle mi?
1: Evet, iki elinizle şöyle. Ama bunu böyle kapatıyoruz.
0: Tamam, kapattı.
1: Şöyle şöyle yap. Bak ben size elinizle yapayım. Şöyle. Uçlarını birleştiriyorum. Bakın şöyle.
0: Evet, bu iş biraz zor. Ne yapalım şimdi?
1: Şimdi pişiriyoruz.
0: Pişirelim hadi. Suyumuz kaynıyor.
1: Evet, suyumuz kaynadı.
0: Tamam. Değerli izleyenler, Mutlu Şehir Sinop'tayız ve mutlu mutlu keyifli keyifli mantı yapıyoruz. Bu mantı başka mantı. Bu mantı Sinop mantısı. Suyumuz kaynadı. Suyumuzda ne var?
1: Tuz var sadece.
0: Yağ falan yok, yok değil mi? Ne yapıyoruz şimdi?
1: İçine atıyoruz.
0: Atıyoruz. Atıyorum. Attım. Ah, elim yandı. Vallahi elim yandı.
1: Şöyle biraz havada atıp da inerken de taşı.
0: Attım. Tamam. Bunu herhalde şöyle bir karıştırmak lazım.
1: Evet, şöyle bir renk.
0: Efendim, mis gibi Sinop mantısı.
1: Şöyle karıştırıyoruz.
0: Vallahi elim yandı. Yanar gibi oldu.
1: Olmayınca.
0: Bunlar nedir?
1: Tereyağı.
0: Tamam.
1: İkisi de tereyağı. Bunu kullanacağız şimdi.
0: Tamam. İçinde ne var? Biber.
1: Koyacağız.
0: Tamam.
1: Birazdan şurası.
0: Ayol, 2 dakika dedin. 2 dakika olmadan pişti dedin.
1: Pişiyor hemen yani. Ateşler de bir olunca biraz soğuk
0: o su nedir?
1: Döküyoruz.
0: Soğuk su mu?
1: Evet. Çoklandırıyoruz biraz.
0: Evet.
1: Hani yapışmasın diye. Alıyoruz böyle.
0: Ay vallahi kaynar suya. Atmamızla çıkartmamız bir oldu.
1: Biraz ince olduğu için çabuk pişiyor.
0: Vay dedeciğim, sen sunumu hazırla şöyle afiyetle tamam. Senin ellerinden tadına bakalım. Tamam. Ben de yaptım.
1: Evet, beraber
0: aslında
1: yaptık.
0: Aslında Vay da yapmadı, çoğunu ben yaptım.
1: Evet.
0: Yani beni çalıştırdı.
1: Şimdi ben karışık yapıyorum. Bir tanesini böyle.
0: Şimdi Sinop mantısının özel evet. Bir sunumu var.
1: Aynen. Şöyle.
0: Nasıldır?
1: Yarısı yoğurtlu, genelde cevizli yenir ama biz böyle iki yapıyoruz, karışık yoğurtlu. Biraz da böyle sade cevizli de yiyorlar.
0: Böyle. Evet, Sinop böyle mi yiyor?
1: Evet, Sinop
0: böyle
1: böyle
0: mi
1: yiyor.
0: Seviyor?
1: Evet, böyle seviyor. Cevizi
0: çok
1: seviyor.
0: Değişik. Evet, şimdi?
1: Şimdi tereyağı getiriyorum.
0: Tereyağımızı ilave edeceğiz.

0: Evet değerli izleyenler, Sinop'a gelmek için çok fazla nedeniniz var. İşte o nedenlerden biri de Sinop mantısı.
1: Evet.
0: Vahide'nin ellerine sağlık, benim de elime sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Sinop'u gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda tarihsel anlamda son derece önemli bir yerdeyiz. Tarihi Sinop cezaevindeyiz. Sinop cezaevi Sinop için son derece önemli bir sembol. Sinop cezaevini haberlerde eminim hepiniz bugüne kadar sık sık duydunuz. Efendim arkamda gördüğünüz Sinop cezaevi tarihi Sinop Kalesi'nin içinde yer alıyor. Surların içinde bulunuyor. Oldukça güvenli bir konumda. 1887 yılında Osmanlı döneminde yani 19. yüzyılda inşa edilmiş. Ancak çok eski tarihlerde burası yine Osmanlı döneminde zindan olarak kullanılmış. Hepinizin bildiği gibi Sinop'un üç tarafı denizlerle çevrili, suyla çevrili.

ve bu yüzden de tarihi Sinop cezaevinin bulunduğu alan her zaman güvenli olmuş. Değerli izleyenler, arkamda gördüğünüz Sinop cezaevi 1999 yılına kadar kullanılmış efendim. 2000 yılında burası Sinop Cezaevi Müzesi olarak ziyarete açılmış. 3 yıldır restorasyon çalışması devam ediyor Sinop Cezaevi Müzesi'nde. Efendim çok kısa bir süre sonra, yani 1-2 ay içerisinde burası yine müze olarak ziyarete

bir ambiyansı var. Hüzünlü bir yer, önemli bir sembol. Değerli izleyenler, Sinop'ta en çok turist çeken yerlerin başında şu anda bulunduğumuz Sinop Cezaevi Müzesi geliyor. Efendim, günümüzde müze olarak ziyarete açık durumda, ancak sonuçta burası cezaevi. Allah kimseyi düşürmesin diyoruz. Bakın, mahkumların volta attığı avlular. Onlar da buradan rahatlıkla görülebiliyor. Daha önce cezaevi müzelerinde çekim yaptık. Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni çektik, sizlere gösterdik Ankara bölümlerimizde. Evet değerli izleyenler, her zaman cezaevi müzelerine geldiğimizde içimizi müthiş bir hüzün kaplıyor. Ve bir kez daha Allah kimseyi düşürmesin diyoruz.

0: Efendim tarihi Sinop cezaevinin zindanlarını, kuğuşlarını sizlere göstermek istiyoruz. Evet, 19. yüzyılda inşa edilen bir cezaevi, içinde bulunduğumuz tarihi Sinop cezaevi. Ancak 1568 yılından itibaren işte burçların altındaki bu odalar zindan olarak kullanılmış ve mahkumlar burada cezalarını çekmiş. Evet, gerçekten burada olmak kötü bir risk. Günümüzde müze olarak hizmet veriyor, ziyarete açık durumda. Efendim şöyle zindanın içine doğru ilerleyelim. Malum zindan, karanlık, zindan gibi. Allah düşürmesin.
1: Of, of, of. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Bildiğiniz zindandayız. Sinop cezaevinde. Bildiğiniz zindandayız. Evet, kapkaranlık. Tamamen taşların arasında, yüksek duvarların arasındayız. Bakar mısınız, tavan oldukça yüksek, çok karanlık. Aydınlatmakta biraz zorlanıyoruz.

Efendim biraz önce yukarıdan gösterdiğim ve mahkumların volta attığı avludayız. Evet işte mahkumlar koğuşlarda oldukları sürenin dışında işte burada volta atıyorlardı, sosyalleşiyorlardı, sohbet ediyorlardı. Onların bir nebze böyle açık havayla buluşabildikleri bir yer.

0: Değerli izleyenler, tarihi Sinop cezaevini gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, kuğuşları da sizlere göstermek istiyoruz. Burası birçok tanıdık isme ev sahipliği yapmış olan bir cezaevi. Efendim, şu anda Sabahattin Ali'nin kuğuşunun önündeyiz. Girelim bakalım içeride neler var. Restorasyon çalışması tamamlanmak üzere ve değerli izleyenler, burası aynı zamanda günümüzde bir kültür sanat merkezine dönüştürülmüş durumda. Değerli izleyenler, Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi'ne dair biraz daha detaylı bilgiyi sanat tarihçi, müze araştırmacısı Ozan Bey'den alacağız. Efendim, Sinop Cezaevi'ndeki çekimlerimize kendisi eşlik etti ve burayla ilgili en doğru bilgileri ondan alıp sizlere aktarma imkanına sahip olduk. Ozan Bey, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Evet, tarihsel anlamda önemli bir yerdeyiz.
1: Evet.
0: Şu anda durum nedir?
1: Şu anda durum cezaevimizin açılışı yakın zamanda inşallah olacak. Onun için son hazırlıkları yapıyoruz.

0: Bildiğiniz gibi önemli bir yer burası. Hem Türk siyasi tarihi için hem Türk edebiyatı için, Sinop tarihi için. Dünyada pek çok çekim merkezleri var turizm açısından. İnanç turizmi, hüzün turizmi gibi. Burası
1: hüzün
0: da
1: turizmi.
0: Evet. Burası da çok enteresan bir şekilde Sinop'un en çok ziyaret alan müzelerinden biri. Dolayısıyla insanlar her ne kadar acı hatıralara sahip olsa da buraları ziyaret etmeyi çok istiyorlar.

0: Biz şu anda Türkiye'nin en kuzey ucundayız. İnceburun'dayız. Evet, çok özel bir noktadayız. Efendim, herkes Türkiye'nin en kuzey noktasını görmek için, en kuzey ucunu görmek için Sinop'a geliyor, İnceburun'a geliyor. Burada eşsiz bir manzara, eşsiz bir güzellik var. Efendim, manzara adeta tabloyu andırıyor. Değerli izleyenler, Sinop'u gezmeye, görmeye, Sinop'a özgü yöresel lezzetleri tatmaya ve bu lezzetleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, malum Sinop gastronomi şehri değil, ancak Sinop'a özgü çok özel yöresel lezzetler var. İşte onlardan biri Sinop mantısı, onlardan biri ıslama, onlardan bir de nokul. Evet, bakalım kiminle birlikteyiz?
1: Reyhan Akliman.
0: Reyhan Hanım'la birlikteyiz. Nokul yapıyoruz, buranın yöresel lezzeti. Şimdi nokul börek mi, tatlı mı?
1: Tatlı türü. Tatlı. Şerbetsiz bir tatlı.
0: Şerbetsiz tatlı. Buranın evet. Olmazsa olmaz ama
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ne zaman yaparsınız? Neyi? Hani bayramlarda mı, misafiriniz geldiğinde evet. Mi? Ya da böyle canınız ne zaman isterse o vallahi, zaman mı yaparsınız?
1: Aslında bayramlarda yapıyoruz ama yani evet. Canımız istediği vakitte yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani güzel. Bu yöreselimiz zaten. Bu olmazsa olmaz bayramlarda.
0: Evet.
1: Öyle yaptığımız zaman.
0: Efendim herkese... Reyhan Hanım, ikram ediyorsunuz. Afiyetle yiyorsunuz. Özellikle çayın yanında inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi zamandan kazanmak için hamurumuzu yoğurmuş, açmış Reyhan Hanım. Şimdi nokul. Efendim burada çok seviliyor. Zaten evet. Geldiğinizde Sinop mantısı yemelisiniz. İşte ıslama yemelisiniz. Nokul mutlaka yemelisiniz. Ben bayılıyorum. Daha önce yemişliğim, tatmışlığım var. Ve aynı zamanda besleyici. Evet, takviye kuvvet geldi. Tamam. İsim ne?
1: Ray.
0: Evet, Nuray Hanım da böyle yağlıyor. Şimdi
1: Nuray'la birlikte yukayı. Çalışıyoruz.
0: Tamam.
1: Yazın daha çok yoğunuz.
0: Tatlı niyetine, şerbetsiz tatlı, nokul.
1: Evet, dini bayramlarda bu bizim olması olmadığımız.
0: Kurban bayramı, şeker kurban bayramı, bayramı, nokul şeker mutlaka bayramı, evet. Oluyor.
1: Ama misafirleri de yapıyoruz tabii.
0: Hani evlerde. Siz böyle baklava yerine nokul evet, mu yapıyorsunuz?
1: Baklava yerine, baklava da var ama nokul daha önde.
0: Tamam. Ya nasıl hızlısınız böyle, nasıl pratiksiniz, hemen toz şekerler serpildi, yağlar serpildi, böyle şimdi cevizler ilave ediliyor. Üzümümüz, cevizimiz buradan mı?
1: Cevizimiz evet bizim.
0: Tamam.
1: Cevizimizi bizim çok diyor. Koymuyor ama cevizi çok koyuyoruz, yalnız şeyi
0: üzüme biraz
1: üzüme az koyuyoruz.
0: Tamam.
1: Çünkü üzümün tadı öne çıkmasın.
0: Tamam.
1: Cevizin tadı öne çıksın.
0: Cevizin daha yoğun olması evet, evet. Lazım.
1: Evet,
0: tamam.
1: Evet. O yüzden böyle.
0: Hamurumuz gayet ince.
1: Evet, ince. İnce olması lazım. Çünkü şöyle yaptığımız vakit, böyle yaptığımız vakit rulo halinde olduğu için.
0: Evet, çok özel bir yöresel lezzet.
1: Böyle de şey
0: börek yapayım. Değil tatlı ama evet. Şerbeti yok.
1: Şerbeti
0: çok
1: yok.
0: Çok değişik.
1: Şerbetsiz tatlı.
0: Hani genelde Reyhan Hanım tatlı olsa tamam, şerbeti evet. Oluyor. Evet, şerbet evet. Olmayınca börek diyoruz evet, evet. Ama bunun şerbeti yok, aynı zamanda tatlı.
1: Evet.
0: Üzerine tekrar yağlıyoruz. Yumurta falan süreceğiz
1: tabii
0: mi?
1: Tabii yumurta süreceğiz.
0: Yumurta da süreceğiz. Yumurtaya... Yumurtamız evet. Nerede?
1: Yumurtamız geliyor.
0: Yumurtamız da gelsin. Evet değerli izleyenler, şu anda buram buram yöresel kokan bir ortamdayız. Sinop'un evet. Tarihine ışık tutan Pervane evet. Medresesi'ndeyiz. Ve efendim nokullarımız pişti. Şöyle 15-20 dakika içerisinde. Evet, tarihle lezzet aslında burada buluştu. Şimdi çok güzel duruyor. Çıtır evet. Çıtır nar gibi kızarmış. Reyhan Hanım, Nuray Hanım, ellerinize sağlık. Ve tabii ki efendim taze demlenmiş tavşan kanı çayımız olmazsa olmaz.
1: Buyurun.
0: Yani görüntü itibariyle bildiğiniz börek, kavga etmeyelim.
1: Yok.
0: Bildiğiniz börek ama tatlı. Sinop'un yöresel tatlısı. Bakın içerisinde bol bol ceviz var, üzüm var. Mükemmel bir görüntü, mükemmel bir yöresel lezzet. Sinop'ta yıllardır annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı yöresel bir tatlı. Evet efendim, Sinop...

0: sınava geldiğinizde unutmayın. Mantı evet. mutlaka yiyin. Islama mutlaka yiyin. Ve nokul mutlaka yiyin. Bayılıyorum. Hepsine bayılıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Nasıl güzel yapmışsın?
1: Yok canım işte elimizden gelenleri
0: çok
1: yapıyoruz.
0: Çok da mütevazı.
2: Sevgimizi aşkımızı kattık.
0: Kattınız mı? Kattık. Sevgiyi katmadan olmaz zaten. Aynen. Katmışlar belli.
1: Sizler olunca daha çok kattık.
0: Tadından yenmiyor.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta gökyüzü adeta parıldıyor bizim için, sizin için. İnşallah şansla, bollukla, güzelliklerle gelsin. Güzel haberlerimiz var bugün. Çünkü güzel açılar var. Sevgili Mine Ölmez, güllerin en güzeli. Bugün yeşil gül olmuş. Hoş geldin.
2: Evet, sen de çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. İnşallah daha iyi olacağım. Çünkü bu hafta çok güzel etkiler var.
2: Evet.
1: Mutlaka bu etkileri kaçırmasın seyircilerimiz. Çünkü iki uğurlu gezegen Jüpiter ve Venüs kavuşuyormuş.
2: Evet.
1: Nasıl bir kavuşma bu?
2: Şimdi bu çok güzel bir kavuşma. Eskiler buna çok önem veriyorlar. Aslında daha çok dünya için önem veriyorlar. Yani bireysel haritalarda zaten önemli ama dünyanın gidişatı, işte dünyaya gelen barış, huzur veya işte aksilikleri böyle açılarla tanımlıyorlar. Ve bu ikisinin kavuşması çok kıymetli. Çünkü ikisi de astrolojinin benefik tabiatlı, yani iyicil tabiatlı, uğurlu, iyicil sayılan gezegenleri. Dolayısıyla buna Kıran'ı Sade'in demişler. Bu arada Kıran deyince Kıran kavuşum anlamına geliyor.
1: Öyle mi?
2: Yani Sade'in, iki tane uğurlu gezegenin kavuşmasını anlatan bir şey bu, söylem. Çok güzel bir şey. Çünkü iki tane uğurlu gezegenin, iki tane maksadı genellikle bağcıyı dövmek değil de üzüm yemek olan, mutluluk olsun, barış olsun, güzellik olsun, sanat olsun, sulh olsun diyen gezegenin ve bilgelikle, etikle ilgili, genişlemekle ilgili Jüpiter zaten şans, fırsat, bir sürü anlamı var. Burada böyle bir adalet, iyilik, adaletin yanında merhamet. Yani mesela işte affedici olmak temaları çok güzel bir şekilde açığa çıkıyor.
1: Evet, 9 tüm Haziran, burç için değil mi bunlar?
2: Evet, tüm burçları etkiler, tüm dünyayı etkiler. Dünyayı olumlu şekilde etkiler. Bu ikisinin kavuşum etkisinin olması zaten son bir haftadır falan bu etkiler çok çok çok yoğun. Şimdi bu hafta boyunca da yoğun olacak Allah'a çok şükür ki.
1: İnşallah.
2: Sonra
1: evet.
2: Merkür'ün de işte Jüpiter'le kavuşuma doğru gitmesi falan. Yani böyle güzel açılar var yine. Fakat bu ikisinin kavuşumuna özel bir önem verilmiş. İkisi de iyicil gezegen oldukları için. Büyük iyicil Jüpiter, küçük iyicil Venüs. Büyük paralar ve servet Jüpiter, daha küçük paralar ama yine bolluk bereket Venüs. Bu ikisinin kavuşması çok hayırlı ve uğurlu görülmüş.
1: Ama hangi alanlarda, hangi burçları etkileyecek onları birazdan
2: detaylandıracağız. Yani kimlerin hayatını hangi alanlarda daha çok dokunacağını. Ama dünya için bir barış, bir sulh, bir iyileşme enerjisidir bu. Tabii ki bu demek değil ki her yerde birdenbire bıçak kesilir gibi en kötü ahlaken bozuk insanlara da böyle birden bir şeyler. O anlamda değil ama genel olarak buna açık olan, bunu alabilecek olan, bunu hak etmiş olan, artık vakti gelmiş olan, buna inanan kişilerin üzerine daha çok inecektir bu enerji. Ben bundan çok çok mutluyum. Bu çok güzel. Fakat eskiler bir konuda uyarmışlar. Şimdi Venüs'ün yengeçteki halinin çok çabuk merhamet eden, çok çabuk acele eden, işte evlilikte de mesela çok acele etmek, bir an önce yapmak. Çünkü neden?

0: Koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları öncü burçlardır. Öncü olmanın tabiatı gereği bir an önce harekete geçmek, bir an önce evlenmek, bir an ay çok acıdım ne olur buna yardım edelim. Ay çok bu çocuğa çok üzüldüm ne olur bunu yapalım. Ve görüyorum ki ben eskiden hiç böyle bakmazdım işte koçlar hep böyle her şeyi başlatır filan filan. Şimdi bakıyorum mesela magazin gündemine oturan isimlere bakıyorum. Asla durdurak bilmeyen insanlara bakıyorum. Hepsinin tabiatında öncülük var ve o yengecin naifliğini taşıması gereken birçok yengecin aksine skandallarla anıldığını
1: Allah
0: görüyorum.
1: Allah
0: Bu
1: evet.
0: da bende şunu düşündürüyor. Çünkü tabiatı öncü. Yani öncülükte şöyle bir şey vardır. Düşünmeden harekete geçmek. Bir şey yapıp sonra sonuçlarını düşünmek zorunda kalmak. Çabuk, o yüzden mesela eskiler der ki öncü burçlar çok fazla evlilik yapmaya meyyaldir der. Bazen
1: Hangileri?
0: üçlü
1: Bir daha sayar
0: koç,
1: mısın?
0: yengeç, terazi, oğlak. Oğlağı burada bir tık ayırıyorum. Oğlak toprak elementi ve öncülerin sonuncusu olduğu için içlerindeki en aklı selim olan oğlaktır. Oğlağa gelene kadar koç, yengeç ve terazi burçları düşünmeden aşık oldum evlenmek istiyorum. Gerisini de düşünmek istemiyorum derler. Ya da işte bir şey yaparlar. Duygularıyla hareket ederler. O duyguları ne gerektiriyorsa onu yaparlar. Sonra bunlar pişmanlıklar getirebilir. İşte bu skandallara bulaşmamak için öncü tabiatı çok fazla olanları bu aralar çabuk sözler vermemesi çok önemli. Şimdi dünyada bir barış ve sulh enerjisi göklerden bizim üzerimize iniyor. Bazıları işte şurayla barış yaptık, burayı ay affettik, şurayı böyle yaptık derse de işte eskiler bu konuda yoruyor. Venüs diyor yengeçteyken diyor o sulh enerjisi aşkım canım bir tanem enerjisi diyor çok sürmeyebilir.
1: Öyle mi?
0: Sonradan diyor bazı şeyler farklı olabilir. O yüzden özellikle bu tabii ki dünyayı ilgilendiren bir konu olduğu için burada daha yetkili kişilerin veya liderlerin bu konuda daha uyanık olması gerekir. Onlar tabii ki hani takdir onlarındır ama dünya liderleri arasında böyle bir hani çabuk söz verme, ha barıştık her şey çok güzel. Bunu hemen dünya insanı inanmamalı. Bu konuda da eskiler uyarmış. Özellikle Osmanlı müneccimlerinin kaynaklarında araştırdığımda Venüs yengeci mesela evlenirken de diyor hemen karar vermek. Ay çok sevdim evleneyim.
1: Yıldırım
0: Sonunu
1: nikahı.
0: düşünmemek. Yıldırım gibi. Ama sonra işte şapka düşüyor, kel görünüyor ve sonra her şey ortaya çıkınca ha aslında çok acele etmişim denebiliyor. Bir tek bu riski var.
1: O zaman acil kararlar verilmemeli mi bu
0: Verilmemeli.
1: hafta?
0: Mesela işte örnek veriyorum bir tane arkadaşımla denk geldim. Bir çocuğa şey diyor işte ya diyor onun servis parasını ben karşılayacağım diyor. Sonra karşılamıyor. Mesela böyle şeyler yapmayın. Mesela birdenbire bir şey görüyoruz, kalbimiz titriyor, canımız acıyor. Diyoruz ki ay bunu ben yapayım. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Bu hafta yardımlaşmaya çok önem verin. Haftaya Ay Balık burcundayken başlıyoruz. Ve ay küçülürken başlıyoruz.
1: Ne
0: Bunun
1: getirir
0: anlamı
1: bu?
0: çok büyük. Çünkü bu bir bırakma enerjisidir. Mesela bu bize şunu söylüyor. Bak önünde bir kurtuluş kapısı var. Ama sen hep söylediği bir şey vardır. Buraya bir çivi batar. Sen çivinin üstüne istediğin kadar tentür diyot dök. İstediğin kadar pansuman yap. İstediğin kadar orayı sar. O yara iyileşmeyecek. Yaranın iyileşmesi için önce o çiviyi bir çıkarman lazım. Sonra bak bakalım bir hafta 10 gün içinde nasıl o yara iyileşiyor. İnsanlar ne yapıyor biliyor musun? Diyor ya aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir diyor. Ya da mesela dibine kadar bildiğiniz insanların huylu huyundan vazgeçmez biliyorsunuz. Değişmesini beklemek olmuyor. Yani değişmeyecek o insanlar.
1: Gerçekçi bakmak lazım.
0: Gerçekçi bakmak lazım. Yani koşulları iyi değerlendirmek lazım. Herkes de zaten keyfi yerinde diye ya da gidecek. Hani bazı insanlar var gidecek yeri yok, gidecek işi yok, ikinci bir seçeneği yok. Hayattan korktuğu için bazen kötü koşullara mahkum kalan insanlar da var. Onları çok iyi anlıyorum. Ve onlara hep şöyle söylüyorum. Diyelim ki hayattan korkuyorsunuz. İçinde bulunmak istemediğiniz bir duruma mecburen maruz kalıyorsunuz. Beni zaten onlar ilgilendiriyor. Öteki kısım beni hiç ilgilendirmiyor. Her gün kavga edip birbirini yiyip sen hala o rezilliği, o kötülüğü çekmeye devam ediyorsan o senin seçimin.
1: Tercih tabii.
0: Tercih. Ama bazı insanlar var ki çok zor şartlar altında mecburen dayanıyorlar. İşte böyle dua zamanlarında bugünün gecesi 9 Haziran 8 Haziran 9 Haziran'a bağlayan gece 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece. Ne olursa olsun ümidinizi yitirmeyin. Mecbur kaldığınız için işe, eşe, hayata, koşullara maruz kalıyorsanız, eziyet çektiğinizi, acı çektiğinizi, görülmediğinizi, anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız ama gidecek de bir yeriniz yoksa beni bu kısım ilgilendiriyor. Beni bunlar ilgilendiriyor. O kısma şunu söylüyorum. Bugün niyet edin. Allah'ım ne olursun ben açamıyorum sen bana bir yol aç. Ben göremiyorum sen bana göster. Bana öyle bir kapı aç ki her kapanan kapıya şükredeyim ve gerçekten kurtulayım. Ve ben buna çok
1: Amin.
0: inanıyorum. Gerçekten insanlarla uğraşmadığınızda Allah'a havale edip gerçekten benim derdim başkaları değil benim derdim.

0: kendi yolum dediğinizde. Ve hiçbir şeyiniz yok. Yani o yüzden ben bir kitap yazdım. Hiçbir şeyden her şey mümkündür.
1: Kitabın mı var?
0: Evet, tabii son kitabım. Hiçbir evet. şeyden her şey mümkündür. Siz kendinizi bir hiç zannedersiniz. Hiçbir şeyim yok ki, nasıl olacak ki, bunları sormayın. Hı hı. Allah size öyle bir yol açar ki o zaman anlarsınız ki zaten oldurmayan da olduran da siz değilmişsiniz.
1: Yani dua kapılarında çok açık olduğu
0: çok
1: iki gece.
0: Açık,
1: bu
0: çok
1: gece
0: açık.
1: Ve yarın gece.
0: Yani bunu Allah bilir. Bu arada bu bir iddia değil. Ama ben bir astrolojik olarak hani diyor ya müneccimin şeyi hani niyeti bu. Ben bir Allah bilir dua saati ihtiyaç saatidir. Kimin ne zaman duasını kabul
1: her
0: olacağını
1: kabul
0: Allah
1: olabilir.
0: Bilir. Ama gökyüzünde böyle açılar olduğu vakit biz deriz ki hani bir yaklaşalım.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir yaklaştırsın bizi. Bunu biz de söylemiyoruz sadece. Osmanlı müneccimleri de söylüyor. Ay'ın Jüpiter'le kavuştuğu zamanlar, Jüpiter'in böyle Venüs'le kavuştuğu zamanlar, gökte su elementinin güçlü olduğu zamanlar. Bu vakitlerde dua etmek çok iyidir.
1: Yani aslında
0: İnsanı
1: iki
0: yaklaştırır.
1: İyi enerji bir araya geliyor.
0: Evet.
1: Güzel sürprizler olabilir ama
0: evet.
1: bazılarında canı yanabilir mi yine o iki günde?
0: Yani çok duygusalsa, bağımlı karakterse canı yanabilir. Hı hı. Çünkü ne olur? Su elementi arttıkça, gücü yükseldikçe, pazartesi ay balıkta başlıyoruz, ay küçülüyor. Bunların hepsinin etkilerine baktığımızda insanda bir iç sıkılması, çok fedakarlığın verdiği acılar, kendini kurban rolüne düşürmenin verdiği acılar. Ve şunu da inkar etmeyelim. Biz bazen kendimizi bir şeylere kurban ediyoruz, mahkum ediyoruz. Bazen bir şeylere kendimizi biz çok bağlıyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani acaba değersizlik hissimizden mi, bir yudum sevgi için mi? Yani şunu kendimize söyleyelim. Annemiz babamız bizi sevmemiş olabilir. Çok kötü hayat koşullarında yaşamış olabiliriz. Artık çocuk değiliz. Hepimiz belli bir yaşa gelmişiz. 18, 20, 25, 30 fark etmiyor. İsterse 50. Annem babam beni sevmedi. Beni kimse sevmese sevmesin ya. Seni Allah sevsin. Sen kendini sev. Biz ne zaman kendimize tutunmayı öğrenirsek bu açılar bizi müthiş iyi hissettirecek.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ama kurban psikolojisinde. Sürekli başına gelenler için birini suçlar. Zaten babam böyle yaptığı için ben öyle oldum. Zaten annem bana böyle yaptığı için. Tamam yaptılar. Çok da kötü yapmışlar. Keşke yapmasalardı. Ama sen hayatının sonuna kadar kendini buna mahkum edemezsin.
1: Kendine
0: uzun
1: dayanmalısın.
0: Bir hayat
1: evet.
0: Ve mahkum olursan bu süreç senin için çok kötü ilerleyecek. Şimdi bugün Ay Balık'ta kapanış fazıyla doğru başlıyoruz. Yeni aya gideceğiz önümüzdeki hafta başında. Bu da demek ki ihtiyacın olmayanı bırak. Hayrına olmayanı bırak. İnat etme. Doğru söze inat etmek iyi bir ahlak değildir. Hayatında berbat bir insan var. Sana zarar veriyor, sana hakaret ediyor, seni sevmiyor. Veya annen baban bakıyor, arkadaşların bakıyor, diyor ki bak bunun seninle geleceğin o. Doğru söze inat etme. Bırakılması gerekeni, kangren olmuş olanı kestirip at. Zararlı bir alışkanlığın, zararlı bir huyun, sana zarar veren bir özelliğin varsa kestir at. Bugün hayır yapmak, bugün iyilik yapmak o kadar kıymetli ki. Çünkü yardımlaşmanın, fedakarlığın sadece bugün de değil, bugün, yarın, hafta boyunca bu etki çok güçlü. Bir garibanı sevindirin, hayvanları besleyin, kuşları besleyin, kedi, köpek, suçsuz bir hayvana su verin. Aç bir insanın karnını doyurun. En büyük sevap, yani
1: evet.
0: en temel ihtiyacımız açlık ya hani. O açlığı gidermek, o susuzluğu gidermek, kuşlara su vermek. Yani bir şey yapın dünya için.
1: Seni Çünkü, de mutlu ediyor bu aynı zamanda.
0: Aynen
1: Senin
0: öyle.
1: Belki de en büyük mutluluk kaynağın bir başkasına yardımın olacak. Bize
0: geçenlerde bir
1: bu.
0: Arkadaşım çok şuursuzca bir hareket yapıp bahçedeki bir ağaca zarar verdi. Dedim ki hemen o ağaçtan özür dileyeceksin. Git oraya dedim. Ondan sonra suyu verdim eline, bir sula, özür dilemek mahiyetinde. Ne verecek ağaca? Su. Tekrar et dedim. Bu dünyaya senin kadar faydam yok. Başladı böyle yapıyor. Bu dünyaya senin kadar faydam yok. Ben senin kadar faydalı değilim. Sen gece gündüz Allah'ı zikredersin. Gece gündüz oksijen yayarsın. Benim senin kadar faydam yok. Üstüne zararım var. Lütfen beni affet diyeceksin dedim. Öyle özür dilettim. Çünkü niye? Gerçekten acaba bizim bir ağaç kadar bu dünyaya faydamız var mı?
1: Ay nasıl güzel bir canlı. Ve yıllarca, asırlarca
0: evet.
1: o ağaç dimdik duruyor değil mi?
0: Evet.
1: Hiç eğilip bükülmeden.
0: Aynen öyle. Bunu söylettim. O da söyledi, itiraz etmedi. Allah var. Ama arkadaşlar bilmiyoruz. Bir karınca kadar faydamız var mı? Bir solucan kadar, bir oluklu kertenkele kadar, bir ağaç kadar bu dünyaya faydamız olup olmadığını bilmiyoruz. Bu hafta bu bilinçle yaşayın. Bu bilince gelen, kalbini gönlünü duayla dolduran, iyi niyetlerde bulunanların ben karşılıksız kalmayacağını naçizane bir kul olarak düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Tabii
1: inşallah
0: ki Allah bilir.
1: Kalpleri Şimdi, temiz tutmalı, ferah tutmalı diyorsun.
0: Aynen,
1: İyiliklerle
0: aynen.
1: bezenmeli.
0: Aynen.
1: Peki 10 Haziran'da iletişimde soğuk rüzgarlar esebilir.
0: Evet, evet.
1: Niçin öyle?
0: Çünkü Satürn'ün soğutan bir etkisi vardır. Satürn hangi gezegenle temas ederse kavuşum, kare, karşıt özellikle bu açılarda. Uzaklaştıran ve soğuklaştıran bir etkisi vardır. Eski adı zaten Zuhal. Zuhal uzak ve soğuk olan demek. Yani güneşe olan uzaklığı ve soğukluğundan dolayı böyle bir isim veriliyor. Zuhal uzak ve soğuk.

0: olan demek. Satürn de uzak ve soğuk olan demek. Satürn'ün Merkür'le yaşayacağı bu sert açı, özellikle 10 Haziran ve 13 Haziran'da da Venüs Kiron karesi var. 10-13 Haziran arası. Mesela normalde çok sıcak konuşan insanların sizinle soğuk konuştuğunu, kırıcı olduğunu, mesafeli olduğunu görürseniz böyle bir kalbiniz kırılabilir. Kalp kırmamaya çalışmamız gereken bir zaman dilimi ama kalbimizin de çabuk kırılabileceği bir zaman dilimi. Özellikle 10-13 Haziran arası günlerde böyle çok bizlerden olmasın en azından. Kırıcı olmak, soğuk konuşmak, kestirip atmak meyilimiz var. Birileri de bize işte daha önce söz verdiği bir şeyi yapmaktan cayabilir, kırıcı sözler söyleyebilir. Normalde sıcakken mesafeli olabilir. Bunu tabii ki her burç farklı hayat alanlarında yaşayacak ama şu hafta anlattığım bütün açıların genel şansını ve stresini söyleyecek olursam. Emlak konularında, aile içi konularda, toprak arsa konularında, beslenme, işte restoran, otelcilik bu alanlarda çok büyük şans ve kısmet demektir. Hafta başı böyle başlıyor. Ancak bazıları bundan müstesna olacak. Mesela işte örnek veriyorum. Tamamen örnek veriyorum. Yaza girerken işte başarılı oteller yıldız alırken sıkıntılı olanlar, insan sağlığını hiçe sayanlar zarar görebilir, ceza alabilir. Tam öyle bir şey biliyor musun? Bir tarafta işte restoranları, otelleri destekleyen bir açı var. Bir tarafta da diyor ki bundan mahrum olacaklar da var.
1: İlahi adalet işliyor.
0: İlahi adalet işliyor. Dolayısıyla bu hafta böyle hani insan sağlığını, aileyi, değerleri hiçe sayanların biraz daha zarar gördüğü, kimin rengi neyse onu belli ettiği, özellikle 10-13 Haziran arası herkes rengini belli edebilir. Yani bir lafla seni ödeştirebilir. Özellikle kız çocukları olanlar, kız kardeş, kız arkadaşlarımız. Bu onlarla anlaşmak da biraz zor olabilir. Aile içinde bazılarımızın anne babayla, aile büyükleriyle bir soğuk rüzgarlar esebilir. 10-13 Haziran arası biraz kız çocuklarımızı koruyalım. Ben hep böyle bakarım mesela eskiden kötü olayların yaşandığı tarihlere kız çocuklarının zarar... Hep Venüs'ün zarar gördüğü zamanlar. Ya Uranüs'ten ya Plüton'dan ya Kiron'dan bir karşıtlık almış mesela. Venüs'ün zarar gördüğü vakitlerde kızlarımızı, kız kardeşlerimizi, eşlerimizi erkeksek, kadınlarımızı biraz daha kol kanat gelmemiz.
1: Bu çarşambadan sonra değil mi?
0: Çünkü 10-13 Haziran
1: evet, çünkü
0: arası.
1: Bugün yarın güzeldi
0: mesela Venüs. Çocuklarınızı öyle sokaklara şuralara buralara salmayın. Biraz daha böyle koruyucu, kollayıcı olun. Kalpleri kırılıyorsa onları anlamaya çalışın. Kadınların günde 24 defa sana güveniyorum, harikasın, her şey geçecek denmesine ihtiyacı var. Yalan söylemiyorum.
1: Öyle miymiş? Saatte... Bir istatistik mi söylüyor bunu?
0: Gerçek, benim istatistiğim söylüyor.
1: Evet.
0: Kadınların her zaman bir de duygusal desteği ihtiyaç. Kadınlar her şeyi tek başına yapabilirler. Hepimiz öyleyiz. Her şeyi tek başımıza yapabiliriz. Evet. İnanılmaz bir donanım ve beceriyle yaratılmışız. Ve merhametliyiz ve çok iyiyiz. Ama duygusal dalgalanmamız o kadar çok ki. Yanımızda bize dırdır eden, akıl veren... Sanki ben bilmiyorum onun öyle olduğunu. Kişilere değil, şunu söyleyenlere ihtiyacımız var. Hayatım geçer, yaparsın. Mesela kızınız var mesela, canım kızım, güzel kızım, boncuk kızım. İşte kendisi için ne kadar olursa, sen çok güzelsin, halledersin çocuğum, ben hep arkandayım. Şöyle bir sırtını sıvazlayın. Ya. Kadınları siz böyle bir gazlayın var ya, onlar daha dünyayı kurtarırlar.
1: O neler yani. Yapar? O kadar. Yani o aslında manevi hani, desteğe ihtiyacı var kadının.
0: Ben şeyi sevmiyorum mesela, kadın geliyor stres olmuş, zır zır zır zır zır, bandırdır etme falan, akıl vermeye çalışıyor. Ya zaten senin açıdan o an bakabilseydi öyle bakardı. Sadece şunu diyeceksin. Bunu düşüneceğim. Haklı olabilirsin. Gel bakayım ha öyle miymiş? Ya acaba kendinizle derdiniz mi var yani bir kadına böyle zıt çıkmak? Ya da kızlara, genç kızlara, kadınlara böyle sert davranmak? O zaman verimi de alamıyorsun. Bereketini kaçırıyorsun. Gerçekten dişil enerji Venüs'yen bir enerji. Gökyüzünde Venüs Jüpiter'le kavuşurken bunu çok iyi anlamak lazım. Kadınlara kötü davrananların asla bereketi olmaz.
1: Olmaz tabii.
0: Tabii ki erkekler de buna dahil, erkek çocukları da masum birer melek. Ama kız çocukları Venüsyen olduğu için bir kızı küstürmek, bir çiçeği soldurmak, bereketi kaçırmak demektir.
1: Bu iki güne daha da dikkat. Bu hafta
0: edelim.
1: Genel olarak
0: evet.
1: Kalp kırmayacağız, ağzımızdan kötü bir söz çıkmayacak ve inşallah gönlünüzden geçen tüm güzel dilekler bir bir gerçek olsun sevgili seyirciler. Hemen sevgili Koç ve Yükselen Koçlarla başlıyoruz. İyicil bir hafta, çok güzel İyicil iki gezegen birleşiyor. Peki Koç'a hangi alandan güzellikler getirebilir? Aşkta 3, parada 4 yıldız. Biraz düşük sanki Koç'ta. Niye öyle?
0: Aşkta biraz neden? Bu hafta Venüs'ün, Yengeç'te Venüs, Kiron'da Koç burcunda. Bu ikisinin dik açısı Koç ve Yengeç burçları arasında gerçekleşiyor. Özellikle ayın 13'ünde ilişkilerde böyle bir kalp kırıklığı, biraz böyle iniş çıkışlı durumlar yaşayabilir. O yüzden 3 puan verdim. Yoksa hiç öyle olmak zorunda değil. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada anlattığım astrolojik etkiler en baştan başlarken herkesin duymasını isterim. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? İşte çok sert bir açı var mesela. Orada sizin tırnağınız kırılıyor. Ötekisinin kirpikleri dök.

0: biliyor. Ötekisinin öyle olmaz da kirpik değil de o.
1: Mesela yani
0: tırnak işte. Mesela bir tanesinin parmağı kırılıyor, ötekisinin ayağı kırılıyor, ötekisinin bir... Bu herkeste farklıdır. Hı hı. Senin hayattan alacağın tecrübe. Mesela keskin sirkeysen küpüne zarar, gerçekten kazayı çok çekersin. Sinirli insanlar kazayı çok çekerler.
1: Aman aman,
0: çünkü
1: evet.
0: Mars enerjisi. Mesela bu açıları, benim bu anlatacaklarımı dinlerken illa en kötü senaryoyu düşünmeyin. Şu bile olabilir. Sabahleyin sevgiliniz biraz ya da eşiniz azıcık sizi, kalbinizi kırar. Öğlen doğru gönlünüzü alır belki.
1: İnşallah.
0: Yani
1: biter.
0: Bunu illa en kötü açıdan düşünmeyin. Ama evet, burada bir bazı detaylar var. Onları anlatayım. Sizde nasıl işlediğine siz karar verin. Burada anlattığım şeyler sizin hayatınızda en şiddetli haliyle veya en iyi haliyle zaten olamaz. Buradan alacağınız şeyler var, notlarınız var, gözlemleyeceksiniz. Hı hı. Hani bende nasıl işledi ve ben nasıl durumu kotardım diye. Ama keskin sirkelerin hiçbir zaman hiçbir işi rast gitmez. Bütün dolunaylarda başlarına bir kaza bela gelir. Bütün sert açılarda birbirlerine düşerler. Alt bilinçte yaşayan, yani buna tasavvufta nefsi emmare denir. Alt bilinçte yaşayan insanlar her zaman olayları en kötü haliyle yaşarlar.
1: Dürtüsel yaşamayacak.
0: Ne güzel söyledin. Bilimsel ismi dürtüsellik. Dürtüsel yaşayan insan en ufak şeyde başına en kötüsü, hı hı, gelir. Dolayısıyla biz ne kadar kendimizi olgunlaştırırsak o kadar ucundan sıyırabiliyoruz. Ben bunu kendim de deneyimliyorum yani. Çok facia olmadan onu hop, hı hı, kotarabilirsin. Hı hı. Şimdi Koç ve yükselen koçlar, bir kere bu hafta çok önemli bir hafta. Neden? Çünkü artık 30 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'nu terk edecek.
1: Ne olacak?
0: Terk etmeden önce de herkesin yaşamında bir alanda ödüller gelebilir. Hmm. Gelebilir. Koç burcunun ödüllerine baktığımız zaman bu hafta Jüpiter ile Venüs'ün kavuşması önümüzdeki çok uzun bir zaman dilimini, 6 ay ila 1 yıllık süreci şekillendirebilecek. Yuva kurma, aile olma, işte evlenme, işte efendime söyleyeyim çoluk çocuğa karışma, yuva ve aile sıcaklığı yaşama konusunda destekleyecek.
1: İnşallah, çok güzel.
0: Emlak, arsa, İşte ne bileyim sahip olmak istediği aileden gelen bir malı mülkü varsa bununla alakalı çok destekleyici. Hı hı. Aile içinde uzun yıllardır üzüldüğü, canını sıkan, onun kalbini kıran bir konu varsa bu açıdan çok destekleyici. Bu uğurlu, bereketli, bolluk bereket getiren bir açıdır. Aile hayatında, aile karmalarından bir karma çözülebilir. Hı hı. Ne demek bu? İşte geçmişte bir ailenizde bir acılar, sıkıntılar yaşanmıştı. Bu sıkıntılar başkalarını da üzmüştü. Belki hak alınmıştı, ah alınmıştı. Bu ahta bir ferahlama, bir rahatlama olabilir. Koçlara en büyük tavsiyem bu hafta ölmüşlerinize bol bol dua edin. Evinizi güzel bir temizleyin, arındırın. Evinize sizi bolluk bereketi hatırlatan bugün ve yarın 8-9 Haziran'da. Bolluk ve bereketi hatırlatan işte üzüm olur, buğday olur, nar artık mevsimi geçiyor. Bir şeyler alın böyle. Hani size baktığınızda bolluğu hatırlatsın. Güzel bir buğday çorbası yapın
1: yazlık. Arpa buğday daneler.
0: Aynen, arpa buğday daneler. Aman naneler.
1: Naneler.
0: Neyse işte. Naneli çok güzel oluyor bu arada.
1: Evet,
0: nohutunuzu,
1: çok lezzetli.
0: Güzel bir naneli çorba yapın. Ondan sonra buğdaylı. Böyle kendinize, evinize, yuvanıza böyle bir ferahlık enerjisi yayın. Bu sizin adımınız. Hı hı. Yaradanın size, evrenin, gökyüzünün, bütün bu enerjileri size bir akıttığı bir şey var zaten. Hani ilahi bir şey var. Siz de buna karşılık olarak, hani ben de bunun farkındayım enerjisi yaymak için, bir adım da siz atın. Bunun dışında 10 ile 13 arasında biraz aile içinde soğuk rüzgarlar esebilir. Bu iyiliğin koruyucu olacağına inanmakla beraber biraz böyle ikili ilişkilerde kırıcı diyaloglar yaşanabilir. Kız arkadaşlarınızla, işte aile büyüklerinizle böyle ne oluyor ya, bir annemle uğraşıyorum, bir arkadaşım bana trip atıyor, ne oluyor diyeceğim. 10 ile 13 arası biraz dilinizi yumuşak tutmaya dikkat edin. Aileden sert tepkiler gelebilir, fazla müdahalecilik gelebilir. Bunlara da çok kapılmayın. Hı hı. 13 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçecek aynı gün. O açıyı gerçekleştirdikten sonra, zorlayıcı açıyı. Ondan sonra sizin için tatil, keyif, kaçamak, hamilelik ve bebek konularında hızlanma, nişan, nikah konularında hızlanma. Zaten 30 Haziran'da Jüpiter de Aslan'a geçiyor. Dolayısıyla sizin için böyle diyorum ya, yuva kurmak, aile, hı hı, olmak, nişanlanmak, aşık olmak, bebek sahibi olmak, ünlü olmak. Mesela koçlar bu enerjiyle ünlü olabilirler. İşlerini dünyaya, topluma, insanlara, kendi çevrelerine de olsa yayabilirler. Mesela kendi mahallelerinde, kendi semtlerinde, kendi şehirlerinde parmakla gösterilen yıldız bir insan olabilirler.
1: Daha
0: böyle
1: çok yükselen
0: var.
1: Koç için mi?
0: İkisini de etkiliyor. Hı-hı. İkisini de etkiliyor çünkü Güneş Jüpiter üçgeni de muazzam bir açıdır. Yani Güneş'i koç olanında, yükseleni koç olanında olumlu etkiler. Çoluk, çocuk, büyüme fırsatları hepsini beraberinde getirebilir. Yani bir şansınız
1: İnşallah.
0: Var fazlasıyla.
1: İnşallah.
0: Sadece 10 ile 13'ü arasında. Mümkünse o dil cağızınıza bir mukayyet oluverin. Ha, size birileri bir şey der, sataşır, onu bilemem ama siz böyle ya bunu da söylemezsem ya tamam diyeceğiniz şeyleri biraz yumuşatırsanız, hı hı, sizin için harika olur. Bir de para konusu.

0: konusunda böyle bir 10-13 arası çok risk almamaya çalışın. Maddi yönden de biraz canınız sıkılabilir. İlla ilişkiler değil.
1: İnşallah.
0: Mesela atıyorum bir yüzüğünüzü kaybetmeyin, tokanızı, takınızı, bir şeyinizi kaybetmeyin. Bunlara
1: bir can
0: da dikkat
1: yakıcı
0: edin.
1: Ufak bir şey de olabilir parasal anlamda diyorsun ama çok güzel etkiler koçlar için. Ev, yuva kurma hayaliniz. Bu ev anı olabilir, evlilik de olabilir. İnşallah gönlünüzden hangi güzellik geçiyorsa koçlar onları gerçekleştirin. Her şey kalbinizin güzelliği kadar olsun. İnşallah, inşallah, inşallah. Ve sinirli olmuyor koçlarımız. O da önemli tabii ki. Sinirli olunca koç valla kimse onu tutamaz.
0: Tutamaz ama tutamaz. Bu hepimiz için geçerli.
1: Hepimiz için geçerli
0: ne kadar
1: bu hafta.
0: Keskinsizdir ki o kadar felaket bela söylüyorum.
1: Peki sevgili boğa ve yükselen boğalar sizdeyiz. Şimdi bakalım boğaları bu güzel iki gün özellikle bugün ve yarın çok güzel iyicil etkiler var gökyüzünde. Sizi hangi noktalarda şansı getirecek merak ediyorum. Aşkta, parada, sağlıkta fena değil. Aşkta biraz bir puan kırmızı.
0: Ondan akırdık. Neden? Çünkü onun da Kiron 12. evinde, Venüs 3. evinde. Yani böyle ilişkisiyle ilgili duyduğu bir şey, geçmişten gelen bir acının tekrar gündeme gelmesi ya da bir üzüntünün, bir dedikodu, bir şey, kafasını kurcalayan bir şey onu rahatsız edebilir. Bu arada bu hafta tüm burçlar için Venüs Kiron karesi etkili. Ya. Yani Venüs bizim kalbimiz, aşkımız, sevgimiz, evliliğimiz, estetik, sanat, işte güzellik salonları, güzellik uzmanları, sanatçılar, estetikle uğraşan insanlar, hayatta güzellik ve tatlılık, şekerlilik namına ne varsa, kadınlarla ilgili ne varsa Venüs'le ilgili. Aşkla ilgili ne varsa Venüs'le ilgili. O yüzden sadece boğayı, aslanı, koçu değil, 12 burcu da 10'u ve 13'ü arası ufak kalp kırıklıkları bekliyor olabilir. Ufak cep yanmaları bekliyor olabilir. Maddi sıkıntılara dikkat etmek gerekir. Bu hafta boğalarda şöyle bir kısmet var. Çok fazla haber, fırsat, teklif, eğitimde, iletişimde, işte imzalar atılabilir, başarılı anlaşmalar yapılabilir. Onları büyütecek, para getirecek çok önemli anlaşmalar yapılabilir. Fakat çok acele etmesinler, iyi baksınlar. Çünkü neden? 10 ile 13 arasında ya ben işte bu maddeyi okumamışım veya ben işte bunu bilmiyordum, kabul ettim ama diyecekleri bir şey olmasın diye. Haftanın başından bu hafta bir anlaşmanız, bir sözleşmeniz varsa ayın 10'una denk getirmeyin. Onu 13 arasına denk getirmeyin, bir kere onu söyleyeyim. Getirecekseniz bugün, yarın, bugün öğleden sonrası artık ay güneş karesi de bitiyor. Bugün, yarın bunları yapabilirsiniz. Fakat ya da hafta sonu ay boğaya geçince, cuma günü ay boğaya geçince bir tık daha şey ama yine de burada bir şey var. Ya bu maddeyi okumamışım. Çok hızlı karar verdim o sevinçle. Hemen evet dedim ama sonra aklıma bir şey takıldı dememek için haftanın başında maddeleri, şartları ya da birisi evlilik mi teklif etti? Olabilir bu arada. Teklifler. Öyle bak mi? Boğalara söylüyorum. Teklifler, fırsatlar, şans, İş, bolluk, bereket, yolculuklar, eğitimler, tüm iletişim alanlarında başarılı durumlar var.
1: Teklif geldi diyelim o an
0: ince
1: evet,
0: maddeleri
1: demek
0: okuyacak.
1: Yok ya evlilik teklifi.
0: Evlilik teklifi geldi iyi düşünecek. Mesela atıyorum adam atıyorum tamamen. Evlenme teklifi etti sonuçta ama annemle yaşarız dedi 3 gün sonra mesela. Onlara bir iyi bakın yani hani arada bir şey kalmasın. Ya da işte şöyle yaparız dedi böyle sizin sonradan mutlu olmayacağınız ki birey olamayacağınız veya para yönünden de olabilir. Mesela bir iş anlaşması imzaladınız. Venüs Kiron karesi. Ya işte bana işte 60 demişlerdi. Şimdi 40 diyorlar ya da 50 diyorlar gibi. Anlaşmazlıklar olmasın diye size verilen teklifleri iyi sorgulayın. Bana tam olarak ne ile geliyorsunuz? Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Ve bütün şartları doğru bir şekilde sorgulayarak doğru yolda gittiğinize emin olun. Bu hafta yakın çevrenizde hem böyle çok ani kucaklaşmalar, affedicilik enerjisi var. Hem de bazı şeyleri unutamadığınızı fark edebilirsiniz. Ya da örnek veriyorum siz bir kardeşinizle barıştınız çok iyisiniz. Öteki kardeşiniz tekrar arayı sıkıntıya sokabilir. Komşunuz, kuzeniniz, akrabalarınız onlarla hem sevgi bağınızın çok güçlü olduğunu hem de bazen ne kadar acımasız olduklarını aynı anda göreceğiniz durumlar olabilir. Yakın çevrenizde özellikle. Bazen böyle hani uç şeyler olabiliyor. Çok iyi bir enerjinin yanında bir tane de bloke edici enerji olabiliyor. Bu hafta boğalar yakın çevrelerinde komşu, kuzen, akraba, kardeş kiminle aynı yolda yürüyebilirim? Mesela insanın 5 kardeşi olur. Bir tanesi çok can olur. Ötekisi biraz bencil olur.
1: 5'i 1 değil.
0: 5 parmağın 5'i 1 değil de boşa dememişler. Evet. Bu hafta boğalar özellikle kardeş, kuzen, akraba, yakınlarıyla ilgili. Ya ben gerçekten bunlara çok güvenebilirim ama bunlara güvenemem. Duygusunu tam olarak yaşayabilirler. Biraz sevinçle stresi aynı anda yaşayabilirler yakın çevrelerinde. Kardeşleriyle ilgili evlilik, nişan, bebek, kutlama haberleri gelebilir. 10 ile 13 arasında hem maddi olarak dikkat etsinler hem de yakın çevreden gelen bir söz, bir dedikodu, arkadan dönen bir şey. Onları şu anda birazcık hani ya bunu yapmasaydı keşke dedirtebilir. Dillerine, konuşmalarına, düşüncelerine ve söylemlerine 10 ile 13 arası dikkat etsinler.

0: Sonra bir bolluk bereket akışları var.
1: Öyle mi?
0: Cuma cumartesi günü boğa burçları Ay'da Mars'ta kavuşacak. Gerçekten hayatta bir gömleklerini çıkaracaklar.
1: Nasıl yani?
0: Nasıl diyeyim sana? Bir sayfanın kapanması, bir şeyi artık arkada bırakmak. Çok basit. Kahve içmek de olabilir. Bir erkeği veya bir kadını arkada bırakmak. Bunun seviyesi herkeste farklı. Bir hatırayı, bir kişiyi, bir olayı, bir geçmişi arkalarında bırakacaklar. Çok güçlüler ama bırakmaları gereken şeyleri de bırakmak zorundalar. Yine hafta sonu çok yutkunmak, boyun boğaz rahatsızlıkları, biraz böyle içine atmak gibi konularda boğalar çok fazla kendilerini sıkmasınlar. Toprakla mümkün mertebe uğraşsınlar. Güllerle, çiçeklerle, saksı çiçekleri alırlar, bir şey alırlar. Cuma ve cumartesi gününüzü mümkünse sevgili boğalar, sizi mutlu edecek şeylere ayırın. Çünkü Ay Mars'la o gün kavuşacak. Mars sizin burcunuzda hala. Böyle artık hani bir şeyi veda edecekler. Bir arkalarında bir duyguyu, bir düşünceyi, bir kişiyi, bir durumu arkalarında bırakacaklar gibi gözüküyor. Ve artık diyecekler ki bundan sonra benim hayatımda bir yol var. Ben bu yoldan giderim ve kendimi gerçekleştiririm diyebilecekler. Bir arınma yaşayacaklar.
1: Güzel bir şifalanma süreci yani, evet, onları, evet, bekliyor. Bir de 9 Haziran'da bir telefon, güzel bir telefon mu geliyor acaba?
0: Güzel bir telefon gelebilir, beklediği bir haber gelebilir yakınlarından. Ama işte diyorum ya, 10-13 arasında da her şeyin gerçek mahiyeti ortaya çıkar. Örnek veriyorum, ikisi kişi sizi arar, der ki ya biz seni çok seviyoruz, senin için şunu yaptık. Sonra bir öğrenirsin ki aslında ikisi yapmamış. Bir tanesi nifak sokmaya çalışmış. Nifak sokamayınca aradan o da kendini, hani madem bozamıyorum bari yapan görüneyim demiş. Böyle bir detayları göreceksiniz gibi.
1: Evet.
0: Sonrasında bir de 13 Haziran'dan sonra Venüs Aslan'a geçeceği için boğalar açısından ev, yuva, aile, hane, aile içi ilişkiler, emlak konuları, arsa konuları, alım satım işleri o kadar güçlü bir şekilde ön plana çıkacak ki evlerini güzelleştirmek, yine yuva kurmak, belki evlenmek
1: inşallah,
0: için fırsatlarla karşılaşacaklar. Bu hafta en şanslı oldukları konu iletişim konusu. Onu 13 arası biraz daha uyanık ve dikkatli olmak kaydıyla, onun dışında aşk hayatlarında çabuk karar vermesinler. Hemen heyecana kapılmasınlar. Bak bazen de mesela şöyle olur ya, en kötüsü. Evlenme teklifini kabul etmeyi düşünmediğin kişi diyorum sana güller serdi yoluna. Müzisyenler geldi. Nasıl hayır diyeceksin mesela?
1: İstemediğin çiçek yanında bitermiş
0: falan gibi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ya böyle hemen galeyana gelme. Bunu sadece ilişki için söylemiyorum. Hemen galeyana gelmeyin. Size bir teklif gelirse, size bir bilgi gelirse, size bir talep gelirse, bunun karşılığında gerçekten ne olup bittiğini, ne istendiğini İyi düşünmeye çalışın.
1: Ve ben istiyor muyum onu da kararını iyi düşünsün.
0: Ama eğitim, iletişim ve sınav başarısı konusunda boğalar on numara maşallah.
1: Üçüncü vallahi evlerinde. Çok güzel. Boğalara mutluluk, şans, bolluk, bereket diliyorum. Neyi bekliyorsanız, o haber olabilir, bir müjde olabilir, bir başarı olabilir. Onu bu hafta inşallah görün, yaşayın sevgili boğalar. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. İkizlerin de bu hafta gözü kulağı maddi konulardaymış.
0: Evet efendim.
1: Burada yani. Gelecek mi bu para?
0: Vallahi ikizler burçlarının para alanlarında bir tane muhteşem ötesi Kıran-ı Sadeyn var. Bir de arkasından Merkür-Satürn karesiyle Venüs-Kiron karesi var. Bu da bana şunu düşündürüyor. Gerçekten ikizler burçlarının para kazanma, aileden maddi destek alma veya bir şekilde emlak, işte restoran işi yapıyorsa, otelcilik yapıyorsa bunlar çok çok paralar kazanabilirler. Çok iyi bir fırsatla karşılaşabilirler. Normal şartlarda tüm ikizler burçları için maddi anlamda muhteşem bir açı var. Yani bolluğun, bereketin, rızkın aktığı bir açı var. Sadece bu da değil. Değerli hissettirecek onları. Teklifler, hediyeler gelebilir. İşte nihayet maaşı yatar. Birisi, yani bu da ihtiyaca göre bir şey. Kiminin 5 bin liraya ihtiyacı var, kiminin 55 bin liraya, kiminin 155 bin liraya, kiminin 555. Hani herkes ihtiyacına göre, kendi şeyine göre, ya Allah yardımcı oldu, şunu da hallettim diyecekleri ilahi bir lütufla karşılaşabilirler. Çok bu çok güzel. Ve şunu fark edecekler. Ben kendimi ne kadar değerli kılarsam etrafımdakiler de bana o kadar değerli davranıyor. Ben öz değerimi ne kadar sorgularsam ya da egolu insanların yanında ne kadar uyumlu olmak adına egosuz davranırsam, kendimi ezdirirsem ya da aman boşver güleyim geçeyim dersem o kadar benim bereketim azalıyor. Bereketleriyle kendilerine verdikleri değer arasında doğru bir orantı olduğunu bu hafta fark edebilirler.
1: Nasıl bereketi artar? Onu tekrar altını çizelim.
0: Şimdi şöyle, bereketleri açık fakat eğer para geldiğinde kendilerine, işte bir lütufla karşılaştıklarında, bir iş fırsatıyla, bir güzel bir parlak bir şeyle karşılaştıklarında 10 ile 13 arası bunu hemen yakın çevrelerine yayarlarsa pişman olabilirler. Arkadaşlarınız hevesinizi kırabilir. Yakın çevreniz, kardeş, kuzen, akraba, arkadaş, bunlar hevesinizi kırabilirler. Bu da sizin kalbinizi kırabilir. Benim ikizler burcuna çok zor bir tavsiyem var. Bu hafta yaşadığınız iyi şey.

0: ileri. Lütfen. Ama o benim en yakın arkadaşım dediğiniz kişilerle bir paylaşmayın.
1: Tutamaz değil mi?
0: Bu hafta bir tutun.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Sizin o güzel akışınızı bozan bir arkadaş, eş, dost bir şey. Böyle bir nifak var 10-13 arasında. Çünkü arkadaş çevresinden alıyor bu etkiyi. Yani mesela işte aman kızım ondan hayır gelmez veya işte o parada sana işte o iş yerini ben biliyorum falan. Enerjinizi düşürecek insanlara bu hafta, hatta bence hiç kimseye
1: kesinlikle
0: iyi haberlerinizi vermeyin. Ben bir de sadece ona da değil. Evdeki bir dedikoducu varsa, kardeşim de olsa ona da söylemem. Evdeki bir dedikoducu sultanlıkları, krallıkları yıkar. Bakın bütün krallıklara bakın. Ya sultanın karısından haber almışlar ya çocuklarından. Adamların krallığını yıkmışlar. Dolayısıyla evde sizi çok sevebilir, size hayran olabilir. Evladısınızdır, canısınızdır, kardeşisinizdir. Ama ağzına laf durmuyordur. Sizin bütün planlarınızı dışarı aktarıyordur. Evdeki dedikoduculara da dikkat et.
1: Kardeş bile olsa diyorsun.
0: Ben ağzına güvenme. Ya olur canım, yani insan olur. Çok seversin. O da seni çok sever ama ağzına bakla ıslanmıyordur.
1: Evet.
0: Dedikoduculara hiçbir şey anlatmıyoruz sevgili ikizler. Bu hafta yani güzel haberleri kendilerine saklasınlar. Sanki orada bir şey var gibi böyle. Müthiş bir fırsatla karşılaşırken ya da en basiti. Sabah uyandın, kendini müthiş hissediyorsun ikinci evinde. Yüzün, boynun, saçların sana çok güzel geldi. Moralin çok iyi. 9'uyla onun da 8'iyle 9'unda böyle mis gibi geziyorsun. Onun da geldi biri senin, ay senin göz altın mı torbalanmış dedi.
1: Ay.
0: Veya işte bir şey yaptırdın mesela kendine, şu özellikle şu bölgeye ikizler. Bir şey yaptırdın mesela. Yani sanır ki hiç yakışmamış, hiç sana olmamış. Yani bunları enerjinizi düşürecek şeylere prim vermeyin. Maddi konularda şansınız oldukça açık. Ve 10'uyla 13 arasında harcamalarınıza, paranıza, arkadaşlarla borç alacak verecek meseleleri konusuna çok dikkat edin. Hani borç vermek için doğru bir zaman olmuyor. Ya da sizin paranız gelir birisinden çat diye borç ister. Emin olmadığınız, bir daha ödemeyeceğini düşündüğünüz kişilere borç vermeseniz daha iyi olur. Tabii ki siz bilirsiniz. Ve hafta sonu artık ikizler yeni ayına doğru gidiyoruz. Bakın sizin için çok yeni bir sayfa açılacak. Özellikle 20 Haziran 4 Temmuz arası Uranüs, Mars, ay düğümleri öyle bir açı yapacak ki sizin artık hayatınızda hain, çürük, size hizmet etmeyen, hayırsız hiç kimse kalmayacak.
1: Oh.
0: Ve şunu diyecekler ikizler, bir gömlek yırtar gibi onlarda önümüzdeki hafta ikizler yeni ayının etkisiyle de diyecekler ki sırtımdan bir sürü bıçak yedim ama artık öyle bir güçleneceğim ki hiç kimse beni yıkamayacak. Gerçekten o deliliği yaşayacaklar sonuna
1: İnşallah,
0: kadar.
1: İnşallah.
0: Onu söyleyeyim. Gerçekten de çok darbe yedi ikizler burçları. Çok şok şoklara uğradı yani aylardır, haftalardır. Şoklara uğradı ama ikizler burçlarının dönemi başlıyor. Şu hafta sonu arkanızda bırakmanız gereken bir şey varsa lütfen bırakın yeni ay öncesi.
1: Evet, harika. İkizler için çok güzel şeyler söyledin. Aşkta, parada, sağlıkta her şey yolunda olsun. Yeni bir sayfa açıyorsunuz. Üzerinizdeki o eski gömleği çıkarıp atıyorsunuz. İkizler daha ne olsun? Mutlulukla, bereketle, güzellikle gelsin bu hafta. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra burçlarımız aslanlar, başaklar, bu haftayı kaçırmayın. Öyle güzel etkiler var ki, sizin burcunuzda hangi alandan o güzel etkileri alıyorsunuz? Birazdan buradayız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi?

0: Trivago.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Tam o
2: anda bir yumruk. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hadi be şamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
8: O zaman herkesi benden şamalos.

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla.

0: kısa programlarda podla. Önce Ariel Pod, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pod. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Ki burç ekran başına bu hafta öyle güzel etkiler var ki iki iyicil gezegen kavuşuyor ve bu kavuşum Yengeç burcunda oluyor. Bakalım Yengeç burcundaki bu kavuşum Yengeç burçları için neler getirecek? Bence çok büyük güzellikler var. Çünkü bu haftanın yıldızı sensin diyor Mine Ölmez.
8: Hey maşallah.
7: Hey maşallah
8: Yengeçler. Evet, bu haftanın yıldızı gerçekten Yengeçler. Yengeçler nasıl bir dönemden geçiyorsunuz biliyor musunuz? Bir taraftan gönlünüzün karşılığını, kalbinizin İyiliğini öyle bir veren bir enerji var ki bir taraftan da sizi didiştiren, çekemeyen, arkanızdan dolanan, konuşan, kıskanan birileri var. Bir taraftan şu da olabilir, kafanıza böyle 40 tilki dönüyordur. Çok şeyi bir arada düşünüyorsunuzdur. Eş, dost, akraba, o, bu. Her şeyi çok düşünüyorsunuzdur. Dedikodular, söylenen sözler, sizi inciten şeyleri kafanızda çok döndürüp dolaştırıyorsunuzdur. Yengecin zehri unutamamak. Yengecin zehri geçmişe takılıp kalmaktır. Bu aralar eğer geçmiş çok önünüze gelir, çok aklınıza gelir ve sizin gününüzü bozmaya başlarsa işte orada bir dur demeniz lazım. Bir de bir şeyler konuşulmuştur arkanızdan. Onlar önünüze gelebilir. Önümüzdeki 20 gün sizin için çok önemli. Öyle şeyler hani gizli olan şeyler çıkar ki açığa inanamazsınız yani. He demek böyleymiş zaten hissetmiştim ama adını koyamamıştım dersiniz. Bu etkiyi bir kenara bırakıyorum. Öncelikle biraz sağlığınızı kollayın. Zararlı alışkanlıklarınız varsa tam zamanı. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta başı zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak, zararlı insanları bırakmak, geçmişi geçmişte bırakmak, mümkünse arkanızı iyi kollamak. Bu arada kollayamazsınız da yani bir laf söylersiniz çarpıtılır önünüze gelir. Biri size dedikodu getirir, laf getirir. Aman diyeyim bu tuzaklara özellikle hafta sonu ve önümüzdeki hafta başı hiçbir yengeç düşmesin. Yengeç ve yükselen yengeçler her lafa cevap vermeye çalışmayın. Şeffaf olun ve cesur olun. Bir lafta söylediyseniz evet söyledim. Böyle oldu böyle. Cesur olun. Bak cesur olun. Çok netim. Cesur olun. Gözünüzü karartın. İnsanların sizi hata yaptın, sen yanlış yaptın, sen bunu da beceremedin diye böyle saçma sapan şeylerle korkutmasına, ürkütmesine asla izin vermeyin. Bu özel bir uyarı sizin için. Yaşınız kaç olursa olsun. Evet yaptım. Bu sizin açınızdan bir hata gibi gözükebilir. Ama ben bunu bu duyguyla yaptım. Ve şu an buradan geriden baktığımda kendimi anlıyorum. Senin beni anlaman önemli değil. Ben kendimi anlıyorum. Niye bunu söylediğimi anlıyorum. Çünkü canım yanmıştı ve söyledim. Yani kestirip atın. Siz hiç söylemediniz mi hayatınızda? Ya da siz hiçbir şey yapmadınız mı gibi? Biraz böyle güçlü durmaya çalışın. Yengeçler kafanıza bir şeyleri çok takmıyorsunuz. Bu konuda anlaşalım. Şimdi gelelim uğur ve berekete. Kıran-ı Sade'in sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Ben inanıyorum ki birçok yengeç kişisi aslında içinde saklı olan bir umudu, bir dileği, bir tohumu bu enerjiyle beraber yeşertecek.
7: İnşallah.
8: Bu ne demek? Mesela bazıları hamile kalabilir. Bu arada illa arkanızdan bir şey dönmez. Çaktırmadan hamile kalabilirsiniz. Onu da anlatır. İşte mesela bazıları hamile kalabilir. Bazıları çocuklarıyla ilgili bekledikleri bir şey yaşayabilirler. Bazıları aşk, evlilik, ilişkilerle ilgili yıllardır olmayan bir şeyin olduğuna tanık olabilir. Dış görünüşünüzde, kendinizde, hayatınızda büyük bir yenilik yapabilirsiniz. Ne bileyim kendinizi görmek istediğiniz formda görmeye başlayabilirsiniz. Gerçekten sizin kendinize aynaya baktığınızda teşekkür edeceğiniz, mutlu hissedeceğiniz çok fazla şey olabilir. Uğurlular sizin yanınızda, uğurlular sizinle beraber.
7: Maşallah.
8: Bu da demek oluyor ki uğursuz insanlar size zarar falan veremezler efendim. Korunuyorsunuz. Maşallah koruma altındasınız bence. Yine de tabii ki siz de hani koruma altındayım diye Allah ne verdiyse ortalığı karıştırmayın.
7: Ortalığı karıştırmayın.
8: Yani evet dengenizi koruyun. Bence yengeçler şuna odaklanmalı. Geçmiş geçmişte kaldı. Kural 1. Arkamdan konuşulan arkamda kalmıştır. Kural 2. Dedikodu yapan, iftira eden, müfterilik yapan, laf getiren, götüren insanlara kapım kapalı. Eğer sizin

0: istemediğiniz bir davranış geliyorsa karşınıza, bu noktada da yetkili mercilere başvurun. Hiç muhatap olup yüz göz olmamaya çalışın. İçinize kapanmayın. Yengeçler özellikle bu hafta sonuyla beraber biraz içlerine kapanabilirler. Ama duanızı, bolluğunuzu, bereketinizi daim edin. Nasıl olsun? İşte evinizde güzel yemeğinizi, gene çorbanızı pişirin, duanızı edin, inancınızı tazeleyin, kötü düşünmeyin. İyi enerjiler içerisinde olun. Özellikle bu gece sizin için çok önemli. Çünkü Ay Balık burcundan burcunuzdaki Jüpiter ve Venüs'e sırayla böyle müthiş temaslarda bulunacak. Tam dua gecesi, tam iyi niyet gecesi. Yarın yine aynı şekilde 9 Haziran boyunca şans, bolluk, bereket etkileri sizinle olacak. Bakın, iyi çağırın, iyi şeyler büyüsün.
1: İnşallah.
0: Bak, kimleri kötü etkiler yengeç olarak?
1: Kimi?
0: Bunun normalde kimseye kötü etkileme şansı yok. Bu herkese bir kurdele de olsa hediye getirir yani. Bu çok güzel bir açıdır. Kimi kötü etkiler? Zevk perestleri. Zevkinin kölesi olanlar, Venüs'ün gölgesi. Birini kurban bilinciyle yapışık ikiz gibi seven yengeçler. İnsanların iyi yönlerini de kötü yönlerini de abartan yengeçler. Zararlı alışkanlıklara körü körüne bağlanmış, saplanmış, kalmış olan yengeçler. Abartmaya meyli olan yengeçler. Harcamada, sevgide, aşkta, her şeyde abartmaya meyli olanlar. İlaç bağımlılığı veya benzeri bağımlılığı olan yengeçler için bu süreç iyi işlemeyebilir. O da niye? Yine kendi hayrına. Aslında bu kötülükten bir iyi dokunuşla, ilahi dokunuşla kurtulsun diye böyle bir şey gerçekleşebilir. Yani bir kurtuluş var.
1: Evet.
0: Kötü yoldaki yengece de bir kurtuluş var. İyi yoldaki yengece de bir kurtuluş var. Ama herkes önce bir eteğindeki taşları dökmeli. Kendiyle bir yüzleşme yaşamalı. Aşkta, evlilikte, hayatta 30 Haziran'a kadar olmaz dediğin birçok şey olabilir. Gelmez dediğin çok kişi gelebilir. Bunu görmek istiyordum ya dediğin şeyler olabilir. Sen de çekirdeğini çitlerken izleyebilirsin. Bu bir gerçek. Peki 10-13 Haziran arasında üstlerin otoriteler, anne, baba, aile büyükleri, kayınvalide, kayınpeder, bunlarla ilişkilerine dikkat ediyorsun. Ve bu hafta sadece biraz iletişim anlamında sıkıntılar olabilir. Dilimizi yumuşak tutalım. Özellikle 10-13 Haziran arası.
1: Evet, 10 Haziran'da iş ve kariyerde dikkatli ol dedin. Onun dışında çok güzel haberler, güzel bir kısmet kapısı sana açılabilir.
0: Eyvallah.
1: Yengeç. Senin burcunda bu kavuşum. Artık siz de lütfen, artık moral bozukluğu istemiyoruz. Siz de aman bana gelmez, aman demeyin yani. Modlarınız yüksek olsun. Çünkü bu fırsat 12 yıl sonra mı tekrar olacak?
0: Evet.
1: 12 yıl sonra tekrar olacak. Bakın, bunu altını çizelim. 12 yılda bir gelen bir şans varsa iyi değerlendirin. Bence her şey gönlünüze göre olsun. Yengeçler her şeyin en iyisini hak ediyorlar çünkü. Şimdi geldik sevgili yükselen aslan ve aslanlara. Bakalım bu 12 yılda bir gelen güzel enerji aslanı hangi alandan yakalıyor? Bu fırsatları görebilecek mi? Bu hafta aslan da biraz içi dönük başlayabilir.
0: Evet, öyle başlayacak.
1: Niye?
0: Neden?
1: Öyle?
0: Çünkü bütün bu şeyler onun 12-8 hep karma evlerinde yaşanıyor. Karma evleri senin önce bir hesaplaşma ve yüzleşme yaşaman gereken evlerdir. Bu arada bende de öyle oldu arkadaşlar. 2024-2025 belli bir döneme kadar inanılmaz içime kapandım. İnanılmaz hainlikler gördüm. İnanılmaz ya, bu yapmaz dediğim, etik gördüğüm, ahlaklı gördüğüm insanların bir gerçek yüzünü öğrendim. Ben kendi haritamda bu etki olduğuna. Şimdi geçen senede 2025-2026'nın 30 Haziran'a kadar aslan yükselenlerin 12. evinde bu etki vardı. Yapmaz dedikleri insanların yaptığını gördüler. Bazıları bazı kayıplar verdiler. Bazıları ihanetlerle yüzleştiler. Yani aslanlar, ben de bunu yaşadım. Yani atla deve bir şey değil, yaşanıyor. İnsanın hayatında olmadık bir şey olmaz.
1: Öyle.
0: Yani bugün hayran olduğun kişinin yarın nasıl kötü bir insan olduğunu, aslında senin ona bir anlam yüklediğini görürsün, inanamazsın. Etik sandığın insanların etik olmadığını görürsün. Aslanlar son bir yıldır bununla yüzleşiyor. Bunun iyi tarafı şu, içeriden sizi çok güzel besliyor. Mesela kitap yazmak, düşüncelerinizi işte podcast yapmak, bir şekilde kendinizi ifade etmek, kalbinizin sesini o kadar yükseltiyor ki bu durum, sizi gerçekten bir konuda uzmanlaştırıyor. Ve diyorsunuz ki iyi ki bunları bana yapmışlar, iyi ki ben bunları görmüşüm, iyi ki ben bunun farkına varmışım diyorsunuz. Şu anda bu hafta ne oluyor? 8. evinizde Ay küçülürken, 12. evinizde Jüpiter-Venüs kavuşumuyla başlıyorsunuz. Bu şu demek, çok büyük bir esaretten, çok büyük bir kötülükten, bir hastalıktan, bir illetten, musibetten, kötü ve bana zarar veren bir insandan kurtulabilirim.
1: Ay,
0: demek.
1: Çok güzel.
0: Çok güçlü bir arınma var burada. Aynı zamanda bir miras alınabilir. Bir hastanız varsa onun iyileşmeye doğru mu gidiyor, işte ameliyat mı olması lazım, nereye doğru gittiği tam olarak ortaya çıkabilir ve siz de buna göre tedbirlerinizi alabilirsiniz. bir yakınınız için, sevdiğiniz bir insan için veya mecburi sorumluluklardan dolayı bir insana refakat etmeniz, ona destek vermeniz, onun yanında olmanız gerekebilir. Kendi hüzünleriniz ve üzüldüğünüz şeyler için destek almak adına muazzam bir dönemdir. Hı hı. Arkadaşlar, zeki ve aklı başında görgülü insanlar desteğe ihtiyacı olduğunu anlayıp gider bir psikologdan, bir psikiyatristten destek alır. Sağlıklı insanlar, aklı başında insanlar psikiyatrise kalkar gider, psikoloğa kalkar gider. Cahil insanlar bunları hala işte kötü bir şey gibi görüyor. Ben hasta değilim, ben böyle bir şey yok. Aklı başında insan der ki ben mükemmel değilim, robot da değilim, insanım, benim duygularım var ve ben desteğe ihtiyaç
1: duyuyorum. Ruh hastalığı
0: duyuyordum.
1: Bu adı üstünde. Ruh yani, hastalıkları uzmanı.
0: Ruh hastalıkları.
1: Dişin ağrıyor, dişçiye gidiyorsun.
0: Evet, kalbin ağrıyor, kalbini evet. gösteriyorsun. Ruhun neden ruhun incindiğinde?
1: En büyük ağrı ruhta.
0: Evet, ruhunda iyi bir şey yoksa sağlığında da olmuyor. Lütfen ön yargıları olan varsa bıraksın, desin ki evet ya ben tek başıma iyiyim iyiyim, dışarıdan şov sahne nereye kadar ya? Çünkü 11. evleri alayı böyle gezegenler. Ay. Yani dışarıda bir gürültü var, bir çağıran arkadaşlar var, bir kalabalık var. İş dünyasındaysa benim burada ne işim var ya diye düşünen bir yükselen aslan var ya da bir aslan var. Aslanların destek almak için, içlerini dökmek için, ağlayıp açılmak için harika iki günü var. Bugün ve yarın içinizden ağlamak gelirse
1: aslan ağlayacak ağla mı açın. İki güzel günde?
0: Ağla açın. Hayır, kötü anlamda değil bu. Ha. Bir zehir akacak vücutlarından. Ağlayın. İçinizden ağlamak mı geliyor? Ay bugün çok güzel bir gün, ağlamamalıyım. Ağlayın ve ağlayarak dua edin. Ağlayın, yıkanın güzelce, vücudunuzdan toksinleri atın. Şöyle iki gün bir detoks yapın.
1: Ay ağlarım bak şimdi.
0: Ağla.
1: Hemen ağlarım bak şimdi yükselen aslan olarak.
0: Ağla sen örnek teşkil. Bir de bu ağlamayı böyle acıyla ağlamaktan bahsetmiyorum. Evet. Yani içimde tuttum. Nereye kadar ya? Ağla, rahatla. Git bir detoks yap. İki gün böyle biraz daha detoks beslen. Daha sebze ağırlıklı, su ağırlıklı beslen. Şöyle güzel vücudundan toksinleri at. De ki bu vücudundan toksinlerle beraber hayatındaki toksinleri de atıyorum. Hı hı. Toksik insanları da atıyorum. Bir arınma yaşa. Bu aralar aslanlar biraz böyle bir ameliyat planı içinde olabilirler. Bir operasyon, işte güzellik için olur, sağlık için olur, bilmiyorum. Bir sağlık şeyine girmek isteyebilirler. Kendini böyle bir check etmek, bir düzenlemek isteyebilirler. Arınma yaşamak için daha iyi bir zaman olamaz. Bir miras hakları varsa, aileden gelen gizli kalmış bir hakları varsa bunları alabilirler. Bir geçmişten gelen, acıtan birinin özrü gelebilir. 10'u ile 13'ü arasında da yine böyle geçmiş hadiseler, geçmişte kırılmış kalpler tekrar canlanabilir. Geçmişten bazı konular tekrar canlanabilir. Ama 13 Haziran öğleden sonrasından itibaren aslana geçiyor Venüs ve aslanların çok çekici olduğu, parladığı dönem başlıyor.
1: Aa.
0: Bak ben söylüyorum. Bu sene bak çoğu da başladı. Hmm. Daha yeni bir aslan arkadaşım evlendi.
1: Ya.
0: İsmini vermeyeyim, ünlü de birisi. Evlendi. Ünlü ünsüz etrafında bir sürü aslan ve yükselen aslan gidiyorlar. Yengeçler zaten gitti, hala gitmeye devam ediyorlar. Evlenecekler. Aslanlar, kovalar. Bunlar için çok güzel zaman. Başka bir sebebi daha var, yayının sonunda söyleyeceğim.
1: Aa.
0: Hangi burçlar önümüzdeki bir yıl gerçekten inisiyatif alıp ben buradayım deyip hayatlarında böyle büyük devrimler yapacak? En son söyleyeceğim.
1: Aslanlar ne aslanlar kadar bunun süre içinde. Bu evlilik kısmeti açılıyor?
0: Önümüzdeki yaza kadar çok açık. Hı hı. Müthiş açık. Ama önce eğer varsa bir 10 yıllık kötü ilişki, toksik ilişki, onları bir atsınlar. Bu hafta artık atın, gönder.
1: 10 yıllık.
0: Gönder. 10 yıllık beş. Ay dolu öyle. 8 yıl. Bizim 8 yıllık ilişkimiz vardı. Abi 8 yıllık ilişki mi olur? 8
1: niye evlenmedin?
0: İkinci, üçüncü yılda evleniver artık yani.
1: Evet.
0: Orada bir madilik var.
1: Evet.
0: Onu gör artık yani.
1: Evet. Yani var, 10 yıl sonra evlenen de var ama sonra çok da iyi gitmeyebiliyor yani. Bakıyorsun evet, 10 yıllık
0: uzun bekleyenlerin sonu hiç,
1: bambaşka olmaz. Bir aleme giriş oluyor. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin aslanlar için.
0: Aslanlar
1: yani,
0: söylüyorum
1: senin geçen aslan. Güzellikler.
0: Çekicilik, güzellik sende, ha. Başarı sende, hı. Bolluk sende. 13 Haziran'dan sonra aşk, güzellik, başarı, Allah. Parlayış seninle canım.
1: Allah Allah diyorum
0: aslanlar.
1: Bir ara aslanlar.
0: Plüton'la karşıtlığı var. O biraz yani çekişmeler getirebilir bir 5 gün sonra.
1: Yürüyün bana. Aslanlar. Devir sizin devriniz. İnşallah güzelliklerle gelsin. Bolluk, bereketle inşallah ışıldayacağınız, sahnede parlayacağınız nice yıllarınız olsun. Sevgili Eyvallah. Başak ve yükselen Başaklar, sizdeyiz. Vallahi Başakların da umutları tazeleniyormuş. Bak şimdi, ne yaptı Başaklar?
0: Umutları tazeleniyor çünkü iyi şans evlerinde, eskiler ona iyi ruh evi de diyorlar. Hı-hı. İyi ruh evi, iyi şans evi, 11. evlerinde bona bona fortuna etkili, muhteşem şans getiren harika bir görünüm var.
1: Bona Jüpiter, bona.
0: Bona bona, yani çifte çifte anlamında. Hı-hı. Çok güzel şans getiren müthiş bir görünüm var. İki tane uğurlu gezegen, aha. Başak burçlarının uğurlu, yükselen başakların uğurlu, ve iyi ruh evi, iyi şans evi olarak söylenen alanında kavuşuyorlar. İnşallah bu kısmet hepsini bulur.
1: İnşallah.
0: Şimdi güneşi başak olanlara ise bu görünüm bir böyle güzel açıyla bağlanıyor. Güzel, eğer hele de derece olarak yakınsa müthiş. Özellikle 20-29 derece arası başaklar için daha da muazzam bir akış. Şimdi burada sizin bir dileğinizin, bir hayalinizin, bu evlilik olur, çocuk olur, aşk olur, iş olur, bir ek gelir elde etmek olur, bolluk olur, zenginlik olur. Yani bir şekilde kısmetinizin açılmasını istediğiniz konularda çok güzel bir kısmet açıklığının habercisidir. Bu böyle hemen bu hafta yaşandı bitecek diye bir şey yok. Bu kavuşumun etkilerini tetiklenmelerle beraber Temmuz, Eylül, Kasım, Ocak böyle gidiyor. Mart, bu dönemlere kadar önümüzdeki yıl Mayıs, bu aylarda böyle çok daha yoğun olarak geçeceksiniz. Yani bu tetiklenmenin etkilerini siz hemen böyle bu hafta yaşadığınız bitti değil. Önünüzdeki süreci çok güzel bir hale getiriyor.
1: Nasıl bolluk yani? Ve bereket. Bolluk bereket açısından,
0: evet,
1: değil
0: mi? Evet, bolluk bereket, çoluk, çocuk, evlilik, hayallerini gerçekleştirmek. Aynen. Aslında 11. ev herkesin kendi kurgusu, hayali, vizyonu. Sen kendin ne hayal ediyorsan, ne istiyorsan bu hayattan, ne olunca kelebekler gibi uçuşacaksan, onların sana gelme ihtimali çok daha yakın. Sosyal çevrenden çok büyük bir destek alabilirsin. Alanında ünlü, önemli, başarılı, çok özel bir insanla tanışıp dostluk kurabilirsin. Sosyal çevrende bazı dostlarının hani ikiye ayrıldığını görecek başaklar. Nasıl mesela? Bundan sonra ben bunlarla yol yürürüm. 10-13 Haziran arası yaşadıklarından dolayı bundan sonra ben bunlarla yol yürümem. Hmm. Yani benim artık sizinle işim olmaz diyebilir. Başak burçlarının bu hafta sosyal çevresi ikiye ayrılacak. Benim mutluluğuma sevinenler, çünkü derdimize üzülenler, niye üzülüyor onu da bilmiyoruz. Bazısı gerçekten gönülden üzülüyor, can dost. Bazısı da dur bakayım ne kadar üzülüyor. İyice ağlıyor mu?
1: Allah Allah.
0: Beter oldu, beter oldu. Merak etme, beter oldu. Daha bu var ya, hiç kendine gelemez.
1: Ay tövbe yarabbim.
0: Bazısı da böyle
1: öyle
0: geliyor
1: mi?
0: Tabii.
1: Test ederek mi?
0: Yılan sular. Geliyor. Hemen arıyor. Ayşe bunun durumu çok kötü. Daha kendine gelemez.
1: Ay, yazık.
0: Bu senin bir de şey var böyle, iki merak eden. Bir tanesi can dost diye merak eder. Bir tanesi de niye merak eder? Sen ne kadar kötüsün. Çekirdek çitleme zamanı gelmiş. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Ben meraklı insan sevmem. Gerçekten onu hissedersin. Seni düşündüğü için merak edenle seni kontrol etmek için merak edeni hissedersin.
1: Hani ne oldu?
0: Hayatınız
1: şey
0: boyunca size bir kardeşiniz olarak bir tavsiyede bulunacağım. Allah'ınızı seviyorsanız çok merak eden insanlardan uzak durun. Her şeyi soran insan var ya, işte o bir yılan. Çok tehlikeli bir insan.
1: Bir de özel sorular soruluyor.
0: Her şeyi soruyor. Mesela şunu sor kendine. Benim sormayacağım soruyu bana soruyor mu? Hı-hı. Mesela eşinle aranı, işte kaynanan aranız, kocan. Bu insan senin arkadaşın olmalı. Eğer sen bu kalitede biri değilsen, bu insanla son görüşmen olsun.
1: Anlaşılır zaten.
0: Ben bunu çok yıllar önce şöyle çocuklu yaşlarında fark ettim. Yani oturuyorsun sanki röportaj yapıyor. Hmm. Yani ben ünlü biri de değilim, çocuğum da. 100 tane soru soruyor. Ya röportaj mı yapıyoruz, sohbet mi ediyoruz?
1: Yani.
0: Sohbet karşılıklı olur. O ne oldu? Bu ne oldu? Meraklı. Sen çok tehlikelisin. Başak burçları bu hafta bunu ayırt edebilirler. Zaten onlardan bir şey kaçmaz ki. Ben kimi uyarıyorum ya? Ben hangi kurdu ya uyarıyorum? Kurt. Biliyorsunuz ama yine de bu hafta bu bir ikilem olacak yani. Hı-hı. 10 ile 13 arası bazı insanlara soğuk davranıp hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Maddi olarak biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bir arkadaşınızın gerçek yüzünü görüp hafta sonuna doğru doğru dostlara gidip yanlış dostları bırakıp vay be sen de mi Brutus enerjisine girebilirsiniz. Böyle hafta sonuyla beraber böyle bir etki var. Seyahat etmek ve yolculuk yapmak için de yine hafta sonu çok güzel fırsatları olabilir. Şans, bolluk, bereket sizinle. Ama dostlarınızla bir yol ayrımına gidebilirsiniz sevgili başaklar. Evet. O konuda da uyarayım.
1: İyi olanlar beri, iyi olmayanlar geri demişler. İnşallah başaklar da bu elemeyi iyi yaparlar. Yollarına güzelliklerle, iyi dostlarla devam etsinler. Valla iki dostun olsun, 10 dosta gerek yok. Bir olsun, iki olsun, tam candan olsun yeterli insan hayatı boyunca. Çok fazla
0: şey
1: dosta onu, gerek yok.
0: Önce de vıcık vıcık olmamak işte.
1: Vıcık vıcık da evet.
0: Vıcık vıcık hiçbir ilişki sonsuza kadar sürmez.
1: Öyle, öyle.
0: Saygı.
1: Başaklara mutluluklar, güzellikler, her şeyin en iyisi ne diliyorum. Çünkü bereket kapıları açık. Bunu unutmayın, iyi değerlendirin inşallah. Allah yardımcınız olsun. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım teraziler neler yaşayacak bu hafta.
0: Evet.
1: Güzel etkiler var. Bugün yarın iki güzel enerji kavuşum yaşıyor. Jüpiter ve Venüs. Teraziye niye aşkla 3 puan?
0: Neden canım biliyor Neden? Musun? Çünkü 10 ile 13 arasında Venüs Kiron karesi var. Kiron maalesef onların ilişki alanlarında. Venüs tepe noktalarında. Dolayısıyla teraziler birazcık böyle aileyle eş arasında, aileyle sevgili arasında kendi gelecekte kendini görmek istediği yerle partnerinin gelecekte onu görmek istediği yer arasında bir kalp kırıklığı yaşayabilirler. Terazi burçları ayın 10'u ile 13'ü arasında dikkat etmeleri gerekiyor. Örnek veriyorum. Annenizle eşiniz ya da annenizle sevginiz arasında kalabilirsiniz. Kayınvalidenizle eşiniz arasında kalabilirsiniz. Kayınpederinizle eşiniz arasında kalabilirsiniz. Eşinizin ailesiyle eşiniz arasında yaşanan bir gerilim sizi de etkileyebilir. Bu evliler için geçerli. Sevgilisi olanlara tavsiyem şu. Eğer eşinizin ailesiyle tanışacaksanız mümkünse bugün akşam, yarın, fazla zaman yok. 9'unda. Ondan sonra çünkü 10'u ile 13'ü arasında evet. Şu da olabilir mesela 8'i 9'u tanıştı. 10'u ile 13'ü arasında hoşuna gitmeyen bir kritik duyabilir. Oo. Derlerken bu da ay kalbi kırılabilir. Zaten terazi hassastır. Bak bir hayatta bir teraziyle geçinmek istiyorsanız terazi burcunu eleştirmeyeceksiniz. Terazi burcu 12 burç içerisinde eleştiriyi en sevmeyen. En sevmeyen.
1: Uzatır değil mi? Çok
0: asla
1: unutmaz.
0: Asla unutmaz. Kalbi çok kırılır. Yani sen de bunu niye böyle... Ya o kadar basit şeylere kırılabiliyorlar ki mesela atıyorum bir bardak almış ya da bir kalem almış. Ya bu kalem de çok benim hoşuma gitmiyor dedi. Aa bozuluyorlar. Abi söyleyemez miyim ben değil beğenmedim mi? Ya bana sordun.
1: Gününü zehir ediyor. Bütün gün mesela onu konuşuyor.
0: Çok
1: bitti
0: abartıyor
1: yani
0: terazi. Bak teraziler çok hassassınız. Ama ben gülü seven dikenine katlanır. Ben terazimi seviyorum. Ben bu teraziyle ömürlük olurum diyenlere sesleniyorum. Terazileri eleştirmeyeceksiniz. Özellikle 10-13 Haziran arası teraziler artık kimseye eyvallah etmek istemeyebilir. Ve terazilerde şöyle çok net bir etki var. 20 Haziran'la 4 Temmuz arası teraziler asla gidemez, asla yapamaz, asla söyleyemez, asla edemez dediğiniz teraziler terliksiz kaçabilirler. Ve ben artık özgürleşmek istiyorum diyebilirler. Terazi burçlarına hiç bu kadar fazla cesaret yüklenmemişti. Bence sebebi şu, çok fazla sıkışma yaşadılar. Hele 2022'den sonra bu daha da çok arttı. Geçmişe gidelim, 2010-2019 arası müthiş dersler aldılar hayattan. Ama şimdi çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Şimdi ama başka bir şey var. Diyor ki ben nefes alamadığım bir alanda, nefes alamadığım bir iş ortamında, nefes alamadığım bir ilişkide ne kadar daha fazla nefes verebilirim? Ben kendi oksijen maskemi takmamışım. Maskemi almışım, sana takmışım. Sen nefes alıyorsun, ben alamıyorum. Bunu sana nasıl anlatacağım? Bu duygu terazileri çileden çıkarabilir. Ve terazilerde müthiş bir özgürleşme arzusu
1: artık
0: olacak.
1: Artık susmayacak.
0: Susmanın ötesinde özgürleşmek isteyecek. Kendisini hapsettiği ve mahkum ettiği şartlarda daha fazla nefes alamadığını fark edebilir. İş yeri, üniversite, sınav, eğitimler. Öğrenci terazilere sesleniyorum ve çocuğu öğrenci olan, terazi çocuğu olanlara sesleniyorum. Ne olursunuz terazilere bu hafta bir nefes aldırın. Bir nefes aldırın çünkü bu çocuğun ideali güzel. Yol aydınlık, tepesinde Jüpiter var. Önü güzel ama bu hafta nefes alamıyorum ben. Yani çok boğuldum. Bu stresten çok boğuldum dedikleri zaman hayır yapacaksın falan demeyin. Allah aşkına terazilere bir nefes aldırın. Yani bir nefes aldırın. Nasıl aldırırsınız bilmiyorum. Gel çocuğum şimdi her şeyi unut. Gel bir terapiye gidelim. Özellikle öğrencilerde ben terapiye çok önem veriyorum. İşte okuldaki mobbingler, işte incitilmeler bunları teraziler çok daha fazla algılar. Balıklar çok daha, yengeçler çok daha, akrepler çok içselleştirirler. Mesela terazi bir çocuğunuz varsa ve gerçekten mobbing yaşıyorsa ona destek verin. Çocuğu suçlamayın. Bu hafta terazi yakınlarınızı suçlamak ve yıpratmak yerine onların nefes alamadığını görün.
1: Ah canım
0: çünkü
1: ya.
0: Bu 10'u ile 13'ü arasında teraziler yeter ya ben gerçekten artık bunu aldım diyebilir. Ve kendileri de hoşlarına gitmeyecek şeyler yapabilirler.
1: Vallahi üzüldüm şu an.
0: Bu uyarımdı. Şimdi gelelim iyi kısma. Birincisi şu 10 ile 13 arasında dikkat edin ondan sonra bayağı bir süre rahatsınız. Hafta başından itibaren işte ve kariyerde çok güzel fırsatlarınız olabilir. Oh. Harika bir iş fırsatı ve kariyer fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Umudunuzu yeşertecek, geleceğinizi güzelleştirecek bir fırsat olabilir. Aile büyüklerinden, akrabalardan güzel haberler gelebilir. Ve 13 Haziran'ı atlattıktan sonra yönetici gezegeniniz Venüs Aslan'a geçecek. Bu da sizin daha enerjik, daha mutlu, daha sosyal olmanızı sağlayacak. 30 Haziran'da Jüpiter'in de Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber... Önümüzdeki bir yıl kalabalıklar içerisinde boy göstereceksiniz. Artık gelinlik mi giyersiniz, damatlık mı giyersiniz, bir hayalinize, bir dileğinize, bir arzunuza mı kavuşursunuz?
1: İnşallah.
0: Onu bilemem. Ama mutluluk, bolluk, güzellik, çekicilik had safhada olacak. 13 Haziran'ın akşamına kadar şöyle bir azıcık dişinizi sıkın. Böyle Venüs Aslan'a geçiyor ama biraz da uzaklaşsın o 29, oradan bir uzaklaşsın o Kiron'dan. İyi açılara doğru gitsin. Güzel.
1: Güzel.
0: Güzel. Yani sadece evlilik, 10-13 arası bir nefes alsınlar.
1: Nefes yani. Alsınlar. Bu bir sene boyunca evlilik haritalarında olabilir mi?
0: Onların
1: diyorsun?
0: Çok açık. Aa, Satürn Jüpiter üçgeni olacak bir kere.
1: Aa, değil mi?
0: Terazi ve yükselen teraziler. Jüpiter Satürn üçgeni yaşayacakları için bu Ağustos, Ekim, Aralık, ondan sonra Şubat, Nisan, Haziran, önümüzdeki Haziran da dahil olmak üzere evlilik şansları böyle ay loading.
1: Loading, ay hem de bak şimdi bak daha ne olsun, terazilere en son güzel bombayı verdik.
0: Evlenenler evlendi.
1: Evlenmeyenler de artık önümüzdeki yaza kadar inşallah oluyor. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol kısmetli, bol kapılı şansların böyle ayağınıza açıldığı nice yıllar, ömürler, günler diliyorum sevgili terazilere.
0: Hay Allah'ım. Amin.
1: Amin, amin, amin. Geldik şimdi sevgili akrep, yükselen akreplere. Bakalım bu su grubunda oluşan bu güzel kavuşum. Yengeçte oluşuyor. Akrebi de illaki etkileyecektir ama
0: hem
1: iyi
0: de mis
1: etkilesin.
0: Gibi.
1: Mis gibi mi?
0: Mis gibi. Çünkü ay, niye dokuzuncu ev? İlahi evet. Bir alan. İnsanın biz ne kadar inançlı olduğunu, duası makbul mü, rüyası çıkar mı, ruh, o gerçek maneviyatı nasıl dokuzuncu evden anlarız? Dokuzuncu ev bizim hayalet ulaş evimizdir. Hmm. Vizyon, geniş tut o vizyonu evimizdir. Dokuzuncu ev bize hep şunu söyler. Sen yapman gerekeni yap, bulunduğun şartları hayalperest. Ben mesela hayalperestlik nedir biliyor musun? Mesela samanlıkta yaşarken kendini sarayda zannetmek, etrafındakilere öyle davranmak, bu hayalperestliktir. Ama evet, samanlıkta yaşıyorsundur belki, çok zor şartlardasındır ama diyorsunuz ki evet ben bugün burada yaşarım ama Allah bir gün beni çok iyi yerlere evet. Getirecek. Bu inançtır. Hı-hı. İkisi arasındaki farkı ayırt edelim. Yoksa hani kendini bilmemek öteki türlüsü. Hı-hı. Hani o hayalperestlik insanı mahveder.
1: Bol keseden atma değil, gerçek anlamda inanarak.
0: Hayal edin. Hı-hı. Hayalperest olun ama bahsettiğim birinci anlamda değil, ikinci anlamda. Yani evet şu an zor bir şey yaşıyorum ama Allah bana mutlaka ikram edecek. Bir gün ben kendimi çok iyi yerde görüyorum. Akrepler, sezgilerinizin çok açık olduğu bir zaman dilimi. Bu gece ve yarın gece, yarın gün boyunca ve gece. Lütfen kendinizi gelecekte nerede görmek istiyorsunuz? Bakın bu çok işleyen bir şeydir. Gözlerinizi kapatın. İnançsızlığı, umutsuzluğu, nasıl olacak ki, imkansız ki, beni bulmaz ki cümlelerini bir kenara bırakın. Ve gerçekten bir şekilde nerede görmek isterdiniz? Gözlerinizi kapatın.
1: Kapatıyorum ben de akrep gibi.
0: Kapat. Evet. Herkes kapatsın. Hakikaten şu enerji ay balıktayken.
1: Evet.
0: Gelecekte kendini nerede görmek istersin? Nasıl birisin? Nasıl giyinmişsin? Nasıl kuşanmışsın? Efendim yanında kocan mı var? Çocukların mı var? Güzel bir evdesin belki. İşte ya da ne bileyim doktor olmak istiyorsun. Doktor olmuşsun. Mühendis olmuşsun. Mesleğinde bir numarasın. Kendini böyle gözlerini kapat ve ne olmak istiyorsan öyle hayal et. Bu da en iyi bir balıkla yapılırdı canım.
1: Ay bak nasıl ama çok ben güzel. Gözümü açmak istemiyorum şu an. Orada
0: seninle
1: kalayım.
0: Sihirbazlık yapalım. Ben sihirbaz olayım. Sen de şeyini yap. Çalışmalarını yap. Çok evet. Güzel olur.
1: Vallahi olacağım.
0: Ben böyle anlatayım sen de şey imgele falan beraber evet,
1: balık
0: yapalım.
1: Balık tam
0: zaten. Şu an öyle hayal et. Tam bir balık, balıkla yapılacak iş.
1: Gerçekleştirir de Allah'ın izniyle.
0: Amin.
1: Düşüncelerini.
0: Amin. Şimdi akrepler amin. O kadar güzel bir vizyon ve sezgilerinizi güçlü tutma, sezgilerinizi kullanma fırsatınız var ki, o ruh gücünüzü kullanma fırsatınız var ki. Bunun manevi boyutu bu. Manevi boyutu çok yüksek. Manevi boyutu çok güzel. Kimleri işte dini ibadetlerini yapar, uzak yerlere gider, kendi manevi olarak çok iyi gelecek yerlere gider. Kimisinin pasaport, vize, oturum işleri hallolur. Kimisi uzaklara göç eder. Şehrini, ülkesini, yerini, yurdunu, semtini neyse değiştirir. Kimisinin üniversite başarısında çok büyük şansı olur. Sınav başarısı, diğer sınavlara da geçer tabii bu. Çok güzel başarısı olur. Bir şekilde akrepler geleceğe bir ok fırlatacaklar ve o ok onları çok güzel bir noktaya getirecek gibi gözüküyor. Tayinleri çıkabilir. Belgeler, bilgiler bekliyorlarsa onlar gelebilir. Hukuki bir konuda bir oh ya Rabbim sana binler şükür ya Rabbim diyecekleri bir şey olabilir.
1: İnşallah.
0: Ferahlayabilirler. Çok gezebilirler. Çok şey öğrenebilirler. Yeni yerler keşfedebilirler. Seyahatler ve eğitimler açısından çok şanslı oldukları bir süreçte olduklarını bildiririm. Bununla beraber 10'uyla 13 arasında iş yerinde bazı tartışmalar olabilir. Çalışma hayatlarına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Burada şöyle bir şey olabilir. İşte tembel birinin yükünü çekiyorlarsa, iş yerinde çalışmayan, yan gelip yatan biri varsa ya da siz çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Mesela atıyorum bebeğiniz var ya da aynı zamanda annenize bakıyorsunuz. Bir yandan da işe yetişiyorsunuz. Orada biraz performans düşüklüğü yaşadığınızda işte iş yerinde size dedikodular, laflar, laf sokmalar. Böyle bir hani fedakarlık, yük çekme, adaletsizlik üzerine bir tartışma olabilir. İş yerinde eğer sürekli bir şeyin yükünü çeken kişi sizseniz bu hafta bir uyanış yaşayabilirsiniz. Ve artık ben bunu istemiyorum diyebilirsiniz. 13 Haziran'dan sonra Venüs Aslan'a geçecek. Kariyerinizde ve işinizde tam tersine sizi çok destekleyen bir süreç başlayacak. Venüs'ün hem Satürn'le hem Kiron'la muhteşem açıları var Neptün'le. Bu da demek oluyor ki benim 13 Haziran'dan sonra iş hayatımda, çalışma hayatımda, rutin gündemimde güzel şeyler olacak. Mesela akrepler son birkaç ayı sefiller gibi geçirdiyseniz o Satürn yüzünden. Şimdi o Satürn'den Venüs 10. evden bir üçgen açabilecek ya yavaş yavaş Neptün'e falan. Oh kahvenizi kraliçeler gibi, krallar gibi. Oh. Ya yeter ya, dünyanın derdini ben mi çekeceğim ayol? Bundan sonra masama çiçek istiyorum havasına geçebilirler. İnşallah. Yani biraz daha lüks bir iş yerine geçmek, lüks bir çalışma ortamına geçmek. Evde kendisi için küçük lüks anlar oluşturmak. Kariyerinde başarılı olmak, marka olmak, iyi işler almak için 13 Haziran'dan sonra akrepler destekleniyor. Hadi bakayım.
1: Hadi bakayım. Vallahi
0: hadi bakayım, hay Allah'ım.
1: Daha ne olsun, bak sizin için manifeste yaptık. Ter döktüm ha şu manifeste.
0: Şu gözünden yaş geldi. Vallahi ben nasıl hemen, bir inançtır bu?
1: Ben çok çok geleceği böyle içimden düşünüyorum. Ay. Allah'ım inşallah en güzel şekilde. Tahmini doldu, şaka yapmıyorum. Güzel olacak şekilde inşallah.
0: Ben de bir şey çok bir geleceğimiz şey yaptığım olsun. Zaman odaklanınca.
1: De güzel olsun evet. Yine.
0: Bu arada inşallah imgeleme konusunda şunu söyleyeyim. Bazıları şey diyor, ben hayal edemiyorum. Ben 3 sene falan hiç meditasyon yapamadım. Ya. Ben çünkü hiperaktifim. Nasıl yani? Meditasyon yapacağım? Ben duramam ki, duramayayım. Yani bu dursa bu durmaz, bu dursa bu durmaz. O dursa çenem durmaz. 3 sene yapamam. Diyor ki ben yapamıyorum meditasyon falan. Bu arada namaz, ibadet onlar baş tacımız ve birinci sırada en olması gereken. O başka bir şey. Yani bazıları şey diyor işte meditasyon yapacağına namaz kıl. Onu da yapıyoruz Allah'ımıza bir şükür. Meditasyon dediğimiz şey benim için ne biliyor musunuz? Namaz da öyle mesela. Meditasyonu iyi yaparsan namazı da iyi kılarsın. Neden? Meditasyon sırasında transa geçiyorsun. Düşüncelerini dengelemeyi öğreniyorsun. Benim gibi hiperaktifler için bu çok zordu. Ben şu anda nasıl biliyorsunuz? Tık.
1: Hemen
0: bir
1: geçiyorsun.
0: Bir saat hiç oynamam. Ondan sonra bir şeyi imgeleyeceğim zaman film gibi izlerim onu böyle. Bunu çalışarak yapabilirsiniz. Bazıları diyor ki mesela bardak hayal et diyorsun. Ben hiçbir şey görmüyorum diyor. Tamam mı? Bunu çalışarak yaparsınız. Unutmayın. Namaz, ibadet bu birinci kural ve bu yapılması gereken zaten. Hani bazen çok tepki veriyorlar çünkü böyle söyleyince. Ama meditasyon da, meditasyon dediğiniz şey ne? Rahat durabilmek. Sus kapat gözlerini, bir otur bakayım kaç dakika durabiliyorsun.
1: Ayrı bir aleme geçiyorsun
0: sabır,
1: yani.
0: Sabır, sabır. Evet. Sabır. Sonra namazda da aklına bin ton şey gelmez. Konsantre olmanın eğitimi gibi düşün bunu.
1: Bu öğretilebilir bir şey gerçekten. Evet. Bunu yaptıkça, namazda da öyle zaten, yaptıkça Allah'a yöneliyoruz. Meditasyonda da kendine, sakinliğine yöneliyorsun.
0: Sorun o
1: yaptıkça
0: zaten.
1: Çözülüyor. Ama işte orada ne yapıyorsun? Amaç ne? Dileklerini, ruhundaki güzellikleri açığa çıkarmak.
0: Namaz
1: kendini
0: ya da kitap okuma ya da uyku öncesi. Açmak. Kafan hiç durmuyorsa. Evet. İbadet edeceksin. Mesela 10 tane mahalleyi birbirine kattın, bakkala gittin, yemeğini yaptın. Bu akşam ne yapacağına karar verdin, bunu yapma. Şu zihnini bir sustur. Şu Jüpiter-Venüs kavuşumunda sadece güzel şeyleri düşün.
1: Bu iki
0: zihnini
1: gün.
0: Susturmayı öğren. Evet.
1: İnşallah. İnşallah hepimiz niyet edelim. Zihnimizi susturalım ve sadece güzelliklerle manifesting ve dualarla Allah'a sığınarak yapalım. Sevgili akreplere şans ve bolluk, güzellik diliyorum. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yaylar hangi evden bu şans konularını alacaklar? Galiba yaylarda da biraz şu paraçı geliyor galiba.
0: Maşallah, maşallah. Yükselen yayların ve yayların 8. evlerinde gerçekleşiyor bu kavuşum. Bir hastalıktan, bir musibetten, bir beladan kurtulmak. Bir kötü konunun, zarar veren, üzen, inciten konunun nihayet iyiliğe ermesi. Kurtulmak istedikleri bir iftira varsa, bir leke varsa, annelerine, ailelerine, geçmişlerine böyle bir ihanet edildiyse, canlarını çok sıkan, önlerine bakmalarını engelleyen kötü bir hatıraları varsa, onlara zarar veren, onlara kangren olmuş gibi hissettiren bir ilişkileri, bir aşkları varsa, bir şekilde hak etmedikleri bir itham ile karşılaştıysalar, bu kavuşum onları evelallah serbest bırakır. İftiradan kurtulursun, zulümden kurtulursun, bedbahtlıktan kurtulursun, geçmiş hatıralardan kurtulursun. Sana yapışan lekeler, acılar, ben böyle yapmamıştım, bana haksızlık edildi dediğin şeylerden kurtulursun.
1: Ay ne güzel.
0: Evinde bir hastan varsa şifaya doğru gider, evelallah, iyileşmeye doğru gider. Doğru ilacı bulursun, doğru doktoru bulursun. Her ne sorunun varsa buradan iyiliğe doğru
1: maşallah.
0: Çıkarsın. Bu çok güçlü bir arıtmadır. Bazı yaylar doğum yapabilir, hamile kalabilirler. Bazı yaylar miras hakları varsa buna kavuşabilirler. Bazı yayların eşlerinin gelirleri artabilir. Yani eşleri daha da böyle para kazanmaya başlayabilir. Bazı yayların normal gelirleri dışında ek gelirler kazanma fırsatları olabilir. Size ödenmesi gereken bir borcunuz, borç varsa, alacağınız varsa bunu tahsil edebilirsiniz. Bir kendi ödemeniz gereken borcunuz varsa bununla ilgili kolaylık yaşayabilirsiniz. Geçen hafta bir şey yanlış. Yerlere hep böyle diyorsun. Arkadaşlar siz zaten bir yıldır bu alandan açığa alıyorsunuz. Miraslar, krediler, borçlar filan 8. Şimdi son 2 ayda da bu aralar, buralar çok tetiklendi. İşte Merkür yengeç, Venüs yengeç, o yengeç, bu yengeç derken çok tetiklendi.

0: Ve ne olacak biliyor musunuz? 21 Haziran'da Güneş'in de yengece geçmesiyle beraber Temmuz boyunca da Merkür retrosu orada bilmem ne, yine sizin miras, krediler, ortak paralar alanınız hareketlenecek. Yani benim size para, miras falan dememin sebebi bu. Aklınızda olsun.
1: Hareketlenecek derken iyi anlamda.
0: İyi anlamda. Ha, alacağını iyi. Alır, hakkını alır.
1: Tamam,
0: bu sadece o değil mesela. Yıllar önce sizi aldatan, ihanet eden, size kötülükler yapan bir eşiniz, sevgiliniz, partneriniz, patronunuz neyse. Ben sana çok haksızlık ettim, lütfen beni affet, bunu telafi etmek istiyorum diyebilir. Hı hı. Geçmişte canınızı yakan, sizi acıtan, unutamadığınız şeylerle ilgili bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Sezgilerinizin çok açıldığını, insanların ruhlarını adeta okuduğunuzu fark edebilirsiniz. Ölüm ve ötesi konularda, gizemli konularda, bilinmez konularda felsefi bir eğitim alabilir veya bu konuda yoğunlaşmaya başlayabilirsiniz. Gerçekten telepati güçleriniz ve sezgileriniz bu süreçte çok fazla artış gösterebilir. Bunlar böyle. Bir iyileşme, bir arınma, bir kangren olanı kesip kurtulma enerjisi var. 10'u ile 13 arasında özellikle çocuğu olan yaylar çocuklarına biraz daha şefkatli, korumacı olsunlar. Çocuklarıyla aralarının bozulmamasına dikkat etsinler. 10-13 Haziran arasında çok sevdikleri, kardeş gibi gördükleri, arkadaşım, dostum dedikleri insanlarla bile aralarında garip bir soğukluk oluşabilir. Hmm. Mal, para yüzünden çocukla, kardeşlerle böyle garip bir soğukluk oluşabilir. Çocuğunuzla olan iletişiminizde daha dikkatli, koruyucu ve korumacı olmaya çalışın. Bir şekilde riskli girişimlerden, sansasyonel dostluklardan ve arkadaşlıklardan uzak durun. Mesela yanında bunun gezilmez denen birisi varsa onunla gezmeyin bu Hı-hı. hafta. Yaylara söylüyorum.
1: Yanında evet, bununla gezilmez.
0: 13 Haziran, bazı öyle var.
1: Güzel, evet.
0: Mesela yılanın önünde gidelim diyor ki, aa ben seviyorum be. Seviyorum ben. Seni götürecek, yılan deliğine sokacak. Sev onunla beraber. Hadi ya Allah güle güle o zaman.
1: Çok sev, hadi bakalım.
0: Allah'ım yarabbim. Bazen öyle var, sansasyonel insanlar seni de belaya götürür. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yayı da hiç garibim, herkesi sever. 13 Haziran'dan sonra Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber. En sevdiğin dönem başlıyor. Jüpiter de Aslan'a geçecek. Evlilik de senin için kolay, ilişki de senin için kolay, aşk da senin için kolay, kurtulmak da senin için kolay. Ne istiyorsan o senin için kolay. Ama en çok ne? Yaylar en çok ne ister? Gezmeyin. 9. ev. Öyle bir hareketleniyor ki pasaport, vize, oturum, uluslararası iş ve ilişkiler, gezi ve seyahat planların 10 numara 5 yıldız. Bu senenin en çok gezeni kim olacak tabii ki? 2026 yazı ve 2027 yazına kadar olan dönemin en çok gezeni tabii ki de hak ettiği gibi yaylar olacak.
1: Oh maşallah size vallahi. Gezin. En çok sevdiğiniz milli sporunuz gezmek, tatile çıkmak, dünyaya gezmek. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun. Yaylar, bereket, bolluk, şans yakanızdan düşmesin. Amin.
0: Amin.
1: Geldik şimdi sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlağa neler oluyor, neler bitiyor. Bu hafta evlilik, aşk hayatın hareketleniyor Oğlak. Hayırdır inşallah. Bir bereket
0: evet, maşallah
1: geldi.
0: Bu mükemmel şükür. Açı Oğlak burçlarının ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında yaşanacağı için. Hı-hı. Birincisi Oğlaklara gerçekten sadece bugün, bu haftalık bir şey değil bu. 30 Haziran'da Jüpiter çıkacak ama bu bir kavuşumdur. Bu kavuşumlar, bu kıranların tetiklenme zamanları vardır. Kavuştuğu gün, kavuştuğu derecenin tetiklendiği belli zamanlar vardır. Hı-hı. O yüzden önümüzdeki bir yıl boyunca yine Venüs'ün de destekleyici açılar olduğu zamanlar, hele ki Oğlakların evlenmek, aşık olmak, hayatının aşkını bulmak konusunda şansları son derece yüksek. Eğer böyle hani nadir bir kaderi yoksa, kısmeti kapanmış değil, kapanmaz da kısmet yani. Kısmet kapalına ben inanmam. Ben kadere inanırım. Bazı insanın kaderinde evlilikle ilgili kısmeti biraz diğerlerine göre nadir şey
1: olabilir.
0: Onun için
1: daha hayırlısı olacaktır.
0: Onu bilemem.
1: Muhtemelen.
0: Bak, iddialı da konuşmayayım ama %85 diyeyim. Oğlakların ilişkilerle ilgili şanslı, kısmetli ve kısmetlerin açık olduğu bir süreç.
1: Oh.
0: Çok güzel bir süreç olacak.
1: Bir yıl diyorsun.
0: Sadece bir yıl boyunca. Ve bu da bu hafta çok güzel tetikleniyor. Bu ay boyunca da öyle. Temmuz'da da öyle. Yine söylüyorum. Hani bunu mevcut duruma göre algılamak lazım. Sen evinde bir yılan suyla yaşıyorsan, sinsi bir insanla yaşıyorsan, çoktan bitmesi gereken bir ilişkiyi sürdürüyorsan, o rahmet sana nasıl insin? Az önce verdiğim çivi örneği gibi. Hı-hı. Yani çivi burada pansuman yapmışsın. Ay hiç acımıyor ki kolum diyor. Bu olmaz. Ama gerçekten İyi bir eşin varsa, iyi bir sevgilin varsa, iyi bir partnerin varsa, iyilikten kastımız ne? Anlayışlı, adil, dürüst bir insan. Kimse mükemmel değil. Bu insanla çok güzel yorulabilirsin, evlilik yapabilirsin, nişanlanabilirsin, nikahlanabilirsin. Evlilikler, ikili ilişkiler, ortaklıklar konusunda şansın, bahtın, kısmetin son derece açık. Bu konuda çok güzel. Ortaklık da yapabilir mesela. Evliyim, mutluyum, bana ne oluyor, ne aşkı falan demeyin. Ortaklık yapabilir.
1: İş ortaklığı.
0: Biriyle ortak olabilir. Aynı zamanda rakiplerinden bile Gel ya, biz seninle yıllardır rakibiz ama gel bir de güzel bir iş yapalım. Hmm. Teklifi bile alabilir. Bak çok şaşırtıcı.
1: Çok güzel.
0: Rakiplerinizin yumuşadığını görebilirsiniz. Rakiplerinizin size zeytin dalı uzattığını görebilirsiniz. Aynı zamanda oğlaklar aynada kendilerine bakıp ya ben yeterince merhametli, şefkatli bir insanım. Bu arada ben oğlaklar kadar bak nadiri kötüsü olabilir. Genel konuşuyorum. Ben genelde genel konuşurum. Yani çünkü bunlar genel yorumlar. Kişinin özelinde konuşmuyoruz. Kişinin sosyoekonomik koşulları, aile yetiştirmesi, nasıl bir mahallede büyüdü, nasıl arkadaşlarla büyüdü bunlar değiştirmiyor mu? Sadece astroloji haritasıyla yorumlayamayız ki nerede büyüdü, nasıl bir şey öğrendi, neler yaptı, eğitimi ne? Bunlar bizim için çok önemli. Oğlaklara şunu söyleyeceğim. Oğlaklar benim gördüğüm, benim ailemdeki oğlaklar da dahil çevremdeki oğlaklar da. Ailesine en fedakar olanlar.
1: Evet.
0: Ailesi için her şeyi yapıyorlar. Aynaya bakıp şunu diyebilir. Ailem için her şeyin en iyisini diledim. Hep yanlarında oldum. Ben iyi bir insanım ya. Ben gerçekten iyi şeyler hak eden bir insanım. İlk defa oğlaklar gerçekten hani iyi şeyleri isterler hayattan korktukları için. Çünkü hayatın koşullarına güvenmezler. Kışı başlatan burçtur. Hayatın gerçeklerini başlatan burçtur.
1: Korkar mı?
0: Korkar. Risk almaktan korkar. Yoksa oğlak şöyle bir havayla istemez onu. Ben harikayım, mükemmelim, her şeyin en iyisine layığım ben. Bu evet. Oğlak istemesi değil. Oğlak şöyle ister. Yarın önümüzün ne çıkacağını bilmiyoruz. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Yanlış bir evlilik yaparsam hayatım kararır. El alem bana ne der? Aman ben düzgün yoldan gideyim. Oğlak endişesinden dolayı böyle davranır. Şimdi oğlak şunu söyleyecek. İlk defa belki. Ben iyi şeyler hak ediyorum ya.
1: Evet.
0: Ya gerçekten iyi şeyler hak ediyorum ya. Ben ne çektim Allah'ım deyip böyle. Hay Allah'ım deyip ben iyi şeyler hak ediyorum ya. Diyerek oğlak gerçekten kendini evet. O aynayı ilk defa tutabilir. Ben çok emek verdim. Çok şey yaptım sizler için. Herkes için. Ben artık iyi şeyler hak ediyorum ya. Bana güzel gelene güzel gelirim. Bana zeytin dalı uzatana zeytin dalı uzatırım. Ama bana diken uzatana kusura bakmasın artık benim kapım kapalı diyecekler. Oğlakların gerçekten kendileriyle güçlü bir yüzleşme yaşayacaklarını düşünüyorum. Bu hafta oğlaklar çok duygusal olabilirler. Ailevi konularda, anneyle ilgili konularda, babayla ilgili konularda, geçmişe gitmek, var olan yuvası, ailesi çok duygusal olabilirler. Ve gerçekten hani vardır ya bir laf, kendinin hakkını vermek.
1: Evet.
0: Yani kendimin hakkını vermek istiyorum. Gerçekten güzel yaptım diyecekleri bir... Ay bu çok tatlı ya, bu yüzleri doluyor. Kıstana
1: var. Bende de oğlak enerjisi var ya çok. Benim kıstana altı gezegenim oğlakta.
0: Yarabbim.
1: Aile deyince ben hemen şey olurum.
0: Çok tatlısın ya
1: aile,
0: balık ya.
1: Anne.
0: Ömrüm, işim, gücüm, etrafım balık. Çok seviyorum balıkları.
1: Seviyorum, seviyorum. Oğlakları da seviyorum.
0: Evet balıkları. Şimdi oğlaklara son bir şey daha söyleyeceğim. Durun.
1: Evet.
0: Hemen oradan el işareti.
1: Tetiklendi.
0: Görmüyorsunuz siz burada biz neler yaşıyoruz. Neler çekiyoruz burada biz. Orada zıplayanlar susun artık
1: yok,
0: diyenler.
1: Yok güzel anlatıyorsun
0: oğlağa. Şaka
1: oğlağı.
0: Şaka. Ya böyle ifşalarım işte size. Şimdi evet hayatına giren insanlar bu evet. Hafta sana çok güzel şanslar getirebilirler, tanıyabilirler fırsatlar ve o onuyla 13 arasında biraz aile içi ilişkilerde soğuklaşmamaya, sertleşmemeye dikkat et. Hani o hissettiklerinin sana verdiği yetkiye dayanarak Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber 2026 yazı ve 2027'nin yazına kadar en çok para kazanacak, bolluğu, bereketi açılacak oğlaklar olacaklar. Jüpiter Aslan, Venüs Aslan etkisiyle zenginlik, bolluk, bereket, miras, nafaka, ortak paralarla ilgili çok şanslı bir döneminiz başlıyor. Ama bu hafta sizin haftanız. Keyfinize bakın.
1: Evet.
0: Kendinizi onurlandırın. Bu hafta oğlak bir tane ben yaptım bu arada geçen hafta.
1: Ne yaptın?
0: Çok sevdiğim ablam oğlak. Ona çok güzel bir hediye aldım. Çünkü çok hak ediyor bunu. Çok hak ediyor. Siz de etrafınızdaki böyle her şeyde koşturan o fedakar oğlakları bu hafta bir ödüllendirin.
1: Vallahi oğlak her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Düşündüğün aklındaki inşallah gerçek olsun. Ne seni mutlu ediyorsa hayatta oraya doğru çekil. İnşallah kapılar sana sonuna kadar açılsın. En güzelini diliyorum. Oğlaklar artık mutlu olacak. Hem aşkta hem parada öndesiniz. Daha ne olsun? Aşkta hem evlilik var, aşk var. Hem de parada zengin oluyorsunuz. Bir yıl boyunca bu şans etkisini unutmayın. İnşallah gönlünüzü ferah tutun. Her şeyin hayırlısı. Geldik şimdi sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovalar nasıl bir etki alacak aşkta, parada, sağlıkta. Hiç de fena yıldızları yok. İş, sağlık ve sorumluluklar alanında önemli gelişmeler var diyorsun Mineciğim.
0: Evet.
1: Neler var kovada?
0: Şimdi özellikle kovalar bu şanslı ve muhteşem etkiyi 6. evlerinden alıyorlar. 6. ev nedir diye şöyle bir küçük araştırma yapabilirsiniz. 6. ev sizin aslında sabah kalkıyorum ilk ne yapıyorum, akşam yatana kadar neyle uğraşıyorum evinizdir. Rutin olarak yaptığınız tüm işler, çocuk bakıyorsanız, çocuk bakımı, iş yapıyorsanız, işe gidiyorsanız, memursanız, çalışıyorsanız, o yaptığınız işler, bir günün içerisinde yaptığınız tüm işler bu alanla ilgili. Sizin üzerinize kalan, yük olan, yapmak zorunda olduğunuz, mecbur olduğunuz, sorumluluğunuz olan tüm işler bu alanla ilgili. Çalışma hayatınız bu alanla ilgili. Rutin olarak sağlık durumu, aslında hastalıklarınız bu alanla ilgili. Dolayısıyla kovalar, minik bir uyarı yapacağım. 10 ile 13 arasında mide hassasiyeti, hormonal durumlar ve meme hassasiyeti gibi durumlara biraz dikkat etsinler. Sağlık konusunda birazcık daha temkinli olsunlar. Sadece kendileri değil, yakınlarının sağlığı ile ilgili de böyle bir destek vermeleri, yardımcı olmaları gerekebilir. 10 ile 13 arasında. Yakın çevreleriyle bazı tartışmalar, akraba ilişkilerinde, işte eşinin akrabaları, kendi akrabaları, büyük akrabalar, dayılar, teyzeler, halalar, böyle geniş aile içerisinde bazı kırıcı konuşmalar, kırıcı sözler, dedikodular duyulabilir veya kulaklarına gelebilir. Buna dikkat etsinler. Bunun dışında 10 ile 13 arasında kendi dillerinde de çok soğuk olabilirler. Çünkü yine Satürn 3. evlerinde ve Merkür'e kare açı yapıyor. Yani bu ne demek? Kestirip atmaya, soğuk konuşmaya, görüşmek istemiyorum, bitti benim için demeye çok müsaitler. Kendileri aile büyüklerinden veto yiyebilir ya da kendileri aile büyüklerine veto verebilir. Ben artık bunu görmek istemiyorum. Bu insanı görmek istemiyorum. Benim amcam olabilir, dayım olabilir ama bana çok ağır davrandı, çok kalbimi kırdı diyebilirler. Biraz bu konuda nazik olmaya özen gösterseler, tabii konuyu bilemeyiz ama burada bir akrabalara, yakın çevreye sert bir dil kullanma riski görüyorum ben. O konuda uyarayım. Ama Jüpiter'in Venüs'le kavuşması onlara çok harika bir iş fırsatı getirebilir. Bu fırsat öyle bu hafta hemen bitecek de bir daha gelmeyecek bir fırsat değil. Önümüzdeki bir yıl boyunca iş kurmak, sağlıkla ilgili konular, özellikle otel işi yapanlar, restoran. Niye bunu söylüyoruz sürekli? Çünkü yengeç temalı şeyler. Beslenme, barınma. İşte ne bileyim, toptan veya perakende satış yapanlar, ticaretle uğraşanlar müthiş zengin olabilirler. Yeni bir iş kurabilir, işe girebilir. Askerliği vesairesi varsa tezkeresini alabilir, yeni bir işe girebilir. Veya işte bir asker yolu bekliyorsa, bir şey için sabrediyorsa onu artık bitirip kavuşabilir. Hayatınızda size yük gibi gelen, ya kendim bana köle gibi hissettiriyor ya da özgürlüğümü kısıtlıyor, ben bu işi yaparken hiç kendimi özgür hissedemiyorum dediğiniz bir şey varsa ondan büyük bir ferah çıkabilirsiniz. Bir artık yükünüzün azaldığını görebilirsiniz. Bir şekilde iş hayatınızda, çalışma hayatınızda, emekli olmak istiyorsanız emeklilik, çalışmak istiyorsanız çalışma, hiç beklemediğiniz, ummadığınız kadar güzel bir iş fırsatı, nihayet sizin tayininizin çıkması veya bir şekilde atamanızın olması gibi güzel şeyler olabilir. Ve sizin iş sisteminizde çalışan sayınızın artması, işte iş hayatınıza bolluğun, bereketin gelmesi anlamına da geliyor. 10-13 arası dikkat ediyoruz dilimize, çok kırıcı olunabilir, size karşı da öyle olunabilir. Fakat 13 Haziran'dan sonra, özellikle öğleden sonra da şöyle bir atlatalım, 13 Haziran ve sonrasından itibaren aşkta, evlilikte yılın en şanslı burçlarından birisi kovalar. Yine söylüyorum, kangren, mutsuz, kötü bir ilişkiyi de uzatmalara oynamıyorsanız, önce onun bir bitmesi lazım çünkü. Kısmetiniz son derece açık olacak evvelallah. Şimdi Venüs, sonra Jüpiter derken tutulmaları da etkisi altına alacak. Bekar, müzmin kovalara duyurulur efendim. Gayet hayatlarının aşkını şaşalı biçimde bulabilirler. Kovalara tavsiyem bol bol yaylarla evlenmeleri.
1: Öyle mi? Onlar birbiriyle meç olur
0: yani,
1: güzel.
0: Bazen böyle düşman olan da gördüm, nadir ama %85 söylüyorum. Yani %100 söyleyemeyiz bunu ama kovanın dostu yaydır.
1: Öyle mi?
0: Kovanın karısı, kocası yaydır.
1: Havayla ateş.
0: Çok iyi anlaşıyorlar. Dostlar onlar birbirlerine. Eğer birinden birinde bir sıkıntı yoksa bunlar melek gibi anlaşır.
1: Hadi inşallah denk gelecek de. Evet. Şimdicek birini buldum da bir de kovası bir, kaldı. Yayı kaldı. İnşallah.
0: Hanımı bulduk da yayı kaldı.
1: Yayı kaldı. İnşallah.
0: Kovanın dostu yaydır
1: en
0: iyisi.
1: En iyi ruh eşinizi buldum.
0: Öbürleriyle de anlaşabilir, ikizlerle, terazi ama yayla bir başkalar
1: yayla
0: onlar
1: bir başka
0: ya.
1: Mı diyorsun?
0: Bir başka keşke onlar. Ya, İkisi de özgür ruh ya. Evet ondan ya. Herhalde.
1: İnşallah. Başka yani sebepleri de var da, teknik. En uyumlusuyla inşallah buluşun. Kader yollarınız kavuşsun. Daha ne olsun? Hem aşkta hem işte. Bol fırsatlı bir gündem kovalar içinde var. En güzeli diliyorum sizin için kovalarımız. Ve geldik şimdi sevgili balık ve yükselen balıklara. Balığım. Balığım, neler yaşıyorsun?
0: Benim palyum.
1: Canım palyum.
0: Ne yapıyorsun orada acaba?
1: Bu balıklara ne oluyor hele? Ne bir anlat bakalım yine bize.
0: Evet.
1: Aşkta balıklara... 5 yıldız, hayret.
0: Aşkta 5 yıldız. Şaşırdık. Aşkta 5 yıldız. Çünkü neden?
1: Neden?
0: Jüpiter Venüs kavuşumu balıkların aşk evinde gerçekleşiyor. Ama böyle hormonlu balıklardan bahsetmiyorum. Gerçekten ruhuyla seven balıklardan bahsetmiyorum. Hormonlu balıktan bahsetmiyorum. Şimdi balığın da çeşidi çok canım.
1: Çok.
0: Çok çeşidi var. Bir denize gir, okyanusa ne balıklar ne balıklar. Böyle güzel balıklar. Aynalı sazanlar değil. Köpek balıkları değil. Güzel balıklar. Evet. Aşkı hissedebilen. Çünkü her burcun iyisi kötüsü var. Balıklar burada biliyorsunuz büyük aşkım, favori aşkım. Dedemin de burcu balık, canım aşkım benim. Favori burcum balık. Yay da öyledir, favori burcumdur. Ama şimdi her burcun iyi yanı var, kötü yanı var. Bazı balıklar çok kaçak güreşebiliyorlar. Çok aradan vicd vicd gidebiliyorlar. Çok böyle suya sabuna dokunmadan gidebiliyorlar. Bazı balıklar da kendilerini adıyorlar. Benim etrafımdakiler genelde öyle bu arada. Kendini adayan balıklar.
1: Çok sever, severse.
0: Çok seven. Sadece aşkta değil. Hı-hı. Her şeye kendini adar. Vatanına kendini adar. Der ki yani eğer dünya kurtulacaksa ben olmayı vereyim. O kadar fedakardır, iyi kalplidir ve şifacıdır. Tanıdığım en iyi böyle insana şifa gelen, iyi gelen insanların hep balık olduğunu gördüm. O yüzden benim hayatımda balıkların çok ayrı bir yeri var. Bir kere yani ruhsal öğretmenlik balık. Çok benim için ruhsal öğretmen. Şimdi bu şunu açıklıyorum. Eğer flörtözsen, beddua alıyorsan balık, ah alıyorsan flört sayın artacak. Ve 10 ile 13 arasında o artan flört sayılarının hepsi ortaya çıkacak. Bak haberin olsun, uyarıyorum. Tabii aldatan bir balıksa.
1: Naneler yiyorsa.
0: Çünkü abartma etkisi var burada. Hmm. Aldatan bir balıksa ya da balıklar tarafından aldatılanlar iyi dinlesinler. 10'uyla 13'ü arasında çok rahat ve rehavete kapıldığın için yaptığın hatalar aşkta, ilişkilerde yaptığın hatalar ortaya çıkabilir. Sadece bunun için değil, başka konularda da bu böyle. Mesela çocuklarına karşı son derece müsamahakarsın ama onların ahlaklarını ve terbiyelerini güzel veremiyorsun. İşte 10'uyla 13 arasında neden çocuklarını doğru terbiye etmen gerektiği gerçeğiyle yüzleşebilirsin. Bunun dışında %85 tüm balıklar için maşallah diyelim. Harika bir akış var. Yani iyisiyle kötüsüyle gene siz bundan bir nasibinizi alırsınız. Hainler İnşallah. De bence arada nasiplenir gibime geliyor. Canımı sıksa da bir ne kadar. Hayır. Hainler de arada nasiplenir gibime geliyor. Gelir. Çünkü öyle bir nasip ki bu. Ya. Herkese rahmet gibi inebilir. İnşallah. Çok güzel bir nasip. Şimdi burada ne olur? Birincisi yalnızsam aşık olurum. Bir haftalık mevzu değil. Önümüzdeki yaza kadar çok büyük şansım var. Yalnız balıklar aşkı bulabilir. Çok romantik ilişkilere başlayabilirler. Harika biriyle tanışabilirler. Nişanlar, nikahlar,
1: deme.
0: Evlilikle ilgili adımlar yüklenebilir. Bazıları hamilelik, bebek, baba oluyorum, anne oluyorum haberi alabilirler.
1: İnşallah.
0: Bazıları bir hobilerini meslek haline getirip buradan çok büyük başarılar elde edebilirler. Bir şekilde kendilerini gösterecekleri, isimlerini duyuracakları, sevecekleri ve sevilecekleri bir enerji akışı altındalar. Sadece eğer bir kutlamaları varsa hafta başında, 10'uyla 13 arası fesatlara ve nazarlara dikkat etsinler. Hmm. 10'uyla 13 arasında çok harcama yapmak, çok harcamak, maddi sebeplerden biraz zorluk çekebilirsiniz. 10'uyla 13 arasında çocuklardan kaynaklı harcamalar, aşktan, tatilden, keyiften kaynaklı harcamalar sizi yorabilir. Ve balıklar bu çok güzel bir tatil planı, çok güzel bir hani ilk defa uzun zamandır tatile çıkıyorum veya ilk defa sevdiğim bir yerdeyim duygusunu yaşayabilirler. Ve sadece 10'uyla 13 arasında biraz fesatlara, aşırı para harcamamaya, paralarıyla ilgili yanlış, sıkıntılı olabilecek durumlara dikkat etmelerini tavsiye ederim. Onun dışında gidişat gayet tatlış gözüküyor. Her şey yolunda gözüküyor. 13 Haziran'da bu Venüs Kiron karesi var ya, işte orada çocuklarıyla, eşleriyle, sevgilileriyle para sebeple, işte harcama sebeple bir takım sıkıntılar olabilir. Hafta sonuyla beraber bu enerji yavaş yavaş dağılacak. Önümüzdeki hafta itibariyle balıkların olayı ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Ev, emlak, aile. 15 Haziran'daki yeni aya doğru giderken ikizlerdeki aile, emlak, yerleşim konularına odaklanmaya başlayacaklar. O yüzden bu hafta balıklar için çok önemli. Çünkü ay balıktayken ve küçülürken başladık haftaya. Hmm. Bu hafta balıkların hayatında yine bir iki burç için söyledim ya, bir gömlek değiştireceksin sen diye.
1: Aslan mıydı o?
0: Boğaydı bir tanesi. Bir tanesi de en yoğun olan balık. Balık burçları da bir gömlek değiştirecekler bu hafta.
1: Ne demek yani
0: hayatlarında
1: bu?
0: Bir şeyi geçmişte bırakıp yeni bir sayfa açmaya gitmek. Artık bazı şeylerin oluru olmadığını görüp doğrusunu yapmaya doğru gitmek. Hı hı. Doğru karar vermeye doğru gitmek. Ve önümüzdeki haftadan itibaren aileyle ilgili sorumluluklar çok önemli hale gelecek. Ev, yuva, aile, hane, emlak, aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar, taşınma, kiralama gibi işler çok ön plana geçecek. Ama sanki bu olmadan önce balıkların hayatlarında bir sayfa açılışı olacak. Yani haftanın başına zaten böyle bir enerjiyle başlıyor. Bir duası kabul olduğu için, bir niyeti kabul olduğu için, bir isteği gerçekleştiği için de olabilir bu. Hmm. Nihayet ben istediğim yola gideceğim ve bunu giderken de vicdanım çok rahat. Ben elimden geleni yaptım. Mesela birileri ona gitme diyorsa, yapma diyorsa filan, bunu yapmayacak. Kendisi için doğru kararı hafta sonundan itibaren bence vermiş olacak. Hmm. Hayatında büyük bir yenilenme olabilir. Çok dip bir yüzleşme yaşayabilir.

kabul olduğu için, bir isteği gerçekleştiği için de olabilir bu. Nihayet ben istediğim yola gideceğim ve bunu giderken de vicdanım çok rahat. Ben elimden geleni yaptım. Mesela birileri ona gitme diyorsa, yapma diyorsa filan, bunu yapmayacak. Kendisi için doğru kararı hafta sonuna itibaren bence vermiş olacak. Hayatında büyük bir yenilenme olabilir. Çok dip bir yüzleşme yaşayabilir.

kabul olduğu için, bir isteği gerçekleştiği için de olabilir bu. Nihayet ben istediğim yola gideceğim ve bunu giderken de vicdanım çok rahat. Ben elimden geleni yaptım. Mesela birileri ona gitme diyorsa, yapma diyorsa filan, bunu yapmayacak. Kendisi için doğru kararı hafta sonuna itibaren bence vermiş olacak. Hayatında büyük bir yenilenme olabilir. Çok dip

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Take the sleep from your head, let it fall in the street.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacak. Ararı buluruz. İzini bilirsin. Üzeri deliyiz biz. Hem yazın.
16: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?

0: özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Ve geldik haftanın enlerine. Bakalım bu hafta aşkta, parada, kariyerde en şanslı burçlar hangileri? Çok güzel etkiler var. Hemen aşkla başlayalım. Sevgili Mine, aşkta en şanslı burçlar kimler?
5: Canlarım, öncelikle şans başınızdan aşağı yağsın.
4: Oh.
5: Öyle bir ihtimal de vardır ha.
4: Ya.
5: Vallahi var. Şans başınızdan yağsın efendim. Kıramı sadeyin. Bütün burçlara şans getiriyor. Hepimizin ben faydalanılmasına niyet ediyorum ve inanıyorum öyle olmasına.
4: İnşallah.
5: Şimdi aşkta en şanslar, bir kere aşk evinde bu etkiyi yaşayacak olan, en şans evinde yaşayacak olan balıklar, başaklar, yengeçler, oğlaklar. Ve akrep burçları da bu anlamda son derece şanslı. Aslına bakacak olursanız boğalar da nasiplenebilirdi ama yükselen boğaların 12. evindeki o Kiron etkisi var ya, o Kiron etkisi. Ondan dolayı hani ufak tefek kırgınlıklara çok kapılmazlarsa boğaları da buraya eklerim. Hmm. Yani her şeyin üstüne fazla durmazlarsa, çok kafalarını takmazlarsa boğaları da ekleyebilirim ama aşkta en şanslılar en başta balık burçları. Onu söyleyeyim. Onun dışında da saydığım bu akrep, başak, yengeç, oğlak burçları da son derece şanslı.
4: Hay maşallah. Peki ya parada? Parada en şanslı burçlar hangileri? Hemen sayıyorum.

0: soruyorum. İkizler, yay, yengeç ve oğlaklar.
1: Evet, kesinlikle. Hatta bunun sebebi de neden? Çünkü bu Jüpiter-Venüs kavuşumu ikizlerin ve yayların para hatlarını muhteşem bir şekilde çalışıyor. Muhteşem bir şekilde çalıştırıyor. Şahane diyeyim bari düzen. Oh. Türkçe işe. Çalıştırıyor. Yengeçlerin ve oğlakların da Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber ve Jüpiter de Aslan'a doğru geçecek. Bu burçlarında para alanları son derece hareketli gözüküyor.
0: Bak, yengeç, oğlak her yerde var maşallah.
1: Evet,
0: her
1: canım,
0: düğünde
1: Venüs,
0: varsınız.
1: Her düğünde varsınız vallahi.
0: Peki kariyerde en şanslı burçlar hangileri? Onlara da 3 burcumuz var. Terazi, koç ve akrepler.
1: Evet, aynen öyle. Teraziler, koçlar ve akrep burçları kariyer hayatlarında son derece şanslı bir süreçten geçiyorlar. Aslında boğaları da bir süre sonra 13 Haziran'dan sonra buna dahil edebiliriz. Kariyer, aile başarısı akreple boğa. Genel olarak iş ve kariyer başarısı koç ve akrep. Hatta kovaları ve aslanları da, özellikle kovaları da iş anlamında, hani günlük işler anlamında ufaktan buna dahil edebiliriz. Onu da söyleyeyim. Kovaların da kariyer ve iş hayatlarında başarılı durumlar olabilir.
0: Harika. Peki eğitime de bakalım. Yakında sınavlar var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İnşallah herkese Allah yardım etsin sınavlarda. Muvaffak
1: amin,
0: olmayı nasip
1: amin,
0: etsin. Çalışıp
1: amin.
0: Emeklerinizi alın.
1: Yetmesin,
0: boğa,
1: amin.
0: Akrep, ikizler, yay eğitimde çok şanslılar.
1: Evet, boğalar, akrepler, ikizler ve yaylar eğitim hayatlarında çok şanslılar. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi 13 Haziran'dan sonra ikizler ve yay burçlarının ellerini güçlendirirken, boğa ve akrepler Venüs-Jüpiter kavuşumuyla beraber konsantrasyon ve başarı anlamında son derece iyi gözüküyorlar.
0: Harikasın Mineciğim, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine sağlık, güzel haberler verdiğin için bize.
1: Her yüzünüze gülen dost sanmayın efendim bu hafta.
0: Ay.
1: Gerçek dostlarınızla sahteleri ayırt edin emin.
0: Peki, özellikle bu akşam ve yarın gece dualarınızı eksik etmeyin. Bize de dua edin, olur mu?
1: Amin.
0: İnşallah dualarınıza katarsınız. Sizi seviyorum. Yarın görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Haşlanmış buğdayın yoğurdun ferahlatan dokusuyla buluştuğu, serinletici yapısı ve hafif lezzetiyle özellikle yaz sofralarına yakışan geleneksel bir çorba. Soğuk buğday çorbası. Çalı fasulyesinin taze ve hafif çıtır dokusunun zeytinyağı ve aromatik malzemelerle buluştuğu, doğal lezzetleri ön plana çıkaran ferah bir salata. Çalı fasulye salatası. Antep fıstığının kendine özgü aromasının kremsi katmanlarla buluştuğu, tiramisu'yu andıran yumuşak dokusu ve zengin lezzetiyle her kaşıkta keyifli bir deneyim sunan özel bir tatlı. Serpil'in rüyası. Yuvarlak köftelerin özenle oyulmuş ekmeklerin içine yerleştirildiği, her lokmada yumuşak ekmek ve lezzetli köfte uyumunu bir araya getiren gösterişli bir sunum. Mücevher sandığında köfte. Enginar çanaklarının içinin taze sebzelerle doldurulduğu hafif ve zarif sunumuyla sebzelerin doğal lezzetlerini öne çıkaran şık bir salata. Enginar çanağında salata. Tagliatelle makarnanın tavada sosuyla bütünleşerek pişirildiği, ipeksi dokusu ve yoğun aromasıyla İtalyan esintileri taşıyan doyurucu bir makarna yorumu. Tavada tagliatelle makarna. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? 2 günlük kısa bir aradan sonra yine canlı canlı karşınızdayız. Biliyorsunuz malum dünyanın en güzel şehirlerinden biri Giresun'daydık. Ve Giresun'un atmosferini sizlerle böyle adım adım anlatarak paylaşmak istiyorum. Ya bir insanın kadınlarının bu kadar çalışkan, bu kadar emek dolu ve bu kadar sevgi dolu olduğu anlara Serpil'le birlikte şahitlik ettik. Ve gerçekten şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz bizi güzel ağırladınız. Burada gerçekten hem orada bu gastronomi festivalini hazırlayan bütün şeflerimize, emekçilere, hanımlara, herkese, belediye başkanlarına huzurunuza teşekkür ediyoruz. Bizler çok güzel ağırlandık. Çok da teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda Serpil'le size anlatacağız. Ama oradayken Serpil bir rüya görmüş. Tamam mı? Zaten sadece rüya görsün, böyle tatlı görsün, tuzlu görsün. Ve bu rüya ne rüyasıydı?
2: Bu bir fıstık aşkı Nermin. Bu bir fıstık aşkıydı.
1: Nasıl oldu bu fıstık aşkı?
2: Bilmiyorum, anlamadım. Öyle böyle bir geldi, gördüm yani.
1: Gördü. Ve ismi dedim ki, ben bunu dedim ismini Serpil'in rüyası koyacağım. Çünkü bir tatlı yapacağız dakikalar sonrasında. Hı hı. Günün en ferahlatıcı, en lezzetli tatlılarından biri olacak. Ve ara ara sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Serpil, çayla alakalı çok kısa bir şey anlatacağım. Ya çok biz nelere şahitlik
2: bu
1: ettik, neleri gördük yani. O gördüğünüz, bir bardak içtiğiniz o çay, bir şey söyleyeyim mi? Nasıl ilmek ilmek işleniyor? Şoka girersiniz. O tarlada toplanıp da orada kalmıyor. Bunlar fabrikaya gidiyor, üretime gidiyor. Ve biliyorsunuz ki gerçekten bizim çayımız hak ettiği yerde değil. Biz bu hak ettiğimiz yere gelebilmek adına her yere duyurmasını yapacağız çayımızın.
2: Kesinlikle. Bir de Nermin Hanım'ın da istediği VTR'li var. VTR demeyelim, evet.
1: Görüntülerimiz var, çok güzel.
2: Ya insan gözlerine inanamıyor gerçekten.
1: Yani böyle çok profesyonel olmamakla beraber Serpil Koy'la bir çekim yaptık. İnşallah beğenirsiniz, çünkü ekrana vermek istedim. Yani kadınlar evet çalışıyor, o çay bahçelerini topluyor. Ama bir tarifi sayayım mı, sonra girelim bence. Çünkü gerçekten iğmek iğmek bir üretim aşaması var. Ve hak ettiği yere gelmesi için biz çalışmaya devam edeceğiz.
2: Biz hep varız destekte.
1: Çok anlatacağım şey var. Hangi birinden başlayayım bilmiyorum. Kelimeler dilimde dolanıyor o yüzden. 2 paket kedi dili ıslatmak için 1 yemek kaşığı granül kahve, sıcak su kreması için 800 milimlik labne peyniri, 2 paket krema, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı Antep fıstığı kreması, üzeri için ise Antep fıstığı kreması, file Antep fıstığıyla taşlandıracağız. Bu arada Nermin Enfes Mutfağı haftaya yine efsane bir tencere setiyle başlıyor. Şimdi bu tencere setlerini bizler sizlere veriyoruz. Çünkü sizler çok mutlu oluyorsunuz. Bugünkü de bambaşka yepyeni bir tencere seti.
3: Valla onu bana da versen.
1: Şöyle bakar mısın? Renge, mutfağınızda istediğiniz her türlü yemeği rahatlıkla yapacağınız ve sizi gerçekten yormayacak tencereler. Bence mutfakta çok önemli. Gerçekten söylüyorum.
3: Kesinlikle.
1: Kaliteli bir tenceren varsa çok lezzetli yemekler yapabilirsin. Bizden size
3: yanmaz, hediye. Yapışmaz, çizilmez mis.
1: Nermin Nefes Mutfağı'nda ana sayfada videomuz var.
3: Çok
1: markamızı takip edin. Aynen öyle. Çok şık ve çok güzel gözüküyor.
3: Ne olur takip ederken. Yani Nermin istediğini yapın ki bak. Sonra
1: bazı
3: bakıyoruz,
1: şeyler eksik kalıyor çünkü. O eksik kalınca olmuyor.
3: Bakıyoruz ki takip etmiyorsunuz firmamızı. Kazanan hanımefendi ya da beyefendi eğleniyor. Bence eğlenmiyor.
1: Az önce sen gelmeden şeyden de bahsettim.
3: Neyden canım?
1: Şu an bizi izleyecek Giresun'da. Biliyorsun Trabzon'dan, Ordu'dan, Rize'den gelenler bile vardı bizi görmek
3: için. Ay sağ
1: için.
3: Olsunlar, evet.
1: Karadeniz'in her köşesi mi cennet olur? Kaleye çıktık ya, o kaledeki manzara, Giresun'un kalesindeki manzara. Ya Rabbim dedim, ne güzel bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin her köşesi cennet ama Giresun'un o denizi gören kısmı beni büyüledi. Ben çok oldum yani. Anlatamıyorum
3: ya
1: şu an.
3: Bir de şey biliyor musun Nermin, ben hani hatırlıyor
1: nasıl
3: musun? Geçen sefer
1: uyandık.
3: Rize ile ilgili şey demiştim. Hani aşık olması bir şehir diye.
1: Evet.
3: Gerçekten Karadeniz'in her şehrine mi aşık olursun? Aklımızı orada bırakıp geliyoruz valla.
1: Evet, şimdi bu kremayı nasıl hazırlayacağız? Dolapta sanırım bizimkisi.
3: Devamı dolapta.
1: Bir ıslatalım şöyle
3: o
1: kahvemizi.
3: O suyu yetmeyecek, sana o su vereceğim tekrar.
1: Aynen öyle. Ve insanları çok sıcakkanlı.
3: Şimdi Nermin'im, bu kremamızı ve peynirimizi son dakikaya kadar dolapta tuttuk ki soğuk olsun, rahat köpürtebilelim.
1: Değil mi?
3: Ben oraya evet birazcık daha su ekleyeceğim.
1: Bence
3: canım.
1: De kaynar sudan biraz daha ekleyebiliriz.
3: Çözülsün şey diye.
1: Aman da Serpil'im, aman da Nermin'im, aman da her gün sizi izliyoruz ekranda.
3: Enerjilerine kurban olsun
1: Allah. Bu nasıl bir şeydi dedim, nereye geldik biz böyle. Ya bu sevgi seli maşallah.

0: Allah subhanallah, iyi ki varsınız. Burada efendim peyniri koyuyorum, kremayı koyuyorum. Bu çok yumuşak, pişmeden yapabileceğiniz, yemesi çok keyifli bir tatlı haline dönüşecek. Kremasını yaparken de size Rize'deki görüntüler, pardon Giresun'daki görüntülerden izleteceğim.
1: Aklımız Rize'de kaldı.
0: Vallahi Rize'de de kaldı, Trabzon'da da kaldı. Karadeniz eşsiz.
1: Ben hep söylüyorum. Geç.
0: Şimdi köpürtürken.
1: Gördüm.
0: Şöyle şekeri koyuyorum.
1: Geç tanıştım. Böyle Karadeniz'in şehirleriyle. Ama tabii zarar neresinden dönülürse kârdır. İyi ki de gördüm.
0: Ben bu kadarını beklemiyordum, itiraf edeyim.
1: Aşık olabileceğimi ben de düşünmüyordum ama.
0: Ben bu kadarını beklemiyordum. Biraz bir tık aşık olmuş olabilirim.
1: Onu sonra koysaydık daha rahat çalışırdım.
0: Şimdi rengini tam böyle hepsiyle şey yapacağım. Bu burada dursun, bana lazım olacak.
1: Tamam, kalsın kalsın, ben alırım onu.
0: Ve ben şimdi... Bunu çıkarmadık mı çekmeyi?
1: Hemen geldim.
0: Şimdi ben bunu çalıştırırken siz de görüntüleri sakin kafayla izleyin, hem de ses gelmesin.
1: Ne demek istediğimizi anlayacaksınız.
0: Şimdi çayı izleyin. Efendim şu an çaylıklarda toplanmış olan çaylar fabrikaya ulaştı. Peki bu çay nasıl hazırlanıyor?
2: Çaylıklarda toplanan çaylar fabrikaya geliyor. Fakat 11 saatte çay oluşuyor, siyah çay oluşuyor.
0: Bahçelerin içerisine hanımlar, beyler böyle çuval çuval topluyorlar o çayları.
1: Çarşafların içinde.
0: Çarşafların içerisinde yemyeşil mis gibi alanlarda.
1: Sonra yukarıdan taşınıyor
0: sonra
1: iplerle.
0: Sonra böyle aynen bu teleferiklerle taşınıyor. Oradan çıkıyor, fabrikaya gidiyor. Buradan çok kıymetli Şevket Bey'e de emekleri için teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bir atmosfer, o kadar güzel bir ortam, tertemiz. İlk etapta o çayların üretiminin olduğu yere girdiğimizde mis gibi bir koku karşıladı bize Serpil'le.
1: Gerçekten amber kokuyor
0: ya. Amber kokusu var ya, dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Türkiye çayı diyoruz efendim, emek diyoruz ve hak ettiği yerini sağlayana kadar çalışmalara özveriyle devam ediyoruz. Bir de çay nasıl demlenir mi? Birazdan Şevket Bey'in ağzından izleyeceksiniz.
1: Çok güzel tiyolar aldık valla.
0: Ay çok güzel.
1: Onu ben biraz daha devam ettireyim, ister misin?
0: Çayı taşıyamadım bizimden ötürü. Yo, taşımıştık biz çay da. Ne canım?
1: Ben biraz daha devam ettireyim, ister misin? Yeterli mi?
0: Bunu o zaman dışarı vereceğiz çünkü çok sıçrıyor. Üstümüze birazcık ufak kaldı. Özlem orada onu hemen biraz daha çırpsın. Ama gayet biraz... iyi. Zaten dolapta donacak ya.
1: Bir dakika daha.
0: Bir de kaşıkla yiyeceğimiz bir şey bu. İnanılmaz rahat ve konforlu. Gerçekten çok başarılı bir lezzet haline şu an dönüştürüyoruz burayı. Şöyle sizlerle birlikte hem paylaşacağız hem anlatacağız. Çok misafirperver bir şehirde. Gerçekten Giresun'umuz maşallah.
1: Biz ama ben sana bir şey söyleyeyim Nermin. Evet Giresun, Karadeniz öyle ama biz millet olarak acayip misafirperver bir milletiz. Onu biliyordum ama olsun. Bir kere daha. Vallahi.
0: Çok keyif aldık gerçekten. Rabbim inşallah tekrardan nasip etsin.
1: Ama insan hem yorulup hem inanılmaz keyif alabilir misin? İnanılmaz keyif alabiliyorsun.
0: Yani şu dizimle oralarda olmak o kadar zordu ki. Yani onun kalçası benim dizim. Ama biz yine Dedi ki

0: Diyeceğiz ve göreceğiz yani.
1: Maşallah ne güçlü kadınlar var ya. Yani çıplak gözle görmeniz lazım. O kadar emek ki onları böyle tek tek toplayıp böyle o kadar büyük çarşafların içine koyup bohça yapıp sonra onu böyle yukarıya gönderiyorlar beylere.
0: Bence alalım biz onu artık. Şöyle Serpiko ilk sırayı dizmiş. Bunu böyle kaşık kaşık yiyeceğiniz, bir gece önceden yapacağınız, dinlenince daha da lezzetli hale dönüşecek bir karışım. İçindeki o fıstık rüyasıyla dedi ki Nermin dedi Bencum dedi fıstıklı tatlı istiyor dedim gel dedim yapalım bakar mısınız
1: kıvama? Çok güzel oldu ama.
0: Bakar mısınız aman ya.
1: Sen sadece ortasına koy Nermin ben kaşın.
0: Evet. İnanılmaz bir şey ya. Bunu yapın pişmeden dakikalar içerisinde o kadar rahat hazırlıyorsunuz ki bir de gerçekten bakıldığında böyle çok maliyetli gözükmesin gözünüze. Dışarıda bunların böyle küçücük kaselerini 750-800 TL'ye satıyorlar. Sizler bunun hepsini o fiyata denk getirirsiniz. Dur, minicik minicik.
1: Kirletmeden hemen
0: şimdi
1: gelin.
0: Burada bir sıra böyle kedi dilini koyduk. Üzerine güzel işte kremasıyla, peyniriyle, şekeriyle ve tabii ki fıstığıyla, fıstık kremasıyla güzel bir krema hazırladık. Ondan sonra ne yaptık? Bunu böyle kahveli karışımın içerisine koyduk. Ve şu an Serpil de o kahveli karışımın içerisinde bandırıp ne yapıyor? Diziyor kedi dillerini. Bu kenardan böyle güzel gözükecek. Kaşık kaşık yiyebileceğiniz efsane bir lezzet haline dönüşüyor.
1: Bir de pratik Nermin. Ben böyle yazın soğuk ve pratik tariflere gerçekten bak çok seviyorum. At dolabına koy mis gibi dursun. Ben burada çıkardım spor ayakkabılarımı.
0: Bu arada çıkardın değil mi? Ben de çıkardım. Terliklerle gözüküyor. Kalçası benim dizim. Bu arada biz Türgit'ten sorumlu genel kadınlardan sorumlu genel başkan yardımcısıyız. Orada kadınların ne kadar ilmek ilmek işlediği bir alan. Böyle küçük küçük standlar içerisinde herkesin yapmış olduğu el emeği işçilikler. Biz bunlara bayıldık. Hatta sosyal medya hesaplarımızdan elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Buradan tekrardan hanımefendilere teşekkür ediyoruz. Hele bir tane böyle peştemal çanta.
1: Evet, Parayosu peştemali ve çantasını bize sağ olsunlar hediye ettiler. Ama kumaşı
0: değil mi?
1: Hayatımda yaz ayında sevdiğim, en çok sevdiğim bu pamuklu ipler var ya işte müsli deniliyor.
0: Müsli kumaş gibi ama değil. Daha güzeli.
1: Bu daha yöresel böyle hanımlar işlemişler.
0: Bunu sosyal medyada paylaşıyoruz.
1: Evet bence koy hanımefendiler de belki benim gibi ihtiyaç duyarlarsa yaz aylarında baksınlar.
0: Eşsinler sayfayı ve destek olsunlar hanımlara. Bunları hep genç girişimci hanımlar yapıyor.
1: Vallahi.
0: Dediğim gibi teşekkür ediyoruz hediyeler içinde.
1: Bu arada torşonlar da var Nermin. Mutfakta kullanabileceğimiz.
0: Evet evet.
1: Bu mutfak bezleri falan var ya pamuklu pamuklu çok güzel. Kurulama bezi ve şey çok güzel olur bence.
0: Biraz daha su koyayım mı? Yetmeyecek sanki biliyor musun?
1: Zaten çok aşırı ıslatmıyorum. Bir bırakıyorum. Sanki bu benim işimi şu an görecek.
0: Değil mi? Bir lokma bence.
1: Hissettim ama tamam olur. Kettle var orada. Çok azıcık şöyle, şöyle ama.
0: Evet. Bir çok lokma güzel. Böyle ıslansın. Çünkü çok da sert kalmasın. Böyle yerken of yani efsane bir evet, görsel tamam, şöyle. Şöyle bir derinleyeyim sadece. Heh. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine?
1: Bu arada her katını da farklı şekilde yatırdım biliyor musun? Yatay, dikey her katı değiştirdim.
0: Kenarlarının görselini yakından almanızı özellikle istiyorum.
1: Şunu kıracağım, boşluklarını dolduracağım Nermin. 30 saniyeni rica ediyorum. Şöyle sıkışsın ki hiç boşluğu kalmasın.
0: Allah'ım bakar mısınız?
1: Bu arada şey, onu da söylemezsem, ama bana yer bırak. Fıstığımı koyacağım, rüyalarımı kapatma.
0: Ay, çok güzel bir şey oldu bu ya.
1: Dağ gibi.
0: Allah'ım ne kadar güzel, bakın. Hemen onu bir şekillendirelim ve diğer tarife geçeceğiz artık. Mücevher sandığında bir köfte yapacağız. Bence bunun süslemesini birazdan yaparız.
1: Bence de birazdan.
0: Şöyle kenara koyalım bunu, bir dolap yolculuğu olsun. Onunla da böyle küçük kaselerde yapacağım, ziyan etmeyeceğim hiçbir şekilde. Böyle küçük kaselerin içerisine böyle koyacağım kedileriyle. Bence çok ama çok hoş durdu.
1: Ama bana şey gibi. Lazım. Fıstık için yer lazım. Daha fazla almayacağım zaten bu kadar.
0: Donduğunda o böyle çok hoş bir görüntüyle sizinle olacak.
1: Sıvama aparatıyla sıvar mısın? Üstünü düz gitsin.
0: Şöyle aldık efendim.

0: Şurada küçük bir dokunuşunu yapıp onu dolaba göndereceğiz. Ve sonrasında da üstüne... Üstmeceğim
1: olur ama.
0: Bak, güzelce ne yapacağız? Süsleyeceğiz.
1: Ben onu peçeteyle kenarlarını da almak istiyorum.
0: Onu ben alacağım. Sen diğer malzemeyi getirebilirsin tamam. Canım.
1: Şimdi.
0: Şöyle.
1: Ay bir şey söyleyeyim mi? Bu tarifi bence siz de yapmadınız. Biz de yapmadık. İlk defa bence Nermin'in nefes mutfağında göreceksiniz.
0: Bakın, bakın efendim. Sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz? Mücevher sandığında efsane bir köfte yapacağız. Evet, bu bir sandık. Ekmeğinin içinde olduğu efsane hamuruyla birlikte köfteleriyle buluşmuş harika görseli olan bir tatlı olacak. Şöyle Özlem şunu vereyim ama dikkatli koy. Düşmesin. Derken küpem düştü. Hey canım benim.
1: Sana şu kadar bir malzeme.
0: Yalnız kreması 10 numara olmuş. Muazzam. Ve devam ediyoruz efendim ikinci tarifimizle. Mücevher sandığı. Mücevher sandığı biliyor musunuz? Bu gerçekten bir sandık haline dönüşecek. 500 gram tavuk kıymasıyla yapacağız. 1 adet soğan, yarım su bardağı ekmek kırıntısı. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, toz kırmızı, toz biber, kekik, karabiber, köfte baharatı. Pişirmek için iç yağ kullanacağız. Sunumda baton ekmeğimiz var, 1 adet soğanımız, yarım demet maydanoz, tuz ve sumak olacak.
1: Şimdi
0: hepsi ben... buradayken şöyle güzel bir köfte harcı yapacağız. Özellikle bunda köfte kıyması tercih ettim. Ve bu köfte kıymasıyla harika top köfteler yapacağız. Baton ekmeğimizi kendiniz yapabilirsiniz. Biz geçen yapmıştık yayında, o tarifi de kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Dilerseniz fırınlardan da baton ekmeği alıp aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Yok uğraşmam diye derseniz ki bu tamamen sizde. Şimdi köftesini soğanıyla baharatıyla bir yoğuralım.
1: Şeyi rendeleyeceğim.
0: Ne canım, soğanı mı?
1: Soğanı soğan evet. Şöyle rendeleyeyim, suyu çıksın onun. Bu arada şuna sana makineyi vereyim. Ekmeğimizi geçirirsen çok mutlu şöyle olurum. Hemen geliyor, geliyor, geliyor. Heh. Yıkandı. Aldım. Geliyor.
0: Şöyle. Hemen burada üstüne sumakla güzel bir iç böyle piyaz gibi bir şey hazırlayacağız. Bu da finalde taşlandıracak.
1: Bu içini yoğurduğum parçaları ekmeğin.
0: Mesela şurada onu da göstereyim. Ekmeğimizi aldık. İçerisini güzelce açtık çanaklar şeklinde. Ve hemen onun ekmeğinin içini köfte harcında kullanacağız. Ziyan etmedik. Şöyle. Bunlar bizim mücevher kutularımız. Bunlar da köftemizin iç harcı olacak. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben Nami bir şey söyleyeyim mi? Ev halkının büyükten küçüğe hepsinin çok beğeneceği bir tarif olacak bu. Bak gör.
0: Dünya mutfağına ait böyle bu sunum falan yani. Bizim mutfaklarımızda değil, bilginiz olsun. Çok şık bir sunumu olacak. Güzel.
1: Bu arada ben soğanımın içine baharatlarımı koyayım ki Nermin'i bekliyorken baharatlarımın aroması çıksın.
0: Aynen. Anne usulü yapıyoruz. Bakın mis gibi ekmeğin içi alındı ve rondodan geçiyor. Şimdi anlatıyorum efendim. Şurada ekmeğin içine aldık. Burada soğan ve baharatların üstüne birazcık yağ koyuldu. Ben ekmeklerle birazcık daha onu şeyini almak istiyorum. Hepsini. Şöyle. Ve ekmekler böyle birazcık taze olduğu için böyle gelebilir ama bu zaten soğanın suyuyla ıslanıyor ya. Şu an bakın elimde hepsi kayboldu.
1: Hiç sıkmadım suyunu zaten, isabet oldu.
0: Maşallah.
1: Ama şey, sandıkların büyük Nermin'cim. Maşallah. Evet
0: maşallah.
1: Ama sandığın büyük, yapacak bir şeyimiz kalmadı ona.
0: Köfte koymuşuz. Şöyle. Bir de bunların pişirme tekniği falan çok farklı. Birazdan onu da sizlerle paylaşacağım. pişirme tekniğiyle çok güzel bir görselle taşlandıracağız. Ama bunu böyle iyice baharatıyla, o soğanıyla, içindeki o yağıyla özdeşleştirerek pişirmeye devam ediyoruz.
1: Bir ara ne düşünüyorum sen konuşurken? Acaba şuradaki birkaç parça iç yağımı da atsa mıydım içine rondodan geçirip diye de düşündüm.
0: Yok yok.
1: Şişe atma. Takmayıp. Çok lezzetli olur ama.
0: Seviyor işte. Böyle lezzetli şeyleri seviyor bu kadın. Şöyle eziyorum. Şimdi maydanozlar da devreye girecek. Hepsiyle böyle güzel bir köfte yapıyoruz. Ama tavuk köftesiyle yapıyoruz. En güzel yanı da bu. Herkesin damağına hitap edecek görseliyle, lezzetiyle.
1: Herkesin yapabileceği bir bütçe.
0: Evet, evdeki malzemelerle. Bu akşam işte ne pişirsem diye düşünüyorsanız. Buyurun efendim, size en güzel tarif geliyor şu an ekranda. Ve ben böyle çevirerek yoğurmaya devam ediyorum.
1: Bizim şeylerimiz vardı ya Ozan.
0: Şuradan böyle biraz yağ alacağım. Ne güzel kadınlardı Giresun kadınları ya. Vallahi bayıldım. Şu an izliyorlardır bizi.
1: Pasta tepsisi.
0: İsimlerini söylediler bize, ekrandan selam söyleyin dediler ama hangi birini tutacağım, biraz da kafa gidik benim bu aralar. İnanın şey yapamıyorum, hafızamda tutamıyorum. Hepsine selam olsun. Diyorlar ya ismimize selam söyleyin falan.
1: Ya o evet.
0: O karmaşada inanın gidiyor akıldan. Şöyle.
1: Köfteleri Nermin şuna. Vur vur vur.
0: Bakar mısınız? Kebap mis gibi oldu.
1: Deyim yerindeyse sakız.
0: Şöyle iyice özdeşleştiğini şu an ekranda görüyorsunuz.
1: Şunları, bunlar yanlış anlaşılmasın, bunlar özlemin kareleri. Minnacık.
0: Ve şöyle başlıyorum ben yuvarlamaya. Şu cevizden bir tık küçük toplar yapacağım. Sonra kürdanlarımız var. Serpil onları şimdi aşağıdan çıkarsın. Suyun içine koyduk ki fırına girdiğinde kürdanlarım kararmasın, yanmasın.
1: Hemen yanmasın diye.
0: Rahatsız etmesin görüntü itibariyle de.
1: Ama böyle zaten çıkaracağız değil mi?
0: Bekletirseniz çok güzel olur ama zaten servisi onlarla gelmeyecek efendim. O yüzden şimdi sizlere başladık hazırlamaya şu güzel güzel köftelerimizi. Bunu kıymayla yapabilir miyiz diye soracak olursanız çok rahatlıkla kıymayla da yapabilirsiniz. Efendim hafta sonu Giresun dediysek o zaman hepimizin derdi olan buradan tekrardan Şevket Bey'e teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğinden ötürü Serpil'i de beni de çok güzel ağırladılar. Hiç böyle darda kalmadık.
1: Yok vallahi çok.
0: Ama kendisiyle çay demlemenin püf noktalarını öğrendik. Ben çok şaşırdım. Önce videoyu izleyelim. Videodan sonra da Serpil'i burada size tekrardan anlatacağız. Herkese merhabalar. Biz Giresun'da eşsiz çay bahçelerini ziyaret ediyoruz ve bugün sizlere harika bilgilerle geldik. Türk çayının hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Çok kıymetli. Şevket Bey'in de önderliğinde efsane bir organizasyona imza attık. Ve şimdi size sormak isterim. Türk çayı demlenirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Su ısısı ne kadar olacak ve bir çay bardağı için ne kadar ölçü kullanacağız?
2: İyi bir kaynak suyu gerekiyor. İyi çay gerekiyor. İyi üretilmiş bir çay gerekiyor. Ve demleme şöyle olmalı. Kesinlikle demlik olmalı. Alttan ateş vurmalı demliğe. Rezistans falan kullanmadan şu anki gibi alttan ateş de olmalı. Ve alttaki demlik dokurdadığında 100 santigrat dereceye kadar geliyor. Bunu 85'e kadar düşürüp üst demliğe suyu koyuyoruz. Daha sonra üst demlikte her bir ajda bardak için bir tatlı kaşığı su koyuyoruz. Çay koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı siyah çay koyuyoruz. Ve daha sonra alt demliği tamamlıyoruz suyla. Yine ateşi vurdurarak kesinlikle resistans kullanmıyoruz. Suyu öldürmüyoruz. yapıyoruz. Su da bir canlıdır, özeldir. İçinde mineraller vardır. Öldürmüyoruz, lezzetli kalması için.
0: Şöyle diyor muyuz o zaman? Bir çay bardağı için bir tatlı kaşığı çay eklememiz yeterli. 10 çay bardağı için 10 çay kaşığı kadar.
2: Doğru. 10 çay, 10 bardak için 10 tatlı kaşığı çay.

0: Ay. Bakar mısın?
1: Tam demlenmedi.
0: Evet,
1: ama
0: bunu şimdi koydum.
1: Evet.
0: Ve şöyle mis gibi kokuyor.
1: Açık olur bence şu
0: ben
1: anda.
0: Ben açık içiyorum ama.
1: Şu anda çay demlenmedi.
0: Kaç
1: çay
0: dakika sürmesi gerekiyor?
1: İşte tam da burada özelliği. Çayın demlenmesi gerekiyor. Türk çayı bir dünyadaki en iyi içecektir. Bir ritüeldir demleme. 20 dakikada demlememiz gerekiyor Türk çayını. Onu bekliyoruz ya, çay demlendi mi, çay oldu mu? İşte 20 dakika, 20-25 dakikada demlenip tavşan kanı çayı içmemiz gerekiyor. İyi demlememiz lazım.
0: Nasıl
1: onu
0: anlayacağız demlendiğini?
1: Üstteki su çökecek, buradaki çay çökecek.
0: Çay zemine kaldıralım, görelim.
1: Çay, evet.
0: Çay zemine çöktükten sonra hazır. Evet. O zaman şöyle diyoruz efendim. Bizler elimizden geldiğince Türk çayını sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Ve sizler de iyi çay demlemek ve iyi çay kullanmak istiyorsunuz. Bizleri takip edeceksiniz.
1: Aynen.
0: Afiyet olsun. Efendim sesler evet kötü. Çünkü zaten bunu biz Serpil'le çok profesyonel olmayan şartlarda yapıyoruz. Elimizdeki kameranın telefonuyla çok normal bence.
2: Bu arada ama şey de var. Çok kalabalık.
0: Çok kalabalık ve sürekli halk oyunları oynuyor. Giresun'un o yöresel oyunlarıyla birlikte sürekli kızlarımız oyun içinde. Çok güzeldi. Gerçekten buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ve bence çok iyi iş çıkarmışız. Tebrik ediyorum.
2: Bu arada en başta ben bir kere şey söyleyeyim mi Nermin? Bak, ülkesi için, şehri için, milleti için uğraşıyorsa bir insan hep başına koy kardeşim.
0: Aynen.
2: Şirket
0: evet,
2: de bunu yapıyor.
0: Kendi gibi yanında arkadaşlarıyla.
2: Çok güzel böyle 8-10 tane ekip arkadaşıyla yapıyor.
0: Bizi çok güzel ağırladılar.
2: Türk çayını dünyaya duyurmaya çalışıyor adam. Daha ne? Değil
0: tabii
2: mi?
0: Hiç bence eleştiri değil de daha yapıcı ilerlememiz gerekiyor. O kadar güzeldi ki o kortej alanındaki yürüyüşü anlatamam size. İnsan seliydi, birlik ve beraberliğin o kadar güzel simgelendiği atmosferdeydik. Ben de buradan dediğim gibi bir kez daha teşekkür etmek istiyorum yani. Biz biliyorsunuz TÜRGİT'li efsane bir dernek kurduk ve burada kadın istihdamından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak şunu söylemek istiyorum. Bizler kadınlarımızın her daim yanındayız. Karadeniz kadını da çok emekçi bir kadın.
2: Çok.
0: Her şeyi zirvede yaşayan bir kadın.
2: Türk kadını abi.
0: Türk kadını evet başlı başına şunu söylemek istiyorum. Her zaman yanınızdayız. Türk çayı da hak ettiği yeri bulana dek bizler ekranda ve bu güzel organizasyonlarda yerimizi alacağız. Burada zaten çok kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'ın da öncülüğünde birçok güzel gastronomi festivaline ve unutulmaya yüz tutmuş tarifleri dünyaya paylaşmaya emek gösteriyoruz. Buradan bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi ki böyle güzel festivaller var ve bizler de bu yolda beraberiz.
2: Başta First Lady'miz destekliyorsa biz hep varız. Her yerde varız. Ülkemiz için.
0: Evet.
2: Aykut Geviz'in de şey olmamış. Az daha araya şey koymuyordum Nermin.
0: Olsun. Şöyle bakar mısınız? Şimdi bu mücevher sandığımızı hazırlarken içerisine köfteleri böyle şişe dizip yerleştiriyoruz. Ve bu güzel şişi fırına vereceğiz. Nar gibi kızartacağız. Aralarına hep böyle bir kuyruk yağ geldi. Baktınız mı? O lezzeti ödün vermemek adına taçlandırdığımız minik bir dokunuş kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Bizler de böyle sizlere devam ediyoruz efendim. Hem gittiğimiz yerlerden, gezdiğimiz yerlerden imkan olduğu sürece paylaşımlar ve görüntülerle taşlandırmaya. Çünkü ben biliyorum bizim sosyal medyamız yıkıldı hafta sonu. Ne izlendi o storylerim? 400-500 bin kişi aynı anda girip izliyorsa demek ki herkes böyle güzel yerleri merak ediyor.
2: Nermin düşünsene evinde oturuyorsun ve
0: ayağına geliyor.
2: Çok değer verdiğin bir insan bu görüntüleri toplamış, getirmiş.
0: Ya bunu işte bak yapıcı kullanacağız sosyal medyayı.
2: Evet, bu da ne biliyor musun?
0: Çok
2: mesela
0: keyifli hale geliyor.
2: Böyle bir fikrin yoksa bile şey diyorsun. Aa bak güzelmiş ben yapmalıyım.
0: Tabii.
2: Ya da görmeliyim.
0: Çok mesela keyifli benim, hale geliyor.
2: Ben hep söylüyorum bu benim cahilliğim. Ben çok geç tanıştım Karadeniz'de. Öyle öyle. Kabul etmek lazım Karadeniz'de.
0: Cahillik demeyelim. Vakitsizlik diyelim. Koşturmaca. Ya,
2: bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Yalan söylemeyeceğim dermiş şu anki.
0: Ben Giresun'dan bu kadar iyi bir performans gittiğimde şoka girdim yani. Gerçekten şoka girdim. Neyse.
2: Hele insanları
0: hiçbir
2: zaten.
0: Hiçbir şey için geç değildir. Keşfettiğimiz gün her şey tekrardan yeniden başlayan bir gündür. O yüzden biz her şeyi sizlerle paylaşıyoruz efendim. Sizler sadece Nermin'in Enfes Mutfağı'nı izleyip bizle

0: kalın. Bu arada kardeşim gelmiş. Hoş geldin Mehmetciğim. Nasılsın, iyi misin? Uzun zamandan sonra.
1: İlk defa.
0: Evet, bizi
1: unutmuştun. İki sezon.
0: Burada da birazcık şey yapalım.
1: Konudan onu. Bağımsız bir şey sormak istiyorum sana. Evet. Şu an bizi Hüseyin Hocam çekiyor.
0: Evet.
1: Hocam seni de...
0: Şöyle bir fırına vereyim, önce geliyorum.
1: Gel beraber kınayalım Hüseyin Hoca'yı. Hocam şimdi seni kınayacağız.
0: Şöyle önceden ısıttığımız... Kıtlıyoruz, kınamıyoruz. Şöyle 180-190 dereceye getirdik. Bir tane hanımefendi geldi, tamam mı?
1: Bir tane mi? Kibar olmayalım.
0: Ama lütfen. Özellikle o bir tanesi çok böyle Hüseyin Hoca'nın ismini bile biliyor. Nermin Hanım dedi. Ne kadar dedi farklısınız dedi. Sabri niye, ne oldu ki, iyi mi kötü mü? Yok dedi, çok daha dedi ince dedi, çok daha güzel. Söyleyin dedi Hüseyin Hoca'yı, siz daha güzel çeksin. Bak.
1: Dedi. Sonra üstüne ne dediler biliyor musun hocam? Ben de direkt tabii durur muyum seni söyledim. Dediler ki bir Karadeniz oynamasını bilmiyor musun? Dedim ki
0: öğretmediler.
1: Benim rejide bir tane ponçik var. Bak ponçik diyorum, bir o. Bir de Hüseyin Hoca, öğretmediler dedi. Çok istiyorum ama yapmadılar dedi.
0: Ya.
1: Şahit.
0: Yani biraz şikayet ettik sizleri.
1: Evet. En çok da Hüseyin Hoca'ya ama.
0: Ama ne çok ki? Biliyor musun, çok şey yaptılar, şaşırdılar ne? Bizi görünce. Ben bu kadar şaşırmalarına ben de şaşırıyorum. Hani ekranda bu kadar mı farklı çıkıyoruz ya?
1: Bence çıkıyormuşuz Nermin.
0: Çok güzelsiniz, çok güzelsiniz.
1: Hüseyin Hoca bize hep şişko çıkarıyormuş.
0: Tamam, önümüzdeki sene horon kursuna gidiyoruz, hazırlan. Şimdi efendim, üçüncü tarifimiz aslında yine görseliyle çok dikkat çekecek, ekranı şenlendirecek inanılmaz bir lezzet cümbüşü olacak. Ne yapıyoruz? Tavada efsane bir makarna yapacağız. Ama tek tavanın, tek pilav tenceresinin ya da makarna tenceresinin içerisinde bütün bu lezzeti açığa çıkarabileceğimiz en güzel görseli sizlerle sunacağız. Sen makarnayı böyle seviyor musun Serpil?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben makarnanın her şeklini yerim. Bu benim hayatımı da kolaylaştırdığı için, herkesin hayatını kolaylaştırdığı gibi. Bu arada bu tarafı yıkayıp sabunladım. Bakın burayı da ters çeviriyorum, bilginiz olsun. Yani
0: bizi gömmeyin.
1: Ondan sonra bu hayatımı kolaylaştırıyor. Bu benim gözde şeyim, reçetem.
0: Bu efendim mücevher sandığımızın içerisine girecek olan soğanlı kısmı. Şöyle hafif soğanları piyazlık doğrayıp tuzunu ekliyorum. Şöyle bir elimle ovalıyorum ve şöyle harmanladıktan sonra sumağını koyuyorum. Serpil malzemeleri getirdi efendim. Biz bunları güzelce yerleştirelim.
1: Rengi güzel.
0: Çok kısa bir araya gidelim. Siz ama tencerelerimize yorum yapmaya devam edin. Bu tencereler efsane. Bir de ikinci yarı anlatacağımız çok özel konularımız var. Hiçbir yere ayrılmayınız efendim. Dakikalar içerisinde sizlerle birlikteyiz. Biliyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Sen de.

0: sadece durladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
5: Anne ya.

Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
4: Evet, evde kaldım. Ama... Neden kaldın?
5: Allah aşkına neden?
4: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır şaka mati.
4: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek.
6: Doymayana pop kek pop kek. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
9: Efendim şu an harika tavada efsane bir makarnayla devam edeceğiz. Ama bu makarnanın en güzel özelliği her şeyi efendim, her şeyi burada doğrayıp pilav tencesini de yapabiliriz.
10: Nermin Hanım bir gelir misiniz lütfen?
9: İstiyor musun?
10: Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Bir gelir misin? Bana açık yardım et. Hem de sana bir şey göstereceğim. Gel Allah aşkına. Şimdi sen bunu bir tut. Daha başlıyorum. Bir tut. Bir tut aşkım. Şimdi tava dedik ya biz. Hmm. Bak bunun kapağı zaten bunu duyuyor. Bu bir. Tuttun mu aşkım? Bekle. Bak. Ya, şunu ver, o sana ağır gelmesin.
9: Yok
10: gel.
9: Yok.
10: Gel. Bak.
9: Şöyle bakar mısınız efendim?
10: Sandığın içinin küplerine bakar mısın?
9: Birazdan mücevher sandığımız dolacak. Allah herkesin mücevher sandığını doldursun inşallah.
10: Amin.
9: Başta.

0: Bu problemi nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama... O
1: çözülebilecek bir problem. Sadece dikkat lazım.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Biz burada kanalda çok kıymetli Ayda Hanım'ın da tavsiyesiyle şey yaptık. Cuma günü Ahmet Hoca'yı ziyaret ettik, Allah nasip ederse. Dedik ki Giresun'a gitmeden dedik birazcık tedavi olalım. Çünkü sizler de benim dizimi çok soruyorsunuz. Çok ciddi anlamda dizim beni yarı yolda bırakıyor açıkçası. Gerçekten bunu söylemek istemem ama o gün gittik biraz ödem vardı. Ödemimizi Ahmet Hocamız çekti. Böyle yarım çay bardağı kadar. Ondan sonra oraya bir güzel bir iğne yaptı. Bugün de kök hücre için kendisini ziyaret edeceğiz. Sağ olsun bizi kırmadı. Serpil'in de kalçası ağrıyordu. Onun da bel fıtığı varmış zaten. Oraya da güzel bir iğne yaptı. Sonra onu böyle çok da güzel ilgileniyor. Çok da güzel anlatıyor. Tek tek böyle milimatik izledi bizim kadrajlarımızı. İnceledi, sık dokudu. İnşallah tedavimiz cevap verecek diye umut ediyorum. Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 3 aydan beri nelerle uğraşıyorum. Allah'ım düşmanımın başına vermesin. Başka bir şey demiyorum. Bugün de yine ziyarete gidiyoruz.
1: Evet.
0: Evet efendim.
1: Bu arada sen şeyleri koysaydın onları ben yapsaydım.
0: Neyleri? Ha diyeceğim. Sen soğanı bana doğra. Ben de bunları şey yapacağım.
1: Onu çok küçültme.
0: Sayacağız. Hı-hı, bir tarifi sayacağız efendim şimdi. Şöyle çünkü bu çok eğlenceli, çok mutlu olacağınız bir tarif olacak efendim. Hiç uğraşmayacaksınız, yorulmayacaksınız.
1: Ya tutabilir miyim onları? Makarnamın
0: bir
1: rengini...
0: Bir paket şu biliyorsunuz ki böyle rulo şeklinde kutuların içerisinde hazır satılan makarnalar var. Ondan alabilirsiniz. Yani spagetti formatında olanlardan almanıza gerek yok. Bir adet kırmızı soğanımız var. 12 adet çeri domatesimiz var. 2 diş sarımsak, yarım demet ıspanak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 paket krema, tuz ve tavuk suyundan oluşuyor. Şimdi ben burada efendim domatesleri de böyle ortadan ikiye sadece doğrayacağım ve başlayacağım bu güzel görseli hazırlamaya. Makarnaları şöyle bir dizelim.
1: Tamam, ben bu arada şey, bu doğranıp yeşili çıkıyor ya, o yeşili yok etmek adına şey yaptım. İki sıra açılır mı?
0: Birazcık sebzeleri koyduktan sanki sonra. Bir sıra mı yapalım? Çok az çıkacak.
1: Bence koy şey sebzesi sönecek zaten.
0: Aynen. Şöyle başlıyoruz efendim. Soğanı da bana böyle minik minik küp küp sarımsaklarla. Bence tek ok şeyin içinde yapsan hiç uğraşma.
1: Yok, kendim yaparım onu ben.
0: Şöyle doğruyoruz. Bunlar makarnayı bambaşka boyuta taşıyacak. Evet, şu an tavadaki gördüğünüz görselle efendim direkt ocağımızın üstüne alıp lezzetlendireceğiz.
1: Aha, Hüseyin Hoca beni kovalamaya geldi. Ermin stüdyoyu bastı.
0: Artık diyor yeter diyor bize. Şöyle ortadan ikiye.
1: Canım hocam, ben de seni efendim.
0: Şöyle. Bütün domatesleri, ondan sonra soğanları böyle minik minik doğruyorsunuz. İlk etapta böyle renkli çeri domateslerle taşlandırırsanız çok daha güzel oluyor açıkçası. Hem de lezzetleniyor. Hepsinin böyle aromatik yapısı biraz daha farklı ya domateslerinde. Daha da lezzetli hale geliyor.
1: Ben bu arada tavaya sarımsaklarımı iki farklı köşeye koydum Nermin.
0: Benim için bu kadar domates yeterli. Bakın
1: çeri çok sever,
0: şöyle gördünüz. Şurada sarımsak var. Burada yine sarımsak var ki eşit dağılsın.
1: Evet evet, ikiye böldüm.
0: Ben şöyle şuraya domateslerimi koyuyorum. Böyle. Şuraya ıspanaklarımı koyuyorum. Çok keyifli bir makarna yapıyoruz Serpil'le şimdi.
1: Şöyle. Hayat kolaylaştırıyor Nermin'im.
0: Koyduk. Yalnız fark ettin mi? Senle olan diyalogumuza herkes bir böyle hayretler içerisinde izliyor. Evet. Bu sefer çok fark ettim. İşte çok iyi. Yaş. Böyle nasılsınız? Böyle nasıl gidiyor? Yani kavga etmeden yıllarca bu kadar maşallah. Nasıl küsmeden işte bu kadar ilerliyorsunuz falan.
1: Dostluğumuzu çok beğeniyoruz falan. O kadar çoktu ki.
0: Şöyle. Çünkü gerçekten şu an inanılmaz bir potansiyele sahip herkes. Neden diyecek olursanız çok çabuk bazı şeyleri tüketebiliyoruz.
1: Çıkar ilişkisi çünkü.
0: Sevgiler tükeniyor, saygı kalmıyor. Ben mesela diyorum ya, kendime bir şey yapıyorsam hemen Serpil'e de yapmak istiyorum. Serpil de aynı şekilde benim için. Diyorum ya, o gün gittik hemen dedim ki doktor bey dedim, bunu dedim kalçası ağrıyor dedim. Ne olur dedim buna da bir göz atın falan.

0: Yani çünkü biz birlikte yol yürüyoruz ve birlikte yol yürürken en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Burada şuraya sana rica edeceğim. Burada ikimizin iyi olması gerekiyor ki ekrana güzel bir enerji ve sinerji çıkarabilelim.
1: Şu köşe şurayı bana açar mısın? Oraya gideyim ki çapraza gelin.
0: Güzelce bu enerjiyi sizlerle paylaşabilelim. Ve bu çok dikkatini çekmiş herkesin. O da beni şaşırttı. Biz bu kadar dikkat çektiğimizi düşünmüyordum bu konuda.
1: Sence şuraya biraz şey daha eklemeli miyiz?
0: Ne canım?
1: Şuraya, tam şu köşeye. Hani şu renk göze hitap etsin.
0: Çok hoş duruyor şu an.
1: Sen bilirsin sebzemi çünkü şöyle hemencik.
0: Üstüne de şimdi şeyi de dökeceğim. Domates mi ya? Domates ekleyelim.
1: Ha çeri evet.
0: Ha ben ekstra bir şey mi getireceğiz?
1: Yok.
0: Bakın şöyle yağımı ekliyorum. Bakın burada tavuk suyum olduğu için salçamı çok az bir suyla açtım. Çok fazla koymak istemedim. Şöyle. Harika.
1: Ya, şu çeri domatesinin lezzeti gerçekten normal domateste yok. Bir de bu tarz makarnalara falan nasıl bir aroma veriyor?
0: Bakın. Şöyle makarnalarımın üstüne de bu salçalı karışımı koyuyorum. Yetmedi efendim. Kalan tuzumu da karıştırıyorum. Hatta ben şu ikisini daha koyacağım.
1: Ben de bir hissettim biliyor musun? Sebze çünkü.
0: Evet. Şöyle burada da bakın. Hepsi içinde. Krema. Haydi bismillah.
1: Aldım.
0: Diyeceksiniz ki şimdi bu makarna nasıl pişecek? Bak bakalım nasıl pişiyor izleyicim.
1: Çok güzel pişiyor.
0: İzleyicim şimdi göstereceğiz Serpil'le size. Bu bizim günün üçüncü tarifi değil mi?
1: Diye hatırlıyorum.
0: Bak. Şimdi dört gelecek. Dört. Bakın şöyle güzel bir tavuk suyu. Diyorsunuz ki ne yaptılar bunlar? Bakalım ne yaptık? Ben de bilmiyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim.
1: O kadar lezzetli bir makarna geliyor. Benden söylemesi.
0: Çok özür dilerim.
1: Gel tatlım.
0: Şöyle bunları bıraktık.
1: İnanamayacaksınız lezzetine. Ben bugün...
0: Nazara geldin.
1: Yeni gelmiş.
0: Şöyle açıyorum ki makarnalarım yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Fırındaki görüntü nasıl?
1: Hemen gidiyorum mikrofonumu düşürdüm. Vallahi düştü fırladı gitti.
0: Şöyle kapatıyoruz bismillahirrahmanirrahim. Burada makarna pişerken...
1: Gel altın toplarıma gel.
0: Getirsene buraya.
1: Yansa gelirsin.
0: Döndüreceğim mi?
1: İyi bence ya gayet de keyifli.
0: Getir o zaman hadi bakalım.
1: Yansa koşar gelirdin değil mi?
2: Ne yapayım yolumu
1: kestim. Ne fena var ya. Yansa koşar gelirdi.
0: Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Harika konularla, harika muhabbetimizle, enerjimizle yayın devam ediyor. Bence onu soğutmadan köfteleri atalım.
1: Mı?
0: Kurumasın, atalım, yapışmasın. Atalım. Sen böyle bence getir Serpil komandı.
1: Ben buraya yerleşeyim sen bence.
0: Öyle mi?
1: Bak, her şeyin
0: oraya
1: olmasın.
0: Gideyim? Gel. Cevher sandığımız boş kalmasın.
1: Evet. Yağları damlasın ekmeğe.
0: Bak. Varan bir. Şu güzelliğe siz cevap verin efendim. Bunu böyle dilim dilim servisi yaparak taşlandırabileceksiniz efendim. Serpil nar gibi kızarmışlar biliyor musun?
1: Dedim.
0: Nar gibi.
1: Çok harika.
0: Görüntü muazzam.
1: Şimdi ben seni bekler iken...
0: Of, koku keşke kokuyu göndersek var ya.
1: Bak şey bir kere olayı çok farklı yaptı biliyor musun? Baharatları, işte içindeki o kuyruk yağı. O tavuğun göğüs etinin lezzetsizliğini, yavanlığını... Cam tenceremiz yakınlarda mı?
0: Evet, cam tencere yapalım. Bak o içindeki kuyruk yağlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Ciğerin içine konulan gibi böyle. Allah Allah! Ya Rabbil Alemin!
1: Diyorlar ki, acaba bakırdan pişirsem?
0: O kadar tarifi nasıl buluyorsunuz? Sığdıramam, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de. Neyi yavrum?
1: Bunu da haşlamayı yapalım.

0: önce şeye koyayım. Ben bakıra koyayım.
1: Tamam, olur.
0: Bu çok minnak.
1: Sana mukavemet göstermiyorum. Da haklısın. Getiremem. Orada biz onlara böyle yemyeşil yapamayız. Ama bir tık büyük cam tencere bulsak ne güzel olurdu ha.
0: Ben onu ittirsene. Şey olmuyor mu?
1: Bir şey sıcak.
0: Bir tane senin tadına bakmak istiyorum.
1: Ay, ay. Allah'ım. Şunun nadide sunumuna bakar mısınız?
0: Anne şuraya bir tane alırmış ha.
1: Boş şunun boş, güzelliğine ha. Bakar mısınız? Yiyeceğim bir tane bırakayım mı sana?
0: Evet.
1: Ah.
0: Burada bakacağım, bakmak bakıyorum. İstiyorum. Şimdi. O orada pişiyor. Ben suyumu fulleyeyim. Hemen geleyim.
1: Serpil. Canım. Bir şey geldi aklıma ama.
0: Ne?
1: Sence bunun üstüne bir vakit kalırsa sos yapsak mı?
0: Tereyağlı mı diyorsun?
1: Ha.
0: Sos gibi. Güzel olur. Güzel olur.
1: Ve böyle aksın ama vakit kalırsa bak.
0: Tamam, şey yapacağız ama böyle bir tereyağını.
1: Bizim o yaptığımız sürekli bir var ya sosumuz. Böyle ha. Etle köfteyle yakışıyor dediğimiz.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Aynen. Tak tak tak tak tak. Buyurun bacım.
0: Yapalım.
1: Bak kafamız yattı.
0: Güzel olur. Niye biliyor musun? Hem o sayede ısınmış olur tekrar. Çünkü finalde biz yiyene
1: ekmek
0: kadar soğuyacak.
1: Ekmek de böyle bir tık yumuşar o tereyağıyla.
0: Neredesin, gel.
1: Çok merak ettim. Köftenin içini bir göstersin izleyicime.
0: Gösterelim mi?
1: Bence göstermeliyiz.
0: Sence pişti mi?
1: Tabii pişti. O konuda... Bak önce koklayacaksın. Koku var ya, aman.
0: Tavuk baharatı ve kimyon o kadar yakışmış ki tavuk baharatını mutlaka kullanın.
1: Benim kuyruk ya. Bak ne oluyor. Çok güzel. Burası.
0: Lütfen yapın onu.
1: Nermin nefes mutfağı. Tenceredeki detay.
0: Ay aşk oldum.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu tarife de hayran oldum çünkü... Geleneksel fasulyeye bence şapka çıkaracak güzel
0: ay,
1: bir tarif.
0: Ay şeyimi hazırlamadım ayol ben.
1: Değil mi?
0: Öyle.
1: Bu nasıl bir şey olacak ya?
0: Şimdi.
1: Bakın fasulye, maydanoz, sarımsak, tuz ve karabiber. Başka içinde hiçbir şey yok. Bir de zeytinyağımız var. Görüyor musun?
0: Onu biraz şey mi yapmalıyız bilemedim.
1: Benim dizim ağrıyor.
0: Hemen cam kabım şey doluyor. Gözüm cam kapta.
1: 500 gram... Çalı fasulyemiz, yarım demet maydanoz, 2 diş sarımsak, tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Ne oldu?
0: Suyum doluyor.
1: Ha. Dizimde çok ciddi böyle bir tırk tırk ses geliyor. Bugün inşallah hocama, Ahmet hocama gittiğimde bakayım ne diyecek.
0: Kaç, geldim.
1: Şimdi burada Serpil soğuk su yaptı bana. Neden? Çünkü ben burada bunu haşla kaynatacağım. Çok fazla uzun süre kaynatmayacağım zaten. Böyle bir daldıracağım. Bir al dente kıvamına getireceğim.
0: Ama tabii bir böyle yenilecek al dente olacak.
1: Şöyle bakın kaynar suyunu koyduk. İyice bunu güzelce bir böyle al dente kıvamına getirene dek pişireceğim. Bu özellikle pişirme tekniğini bugün kamera arkası yapmak istemedik. Yoksa çok da rahat yapılıp sizlere direkt tarifi gösterirdik. Ama neden böyle bir şey yapıyoruz? Sizler de bu teknikle bakın. Çok rahat fasulyenizi sağlıklı bir şekilde pişirebileceksiniz.
0: Koluna dikkat et.
1: Rengi de solmayacak. Bizim rengimizin yeşil olmasını istiyorum ben. Mutlaka. O yüzden burada çeşmemizden soğuk suyumuzu doldurduk.
0: Daha buz getireceğim.
1: Soğuk su dolduktan sonra içerisine birkaç parça buz da ilave edeceğiz. Ve sonrasında efendim bu güzel karışıma alacağız. Buraya dahil ettik. Ne güzel olmaya başladı.
0: Kokusunu.
1: Ben çok merak ediyorum o makarnanın sunumu ve lezzetini. Gördüğüm anda dedim ki bunu yapalım. Bizim gibi yoğun çalışan, hatta böyle bazen günlerde sofralarda oturuyorsunuz sonra unutuyorsunuz ya yemek yapmayı. Birebir 5 dakika. 5 dakikada yapacağınız tarif.
0: Sosunu
1: ben
0: rica
1: etsem. Ben orada sosunu hazırlıyorum sana.
0: Onu... Ay göbeklerine sunum kabında şunlardan mı koyduk?
1: Şunu acaba? Görüyorum biliyor musunuz gittiğim her
0: nerede
1: yerde.
0: Nerede bunu söyler misin?
1: Sarımsak bölezicimiz vardı ya bizim.

0: Onlar bu köşedeler, evet.
1: Ben her gittiğimiz yerde şunu görüyorum Serpil. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor değil mi? Nasıl bir emek var yapılan her işte? Bunu bile böylesin.
0: Yok. Bunu sunduğu üzerlerine koymak istiyorum Nermin.
1: Koy hayat.
0: Şey ya, böyle yeşil ya.
1: Yani hani diyorsunuz ya, hani bunu ben yapardım zaten. Hayır. Hiçbir şey yapamazsınız. Çok büyük emek, çok büyük özveri var yapılan işlerde. Ben hafta sonu Serpil'le de konuştuk böyle festival bittikten sonra falan. Dedik ki ya ne kadar...
0: Geri koysana, sıkıştırıyor.
1: Ne kadar dedik şey dedik böyle emekli bir iş ya. Ve bununla uğraşılıp bunu bu vaziyete getirene kadar, bu güzellikleri bizlere sunana kadar çok emek veriyor herkes. Bizler de efendim bir kere daha gördük ki emeğin gücü büyük.
0: Hiçbir şey böyle hani görüyoruz ya, hop çay gelmiş soframıza. Bu arada çay diye konuşuyorsan yeni yaşadığımız bir olay diye.
1: Çay değil, her şey.
0: Her şey gerçekten.
1: Ama çaya şok olduk, yalan yok.
0: Ben de hiç öyle beklemiyordum.
1: Ama Serpil'le gezdiğimiz yerler böyle o koku falan böyle yaptık Serpil. Bu ne ya, nasıl bir koku?
0: Koskocaman böyle herhalde bir 15-20 tane kişiyi içine sığdırabilecek büyüklükte variller. Nasıl çalışıyor Nermin sırayla böyle?
1: O sesler, o emekçi insanlar.
0: Hele fırında o sıcakta çalışan adamlar.
1: Vallahi çok zor. Vallahi çok zor. Hiçbir Rabbim şey kolay herkese değil. Kolaylık versin ama ülkemiz için üretmeye, ayakta kalmak için, yaşamak için çalışmaya devam edeceğiz efendim. Bu çok önemli nokta.
0: Bu arada makarnaların hepsini aldın değil mi kaptan? Kabın içinde kalmadı.
1: Evet, hepsini koydum.
0: Sanki daha istermişiz gibi hissediyorum, biliyor musun?
1: Hepsini koydum.
0: Elimde var birkaç tane daha. İster miyim sence? Şimdi kaynadı ya.
1: Şimdi hemen at bence o zaman.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Çok istemez ama 2-3 tane atabilirsin bence.
0: Benim de öyle bir 2-3 tane gibi.
1: Biraz sıksın kendini. Efendim, burada sarımsakları özellikle böyle incecik kıydım. İçerisine bu fasulyemin sosunu yapıyorum. Şöyle zeytinyağını döktüm. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Biraz suyunu da pişirme suyuna koyduğum için tuzun hepsini eklemiyorum. Çünkü bu sıkıntı çıkartabilir. Böyle güzel bir fasulyeme zeytinyağlı sos yapıyorum. Burada maydanozlar var.
0: Makarnam firarda yok. Özlem de yok. Neyse.
1: Böyle minik minik
0: arasak
1: yiyor.
0: Daha kolay olur bence.
1: Şöyle iyice bunu böyle minik minik doğruyorum. Biz birazdan enginarlı bir şey yapıyoruz, tamam mı? Bu enginarlı yapacağımız salata, Allah'ım, yani özellikle yaz geldiği için daha fresh olsun istediğimiz için aslında bu tarifleri sizlerle buluşturuyoruz. Ama bir de şimdi yaz deyince bana neyi hatırlatıyor? Soğuk çorbaları hatırlatıyor. Yani sıcak çorbalardan hem çorbadan vazgeçemiyorsunuz hem de buz gibi ferahlatıcı çorbalar istiyoruz. Ve biz birazdan çok pratik buğdaylı bir çorba yapacağız. Hem diyetteyseniz sizi destekleyecek hem de çok keyif alarak içeceğiniz bir tarif olacak.
0: Bu arada Nermin, bir şey söyleyeyim, yaz da olsa mutlaka gün aşırı, tabii ki kış gibi değil ama bence gün aşırı bu gerekli. Soğuk çorbaları bulundurmamız lazım. Sindirimimize bence benim
1: çok,
0: fikrim.
1: Çok önemli.
0: Değil mi?
1: Soğuk çorba. Ben dediğim gibi çorbayı eskiden çok tüketmiyordum ama sonrasında görüyorsunuz ki çorbasız gerçekten vücut direnemiyor yani.
0: Tuzun sence yeterli diye mi ayırdın bana?
1: Buraya attım diye korktum.
0: Ha, suyunda var diye mi? Okey, anladım.
1: Sonra atalım dedim. Şimdi, başkan yok mu başkan?
0: Arkadaşımızı bulamıyoruz şu an. Zaten geçti de boş ver. Muhtemelen.
1: Şöyle bakın.
0: Yok, koymam daha da artık.
1: O ilk temin lazımdı. Getirme getirme.
0: Evet. Ötekiler pişti.
1: Şöyle. Biraz suyunu.
0: Tamam. Şimdi burada ben seni bekliyorum.
1: Bir tık daha. Pastayı versinler. Bence sunumunu yapalım.
0: Neden? Diğerlerini almayayım mı?
1: Kaç dakikamız var? Araya böyle renk koyayım dedim.
0: Ha, sen bilirsin. Ben bilmem.
1: O zaman çorba gelsin. Pasta da gelsin. Serpil orada onun süsünü yaparken ben

0: şeyden bahsederim.
1: Tamam.
0: Sıradaki tarifimizden. Bu burada duracak. Şu an bunu hiçbir şekilde...
1: Sosumuz hazır bekliyor.
0: Alamaz. Karıştırmıyorum. İşte. Fasulyeyle buluşacak. Tuzu da gerek duyarsam eklemiş olacağım. Evet. Onu olmadı. Harada haşlayacağız, koyacağız.
1: Şimdi suyu sence iyiyse şey yapayım mı? Kapağını kapatayım mı?
0: Şeyim mi? Makarnanın mı? Suyu çok iyi.
1: Okey.
0: Hadi bismillah. Sen şu hadi pastanın bakalım. Güzelliğine bakar mısınız ya?
1: Olmuş mu şekli?
0: Yani vallahi dakikalar içerisinde yani en güzel görseli yaptık. Bak sadece krema senin anlattığın rüyalara cevap oldu mu bu Serpil Hanım? Oldu
1: yani,
0: mu?
1: Daha değil. Daha değil. Daha değil.
0: Her şey diyorsun, abartı yaşıyorum ben diyorsun.
1: Ama yani...
0: Yemek abartmaktır.
1: Yok, günaha gireceksem yani yemek manasında bırak dibine kadar.
0: Vurduk zaten Giresun'da dibine kadar.
1: Ya. Yok be, çok yapmadık ya.
0: Dün biz dönüşte bir alabalık çiftliğine gittik, tamam mı? Serpil'le hiç beklemiyorduk öyle. Yorulduk da, benim de dizim ağrıyordu. Ben de arka koltuğa gittim, böyle üçlü yere uzandım falan filan. Ondan sonra masaya bir ekmek geldi. Biz ne bilelim bu ekmeğin bu kadar lezzetli olacağını. O ekmeğin içerisine de tereyağı mı koymuşlar ortaya? Serpil'le şimdi birbirimize baktık. Bir taneyi götürdük. Elhamdülillah.
1: Şöyle bunun kadar var böyle ekmek.
0: Yarım yarım bir götürdük.
1: Göbeğini kesmişler sıcakken. İçine kestikleri alan kadar tereyağı
0: şimdi
1: koymuşlar.
0: Kalabalık tabii ekibiz. Herkes şey yapıyor. Önündekini yiyor. Biz böyle aranıyoruz. Serpil'e bir tane daha bir yerden alsak mı falan. Sonra neyse rica etti Serpil. Bir ekmek daha dedi, getirir misiniz? Çok da misafirperverlerdi. Bir ekmek daha getirdi. Onu da yedik.
1: İki ekmek. Normalde insanlar onu böyle bir ekmeği iki kişi yiyor. Biz iki ekmeği iki kişi yedik. İki kişi olarak. Yetmedi.
0: Anlat.
1: İki de kocamı aldım.
0: Ben
1: isteyecek masadaki herkes istedi.
0: Bir de onlara da yaptılar.
1: Sağ olsunlar. Onlara da yaptılar ve Allah
0: buradan
1: razı olsun.
0: Buradan çok teşekkür ediyoruz. Zaten kıymetli mekanın sahibinin eşi de bizi izliyormuş.
1: Evet.
0: Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Dediğim gibi isim çok aklımda kalmıyor ama Giresun'a gittiğinizde o mutlaka çiftliğe uğrayın. Uğramadan geçmeyin. Biz bayıldık. Ekmeğini yiyin ya. Ekmeğini tereyağıyla yiyin. Tereyağı da güzeldi. Tabaklarla getirdiler. Sürdük yedik sıcak.
1: Bir de böyle alabalık ama şey gibi değil. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Göbeğini boşaltıp kızartmışlar böyle bol tereyağında.
0: Çok güzeldi.
1: Hafif sacın içindeler böyle. Aktüel.
0: O kadar başarılıydı ki. Yani ben yemem diyen bir tane yedim.
1: 10 parmağımla yedim vallahi balığı. Hiç ne çatal ne bıçak.
0: Hadi gelsin.
1: Tertemiz.
0: Ekmeği de yedik geldik, yani bu kilolar boş olmuyor canlarım.
1: Sığamadım uçağa.
0: Bu kilolar boş olmuyor, siz merak etmeyin. Biz bir kilo alıyorsak çorbayla başlayalım bence. Bak görüyor musun? Bunu tamam nasıl istiyorsan onu getir. Ne geliyorsa bu biraz daha pişecek. Bir tık daha al dente kıvamına getireceğim. Burada Nermin'im. Makarnam zaten çok güzel kendini toplamaya başladı.
1: Çekecek o. Kapağını da bırakalım. Nermin'im ben sıradaki aslında şeyimi aldım geldim ama.
0: Ondan sonra koymuşlar mı? Sıkıntı yok.
1: Onda şey yok diye sona bıraktım.
0: Onu hemen şıp karıştırırız.
1: Evet.
0: Enginar çanağında bir salata hazırlayacağız. 4-5 adet enginarımızla başlıyoruz görselimizin en şık tabanına. 1 adet kırmızı soğan, 1 adet portakal, 1 adet portakalın suyu, yarım limon suyu, 2 adet küp şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, yarım çay bardağı su.
1: İçemiyorum.
0: Salatası için ise bir bağ kuzu kulağı, yarım demet maydanoz, 1 adet yeşil elma, yarım çay bardağı kuru üzüm, beyaz peynir. Sosu için ise 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı hardal, tuz, karabiber. Sunum için ise file badem, kıymetli izleyicilerimiz.
1: Bunlar şu tarafın. Evet. Şimdi Nermin'im.
0: File badem ama domates gözükmüyor sunumda.
1: Biz onu şey yapacağız. Hı-hı. Göbeklerine. Nermin'im şimdi aslında ne biliyor musun?
0: Çok güzel bir
1: kuzu
0: tarif
1: kulağı geliyor. Bu aralar sen biliyorsun inanılmaz popüler oldu ve patladı.
0: Bence
1: böyle.
0: Bence olması da gerekiyor, çok da sağlıklı.
1: Ama biz ne bulduk?
0: Için.
1: Biz ne bulduk? Üstüne yetmiyor. Yetmiyor Hasan Bey'den. Bunun aslında adı

0: kanlı kuzu kulağı. Hani kırmızı şöyle diye aslında bakın. Şiir gibi. Bak aşkım.
1: İsmi ot de deyince yani. Değil mi?
0: Vallahi. Şimdi sunum kabuğunu yapayım diyorum. Ne diyorsun?
1: Ne canım?
0: Şunu alalım mı önce? Yapraklarımı açacağım ben biraz.
1: Tamam.
0: Şunları atalım mı önce şeye? Dur ben bir getireyim. Sence fasulyem oldu mu?
1: Bunları bir tavada biraz bir cızbız edelim.
0: Hangisini?
1: Şunları.
0: Onlar sosla girecek zaten.
1: Ha aynen.
0: Aha portakalıyla.
1: Tamam. Fasulyeyi bence bir tık daha var.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Hı-hı.
0: Tamam.
1: Enginarları oturtalım.
0: Portakalımı da alacağım.
1: Soğanımızı piyazlık doğrayayım bence.
0: Hemen.
1: Böyle salatalarda böyle çok yoğun malzeme varmış gibi gözüküyor ama şimdi hepsi nasıl yerini bulacak sizlerle paylaşacağız.
0: Şimdi.
1: Enginar hazır konserve olabilir mutfağınızda varsa. Bir tencerenin zeminine hafif zeytinyağı ile birlikte onları oturtacağım. Aslında bunlar sunumda benim şeyim olacak.
0: Garnitürleri.
1: Tabağımın alt kısmı olacak. Yani tabak niyetine kullanacağım ben orada. Bu üstüne de bu güzel soğanını, işte elmasını, o yeşilliğini ayrıyetten koyacağız.
0: Bak burayı kesmeye korkuyorlar. Aslında burası hafif kılçıklı.
1: Güzelce onu keselim.
0: Çok da bebek ya. Seni yerim ben ağzını burnunu.
1: Evet, şöyle aldım. Şimdi burada ben portakal suyunu, limonunu ve tuzunu buluşturacağım. Hafif de suyla beraber pişireceğim. bunlar sonrasında tuzu, karabiberi ve hardalı.
0: Biz geç mi kaldık?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Şöyle bir karıştırıyorum. Portakal suyunu döküyorum.
0: Aslında hemen sana portakalını yetiştireceğim.
1: Ekliyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Tuz biraz gözüme fazla geldi. O yüzden şöyle azıcık koyacağım. Çok tuz olmasın. Hı hı. Bence fasulyem oldu artık. Bir yandan onu ben attırayım.
0: Ben çünkü portakalları yetiştireceğim oraya hemen. Ekleyeceğim.
1: Şöyle aynası koktu maşallah.
0: Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel kalın kabuk ki.
1: Bakar mısınız nasıl çalışıyoruz? Bugünkü görseller şu mücevher çanağı pastamız yıkılıyor.
0: Buz çıkarmadım Nermin sana ama.
1: Şöyle. Çıkarayım mı?
0: Atmam lazım. Atmazsam kararır.
1: Şöyle o zaman bekliyorum.
0: Bu burada niye eridi ki?
1: Dur içine dökeyim atsın kendini.
0: Yok
1: getir.
0: Yok dur.
1: Biraz getireyim yok yapma bak. Eline gelir.
0: Kapacağım değil ya.
1: Dur.
0: Yok yok kalsın. Tamam vazgeçtim istemiyorum gerçekten.
1: Kalktı.
0: Keşke kabında kalsa daha kolay alırdım ben onu gerçekten.
1: Evet. Burada güzelce gördüğünüz üzere çıktı buzum. Şöyle içerisine koydum. Ve burada da fasulyem artık bence yeterince istediğim kıvama geldi. Şöyle bunu bu tarafıma alıyorum.
0: Evet.
1: Ve başlıyoruz koymaya. Bu kısmı sizlerle paylaşıp birleştirmek istediğimiz için ekrana verdik. O kendi güzel rengini de kaybetmeden fasulyeler Ayşe fasulye. Yazın habercisini diyebilir miyiz Serpil?
0: Bence kesinlikle demeliyiz.
1: Bakar mısın? Yazın habercisi bu güzel yeşillikler. Vallahi bambaşka şimdi bir boyut.
0: Bu portakallarımı da şöyle hafif.
1: Hem rengini de karartmadık hem de böyle çok lezzetli bir fasulye haline dönüştürdük. Buzlu suyumuzun içerisine dahil ettim. Burada birazcık suyun içerisinde beklesin. Burada da bu enginarımız hafif hem yumuşasın çanak kısmı. Ben de burada salatasını bir doğrayayım hepsini iç içe.

0: bu yeşilliklerle alıp veremediğin ne?
1: Yani bir değil de şey oldu.
0: Sürekli ona... yer, sürekli yer. Sever, yeşillik sever. Şöyle. Güzelce koyacak mıyız bunu da bunun içine?
1: Ne?
0: Soğanı.
1: Bercan evet tabii tabii.
0: Şöyle bir rengini döndürtelim.
1: Üstüne gelecek canım dur benim. Dur. Dur canım benim dur. Su şey oldu.
0: Şimdi
1: çok azıcık ta şu şöyle. Aralarına vereceğim ki.
0: Evet oraya bir yakın görelim.
1: Çok değil böyle hafif al dente pişsin. Çünkü salata olacağı için hiç o kadar. Lime lime olmasına gerek yok.
0: Şu başlarını da koyayım mı küçük doğrayıp şöyle. Şey. Birazcık lezzetlendireyim mi alayım mı? Sert gelir mi bize?
1: Yok orayı koymayalım ya.
0: Değil mi?
1: Yok yok.
0: Dişimiz kesmeyebilir.
1: Salatanın.
0: Aslında kütür kütürmüş.
1: Biraz senden şey alayım mı?
0: Zemine vereceğim şimdi.
1: Ha o büyük aha. Gelişleri.
0: Yok yok koyacağım zemine. Şöyle.
1: Şöyle. En kalınları. Ben şöyle alıp. Hatta şöyle düz.
0: Bunları da böyle minik doğrayacağım. Şey minik doğramayacağım. İri iri doğrayacağım.
1: Bu bebekleri. Nermin, salatanın şöyle. Şu saplarını, incelerini salatanın içine çok da güzel koyabiliriz.
0: Kütür kütür zaten o kadar taze ki sizi hiç şey yapmayacak, rahatsız etmeyecek yerken.
1: Senlik. Ekşi ekşi.
0: Ekşi mi?
1: Evet, bir benim oğlan bir sen. Kabın büyük oldu mu diye de düşünüyorum Ozan. Ozan bir de benim şeylerim vardı ya.
0: Şöyle birazcık soğan kavanoz. Vardı. Üstüne bu kuzu kulaklarımdan ekliyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız?
1: Nasıl yaratmış değil mi? Normal kuzu kulaklarımızdan da verseydin ya.
0: Şöyle çok renkli bir tabak oluyor. Ve bunun güzel, aynen. Bunun en güzel yanı da ne diyecek olursanız... Kendiliğinden ekşi ya, ekstradan limon falan da çok fazla, nar ekşisi de ilave etmenize gerek kalmıyor.
1: Bak bu da normali görüyor musun bebek? Annem.
0: Şöyle bir de maydanozlarımızı doğrayalım. Yine böyle bütün şeklinde
1: senin
0: biraz
1: elmaların
0: iri
1: da var tatlım.
0: Aynen onu şimdi doğrayacağım küp küp. Evet getirdik. Burada kuru üzüm var. Onu böyle içerisine ilave edeceğim.
1: Evet evet hepsini vermeyeyim onu dur. Geliyorum hemen.
0: Böyle aldım.
1: Çok güzelsin. Onu ben senden alayım.
0: Makarnamı canım. Bir yakından göstermek istiyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyor.
1: Nermin. Bu arada illa bunu bulmak zorunda değiliz. Bu bildiğimiz hani anam babam usulü bildiğin.
0: Yani ne varsa evlerinde salata malzemeyi değerlendirilebilir yani. Kesinlikle. Hiç şey yapmayın. Aradık bulamadık falan. Diye. Ekranda farklı bir görselle böyle farklı bir lezzetle sunmak istediğimiz için açıkçası şöyle getirdik.
1: Aynen. Değişiklik lazım oluyor bazen efendim.
0: Şöyle. Şunu da şuradan şöyle.
1: İster misin salatanı?
0: Birazcık alabilirim.
1: Ay çok yani var ya nasıl körpe körpeler var ya insan aşık oluyor.
0: Kullanmış.
1: Şimdi benim işim aslında tamam. Şuraya alayım. Enginarlarımı bir kontrol edip taze fasulyemin tuzu çok az.
0: Şöyle ince şeritler yaptım. İçerisine bırakmak istiyorum. Böyle yaprak gibi. Bunu küp küp de doğrayabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama bu şekilde çok hoş oluyor.
1: Şimdi bu bir 30 saniye daha. Beklesin.
0: Suda mı?
1: Bu arada bunda ne var ayol?
0: Neydi? O boş.
1: Seninle niye burada duruyoruz acaba tatlım biz? Gel bakayım sen. Şimdi.

0: Onu gönderdim.
1: Evet, benim için yeterli. Bu salatayı tamam. Sadece enginar içinde değil, normalde de tüketebilirsiniz. Çok başarılı oluyor.
0: Şöyle. O senin için tamamsa onu ben bu tarafa alayım, taşıyayım mı?
1: Şunları birazcık salatayım.
0: Ne dersin?
1: Şunlardan da ekleyeyim.
0: Şey yapacağım çünkü, alan açayım ki.
1: Şöyle. Peyniri sonra koyalım.
0: Tamam. O zaman beni şuraya gönderir misin?
1: Aynen. Burada bir sos yapacağım. Onu bu çay bardağının içerisinde yapacağım. Tuzunu, karabiberini ekleyeyim.
0: Al tatlım sana bir tane şey. Ben şunları bir toparlayayım.
1: Burayı toparlayarak geliyorum.
0: Bunu fasulyeye koyacağım zaten.
1: Hardalıyla şöyle. Karıştırdım. Karabiberini buraya da birazcık ekledim.
0: Şimdi Nermin, şimdi yanına geliyorum.
1: Zeytinyağını üstüne peynirle birlikte böyle taşlandıracağım. Ben bunu alacağım.
0: Şimdi önce evet. Sonra fasulyeyi vereceğim ki.
1: Hadi bismillah.
0: Tek tek bitirmezsek bize alan kalmayacak.
1: Bu efendim şimdi enginarını bekliyor sadece. Enginarı hı-hı. Geldiğinde sunuma hazır hale getireceğim.
0: Fazla fasulyen hazır gel canım.
1: Burada da fasulyemizi hazırladık.
0: Ben bu arada ikinci kez süzdüm onu.
1: Aynen
0: bu
1: şöyle.
0: Bu arada gözü kapalı tatlım iyice süzülsün. Tuzu kullanabilirsin. Fasulyemiz tuzlu olmuyor.
1: Olmuyor mu?
0: Aksine tuzsuz.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bu özellikle... yaz aylarında sürekli zeytinyağlı fasulye yemeyeyim, farklı bir lezzet, farklı bir soframa dokunuş isterim diyenlere gelsin. Gerçekten yapımı o kadar kolay ki.
0: Valla dolabınızda bulunsun.
1: Bir de bayatlamaz yani kolay
0: hiç
1: kolay bunu.
0: Mis.
1: Yap at orada. Bir hafta yani 6-7 gün rahat gider diye düşünüyorum sıcakta
0: çok
1: bekletmezseniz.
0: Rahat. Çok rahat. Bizim zamanımızda yaz aylarında biliyorsun bir taze fasulye olurdu evde.
1: Fasulye kopardı hemen.
0: Tabii. O yüzden bol şimdi bunu
1: soğanlı
0: mutlaka
1: bakın
0: yapıp bulundurun.
1: Şöyle bir
0: iyice çeksin o.
1: Harmanlayacağım. Hemen almayacağım sunum tabağına. Bu yağ çünkü çok güzel. Böyle ara ara karıştıracağım o sarımsağıyla. Güzelce maydanozuyla lezzetlensin. Bir tuzuna bakmak istiyorum.
0: Ben haşladığına zaman baktım. Bu burada bir kalsın. Bayağı tuzsuzdu.
1: Evet. O kalanını koymuştum. Şimdi bunu da koydum.
0: Bu birazcık bizi beklesin soğusun. Bakın lokum gibi pişirmedim.
1: Onun sunumu çok farklı. O yüzden ne olur kalın. Şimdi birazdan onun sunumuyla birlikte çok şık bir sofra görseli hazırlayacağız. Şimdi bunu da böyle... Birazcık ara ara onu karıştırmak için kenara alıyorum.
0: İstersen kabını alabilirsin. O sosuyla girecek ya Nermin.
1: Öyle
0: bir şey yapabilirsin ister isen.
1: Ha şu birazcık karıştıracağım.
0: Hı.
1: Ara ara demirli şeyde kalsan. Çünkü tuzunu verdim erisin acık. Ve çorbamıza geçeceğiz. Burada şunu göstermek istiyorum. Makarnamız neredeyse oldu.
0: Ben böyle bir karıştırdım onu zaten. Oldu bence.
1: Kıvamı da gayet iyi oldu. Şöyle bakın. Ay. Çok güzel çekmedi böyle o suyuyla eşsiz o içindeki domatesin, o ıspanağın, o soğanın. Bak soğan diye bir şey kalmadı bile içinde. Sarımsağın
0: lokum
1: kombini şu an çok güzel. Orada o enginarlarımız hazırlanıyor. Ve sıradaki tarif gelirken pastamızı da güzelce süslemeye geçeceğiz birazdan. Soğuk buğday çorbası yapıyoruz efendim. Bu soğuk buğday çorbası da yaz aylarının özellikle kurtarıcısı. Mesela restoranlara gidiyorsunuz, orada da diyorsunuz ya hani soğuk ne var elinizde çorba olarak, hemen bir ayran aşı getiriyorlar, koyuyorlar. Ama bu biraz daha ayran aşının dışında olan bir lezzet olacak. İnşallah şimdi göstereceğiz size.
0: Evet ama sen böyle koşunca ben sana yetişemiyorum. O yüzden de şey yapıyorum. O zaman bunu sana bırakıyorum.
1: Yok yok ben bekliyorum.
0: Ama...
1: Dizim çok ağrıyor. Ben yoksa gidecektim almaya da taşıyamıyorum. İyice böyle sonuna kadar beni bugün zorluyor. Herhalde diyorum hafta sonu çok fazla yürüyüş, dağ tepe. Yani şu an böyle bir dizim havada ve kilitlenmiş vaziyette.
0: Geldim.
1: Burada dediğim gibi bunu En son aşamasında şimdi Serpil size gösterecek. Ben de o tarifi söyleyeyim. Burada da makarnamız pişti. Aslında sadece şu an sunumlarımız kaldı. Her şeyimizi hallettik. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Belki diyorum ya işte zamanında o gençken çok hızlı tüketiyoruz ya yıllara. O çok hızlı tükettiğimiz yıllara bence bir tık dikkat edin. Özellikle biz hanımlar yerler silerken dizlerimizi böyle yere koyarak siliyoruz falan ya. O da insanın eklemlerinde çok ciddi sıkıntılar çıkartıyor. Yani ben iyiyim, bana bir şey olmaz demeyin. Annem hep söylerdi yani, yaş geçtikçe zorlanıyor, dikkat et derdi. Biz de o zaman biraz hor kullanmışız vücudumuzu. Serpil Hanımcığım.
0: İşte yapıyoruz öyle bazen.
1: Sen mesela...
0: Ben ne yapayım şu an?
1: Hiçbir şey, şu an hazırız.
0: Nasıl? Değiliz.
1: Hazırız şu an. Salatayı süslesen, şey tatlıyı çok merak ettim. Nasıl yapacaksın tatlıyı? Onu dolaba bir gönderelim. Sonra kalıyor ama görsel.
0: Yok, ben onunla alakalı bir şey demedim. Ben kendime gülüyorum şu an.
1: Niye? Ne oldu ki?
0: Yok, öylesine işte.
1: Şöyle geldim. Soğuk çorbanın da bakıldığında aslında hiçbir şey yok. Önden her şeyinizi haşladıysanız çok da lezzetli oluyor. 2 su bardağı haşlanmış buğday, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 kase süzme yoğurt, tuz, soğuk su, buz efendim. En güzel görseliyle sizlerle buluşuyor. Buğdayı sadece, sen buğdayı böyle mesela önden haşlar mısın, atar mısın yazın dolaba?
0: Mutlaka buzluğumda buğdayım, nohutum ve kuru fasulyem olur.
1: Bir de aşure günü de geliyor. Vay vay vay. Şöyle nohutu içerisine atıyorum. Burada nohut, buğday ve tuz. Fıstık ezmesi olmayanlar ne yapsın Serpil'ciğim?
0: Çikolata ya da ıspanaktan kek yapın. Gayet keyifli olur. Şart değil.
1: Kürdan vereyim mi sana?
0: Hı
1: hı. Neredeydi kürdanımız?
0: Ben gider alırım, dur sen bekle. Şurada sen bekle.
1: Özlem Hanımcığım. Buyurunuz.
0: Çok mersi.
1: Bakın efendim, üstüne kendi burada fıstık kremasını ekledik.
0: Odasına ulaşmadı ya, altındaki sert şu an. Çizmeyebilir de.
1: Ya çok güzel oldu, of. Vay vay vay vay, bakar mısınız? O bence oradan düşsün, çok hoş duruyor.
0: Yok, ben onları alırım ya.
1: Ama böyle akmış gibi böyle.
0: Gibi değil, akıyor.
1: İşte güzel, şelale gibi. Görsel çok iddialı. Efendim tuzu da ekledim. Burada birazcık ayranını hazırlayacağım. Çok sulu olmaması için kenarda yoğurduyla birlikte önden bir karıştırayım. Bir de bunun içine buz atıyorlar. Değil mi? O
0: buzumuz da var.
1: Çok güzel oluyor. Üstüne naneyle. Böyle bir ipek gibi çırpalım. Oh. Görsel yıkılıyor efendim. Ekran bugün yine sizler için şenlendi. Bakalım tariflerimizi beğendi. Bence hiç kenarını silme. Çok güzel oldu.
0: Emin misin?
1: Vallahi hoş durdu. Böyle tam ye beni diyor. Şöyle şimdi ekrandan bakıyorum da. Çok hoş duruyor.
0: Ya ben olsam silerim ama silme diyorsan da bırakırım.
1: Hani çok mu dağılır o yüzden? Şöyle hoş duruyor.
0: Tamam.
1: Dağılırsa da tabağın kirlenir. Canın sıkılır. Bakın efendim. Burada güzel bir açtım ayranımı. Bütün suyu eklemedim. En son sofraya geldiğinde de buzlarını koyacağım. Ve şu an şöyle bir çorbayı hazırlamış bulunmaktayız. Bu çorbayı nane yapraklarıyla, içine ekstradan ekleyeceğiniz dereotlarıyla...
0: Yuyu taze, evet. En tazesinden
1: renklendirebilirsiniz,
0: geliyor.
1: Lezzetlendirebilirsiniz. Kuru nane ekleyenler var ama tazesi çok yakışıyor. Bir de soğuk olduğu için sizi asla yormuyor. Bilginiz olsun yani, içinde böyle kararma falan da yapmıyor. Bu bence çok güzel oluyor.
0: O bence yüzden, iyi oldu. Ne diyorsun?
1: Ben çok beğendim. Bu şimdi, yanlara bile bir ayrı şey oldu görsel.
0: Şey koyacağım.
1: Şöyle
0: şimdi
1: bakar mısınız tablo? Vallahi tablo.
0: Kısmını da koyalım.
1: Çok kapatma bence. Bu çok güzel gözüküyor.
0: Yok, sadece şu
1: çok hoş bir görseli var. Buraya efendim şöyle diziyorum.
0: Soğudular mı sence?
1: Hı hı. Gayet iyiler. Öyle.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu yan şeylerine gitmeyeyim mi?
1: Çok güzel oldu sunumun. O yüzden diyorum, istiyorsan git.
0: Ya işte öyle deyince
1: ama benim... çok güzel gözüküyor.
0: Tamam, aklım karışıyor.
1: Kapatmayalım yani.
0: Bu arada istiyorsanız siz bu kenarlarına ince bir sıra böyle file fıstıkla süsleyebilirsiniz. Şimdi hemen öyle deyince ben böyle arafta kaldım.
1: Çok böyle deseni o kadar hoş oldu ki. Aha. Arada kaynamasın istemem yani.
0: Çok daha büyük kaplarda ay, gayet şık olur değil mi?
1: Bugün
0: şimdi
1: gerçekten çok başarılı.
0: Bu arada bende daha birkaç tane enginarım var. Görsene. Ama onlar benim haşlanmış kavanozlu enginarlarım.
1: Bence getir dolduralım şu aralara ya.
0: Demin onu şey yapıyordum. Hı-hı. Şuna koyacaktım.
1: Getir getir.
0: Hemen.
1: Onlar zaten tane. Sert oluyor.
0: Taze nanemiz Özlem Hanımcığım.
1: Şunu böyle.
0: Şey miydi? Nerede o?
1: Minik küpler halinde doğrayacağım. Özellikle bu tarz salatalarda ezine peyniri ben çok yakıştırıyorum. Lezzeti de bambaşka bir boyuta taşıyor salatanın içerisinde. Hazır elimizde de böyle enginarımız varken biz onu evet. değerlendirmek istedik.
0: Bu arada bu şöyle. Haşlanmışı.
1: Daha içine atacağım. Bunları biliyorsun değil mi? Böyle istiyorsun. Getiriyorlar bir dünya para.
0: Neye?
1: Böyle bir salataya.
0: Ay tabii. Bir de hele içinde enginar var deyince.
1: Bakar mısınız ya?
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Gel hayatım. Üstüne zeytinyağı gelecek daha. Hı? Özellikle zeytinyağını en sona bıraktım.
0: İlk elin günah olmaz.
1: Allah'ım. Valla dışarıda ne yediklerini bir bilselerdi.
0: Nermin.
1: Bakar mısınız? Şöyle dolduruyoruz çanağımızı.
0: Şunu ben burada portakal suyuna bulayım.
1: Aynen, o direkt tencerenin içerisinde bir lezzetlendirdik mi tamamdır.
0: Yanına geleceğim şimdi. O kadar güzel pişmiş ki çıkarıyor iken kırıyorum. Kırdığımı da yedim. Haydi. Ve... Ne dinler mi benim dinlediğim şarkı?
1: Ne canım?
0: Haydi gül kokulu.
1: Haydi gidelim.
0: Aa.
1: Evet evet, ana sayfaya koyduğumuz değil mi?
0: Gül kokulu.
1: Baksana en son Serpil'in yüklemiştim bir tane fotoğrafı onun şarkısını. Bir göndersenize bir Giresun'u ithafen. Bir Karadeniz'i ithafen gelsin.
0: Ay şimdi. Ne bileyim, ben bunu burada portakal suyuyla buluşturdum. Çok kaybetmeyelim şeylerini, boş ver. Buyan geldim sana, yetiştim.
1: Şöyle koydum. Bakın enginar nasıl güzel gözüküyor, fark ettiniz
0: mi? O tabağını aldık mı buradan senin?
1: Of. Peynir doğradım içinde.
0: Yanına geleceğim.
1: Gel.
0: Şimdi. Buna.
1: Şöyle. Gerçekten çok başarılı ya.

0: Nasıl güzel söylemiş değil mi?
1: Haydi,
0: İki bardak
1: gidelim.
0: Çayla dalalım hayallere. Vay. Ağzını yüreğine sağlık. Biz ona bir sardık da bu ara gene.
1: Karadeniz, Karadeniz.
0: Vallahi.
1: Çok güzel memleket.
0: Buna da peynir koyar mısın lütfen? Boşlara sana zahmet Cenikom.
1: İyiyim. Çok güzel memleket.
0: Kurban olduğumun özene bözene yarattığı. Şimdi Nermin'im.
1: Tamam. Vallahi her şeyimiz on numara. Sunumlar efsane. Şu fasulyeyi de artık yerine alabilir bence. Fasulyenin sosunu göstereceğim size.
0: Ben şimdi sana burayı toparlayayım.
1: Bayılacaksınız fasulyeye.
0: Ne olur bunları böyle yapın. Bir gün önceden böyle dinlendirin. Nasıl güzel olur?
1: Çok başarılı oldu bence. Vallahi emek. Bakın.
0: File badem şey... atar mısın azıcık Nermin onlara?
1: Ne atayım?
0: Bilemem. File badem.
1: Her şey emek. Bakın. Bir de böyle kuru yemişlerle taşlandırdığınızda çok lezzetli oluyor. Bambaşka bir formata taşıyor size.
0: Sana kırmızı soğan, domatesleri kime ayırmıştım acaba?
1: Şunların ortasına koyacaktık ama bence hiç gerek yok. Sen biliyorsun sarı domatesleri.
0: Öyle mi yapmayacaktık? Hı-hı. Bir şey yapacaktık aslında.
1: Fasulyeye de kırmızı domatesleri ekleyecektik.
0: Şimdi tek tek bu tarafa taşıyorum onları Nermin. Hı-hı. Aa Nermin şey söyleyeceğim sana. Nasıl söyleyeceğim?
1: Neyle alakalı?
0: Hani Rize'de zannediyorum, ay çok özür dilerim. Şey miydi?
1: Şöyle bakın.
0: Bana bakmazsan seninle konuşamam ki.
1: Şöyle bakayım.
0: Şimdi bakıyorum. Bunu kapattım. Fındık aldığımız yer neydi?
1: Tuncer Bey'in mekanı. Şimdi buradan bir kez daha şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz tabii böyle Karadeniz'e gidince biliyorsunuz sadece çay değil fındığıyla da çok meşhurdur Giresun. Karadeniz. Özellikle Giresun'da Tuncer Bey'in mekanı var. Çok teşekkür ediyoruz. O da bizim Türgit derneğimizde başkan. Bize çok güzel fındıklar ikram etti. O kadar tatlı ve güzel ki Giresun'a yolunuz düşerse Tuncer Bey'in de mekanını ziyaret etmeden
0: mutlaka
1: geçmeyin diyorum. Bizler sizler için burada böyle bir tavsiye, bir öneride bulunuyoruz. Ve fasulyemin güzelliği.
0: Sen al.
1: Efendim biz gidiyoruz. Dakikalar sonrasında yine harika bir sofrayla karşınızda olmak için hazırlanıyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var. Bir yere ayrılmayın efendim. Geliyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın. Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin. Yüzden fazlasından. Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. kim tutar seni?
11: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Hadi ben kaçtım.
12: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
11: Anne ya.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
3: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı

0: bir performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Vay toplantılar!
2: Vay ödevler!

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira. Bim, bim, bim,
3: benim, bim, bim. Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
8: Çekiyorum.
9: Evet. Evet.
8: Harika.
10: Nasıl oldu?
9: Bakalım.
8: Hemen.
11: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
19: Evet efendim, bugün de pazartesiye harika bir enerjiyle başladık. En güzel soframız sizler için hazırlandı. Yaza gerçekten böyle ferahlatıcı, güzel tariflerle girmek istedik. Makarnanın o sebzesiyle inanılmaz uyumu, tatlımızın rüya gibi görseli. Neli ve maçı? Şöyle bakar mısınız?
20: Bilemedim hangisiyle devam edeyim.
21: Şimdi tatlıyla galiba başlayalım.
19: Bakar mısınız, yani gerçekten söylüyorum, bazı şeyler emek ister ve bu pratiklikte, bu görselde yapabileceğimiz en güzel tatlıyı sizlere sunduk. Hemen yan tarafta fasulyemiz var. Fasulyemizin en güzel, en lezzetli hali.

0: güzel sosuyla buluştu, birleşti. Hemen yan tarafta ayranız çorbamız var. Bu buğdayın o eşsiz lezzetiyle özellikle diyet yapanlar gerçekten çok güzel, hem besleyici hem de ferahlatıcı bir lezzetle tanışsın. Hemen yan tarafta mücevher sandığımız, bunun içerisindeki köfteler o soğanla inanılmaz uyumu ve makarnamız
1: çok
0: içerisindeki yağ sebzeleriyle, vallahi bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi olmuş ki kuzudan yukarı. Gerçekten kuzudan yukarı.
1: Çok lezzetli.
0: Bir de enginarımız var. Enginar içinde efendim evinizde hangi yeşillikler varsa onlarla taçlandırabileceğiniz harika bir görsel. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu rüyadan yemek isterim.
1: Benim rüyamı sen de görme Ermin, gel.
0: Evet, bir o rüyadan böyle daldırıp yemek isterim. Daldırayım mı? Bir büyük kaşıkla almayalım mı?
1: Bence onunla alma. Git kendi kaşığınla al ve direkt ağzına götür.
0: Şöyle koyalım bir kaşık. Getir. Nasıl servis yapacağız?
1: Çorba kabına.
0: Yani çok elim varmıyor. Çok güzel ama bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan görebilecek misin şöyle? Ha? Bak. Ya bunu böyle yiyeceksiniz. Serpil, bunu yiyeceğiz. Kimseye bırakmam. Bakar mısınız? Of. Bir de bir güzel donmuş mübarek. Daldır, daldır, daldır.
1: Kısmetime bak Nermin.
0: Allah'ım ne olur yapın. Muazzam, muazzam, muazzam harika lezzetli. Efendim pazartesi harika bir giriş yapıyoruz. Bunun bu güzel görselini sizlerle sunmadan...
1: Deneyin, yapın, yiyin, soğuk soğuk. Şifa olsun. Al, al. Al, al bir tane daha. Bir tane daha.
0: Çok güzel olmuş ya.
1: Ben sana söyleyeyim, rüya bu rüya.
0: Rüyaların gerçek oldu mu? Rüyalarız, şu an konuşamıyoruz. Yaza damgasını vuracak. Fındık ezmesiyle de yapabilirsin, fıstık ezmesiyle de yapabilirsin, çikolatayla da yapabilirsin. Bizler fikir verdik. Önemli olan içindeki peynirli krema ve şeker ölçüsüydü. Muazzam bir ayarda, tam sizlerin damak zevkine uygun. Ben söylüyorsam ve Serpil onaylıyorsa bilin ki bu lezzetler tavan yapmıştır. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine sizler için efsane sunumlarla ve damak çatlatan tariflerle olmaya devam edeceğiz. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel günlerde en güzel tariflerle görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.

0: Guca ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: tarlanızı istiyorsun?
1: Ben tarlalım dersin. Ben parasını kalan para da istemiyorum bundan. Tarlalım dersin.
0: Üç tane tarlanız evet. var. Değeri ne kadardı bu tarlaların?
1: Şu anda 5 trilyona yakındır.
0: Peki siz niye sürekli Gülşah Hanım'a para, ev, tarla verdiniz?
1: 2022'de ev verdim ama tarlaları bu son olayda işte babası ben vermiyordum. Yine diyorum babasıyla annesi.
0: Kefil oldular.
1: Evet.
0: Kefil oldular, bakın, verdiler.
1: Ben, açıkça söyleyeyim. Ben Gülşah Hanım'a hep de ben vermem dedim.
0: Gülşah Hanım burada tarlalarımı aldı diyor.
2: O olaya gelelim ablacığım. Evet. Şimdi bu arkadaş bir tane bodrum evi var. Ben o evde onunla beraber yaşam. O eve de gelip bakabilirsiniz. Biz dedik ki bir evimiz olsun. Ev almaya kalktık. Facebook üzerinden biz bir ev bulduk. İkimiz gittik hatta. Baktık, kendisi yaptık, buldu, ettik. Gittik. Ondan sonra neyse bankadan dediler ki havaleyle parayı yollayacaksın. Benim okuma yazmam yok. Beni ben kullanmıyorum. Bunun üstüne ben parayı attım bankadan. Tuttuk tapuda.
0: Ne kadar para attınız?
2: 1.200.000.
0: Evet.
2: Avukatlarla falan filan hepsi 1.5 milyona yakın. Sonradan ben bu arkadaşı uyardım. Bak oğlum bizi dolandırırlar. Yapma etme gel bu işten vazgeçelim. Ya dedi sen bana inanmıyor musun güvenmiyor musun? Ben kaç yaşında adamım dedi. Bizi niye dolandırsınlar dedi. Ben buradayım sen hiç korkma dedi. Neyse bana ev verecek vatandaşla karşılıklı otururken Aydın Bey o anda daha hiçbir şey söylemeden tak parayı karşı tarafa attı abla. Hı hı. Açıklama da yazmadı. O anda adam bizi engelledi. Biz eve geldik abla. Kendi aramızda tartışma yaptık, ettik, şardır burada. Aydın dedim, bunun bedeli sen ödeyeceksin. Hı hı. Tamam Gülşah ne yapacağım? Benim dedi param yok. Ben kredimi orayı çekemem. Benim dedi köyde tarla var. Hı hı. Gel dedi senin üstüne vereyim. Oradaki gelen parayı bana vereceksin ve biz evi alacağız. Ben onunla ne kadar ayrı olmama rağmen ben o paranın arkasına yine düştüm. Hı hı. Sözümü tuttum. Sonradan ben bunu bırakınca bu anlaşmayı bozdu. Hı hı. Madem öyle bir şey vardı, madem dolandırıldık, madem babam sana söz verdi, niye 7 ay bekledin?
3: Gülşah, kaptırdığı paramı versin, tarlalarını alsın dedi. Aydın'ın tavrı herkesi şaşırttı.
0: Olabilir. Şimdi siz ne istediğinizi söyleyin.
1: Tek ben sadece tarlalarımı istiyorum.
2: Ben de paramı istiyorum.
1: Ne? Ben para çünkü ben şahidim.
2: Kefil ver. Hayır sen hayır. Kefil oldun o paraya.
1: Tamam gel.
2: Bu bak kabul etmiyorum diyor.
1: Tarlaların değeri 5 trilyon. Onun da konkursu 1 trilyon.
2: Abla bak onca kişinin gözünün önünde varsa. Söz veriyorum. 1 milyon mu versin direkt devredeceğim üstüne.
3: Gülşah'ın ev için verdiği paranın da kendisine ait olduğunu söyleyen Aydın.
0: Aydın Bey diyor ki Gülşah eğer benim diyor dolandırıldığımız parayı yani o benim paramdı. Onu verirse diyor ben 3 tarlayı veririm.
1: Ablacığım ilk bir yer çalışmamış.
0: Evet. 1.350 lirası varmış kadının bize.
1: Nereden kazanmış? Bende. Benden ablam. Benim verdiğim ev.
4: Anlatamıyorum.
1: O 200 milyar da. Verdiği 200 milyar da. Zaten o harcadı kendine.
0: Sonuçta bu kadın bu parası var mıymış varmış.
1: Ama sonuçta diyorum ki ben buna verdiğim ev.
3: Aydın ve Gülşah'ın dolandırılma hikayesi kafa karıştırdı. Büyük yüzleşmede gergin anlar yaşandı.
0: Zarara satsaydım sana ortak mıydın?
1: Sus.
0: Zarara satsaydım ortak sus. Mıydın ona? Sus. Niye susacakmışım ben? Beni aynı gün dolandırdılar. Ben aynı gün şikayetçi oldum. Sen niye 7 ayı bekledin? Aydın. Neden bekledin?
1: Sen evlilik vadesiyle evimizin
0: içeri duruyoruz zaten. Niye evlilik vadesiyle?
1: O zaman bir ay sonra ben ne yapacağım?
0: Vermedin? Evlilik vadesiyle diyorsun.
1: Diyorum
0: zamanında
1: ya.
0: Zamanında niye tarlaların üstüne vermedin?
1: Ya bir dakika
0: vermedin?
1: Sus.
0: Neden
1: diyorsun
0: vermedin
1: ya,
0: onu?
1: Ben zengin erkek arıyorum diye.
0: Tarla verdin üstüne.
1: Kendin söyledin diyorum. Zengin erkek arıyorum diye.
0: Evet.
1: Ben zengin
0: evet,
1: değildim.
0: Evet, evet, evet.
1: Kusura bakma.
0: Ben bu güzelliğimle ne yapacağım? Tıkarcım gezdireceğim yanımda.
1: Tıkarcım gezdireceğim yanımda. Ne bekliyorsun? Kaynaklar bir düşün.
0: Ne bekliyorsun?
1: Kaynaklar bir düşün.
0: Ne dönemi benim kaynağımdan? Bir dakika.
1: Kaynaklar. Kaynaklar bir düşün.
0: Ya sana ne benim kaynağımdan? Allah'ım saçma kadar adam laf yapıyor ya. Bana kim bakacaksa, bana kim sahip çıkacaksa, cebime kim paraya koyarsa benim sevgilim o kardeşim. Kime ne bundan? Bu benim özel hayatım.
1: Bakın özel hayatım diyor.
0: Sen madem evliydin, evli olmana rağmen nasıl benimle beraber yaşadın?
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler, bebekle büyürler.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Sardalya, Dardanel'den.
5: Motel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını... Toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Arar buluruz izini, bilirsin. Üzer deliyiz biz. Hem yazın.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi? Arar buluruz.

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Fazla leslik.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hadi ben kaçtım.
3: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
2: Anne ya.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.
9: Vay bu işler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kurduk.
6: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Üşüdük kalkama.
12: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
13: Center Stage ön kamera özellikle...

0: iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
12: ...26 yıl sonra geri sayım başladı.
13: Herkes bir çekilsin, biz kendi yolumuzda zaten buluruz bulamayız.
12: Çağlat Ualtay'ın katili kim?
14: Benim için herkes şüpheli.
15: İlkay bu cinayeti gördü.
16: Bu kişilerin Çağla'yı da rahatsız ettiklerini...
12: 5 kişiye fetih kabir yapıldı. Toplam 17 kişiden DNA alındı.
17: O zamanlar acımı yaşamaya fırsatım bile olmadı.
18: Siz neyi araştırdınız neyi? Hep laf atmaya çalıştınız.
19: Sizi kim oralara yönlendiriyorsa?
2: Beni kim yönlendirecek?
12: Sonuçlar katili ortaya çıkaracak mı?
7: Bizim şüphelilerimiz arasındaydı bu kişi.
12: Türkiye'nin unutamadığı cinayette son gelişmeler ne? Anne Gülnur stüdyoda. Az sonra. Büyük yüzleşmede 3. gün.
3: Ben sadece tavalarımı istiyorum.
10: Ben de paramı istiyorum.
12: Bir tarafta Aydın, diğer tarafta Gülşah.
10: Ama... Ukraynalı bir tane kadın getirdi abla.
3: Ukrayna kadın ilk savaşın çıktığı zaman...
10: Ha, savaştan kurtardın. Ha.
3: Bize düşene tekrar bakıyorduk.
12: Evlilik vaadiyle evimi ve 3 tarlamı aldı.
10: Zarara satsaydın olacak mıydın ona? Sus. Niye susacakmışım ben?
12: Aydın paramı versin, tarlalarını alsın.
10: Söz veriyorum, 1 milyonumu versin, direkt devredeceğim üstüme.
12: Gencim, güzelim, bekar kalacağım.
10: Ben barışmak kesinlikle istemiyorum. Aydın Bey nereye gidiyorsa gitsin.
3: Eski olayla karışmayacak, ben kötü olacağım.
10: Beni sen dolandırdın onlarla beraber.
12: Eski sevgililerin tarla kavgası nasıl bitecek? Az sonra...

0: hafta olsun herkese. Hanımlar bembeyaz giymişler. Ben de kırmızı giydim. Bayrağımız gibi güzel olduk ha. Değil mi? Beyaz, siz yeni başlangıç mı istiyorsunuz? Bıktınız mı kocalardan? Ne oldu? Bıktı. Sana altın alıyordu hani hep. Yenisini mi? Tövbe yarabbi.
1: Doymazlar, yok, bu... doymazlar.
0: Ha, yeni altın mı alsın, yeni koca mı?
2: Yeni altın alsın.
0: Ya, yeni altın alsın, yoksa yeni ya. Koca istiyor bak. Tamam, alsın. O zaman herkes sürsün bakalım süreceklerini. Anladınız siz. Şimdi ihbaratlarımızı vermek istiyorum. İhbaratlarımızı vermek istiyorum. 530 488 51 80. Siz niye gülüyorsunuz? Sizin için iyi değil bunlar.
1: Yani ha? Altın aldırdın hepsine.
0: Evet.
1: Gene istiyorlar. Doymuyorlar bu kadınlar.
0: Ne yapsınlar?

0: Yani benim işim bu. Emek versinler, ilgi göz. Sadece altın değil. Erkek ne yapacak? Bak çok kolay bir
1: hala
0: kadını
1: bir
0: mutlu etmek.
1: Hala bir yeni başlangıç peşindeler bak.
0: Evet. Bak çok kolay bir kadını mutlu etmek. Altın alacaksın, pırlanta alacaksın. Yok yok. Sadece bu değil tabii. Bunları da yapsın. İmkanı olan, herkesin imkanı olmaz şimdi. İmkanı olmaya da olmayan da bir çiçek getirebilir. Çiçeğe de mi imkanın yok? Bir mektup yazabilir. Her şey yani kadını mutlu edecek şeyler yapabilirsiniz. Her şey para değil gerçekten. Ama bir şekilde kazanıyorsan eşine de hem kazancını dürüstçe söyleyeceksin. Kazandığınız parayı sakın saklamayın erkekler. Dürüstçe söyleyecek. Kadınlar biraz saklayabilir. Kendilerine her parayı adama vermesinler. Biraz kendilerine garanti yapsın. Ama erkek saklamayacak. İlgi gösterecek, sevgi verecek. Aynı zamanda zaman ayıracak, sohbet edecek eşiyle. Bu kadar ya.
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne olsun? Değil mi?
1: Daha ne olur daha?
0: Şimdi güzel bir hafta olsun diyelim. Gülnur Hanım bizlerle. Hoş geldiniz Gülnur Hanım. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çağla Tuğaltay cinayeti bizim hani toplumumuzda çok önemli. Benim için de ayrıca önemli. Hasan Hoca da zaten avukatlığını yapıyor. Biliyorsunuz Cuma günü zaten ölüm yıl dönümüydü.
2: Evet.
0: 26 yıl geçti. Ve şimdi bu sene çok güzel gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı el attı. O yüzden de 17 kişiden, bakın tam 17 kişi, 4'ü sanırım değil mi? Hatalıysam düzeltin. 4 tanesi vefat etmiş, 5 tane. 5 tanesi fethi kabir yapıldı ölmüş kişilerden. Evet. Diğer kalan 12 kişi yaşayan kişilerden DNA örneği alındı. Gülnur Hanım, bu sene bu kadar gelişme de olmuşken, aslında merakla da beklerken nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
2: Çok heyecanlıyım tabii yani. Emniyetten ve savcılıktan gelecek raporları bekliyoruz. Bunlarla ilgili hani o gelişmeler olduktan sonra tekrar konuşuruz diye düşünüyorum. Çok heyecanlandım tabii. Hiç bu kadar böyle hareketlenmemişti bu dosya. Hep ben böyle kendi çabamla çırpınıp duruyordum.
0: Peki Gülnur Hanım, böyle aklınızda şu çıkabilir gibi bir
2: yok.
0: Şey var mı? Hiç yok mu yani?
2: Yok. Çünkü yani o Bodrum'dakini, arka gecekondakini falan ben bu kanalda öğrendim. Yani evet, Faysal'la Kemal gidip geliyordu aşağıya ama arkadaşları da gelip orada yasaklı madde kullanıldığını bilmiyordum ben. Dolayısıyla yani herkes olabilir.
0: Evet.
2: Hala herkes
0: olabilir.
2: İlk kez
0: aslında bu bizim programımıza çıkan bir gelişmeydi. Bakanlıkta el attıktan sonra oraya gelen herkese de herkesten DNA örneği evet. alındı. Bu çok önemli bir şey. Yani muhtemelen inşallah biliyorsunuz bu ay sonu gibi sezon finali olacak. Sezon tatiline evet. gideceğiz. Ama inşallah olmadan duyururuz bir şeyler
2: i̇nşallah.
0: Diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
0: Gülnur Hanım peki şeyde ne yaptınız? Hani hep ben tabii bunlar da özel sorular ama duygusal sorular sormayı çok severim. Mesela mezarlığa gittiğinizde Çağla'nın mezarlığına ne? Yani dua mutlaka okuyorsunuz falan. Onun dışında ne yapıyorsunuz?
2: Şimdi ben zaten çok sık gidiyorum. O ölüm günü gelmeden önce bakımını falan yaptırdım mezarlığını, temizlettim. Gidiyorum. Karşısında yani ayak ucunda oturma yerimiz var. Orada oturuyorum, konuşuyorum. Kızım diyorum, çıkacak inşallah diyorum. Sen de rahat edeceksin diyorum. Bunları dedim. O gece rüya gördüm.
0: Rüya gördünüz. Bu cuma günü mü gördünüz?
2: Evet, cuma gecesi.
0: Gecesi. Ne gördünüz?
2: Şimdi 99 depreminde biz yazlıktaydık. Çağla karşımda uzanıyor. Ben de İlker dışarıdaydı. İlker'i bekliyorum gelsin diye. Onun yatağına uzandım böyle. Derken deprem olmaya başladı. Çağla kalktı, anne dedi böyle. Elini uzattı. Ben de tuttum elini. Öyle elini uzattı bana.
0: Size el uzattı.
2: Evet. Uzattı. Dedi ki, anne dedi, Esra abla bu işi halledecek dedi.
0: Aa, inşallah ya.
1: İnşallah.
0: Öyle mi dedi gerçekten? Evet. Duygulandım ya. Keşke Allah nasip etse. İnşallah. Çok mutlu olurum vallahi bizim için de.
2: İnşallah. Çok... Bu rüyayı gördüm. Ben tabii Çağla'ya uzanırken yataktan düştüm.
0: Ha, gerçekten de uzatmışsın.
2: Evet, evet, elimizi. Evet. Bir baktım kendimi yerde. Şimdi kolumu kaldıramıyorum.
0: İnşallah yani bizim İnşallah. İçin çok önemli bir şey. Çok da güzel bir rüya.
2: Evet.
0: Gerçekten inşallah bu sonuçlar çıkar da öğrenmiş olsunuz. Gülen Hanım, diyelim ki çıktı işte bu deneye alınanlardan biri. Diyelim ki hayattaki biri.
2: Evet.
0: Ne istiyorsunuz?
2: En ağır cezayı almasını istiyorum tabii ki yani. Hı-hı. Benim canım yandı, onun da canı yanacak.
0: Hı-hı. Peki bir nedenini ya da sormak yüz yüze gel, yani neden yaptın? Demek istiyor tabii, musunuz?
2: Tabii ki onu demek istiyorum. Gözlerine bakmak istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi. Evet. Neden böyle bir şey yaptın diye sormak istiyorum.
0: Hı-hı.
2: En ağır cezayı alması için de işte avukatlarımız o zaman İnşallah. Devreye girecek.
1: Ya zaten Peki, çocuğa karşı ve canavarca hisle işlenmiş bir cinayet olduğu için ağırlaştırılmış... ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması için.
0: Peki bu vefat
1: gelmiyor.
0: Etmiş biri ise?
1: Vefat etmiş biri ise ölümle birlikte ceza
0: zaten
1: dosyası
0: hani
1: düşmüş
0: olur. Zaten hayatta değil ama Gülnur Hanım ne hissedecek? Mesela ölmüş diyelim.
1: Yani en azından ölümle birlikte zaten Gülnur Hanım ve benzer durumda olan anne babaları en fazla yoran şey bir belirsizlik
2: evet.
1: durumudur.
2: Evet.
1: Bu belirsizlik durumunun ortadan kalkması zaten rahatlamasına, ferahlamasına neden olacaktır. Ölüm zaten ceza dosyasını tamamen düşüren, ortadan kaldıran bir neden.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla ölümle birlikte en azından failini ortaya çıkarmış hı hı. olacağız.
2: Kafasını evet, faili ortaya çıkacak.
0: Evet.
2: Ve o vefat eden kişiyle ilgili yardım ve yataklık yapan hı hı. varsa onlar da
1: varsa
2: çıkacak.
1: Onlara da
2: evet.
0: Şimdi şunu da merak ediyorum Gülnur Hanım. Yani vefat etmiş olması sizin içinizi nasıl hani etkiler? Şimdi ben mesela... hayatta biri olmasını daha çok tercih edersin. Çünkü onun bir ceza aldığını evet. görmek istersin.
2: Ben öyle arzu ediyorum. Canlı olmasını arzu ediyorum. Ama ölmüş olursa da en azından Hasan Bey'in dediği gibi şeyi bileceğiz. Kim olduğunu bileceğiz.
0: Peki Gülnur Hanım, bir de bu arada tabii sizinle ilgili biliyorsunuz söylenen şeyler de vardı. Bunun için de keşif yapıldı. Dediler ki babayı balkonda elinde bıçakla
2: evet.
0: gördüm.
2: Evet.
0: Ve bunun doğrultusunda da bir keşif yapıldı. Onun evet. da sonucu çıkacak.
2: Evet.
0: Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Ya, keşif çıksın bakalım. Görülmüş mü, görülememiş mi? Onların raporu çok önemli tabii. Ha, görülemez Hı-hı. raporu geldiyse işte ondan sonra onlar için işlem başlayacak.
0: Şimdi bir hafta içinde, ortalama bir hafta içinde bu rapor da çıkmış olacak. Bu raporda gerçekten Reyhan Hanım'ın hani görebiliyor mu oradan hani babayı
2: evet.
0: elinde bıçakla net bir şekilde yoksa göremiyor mu olarak çıkacak. Tabii diyelim ki görüyor çıktın. Ne düşünüyorsunuz Gülnur Hanım?
2: Yani o zaman ne düşünürüm bilmiyorum. Yani çünkü ben Nedim'le beraber eve geldiğimi biliyorum. Nedim'le beraber eve geldiğimi biliyorum. Ben gittiğimde de Nişantaşı'na Nedim'in dükkanda olduğunu biliyorum.
0: Hı.
2: Orada oturup sohbet ettiğimizi biliyorum.
0: Hı.
2: Yani pek inandırıcı gelmiyor bana.
1: Yani görülebiliyor olması...
0: Ha, ne demek hocam? Şimdi diyelim
1: yani
0: şimdi çıktı.
1: Keşif sırasında şuna bakıldı. Reyhan Hanım'ın tarif ettiği yerden görülme ihtimali var mı? Yok mu ona bakılacak. Yani gerçekten bir görülebilme ihtimali yok ise o zaman adli makamları yanıltma suçunun oluşma ihtimali ortaya
2: evet.
1: çıkıyor. Yani şöyle Reyhan Hanım oradan Nedim Bey'i görme ihtimali hiç yoksa Nedim Bey'i görme ihtimali o pozisyondan hiç yoksa o zaman adli makamları bilerek isteyerek yanıltma suçunu işlemiş olur.
2: Evet.
1: Ama görebilme ihtimali varsa evet baktım ve gördüm çünkü eğilmesi lazım. Baktı ve görebilme ihtimali var ise
0: hı hı.
1: o zaman bana göre zamansal anlamda bir yanlışa düşüyor kendisi.
0: Şimdi bunun birkaç sebebi birlikte olabilir. Eğer bu doğru değilse bir birini koruma ihtimali. Heh. İki ya psikolojik rahatsızlık da olabilir. Şimdi bazen öyle durumlar da oluyor. Evet. Eğer doğru değilse diyorum. Ya psikolojik rahatsızlık ya birini koruma. ya da yani başka da bir sebep gelmiyor aklıma.
1: Yani İlkay ile ilgili olarak biraz çekinceleri vardı. Çünkü İlkay ile ilgili olarak bizi biraz yanılttı. Hı hı. Yani İlkay ile ilgili olarak...

0: beyanları tamamen farklı olduğunu biz daha sonra yayınımıza katılan birkaç hanımefendinin beyanından anladık. Yani İlkay'ı mı koruyor? Başka bir nedeni mi var? Bunu biz ilk başta röportaj verdiğinde savcılığa da sunan da biziz. Doğru değil
1: Evet,
0: mi Gülnur
1: evet,
0: Hanım?
1: evet.
0: Savcılığa da sunan da biz, böyle bir kadın var gördüğünü iddia ediyor diye.
1: Reyhan
0: Bakacağız keşifte görebiliyor mu, göremiyor mu?
1: Hanım hattımızdaymış. O da bağlanmış. Reyhan Hanım nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Reyhan Hanım bir hafta içinde keşif sonuçları çıkacak. Yani
2: İnşallah.
1: keşif
2: İnşallah.
1: sonucunda siz o balkondan gerçekten net bir şekilde Nedim Bey'in elinde bıçak varken görebilir misiniz?
2: Evet, evet,
1: Göremez
2: evet.
1: misiniz? Çıkacak. Siz ne
2: Evet.
1: düşünüyorsunuz?
2: Ben vallahi hiçbir şey düşünemem. Ben gördüğümü söyledim. Ama ben içeride ne olduğunu bilmiyorum. Yani ne olduğu bittiğini bilmiyorum. Ben sadece balkonda bıçak elinde elleri kanlı gördüm, bu kadar. Abisini görmedim, annesini de görmedim. Sırf onu gördüm. Mesela annesi diyor ki ben dün Nedim Bey'le gel. Asla Nedim Bey'le gelmedi bunlar. Yani yalan söylemeye ne gerek var? Bu çocuğunun katilini çıkartmaya çalışmıyor yavrum ya. Engel oluyor, engel. Ben anlamadım, yalan söylüyor diyor.
1: Gülnur Hanım çocuğun katilini bulmaya engel mi oluyor sizce?
2: Evet.
1: Neden yalan söylüyor olabilir size göre?
2: Yalan söylüyor. Ya oğlunu müdahale ediyor ya da kocasını müdahale ediyor.
1: Ha,
2: Başka bir şey yok.
1: kocasını koruduğunu düşünüyorsunuz
2: Ya
1: aslında.
2: kocasını koruyor ya oğlunu koruyor.
1: O zaman ben şöyle anlıyorum. Bir anlamda siz babanın hani babayı gördüğünüz için.
2: Evet, ben babayı gördüm ama oğlunu görmedim. Kadını da görmedim. Allah var yukarıda.
1: Yani bir
3: Bütün
1: anlamda
3: gün evden çıkmadığını söylüyor Nedim'in. Onu nereden biliyor?
2: Çıkmadı ki sen Nedim Bey'le geldim diyorsun. Nedim Bey'le gelmedin ki sen. Seni arabadan
3: Hasan Bey.
2: şey indirdi.
1: Neyin?
2: Neydi çocuğun adı?
1: Şey mi? Çırak çocuk
2: Ya
1: mu?
2: Yasin
1: Eczacı
2: indirdi
1: kafası.
2: arabadan yavrum.
1: Yasin,
2: Yasin
1: Yasin. Ha, Yasin
2: Bak.
1: indirdi diyorsunuz.
2: Evet. Baş üzerinde zaten balkonda biz oturuyoruz Esra Hanım.
1: Yani Yasin zaten Gülnur Hanım Yasin ilk inince sizin kolunuza girdi mi?
3: Evet.
1: Ama sizi
2: Girdi beraber götürdü. Tekrar da arabaya getirdi. Tekrar arabaya bindirdi. Esra'cığım tekrar arabaya bindirdi. Yukarı çıkmadı ki zaten. Neden cenaze çıkmadan o zaten gitti.
1: Gülnur Hanım gelmiş bir tütün kullanıp gitmiş mi?
2: Evet, bir sigara içmiş. Ondan sonra şeyin koluna girdi yine. Çocuğun koluna girdi yine getirdi. Arabaya bindirdi. Arabadan gitti zaten.
1: Peki o sırada Nedim Bey hala yok mu ortada?
2: Ben o gördüğümden haşa Nedim Bey'i hiç görmedim.
1: Görmediniz hiç.
2: Hiç görmedim. Allah var.
0: Şimdi bu ikisinin Nedim Bey ve Gülnur Hanım'ın beraber geldiklerine ilişkin olarak savcılıkta deliller o kadar yeterli ki savcılık Reyhan Hanım'ın beyanını dikkate bile almadı. Bakın bu noktada
2: Kızım,
0: bakın
2: ben size bir
0: dikkate
2: şey
0: bile
1: söyleyeyim mi?
0: almadı.
1: Bir cevap verin. Ama keşif yapıldı, hiç dikkate almadı
0: O
1: demeyin. Yine
0: ayrı bir şey.
1: dikkate alındı.
0: O ayrı bir
2: Ben size bir
0: şey.
2: şey
0: Yok.
2: söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
2: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yanımdaydı, savcı yanımdaydı. Kimi görüyorsun dedi. Dedim ki kameraman var, yanında da bir insan var dedim. Bir adam daha var. İki kişiler dedim. Nasıl görmedim ya? Nasıl görmedim? Savcı geldi. Savcı beni niye muhatap almasın? Keşke katili çıksın da muhatap da
0: Ama
2: almasın.
0: bizde Nedim Bey'in öldürdüğünü
1: Evet.
0: söyledi. Kendisi söyledi ya
1: Evet.
0: bunu.
1: Neyi gördüğünü?
0: Nedim Bey öldürdü dedi. Bizim yayınımızda söyledi. Bunu
1: Evet.
0: özellikle söyledi.
1: Öyle değil
2: Yok.
1: mi? Bizim
2: Şöyle bir şey dedim. Yani ne
0: hayır hayır
2: oldu
0: öldürdü
2: dedim. Ne
0: dedi.
2: oldu? Yani o kadın avukat bıçağı soruyor. Bana niye bıçağı soruyor ya? Ben kızını kesti demedim. Ben kızını astı demedim. Bıçağı niye soruyor? Yani adam katil geldi oraya. Kurban mı kesti de? Bıçağımı unuttum geriye geldi de bıçağını aldı gitti. Gömleği değişti. Nerede değişti gömleği? Bıçak nerede?
1: Yani diyorsunuz ki Reyhan Hanım, ben kesin balkonda bıçakla
2: Evet.
1: gördüm.
2: Evet.
1: Bu da zaten ne anlama geliyor? Bir şekilde işte
2: Hayatım cenazede çıkınca içeriden cenazede çıkınca onu diyorum ki kim kesti? Demek ki babası yaptı.
1: Siz o dönem Reyhan Hanım çok uzun zaman geçti ya. O dönem hani birilerine söylediğinizde ya ben bunu babası yazık kızı öldürdü hani öyle düşünüyorsunuz çünkü gidip böyle biraz

0: feryat figan ya da polise gitmeyi düşündünüz mü?
1: Ya ben polis, şöyle bir şey. Ben polislere dedim ki bak şeye, polise demedim, cinayet masasından geldiler ya.
0: Evet.
1: Benim evime de çıktılar, baktılar. Ondan sonra 12 numarada çıkardım ben adamı, cinayet masasındaki adamı. Tamam mı? Dedim ki benim ifademi alacaklar mı dedim.
0: Evet.
1: Çağırırlar dedi. Gerekirse çağırırlar, gerekirse çağırmazlar dedi. Ben kendime gideceğim benim ifademi alın diye. Zaman geldi, ifademi götürdü şey, işte o avukat neydi bak. Avukat götürdü, ifademi aldı. Burası tamam, diktoraj. Aynı savcı buradan bakmaya da getirdi. Ben evimden çıktım, yok çıktım, baktım. Kimi görüyorsun dediler. O tarafa sordular, gördünüz mü Reyhan Hanım'ı dediler. O taraftan da dediler ki gördük. Bunları inkar ederlerse demek ki bunlar hepsi bir olmuş. Ben bilmiyorum, bir şey demiyorum.
0: Peki Reyhan Hanım, şunu da merak ediyorum. Şimdi tabii sizin ifadeniz önemli, savcılık da önemser kesinlikle. Şundan dolayı diyorum. Şimdi biz yayınımızda her şeyi bunu da konuştuk. Her taraftan konuşmaya çalıştık. Ama burada şöyle bir durum var. Bunu Hasan hocamıza da size de söylemek istiyorum. Şimdi bu babanın bir anlamda DNA'sı çıkmadı ya bu çocuğun üzerinde, Çağla'nın.
1: Şimdi, ya evet. Ya DNA'sı ne çıkacak yavrum? DNA'sı ne çıkacak? O evde bıçağı yıkadı. Üstünü değiştirdi. Bak, tekrar belki çıktı.
2: Bunun adına biz peşin hükümlüyoruz.
1: Bakın çıktı.
0: Böyle bakın. Peki bir merak ettim. Nereden hani üstünü yıkayıp değiştirdiğini bıçağı...
1: Hayatım aynı resmi gösteriyorsunuz ya bana.
0: Evet.
1: Aynı gömlek değil ki.
0: Bıçağı aynı yıkadığını saçma... bir iş gördünüz mü bıçağı?
1: Hayır ben evin içini görmedim.
0: Hı hı. Tahmin ediyorsunuz bunları.
1: Elleri yıkanmış diyorsunuz. Ellerimi yıkadım diyor, çıkmadı diyor. Öbürü o yalancı kadına diyor ki elleri kanıydı, ellerimi yıkayım da geleyim dedi diyor. Herkes yalan söylüyor, ben bilmiyorum.
0: Yalan diyorsunuz. Buyurun dinleyin.
3: Şimdi bu Reyhan Hanım'ın daha önce mutfakta Nedim'i ellerini yıkarken gördüğü ifadesi vardı.
1: Öyle değil mi? Esra Hanım.
0: Evet.
1: Orayı güzeltirmişsin. Ben hiçbir zaman mutfağı, ben evin içini görmedim ki mutfağı bilmem. Ben mutfağının yerini bilmem.
0: Sanırım bir yayıncı Tolga Bey yin yayınında bu şekilde bir söylemle ilgili bir şey çıktı.
1: Yok. Ben asla evin içini görmedim. Ben zaten kızın öldüğünü de bilmiyorum yavrum. Adam cinnet geçirmiş herhalde. Polis geldi ya, yemin ederim. Bak inanın buna mübarek gün. Polis geldi ya, ben dedim ki adam kan kaybından herhalde öldü dedim.
0: Yani adam kendini kesti diye düşündünüz.
1: Yani hani kanla el ayağı kan ya.
0: Evet.
1: Kan kaybından acaba adam mı öldü dedim ben.
2: Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Reyhan Hanım yani Nedim Bey'in balkona çıktığı odalardan böyle canhıraş bir şekilde belki de çocuğunun katilini aramak adına, bulmak adına odalara gitti, balkona çıktı, gerçek.
0: Evet,
2: biliyoruz.
0: Doğru.
2: Buna birçok da şahidimiz var. Ama elinde bir bıçakla, ekose bir gömlekle böyle eli kanlı bir şekilde bir pozisyonu hiç yok. Böyle bir görüntü yok. Eğer ki Reyhan Hanım'ın o keşif sırasında o balkon diyor da pencereden, komşusunun mutfak penceresinden görememe ihtimali varsa... Reyhan Hanım'ı birisi yönlendirmiş demektir. Hı hı.
3: Evet.
2: O zaman Reyhan Hanım gerçekten suç işliyor demektir. Eğer ya, görmeme ihtimali varsa. Hı hı. Bakın eğer keşif sırasında görmeme ihtimali varsa Reyhan Hanım'ı biri yönlendiriyorsa yönlendiren de suçludur. Hı hı. Bakın. Çünkü soruşturmaya başka bir mecraya çekmeye çalışma çabası
1: Hasan,
2: durumu. Başka
1: Hasan
2: bir şey
1: Bey.
2: Değil.
0: Buyurun
2: onun için
0: Reyhan
2: dikkatli
0: Hanım,
2: olmak lazım bu konularda.
1: Hasan Bey.
2: Buyurun.
1: Ben o kadar cahil miyim? 18 yaşında mıyım? 20 yaşında mıyım? Ben 70 yaşındaki karıyı kim yönlendirir? Allah'ını sev, sen bir avukatsın. Ben o riski nasıl
2: oluyor böyle şeyler oluyor da inşallah öyle bir şey yoktur. Oluyor böyle şeyler.
1: Hayır,
2: canım
1: asla,
2: olmaz mı?
1: Hasan Bey asla. Sadece beni Ümit Bey tavsiye götürdü o kadar. Yemin ederim.
0: Beni kimse yönlendirmedi olarak söylüyorsun.
1: Ya hayatım adamın nasıl ben öyle bir şey adamı evine gitmemişim, barkına gitmemişim, adamla kavgam yok, gürültüm yok. Günah değil mi adama küfretim ben ya? O kadar cahil miyim ben ya?
0: Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi Reyhan Hanım'ın diğer sorusu söyledikleri cevapsız kaldı. Dedi ki o DNA'yı temizlemiştir dedi, yıkamıştır ettir. Şimdi benim bildiğim DNA böyle bir şey değil. Yani DNA öyle kolayca temizlenen belli asitler ya da başka şeyler olmuş oluyor ya da yok edilmesi gerekiyor. Çağla'nın üzerindeki DNA nasıl yok edilebilir?
2: Çağla'nın üzerindeki DNA'nın yok, yani bir yıkama yok, bir üzerinde bir temizleme söz konusu değil. Hı-hı. Babanın sadece orada bulunan olay yerine müdahalesi sadece kızının özel bölgesini eteğini kapatması. Onun dışında bir de kontrol etmiş.
0: Evet.
2: Yaşayıp yaşamadığını. Yani bunların tamamı tabii ki normal değil. Olay yeri incelemesindeki polislerin buna kesinlikle müdahale etmesi gerekirdi ama bilmiyorlarmış. Yanlış yapmışlar. Bunun dışında yani yaşayıp yaşamadığını kontrol ve eteğini kapatması dışında hiçbir şekilde dokunduğuna dair de hiçbir emare yok.
0: Yani şu yaşarken son durumda Çağla bir mücadele içine giriyor ve tırnak altında bir DNA dokusuna rastlanıyor. Yani bir mücadele, bir tırmıklama şimdi kızda hani şey yaparken var. O da kan olmayan parmağından, çünkü kan DNA'yı bozabiliyor. O yüzden de DNA parmağından alındığında başka bir erkeğe ait bir DNA olduğunu biliyoruz. Tabii. Ve üzerinde de olduğunu biliyoruz. Ve bu şöyle bir şey, adamın vücudundan çıkmış, Çağla'nın da kanıyla karışmış bir DNA da Çağla'nın yüzeyinde ve iç çamaşırında
2: evet,
0: var.
2: Evet.
0: Şimdi onu da söyleyeyim Reyhan Hanım. Bunlarda Nedim Bey yok. Bu ne düşündürüyor size?
1: Hiç bilmiyorum. Ben içerideki hiçbir şeyi görmedim hayatım. Ben yani bilmediğim şeyi nasıl ben
2: yönlendireyim? Ama içeride hiçbir şey görmediniz ama Nedim aile içerisinde öldürdüler ve üstünü kapattılar diye bir şeyler söylüyorsunuz. Yani bu şekilde, yani sanki bir şey biliyormuşsunuz gibi söylüyorsunuz.
1: Ya ben,
2: bunlar aile içinde oldu ve üstünü kapatıyorlar dediniz yayında geçenlerde.
1: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlu da biliyor, karısı da biliyor, adam da biliyor. Her zaman isterse bana ceza versinler. Nereye de şikayet ederlerse
3: alacaksın
1: istiyorlar.
3: Merak etme.
1: Neyi de biliyor, üçü de biliyor.
0: Reyhan Hanım, bildiklerini düşünüyorsun. Neyi biliyorlar sence Reyhan Hanım? Sizce?
1: Bütün mahalle diyor. Aile içinde bu diye öldürdüler diyor. Aile içinde.
0: Aile birlikte karar vermiş olabilir.
1: Evet, öyle diyor, öyle diyor millet.
2: Millet de öyle diyor. Bakın, öyle diyor, millet diyor.
0: Yani insanlar öyle düşünüyor. Bu sizin...
1: Evet. Ben zaten adamın elini kanını görünce ben çocuğunu öldürmüş, karısını öldürmüş aklıma bir şey gelmedi ki. Cinnet geçirmiş geldi. Cinnet öyle geçirmiş adam dedi.
0: Ama sonra düşününce mi Nedim Bey'in öldürdüğünü düşündünüz?
1: Ama şöyle bir şey, yani bıçak yok. Hı-hı. Gömlek değişmiş. Ona başka gömlekle resim gösteriyorsunuz bana. Onlar şeyin çıkmasını istemiyorlar ki. Hep beni baltalar. Önüme geçirler. Saat 7 miydi? 6. O bir tanesi zaten tükürüyor.
2: Şimdi bu lafmış.
0: Kime? Hasan Hoca. Hasan Hoca'ya demiyor herhalde. Size demiyor. Yani.
2: Değil,
0: size demiyor.
2: Hanımefendiler için söylüyor.
0: Ha, yani
1: bana yani bunarmış herhal. Bunarmış bir beyin doktoruna git şu an. Ya ben o zaman 45 yaşım bile bitirmemiştim ya.
0: Peki Reyhan Hanım. Reyhan Hanım, ben buna inanıyorum ve böyle diye söylüyor. Teşekkür ederiz Reyhan Hanım. Bir hafta içinde zaten bu keşifle ilgili sonuç çıkacak. Biz de hemen duyuracağız zaten burada.
1: Tamam yavrum, tamam.
0: Görüşürüz.
1: İnşallah çocuğun katili çıksın.
0: Tabii en önemli istediğimiz bu. Zaten Gülün Hanım da rüyasını görmüş. İnşallah rüyası çıkar.
1: İnşallah. Rüyalar hep yalan. Esrafla bulacak demiş.
2: Tek gerçek Reyhan.
3: Tek gerçek Reyhan.
2: Her şey yalan, tek gerçek Reyhan.
0: Reyhan Hanım, rüyası da mı yalan sizi?
1: Onun bütün konusu yalan zaten.
0: Tövbe yarabbim.
1: Onun bütün konuştuğu yalan ya.
2: Ama ne diyor? Diyor ki öyle diyor insanlar. Bakın kafasında oturduğu şablon bu. Öyle diyor insanlar. Hı-hı. Öyle inanmış. Ya. Görüştüğü insanlar da buna bu şekilde inandırmışlar. Yani.
3: Ama Reyhan Hanım'dan başka böyle ifade veren kimse yok.
2: Yok.
3: Yani siz hani öyle
2: düşünsenize, düşünsenize elinde bıçakla bir adamı görüyorsunuz, eli kanlı, biraz sonra da çocuğun cesedini çıkarıyorlar apartmanda. Sen Esra Hanım, bir dakika Reyhan Hanım. Esra Hanım, siz hayatın olağan akışına uygun biri, normal bir vatandaş olarak ne tepki verirsiniz? Yan komşunuza söylemez misiniz bunu? Alt komşunuza söylemez misiniz? Alışveriş yaptığınız marketteki bakkalınıza söylemez misiniz? Annenize söylemez misiniz ya? Elinde bıçak vardı bu adamın. Demez misiniz? 26 yıl bekler misiniz bunu ya? Bunu hiç kimseye söylemiyorsunuz. Avukat Ümit Bey ile birlikte gidince savcıya bunu söylüyorsunuz. Gecenin bir vakti. Bakın.
0: Polise ben, söyledim olarak.
2: Ya söylemez. Polis bunu nasıl dikkate almaz ya? Yapmayın
3: böyle
2: bunu
3: bir şey mümkün.
2: Ya bana hadi polise söyledin dikkate almadı. Mahallede bir tane Reyhan Hanım'ın bu noktada beyanda bulundu, bana da söyledi diyen o kadar gitti sıra orada röportajlar yaptı. Mahallede belki de bir ay yattı kalktı kız.
0: Ölmüş hocam hepsi.
2: Olur mu? Bir sürüsü vardı
3: yaşayanlar
2: orada.
3: Yaşayanlar da var.
2: Yaşayanlardan bir tane babayı elinde bıçakla gördük, Reyhan Hanım'dan da biz bunu duyduk diyen var mı? Ya bu söylenmeyecek bir şey
0: galiba
2: mi ya?
0: Galiba İlker'in karısı mı gördü, bana anlattı diyen kimdi?
2: İlker'in çocuğu.
0: Çocuğu mu bana anlattı? Eşi.
2: Eşi miydi? Doğru.
0: Eşi.
3: Kim?
0: İlker Bey'in eşi yok, bana İlkay'ın, anlattı diyor.
2: İlkay.
3: İlkay.
0: Ha İlker İlk, diyorum İlkay. Pardon. İlker nereden çıktı? İlkay, İlkay.
2: Evet, doğru.
0: İlkay'ın eşi. İlkay Bey'in eşine dedi ama o da bir şeyle konuşmadı. Sadece Ümit Bey'le konuşuyormuş.
2: Dolayısıyla biz buna itibar etmek adına elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef olmuyor.
0: Bakalım
2: olmuyor.
0: Hukuk ne diyecek bunlar görüldükten sonra, bakalım nasıl gelişmeler olacak, sizlere duyuracağız hepsini. Şimdi Gülün Hanım, daha böyle şeye geçelim. Mesela sizin, ben merak ediyorum, çok genç yaşta arkadaşlık da ettiğiniz kızınızı 26 yıl önce kaybettiniz ve bir daha da bir evladınız, bir kızınız, bir çocuğunuz olmadı. Bir oğlunuz var sadece. Yani bunun eksikliğini, tabii bunu tanımlaması çok kolay değil ama nasıl yaşıyorsunuz? Hayat döngünüzde hani bu nasıl bir duygu getiriyor size?
3: Şimdi Esra Hanım, yani eksiksiniz. Hı hı. Siz 4 kişi olarak bir aile planlıyorsunuz ama bu hani bir kaza değil, bir hastalık değil. Hani o zaman işte dikkat etmedi ya da Allah verdi falan diyelim. Ama bir cani tarafından bu öldürülüyor ve ben 26 seneden beri kan kusuyorum. Hı hı. Bunu bulmak için. Yoksa ne işim olur? Yani öyle Reyhan Hanım'ın saçma sapan söylediği şeyler gibi olsa kaparım ağzımı, otururum aşağı. 20 yılda dosya kapanmıştı. Hı-hı. Niye uzattım?
0: Nedim Bey ne diyor bu tavrınıza?
3: Ya saçma sapan insanların laflarına kanma diyor bana.
0: Hı-hı.
3: Ya asabım bozuyor dedim. Ama ne bozulacak, kaç yaşına gelmiş artık dedi, affedersiniz. Hı-hı. Fosil olmuş dedi yani.
0: Tabii. Allah. Nedim Bey daha böyle soğukkanlı mı?
3: Şimdi mesela, şimdi o manzara, tahminimce o manzara onun gözünün önünden hiç gitmiyor. Hı hı. Mesela cuma günü ayın 5'iydi, senesiydi. O akşam acayip sinirliydi. Hı hı. Mesela Nedim.
0: Mezarlığa geldi mi?
3: Tabii.
0: Geliyor.
3: Tabii.
0: O da gider mutlaka.
3: Tabii. O... Ben de gidiyorum, o benden ayrı da gidiyor. Hı hı. İlker de aynı vaziyette. Ama bunu her zaman biz basın önüne sermiyoruz. Çünkü hı hı. Orası bizim bir özel alanımız. Hı hı. Yani gittim de işte ne bileyim kızımla konuşuyorum. Mesela geçen de abimin eşiyle beraber gittik. Yaklaşırken mezara, kızım biz geldik dedim. Ay abimin eşi bir... Kötü oldu. Ben çünkü öyle hep yumuşak konuşurdum onunla. Ürkek bir kız olduğu için yumuşak konuşurdum. Kendi kendimize konuşuyoruz. Çağlıcığım az kaldı. Dayan diyorum falan. Böyle şeyler konuşuyoruz tabii ki. Yani.
0: Konuşuyorsunuz o, aslında karşılıklı.
3: Evet ama ev içinde hayır konuşmuyoruz.
0: Ev içinde hiçbir konu açılmıyor. Peki herkes bunu da sordu. Bakanlığa gelmeme sebebi neydi?
3: Hayır bir sebep yok yani şudur diyemem size. Hı hı. Ben sadece hani kanallara da gelmediği için onu dahil etmedim o kadar.
0: Siz etmediniz ha, aslında.
3: Yok tabii İlker'le geldi ama bir daha Bakan Bey çağırsa tabii ki gelecek.
0: Hı hı. Peki Gülün Hanım, diyor musunuz yani ben çok koşuşturuyorum, kanallara gidiyorum. Yıllarca evet. Siz çok evet. Kanallara çıktınız.
3: Evet. Evet.
0: Nedim Bey kanallara çıkmıyor. Kendisini de evet. Daha kapatan evet. Pozisyonda. Bu sizi kızdırıyor mu?
3: İlk zamanlar evet kızdırıyordu. Diyordu ki o zaman da ya havanda su dövmek diyordu. Yani hani karşımıza savcılık yok, emniyet yok, biz bütün ricalarımızı onlara yaptık. Hani bu bize ne getirecek? Boşu boşuna hırpalıyorsun kendini diyordu bana. Olsun diyordum ben de. Olsun derken bu kadar ses
2: getirdi. Hatta evet, bizim yayınımızdan yani bir şekilde talep gelince gelin işleyelim vesaire beni aradı. Hasan dedi çok yoruldum, ne diyorsun? Dedim ki Esra'nın programına katılmanı istiyorum. Hatta bana kızdı burada. Karşılıklı bazı şüpheler olunca bana bir şeyler de yazdı, sinirlenmiş.
0: Evet.
2: Bana da dedi ki beni kandırıyor musun? Dedim kandırmıyorum. Bu programda olmanın sana gerçekten faydası var. Bakanlık da devreye girecek dedim. Demek ki söyleyene değil söyletene bakacaksın. İlk defa 26 yılda ilk defa hiç...

0: Hasan, çok
1: gerçekten
0: yoruldum
1: bu çok
0: dedi.
1: önemli, evet, bir gelişme ve neredeyse herhalde bir hafta içinde keşif sonucu,
2: İnşallah.
1: Belki de 3 hafta içinde inşallah yayın sonu gelmeden de duyururuz, DNA sonuçları çıkacak.
2: İnşallah,
1: inşallah gerçeği öğrenirsiniz. İçiniz eminim ki hiçbir zaman tam rahatlamayacak ama bir nebze de olmaz.
2: Evet.
1: Bilmek, bilmemek, evet, korkunç bir şey. Belirsizlik korkunç bir şey. İnşallah artık çocuğunuzun katilinin kim olduğunu,
2: İnşallah,
1: bilir. Cezasını da çektiğini görürsünüz.
2: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz Gülnur Hanım geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Şimdi diğer konumuza geçelim.
3: Büyük yüzleşmede 3. gün.
4: Ben sadece tavalarımı istiyorum.
5: Ben de paramı istiyorum.
3: Bir tarafta Aydın, diğer tarafta Gülşah.
5: Ama Ukraynalı bir tane kadın getirdi abla.
4: Ukrayna kadın ilk savaşın çıktığı zaman.
5: Ha, savaştan kurtardın mı?
4: Bize düşene tekmek bakıyordu.
3: Evlilik vaadiyle evimi ve 3 tarlamı aldı.
5: Zara satsaydın olacak mıydın ona? Sus. Niye susacakmışım ben?
3: Aydın paramı versin, tarlalarını alsın.
5: Söz veriyorum, he, 1 milyonumu peki, versin, direkt devredeceğim üstüme.
3: Gencim, güzelim, bekar kalacağım.
5: Ben barışmak kesinlikle istemiyorum. Aydın Bey nereye gidiyorsa gitsin.
4: Eski olayla karışmışsak daha kötü olacak.
5: Beni sen dolandırdın onlarla beraber.
3: Eski sevgililerin tarla kavgası nasıl bitecek? Az sonra.
1: Şimdi efendim, Aydın Bey biliyorsunuz buraya gelmişti yayınımıza. Sevgilim evlenme vaadiyle 3 tarlamı benden aldı ve sonrasını da şimdi de geri vermiyor, geri versin diye gelmişti. Gülşah Hanım sonra geldi. Gülşah Hanım da dedi ki benim ev satın alma bahanesiyle dolandırılmamı neden oldu bir şekilde başkaları tarafından. O da 1,5 milyon. O yüzden o parayı o bana borçlu. İsterse bana 1,5 milyonumu verirse tarlalarını geri veririm dedi.
5: Evet.
1: Şimdi tabii hafta sonu siz bayağı birbirlerinize ses kayıtları atmışsınız. Ne,
5: evet,
1: oldu hafta
5: doğru
1: sonu?
5: Ben otele geçtiğimde beyefendi kendisi
4: İlk
5: bana
4: kendisi
5: ses kaydı attı.
4: Dedi.
5: Hatta onları da sundum zaten kanala.
1: Evet, ne ses kaydı?
5: Evine
1: attı?
5: Geri dön diyor. Paran yoksa diyor para yollayayım sana diyor. Ben dedim parayı kabul etmiyorum. Kanala
1: geri
5: söylemem dedi.
1: Istedi.
5: Evet, kanala söylemem aramızda kalsın dedi. Hep sürekli aynı hareketlerde bulunduğu için ben parayı kabul etmiyorum. Normalde param yok zaten. Arkadaşımda kalıyorum. Yine de ben istemedim. Çünkü her seferinde iftira attığı için bana. Sonradan dedi ki ben dedi anlaşmak istiyorum seninle. Gel dedi. Öylelikle çıktım geldim.
1: Peki anlaşmak burada mı anlaşmak
5: Evet
1: istiyor?
5: Anlaşmak istediğini teklif etti bana.
1: Evet Aydın Bey. Barışmak mı istiyorsunuz siz Gülşah
4: Hanım'la? Cuma günü bu yayından çıkınca, buradan yayından çıkınca bana engel kaldırdı. Kendisi, bak ben bilmiyordum onu zor iş yaptığını ama bana yazdı ki anlaşalım diye. Ben de hatta yazdım. Anlaşma şartlarını yaz. Bana uyarsa tamam dedim ama şimdi ben yine söylüyorum. O zaman madem paranın içerisinde 2 tarlamı versin.
1: 2 tarlanızı versin.
4: Versin bir tarla. Ben paramı parasını verdikten sonra tarlamı diğerisinden
5: alırım. Anlaşmada verdim. Bu böyle yoktu.
1: Hı-hı.
5: Ben tarlamarla vermiyorum. Net benim paramı versin, ben onun tarlalarını devredeceğim üstüne.
1: Peki 3 tarla, yani 1 tarlanın fiyatı ne kadar Aydın Bey?
4: 1300-1400 civarında.
1: 1 milyon 400 bin değerinde.
4: Evet.
1: Niye 3 tarla 4,5 milyon?
4: İşte ben size o yüzden diyorum. Evlilik vaadiyle verilmiş bir tarla. Yüzün borç karşılığı değil.
5: Şimdi abla madem bu kadar şey para yapıyor tarlaları. Gitsin satsın getirsin benim paramı. Bana diyor ki benim diyor ailem arkamda diyor. Bütün, hı-hı, çevrem diyor. Çevresi 1,5 milyonu tamamlayamıyorlar mı? Getirsinler vereyim tarlalarını.
4: Peki,
5: madem
4: ben
5: bu kadar pahalı.
4: Ben
5: kendi paramı istiyorum. Faizimi bozup
4: Esra
5: sana
4: Hanım
5: verdim.
4: Esra Hanım.
5: Paramı istiyorum ben.
4: Bak Esra Hanım, ben şunu söyleyeyim.
5: 10 milyon yapsın tarlalarını.
1: Bir dakika,
5: karşılıklar
1: söyleyin.
4: Ben o davada sanık değilim. Zarar giderici insan değilim.
5: Paraya sahip çıksaydı neden çıkmadı? Hemen pat diye attım paramı.
4: Bir
5: çünkü
4: dakika,
5: senin paran değildi.
4: Bir
5: senin emeğin
4: konuştu,
5: değildi.
4: İnsanları konuştu.
5: İnsan emeği için bak buraya geldi değil mi?
4: Evet.
5: Ben de emeğim için geldim. Paramı vereceksin, tarlalarını alacaksın. Bu işte dolandırıcılık yok. Beni
4: var,
5: sen dolandırdın.
4: Var.
5: Yok. Paramı getir, al tarlalarını.
4: Babanın davasını geri çektirdin.
5: Konu babanlık değil şu an.
4: Evet.
5: Sen ondan git ayrı gör işini.
1: Babaya geçmeyin.
5: Farklı.
1: Diyor ki benim paramı ver, ben senin 3 tarlanı vereyim.
4: Ablacığım ben o davada şahidim. Sanık değil.
1: Hangi davada?
4: Onu dolandırı davada. Şahidim.
1: Tamam.
4: Sanık
1: ama
4: değil.
1: Ama diyor ki ben sana
4: sanık
1: güverdim.
4: Değil.
1: Sen niye attın parayı hemen?
4: Hayır ben hemen atmadım ki. Toplamın karşısına attım ben.
5: Beni ilgilendirmiyor. Senin okuma yazman var. 50 yaşında adamsın. Sahip çıksaydı benim paramı. Neden çıkmadı?
4: Ben
5: cezasını sen, bana kesemez.
4: Ben senden para istemedim.
5: Kefil
4: ki
5: olmak parayı ver demek. Ver parayı, al tarlaları.
4: Esra Hanım şu da var. Ben ondan kesinlikle o parayı istemedim. Kesinlikle. Bak,
1: tamam sizin istemediğinizi anladım.
5: Üstüne almayacaksın benim paramı.
1: Ama siz yolluyorsunuz ya. Size
4: hayır,
5: ya bir de diyor ki bana
4: işte,
5: ben diyorum daha
4: istemedim.
5: Önceden ev aldım diyor. Dolandırılmaz diyor. Korkmana gerek yok diyor. Bana güven diyor. Sana güvendim. Kendimi burada buldum.
4: Yol

0: Olmak için de istemedim.
1: Ne için? Neden aldınız size parayı?
0: Kendisi de dedi ki ben sana göndereyim.
1: Benle beraber neden bankaya geldin? Üstüne aldın parayı. Neden aldın?
2: Şimdi bir ben evdeki almadım, problemi bir anlatayım. Bir saniye. Şimdi ev şöyle bir şey. Gülşah'ın okuma yazması yok. Facebook'tan
0: tamam,
2: bir ev
0: okuma yazması yok da bu zamana kadar her şeyi beceriyor ama.
1: Neyi beceriyorum? Her şeyi beceriyor. Neyi beceriyorum?
0: Ev gitti. Her şeyi becerdi. Neyi beceriyorum?
1: Tanrı bana bir süre verirken iki tane şahitle verdiniz.
0: Hayır, kendi bilmemeyi mi
2: anlatabiliyor? Bir dakika. Şimdi şunu...
1: Ne yapabiliyorum? Bankada bile benim hesap kartım bile yok.
0: Nerede yok?
1: Yok, var mı? Ben... Kanıtlasana, çıkarsana.
2: Ben izleyicilerimize anlatacağım. Bir bağırmayın. Var. Şimdi Facebook'ta birlikte yaşıyorlar.
1: Gerçekleri
2: bir
1: konuşmaya geldim.
2: Bir şey anlatıyorum. Facebook'ta bir ev buluyorlar. Ve bir evi alacaklar. Gülşah da benim okuma yazmam yok. Tapuya gidiyorlar. Ve Aydın Bey'e atıyor parasını. 1,5 milyon. Aydın Bey de ev sahibine yolluyor parayı. Ama sonra bakıyorlar ki verdikleri IBAN başka birinin ve başka birine gitmiş para. O yüzden de bunlar da dolandırıcı olduğu için Gülşah da diyor ki neden paramı iyice okumadan ya da adamlara güvenip hemen yolladın? Ben ona demiştim dolandırılabiliriz, dikkatli ol, dikkatli olmadın diyor.
1: Bana güven dedi, bana inan dedi.
0: Ablacığım,
1: Esra şey, öyle söyledi bana.
2: Öyle dediniz mi?
1: Hayır. Ben de daha önceden ev aldım dedi.
0: Söyleyin ev sahibi.
1: Dolandırılmaz
0: bak,
1: dedi.
0: Söyleyin ev sahibi.
1: Ona da aynısını ben söyledim, sana da aynısını söyledim. Dedi.
2: Peki Aydın Bey.
1: Sen de ona inandın, paraya yolladın. Gülşah.
2: Aydın Bey siz dediniz mi Gülşah bana güven ben evet, yollayayım.
1: Evet.
0: Ya, ben yollayayım demedim ablacığım. Bak ben kesinlikle onun parasını hesabımı bile istemedim.
1: Hesabımı biz orada sırada istemedim. Bekliyoruz.
2: Nasıl bana
1: hemen
2: güven
1: parayı
2: dediniz?
1: Yolladı.
2: Bana güven ya, istediniz.
0: Ya önde ben varım dedim. Tamam şahidi benim. Ya, ya okur yazarlı olmadığı
1: için. 7 yıldan beri beraber olduğumuz için güvendiğim için sana varımı yoğumu kattırdım. Paramı istiyorum. Ben ya, buraya kendi param için çıktım. Niye susacakmışım? Aklımı arıyorum. Bak ben benim bir tane çocuğum var. Çocuğumun emeğini sana yedirmem. Paramı istiyorum.
2: Tamam. Söyleyin Aydın Bey. Ben, bir Aydın Bey de konuşsun.
0: Bir dakika. Ben sokakta bulduğum köpeği seversin. Sana sadakat kalır. Ben 7 yıldır sokakta bulduğum insanı bu hale getirdim.
1: 24 yaşında.
0: Şimdi beni beğenmiyor.
1: Aydın 24 yaşında eşim beni buldun. Eşimden ilk ayrıldığım dönemler Gülşah. Faydalandım benden.
2: Doğru. Gülşah bir dur. Aydın Bey kimi sokakta buldunuz?
0: Gülşah.
2: Nasıl sokakta? Ne?
0: Evet. Evet.
1: Sen de diyelim kötü ki öyle bir kadından faydalandın. Evet, evine kadının yerine metres olarak beni evine koydun.
2: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar basit. Aydın Bey şunu örnek verdiğiniz için söylemek istiyorum. Şimdi siz dediniz ki.
0: Ablacığım bakın ben şunu söyleyeyim.
2: Bir dakika bak, bir konuşayım ben... Allah aşkına ya. Bir köpeği dışarıda bulsam alırım eve diyorsunuz başını okşayıp. Evet. Şimdi siz Gülşah da tövbe yarabbim aynı şekilde bulup başını mı okşadınız?
0: Ben öyle demedim.
2: Ha, ne?
0: Bak ben size söyledim ki çok sevdiğiniz köpeği bir köpeği.
1: Benim alem sahibi
2: bir dakika ya Gülşah'dan bir konuşsun.
0: Sadakat kalırdım. Sen, sadık olun sana dedim.
2: Köpeği bulsaydım sadık kalır.
0: Gülşah. Ben onu o halden anası babası sokağa atmışken aldım.
2: Yani sokakta
0: getirdim.
2: Mı oturuyordu?
0: Ablacığım bir çeket bir yol eşyası vardı. Evi bomboştu. Elektrik, suyu, hiçbir şeysi yoktu.
2: Yoktu.
0: Evet.
1: Eşimden ilk ayrıldığım dönemler
2: aldınız,
1: bu benden faydalandı.
2: Bakmak için mi aldınız?
0: Hayır evime almadım. Ben o dışarı öyle baktım. Ben sonra 2002 yılında geldi evime.
2: Acıdınız mı Gülşah?
0: Çok ağladı, çok. Beni bu hayattan kurtardı, çok ağladı. Dayanamadım artık.
2: Siz hayat yani kötü bazı işler yaptığını iddia ediyorsunuz.
0: Evet yaptı. Ve benim o sattığım evin, ya diyor ya parasını verdim. Evin paraları da... Sahiplerine gitti.
1: Hangi sahiplerine gitti? Kimlere yolladın paraları? Kimlere yolladın?
0: Sen dedin.
1: Sen acıdığın her kadını koynuna mı alıyorsun? Öylelikle mi değil. Sahip çıkıyorsun? Değil. İyilik yapıp da faydalanmak doğru. Mıydı? Neye iyilik yaptın bana? Kendi karın varken doğru. Beni metres olarak evine koydun.
0: Tabii.
1: Ne anlatıyorsun?
0: Tabii.
1: Ne anlatıyorsun? 24 yaşında çocuğun aklına girdi. Şimdi niye aklıma giremiyorsun? Şu an 32 yaşındayım.
0: Tabii.
1: Çok kafamı ezdin, çok boynumu ezdin. Kimse sizinden faydalandı ama şu an öyle bir şey yok.
2: Şimdi ben bunu merak ediyorum.
1: Şu an öyle bir şey yok. Sen yalan söylüyorsun.
0: Yalan söylüyor.
2: Sen Aydın Bey şunu bir saniye, bir durun. Aydın Bey şunu merak ediyorum. Ben bunu hep merak ediyorum. Şimdi buraya gelen erkeklerin birçoğu hep kadınları kendileri kurtardığını ve yardım ettiklerini söylüyor. Şimdi siz de öyle söylüyorsunuz. Peki... Yardım etmek için yani bir kadınla niye birlikte oluyorsunuz?
0: Onu da söyledim ablam. Bak kendisi burada Allah'ta şahidim.
2: Evet söyleyin bir.
0: Benim evime geldi. Bak kızım dedim aynen böyle. Benim evim boş. Tek ben yaşıyorum. Odanın birisine geç bu işi yapma. Senin cebine harçlığını koyacağım. Elimi de sürmeyeceğim.
2: Evet.
0: Elimi de sürmeyeceğim. Ben dedim sen de istedim. Benim yemeğimi, çayımı yap, yemeğimi, çamaşırımı yıka. Gez dolaş. Bana nasibin çıkarsa gene ben de seni evlendirdim.
1: Evladımın evine neden gidip bir
2: Gülşah bir dinlemeye çalışıyorum.
0: Ben dedim buna. Ayet evi usundum.
2: Yani Aydın Bey,
0: siz
1: karın var senin,
0: Aydın
1: ne işin var senin evinde?
2: Siz dediniz ki eve gel alayım seni, yardımcı olursun bana.
1: Öyle sonra değil ya Esra Hanım, dost hayatı yaşamak istedik zamanda
2: dakika,
1: da.
2: Bir dakika dinleyeyim, bir dakika.
3: Önce bir dinlesin, sana sonra tamam. Söyle. Hakkı verecek.
0: Söyledim, kabul etmedi.
2: Neyi kabul etti, ne dedi?
0: Yani o dedi, onu da olmaz dedi. Ben dedi, içinde apartman, ben oturdum gibi, apartman da apartman yanlış anlar dedi. Tamam dedi.
1: Evlisin, ne işin
0: sonra,
1: var sende?
0: Aradan 10 gün falan geçti, ben bunu tekrar geldi, dedim ki, yaş farkı gözetiyor musun? Yarımızda yaş farkı var. Hı hı. Yok dedi. Gözün yüksekte mi? Değil dedi.
1: Zaten değil. Olmuş tamam, olsaydı tamam, ilgili seni öyle yapardım.
0: Ya. Tamam, o zaman ben sana talibim. Sen de şaka mı söylüyorsun, ciddi mi söylüyorsun bana? Bu ciddi, şakası ciddisi olmaz.
2: Evli miydiniz o zaman Aydın Bey?
0: Ben boşanma davası görüyordum.
2: O zaman davanız devam ediyordu.
0: Eşimle zaten biz boşanma çekişmeliydi. Bir sonra eşimle biz 2022 yılında anlaşmalı boşandık.
2: Şimdi Aydın Bey, şunu merak ediyorum. Gerçekten merak
1: beni
2: ettiğim
1: gerçekten
2: için
1: seviyor
2: soracağım.
1: Da beni neden 7 senede boğalmamış?
2: Bir dakika.
1: Neden yeni boşanmışsın karında? Neden yalan söylüyorsun? Madem ben seni dolandırıyorum, seni ilk günü niye dolandırmadım? Neden 7 sene seni karda çektim ben ya?
0: Ablacığım.
1: Neden beni bu kadar kötülüyorsun?
0: Madem tarlaları... Kardeşim, ben bir kere boşanmışım.
1: Yeni daha bir ay bile olmadı boşanalı.
0: Zaten 3 tane değil 5 tane de kalır sana.
1: Hı hı. Neden evleneyim ben seninle? Bana onca şeyler yaşatmışsın.
2: Ne yaşattı Gülşah? Gülşah ne yaşattı?
1: Ya ilk zamanlar bu gerçekten anlattığı gibi bir insandı beni kafalayana kadar. İlk zamanlar ben eşimden ayrıldım. Benim gerçekten psikolojim bozuk. Babam evet beni istemedi. Çünkü bizde ters kalıyor. Evlenip ayrıldım mı baba evine gittim mi sıkıntı yaşıyorsun. Adın çıkıyor işte böyle diyorlar, kötülüyorlar seni. Ben de o dönemler bir tane kız arkadaşımın evine geçtim. Gerçekten evimde yani yatağım yoktu, yorganım yoktu. Evet ben kabul ediyorum. Arkadaşımın yanında sığınıyordum. Sonradan bu kişiyle ben tanıştım. Beni
2: nasıl hani tanıştınız her şeyimi
1: Facebook üzerinden tanıştı. Bir tane de arkadaşım vardı, o dahil oldu bu konuya. Sonradan bana dedi ki yaş farkı deri görüyor musun? Dedi, hayır dedim. Benim yaşla bir alakam yok. Bana insan ol, bana sahip çık, beni elimden tut. Sadece bu istiyorum dedim. Benim bir tane kız çocuğum var. Ona da sahip çık, bana da. Sonradan bu evinde yaşamayı bana teklif etti. Kendisi evli olduğu için ben yanaşmadım. Sonuçta işi var. Benim ne işim var evli adamın yanında?
2: Eşi nerede?
1: Eşi de onu bırakıp gittiydi.
2: Yani
1: o dönemler. İlk tanıştığımız dönemler evi yok, eşi
0: Esra
1: evde
0: Hanım.
1: Yoktu.
0: Eşim 2016'da ayrıldı benden.
2: Evet. 2016'da evet. Ayrıldınız.
1: Çünkü bizde evli bir insanla bir beraberlik yaşamak ters kalıyor. Evli, hani gidemezsin evli adamın evine. Sonra bana dedi
0: ayrıldı.
1: Ki ben dedi boşandım dedi ettim dedi. Bunu sürekli bana aynı bahanelerle yıllarca beni kandırdı. Evleneceğiz. Beni hatta Bartın'a kadar getirdi. Ailesi dedi ki bana ya dedi olmaz dedi. Zaten dedi kendisi dedi boşanma dedi. Bunun dedi çoluğu çocuğu var dedi. Olmaz dedi. Ailesi bile beni istemedi, dışladı. Sonra hiçbir zaman ben evliliğe yanaşmadım. Bunu dolandırmaya kalkmış olsam ilk başta dolandırıldım. Hiç yani 7 yılımı vermezdim. Neden öyle bir şey yapmayayım ki ona?
2: Peki bu tarla verme meselesi?
1: Tarla olayı da paramı kaptırdıktan sonra kendisi bana verdi. Oradaki parayı da dedi ben alacağım. Ya ev alacağım ya da dükkan açacağım.
2: Peki arada bir evlilik vaadi var mıydı?
1: Evlilik
2: var,
1: vaadisi var, yok var. Ablacığım. Kendisi olmasın, evli zaten.
0: Ben o yüzden diyorum.
1: Daha yeni boşandı. En babası kaç gün oldu
0: babası
1: daha
0: boşandı? Babası beni bıçakladı. Babası
1: evli
0: beni
1: bir
0: bıçakladı.
1: İnsanla nasıl şey yapabilirsin?
0: Babası beni bıçakladı. Bu akşam bıçakladı. Akşam gidiyorlar beni şikayet ediyorlar. Kendisi de.
1: Karabola. Ben çünkü seni bırakmıştım sen babamla olay yaşadığında.
0: Sus.
1: Benim şikayetim
0: dinle.
1: Devam ediyordu.
0: Dinle.
2: Bir anlatsın. Bir dakika.
0: Dinle. Babası beni bıçakladı akşam. Bu beni gidiyor şikayet ediyor karakola. Neyse ben hastanedeyim. Yoğun bakımdayım. O zaman kardeşimin hanımı yengem başında, benim çocuklarım başında. Bu geliyor hastanede yengemi tokatlıyor.
1: Hı?
0: Yengemi tokatlıyor hastanede. Sonra da ben neyse
1: bunun
0: hastanede çıktım ablam.
1: Bunun ilk bıçaklanma olayını ben
2: bir dinleyeyim.
0: Hastanede çıktım, beni emniyet aradı. Sen de ifade vermen
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok yalan söylüyor.
0: Karakola gittim. Ben ifademi bıçaklandığım olay için vereceğimi sanıyordum. Baktım. Gülşah kaynartısını şikayet etti.
2: Ne diye şikayet etti sizi?
0: Yok yoluna kesmişim,
1: evet,
0: kaymışım.
1: Evet ev yaptın, yıllarca
2: babasıyla, babasıyla olan durumda siz mi oraya gittiniz?
0: Hayır, bak biz kahvedeyiz. Ben kahvede yaptım.
1: Konu komşu bile babamın şahit. Her gün binaya gelip de hakaret eden bir adamsın.
0: Sonra ben babasıyla bıçaklı olayına ifade vereceğimi biliyorum ama... Baktım,
2: Aydın Bey başka bir şey sordum. Nasıl sizi kahvede buluyor bu adam? Niye?
0: Ablacığım ben onun mahallesinde kahvede oturuyorum. Her zaman orada arkadaşım da var. Ben arkadaşımı da gidiyorum.
1: Ya baba madem benim babam bu kadar kötü de adam 57 yaşında. Neyin sabıkası olmadı? Senin yüzünden adam cezaevine girdi ya. Adamı belediyeye kadar şikayet ettin.
0: Sonra?
3: Senin baban adamı ciğerinden bıçaklamış.
1: Ama durdu gere mi yapmış? Durdu gere mi yapmış? Çocuğuna tehdit etmiş, eşini dövmeye kalkmış, ev basmış.
2: Hayır, şikayet edeceksin.
1: Bir insanın evini bastı mı, evinde öldürse bile o kişi suç almıyor.
0: Ya, hepsi yalan.
1: Çünkü adam 57 yaşında senin yüzünden sabıkalı oldu. İşine bile gitti adam şikayet.
2: Şikayetçi olacaksın.
1: Beni D'den bile attırmaya kalktın. Babamın ekmeğinden oynadın. Ne anlatıyorsun?
2: Bir dur.
1: Durdu gere kim kime bir şey yapar?
2: Şimdi
0: beni bıçaklamış,
1: sen iyisisin.
0: Ondan sonra ben eve uğur, oğlumla hastaneye çıktım, eve gidiyorum. Baktım evin içinde annesiyle ikisi.
1: Ah.
0: Annesiyle ikisi.
1: Senin evinde. Sopa.
2: Ne diyorlar?
0: Şimdi ben ifade, dedim Gülşah ben de karakola gideceğim ifadeye vermeye. Karakola bir çıktım, Gülşah beni şikayet etmiş. Neyse karakol, polis memuruna dedim ki, Gülşah sen ne şikayet? Abicim dedim, beni şikayet ettiyse dedim. Benim evimde ne işleri var bunların ikisi? Annesi,
1: evet,
0: babası.
1: Evet, senle ilk ayrıldığım dönemler seni şikayet ettim.
2: Sizin evdeyken.
0: Ben benim 17 içeri oğlum Yeşil Tümey'i buraya götürürüm aslında da.
1: Götür, ben de kendi kızımı getireceğim onu nasıl taciz ettiğini. Getir, getir.
0: Ya getir, iftira atma.
1: Getir, evet.
0: İftira atma.
1: Evet.
2: Nasıl yani?
1: Evet, ben de çocuğumu buraya getireceğim.
3: Bu işlere girme.
1: Gireceğim. Neden gireceğim? Doğruları söyleyeyim.
0: Atma.
1: Hayır. Kamera kayıtları var. Okulda bekledi. Ne yaptı? Ben anlatayım size Esra Hanım. Ben bunu bıraktığım dönemler bu beyefendi kendisi kızımın okulunun önünde ne işi var? Önünü neden kesiyor? Çocuğumdan neden bana haber yolluyor? Benim o yani, benim kızım okula etti. Gidemiyor. Evet. Tamam. Psikolog olarak şeyini taciz ediyor onu beyninden
2: anladım.
1: Dolayı.
2: Yani bir başka bizim anladığımız
1: yok,
2: anlamda
1: o şekil değil. O şekil değil.
2: Yani şey rahatsız ediyor. Psikolojik rahatsızlık
1: evet. Anneni
2: veriyor.
1: Cezaevine attıracağım. Anneni öldüreceğim. Şöyledir böyledir. Benim çocuğum onun yüzünden okula gidemedi ya. Çantaya atıyor. Ben onun kaydını sildirdim. Babasını peki. Oraya yazdırdım.
2: Peki Aydın Bey neye gittiniz çocuğun okulun oraya?
1: 12 yaşında çocuğu bile dahil ediyor ya konuya.
2: Bir dakika sordum.
0: Bakın. Ha. 3 gün önce bu evi terk etmeden 2 gün önce hatta şeyimde de var, WhatsApp'ım da var. Kızıma gitar al. Gittim kızına gitar aldım. O gün de kendi kızıma 2 milyar bıraktım. Vay efendim sen kızına 2 milyar bıraktın.
1: Senin kızına komple 2 milyar değil.
0: Benim telefonum da eşiyor.
2: Peki kızımın
1: yazdıklarını okuyorum. Kızın ne diyor bana?
0: Ama bakın annesine yine gidiyorum evden çıkmaz. Babasına gidiyorum hakaret.
1: Çünkü kızım, seni görmek
2: için. Gitmeyin niye gidiyorsunuz?
0: Boşuna göstereyim ablam. Ben niye bu durumu düşünüyorum?
1: Konuşmak isteyen bir insan niye? Telefonla ara, insanca izah eder. Evet, sen kapının önüne gelip çektim. De bağırıyorsun. Hırsızlar, dolandırıcılar, kelimeler konuşuyorsun.
2: Siz şimdi bir kere çocuğa gitmeniz çok yanlış bir şey. 13 yaşına çocuğa mecbur gidip aldım. Annesine ulaşmak.
1: Mecbur ettik değil bu.
2: Neye mecbur
1: benim çocuğum uğrayarak eve geldi. Çantaya attı yere.
0: Hiç kimse konuşmuyor.
2: Ya görüşmeyin bir daha.
0: Neden? Benim tarlalarım var ortada. Ne vaat alınmış?
1: Sen kendiniz zannan verdin.
0: Evlilik vaadiyle.
1: Ne evlilik vaadiyle? Paramı niye o zaman kaptırdın? İlk tanıştığımız dönemler neden vermedin üstüne?
0: Ben diyorum ya size ben bu bıçak arası niye yedim?
1: Neden vermedin ilk dönemler? Evlilik vaadisine kandırmışım ya. Babası, paramı niye bekledin?
0: Esra Hanım babası çok namuslu davası yapıp adam bıçaklıyorsa.
1: Evet.
0: İlk önce kendi kızını sahip çıkardı. Sokaklarda bırakmaz
1: mı? Bu senin sorunun değildir ya. Seni ilgilendirmiyor bu. Ben 32 yaşındayım. Babam bana sahip çıkmasına gerek yok. Ben kendime sahip çıkarım.
0: Çıktın.
1: Anlatabildim mi demek istediğimi?
2: Gülşah'la Aydın soruyorum anlaşmanız için şimdi. 3 tane tarlayı verdin sen. Sen evlilik vaadi diyorsun. O diyor ki ben 1,5 milyonluk para kaptırmanın karşılığı.
1: Öyle bir şey olmuş başında verirdi. Şimdi, 7 yılı beklemezdi.
2: Bunu anlaşmak için siz bu tarlalardan satışa çıkarsanız 1,5 milyon alsanız olmaz mı?
0: Ben abi tarlaları satın niyetinde değilim.
1: O zaman paramı toplayın ailece evet. Getirin.
0: Ben 2 tarlamı versin.
1: Vermiyorum. Paramı istiyorum. Anlaşmada üçünü de üstüme verdi.
2: Peki Hasan Hoca'ya bir soracağım.
0: Hasan Hocam da geçen hafta programı söylemişti.
2: Şimdi Gülşah da diyor ki 1,5 milyon karşılığında 3 tarla alıyor. Ama tarlaların birinin değeri 1,5 milyon. Bir tanesi kalsın 2 tanesini alayım diyor. Ne diyorsunuz?
3: Yani şöyle Aydın diyor ki bana diyor ikisini devretsin. Ben sonra parasını tamamlayayım. Bir
1: yok.
3: Tanesi kalsın onda diyor.
1: Yok ben tarla istemiyorum. Hocam kendi paramı istiyorum.
3: Gülşah bir saniye. Gülşah dinliyorum. Bu noktada ben Gülşah'a hak veriyorum. Gülşah aç gözlü olsaydı vermiyorum da diyebilirdi
1: evet.
3: Bak.
1: Evet.
3: Şunu diyebilirdi. Bir dakika hayır ben evlilik vaadiyle almadım. Bana verdiği zarar karşılığında ben bu tarlaları aldım vermiyorum da diyebilirdi. Ne diyor? Versin 1 milyonumu. Vereyim tarlaları. Doğru
1: 1,5 milyon
3: bir
1: hocam.
3: 1,5 milyon. Milyonları evet. Vereyim. Adam ne diyor? Diyor ki tarlalar 4-5 milyon değerinde. Gülşah aç gözlü olsaydı derdi ki hiçbirini vermiyorum.
2: Yani evet. Bir tanesinin...
3: Ama bu da diyor ki ben satmam. Benim memleketteki tarlalarım
2: tamam,
3: diyor.
2: Tamam o da diyor ya bir tanesini vereyim iki tanesi bende yok. Kalsın. O olur mu?
3: Olur yok, da hocam. Kabul etmiyor. Yok, kabul bunun etmiyorum. Kabulüne bağlı.
1: Onun sülalesi çok kalabalık.
2: Bunu kabul etmiyorsun Gülşah?
1: Yok ben kabul etmiyorum. Anlaşmayı bozuyor. 3 tarlaya göre benden parasını aldı. Ben şöyle vermiyorum.
2: Bir dakika, 3 tane... tarla mı 1,5 milyon? Bir tarla 1,5 milyon. Evet.
1: Onun uydurması. Evet. Madem 5 evet. milyon yapıyor, bütün anneni, babanı, bütün sülalem toplasın, paracığımı getirsin. Öyle tehdit etmekle olmuyor seni sülale. O şekil olmuyor. Paramı tehdit ediyor. Paramı getir, alt tarlaları. Alt tarlaları. Sülalen toplasın benim paramı. Hatta 1,5 milyon. Kaç kişisiniz?
2: Peki Aydın Bey, 1,5 milyon vermeyi düşünüyor musunuz?
0: Ben
1: hepsinden konuşsun, herkes yardımcı olsun.
0: Ben zaten o kadar param yok. Hı hı. Açık mı dersin? Ben çalışacağım. Ama tabii o babasının sayesinde ve işlerden de kaybettim ben. İşimi de kaybettim. Çok güzel bir şu anda 100 bin lira maaşım olacaktı.
2: O işimi de kaybettim. İşinizi neden kaybettiniz?
0: Babası bıçaktan sonra
2: işte çalışamadınız.
0: Bir aydan sonra zaten ağır işte çalıştım. Ben alüminyum döküm ustasıyım. Hı hı. Yani o saatten sonra bu bıçak arasından sonra onu da
2: yapamadım. Sanki Aydın Bey bir tarlayı satışa çıkarıp parasını sizin vermeniz Gülşah'a daha iyi olur. İki tarlayı da o da size verir parayı.
0: Ablacığım zaten bu parasını diğer yerden gelecek. Verilecek.
1: Sen orasını bekle, benden sana niye? Hediye olsun, o parayı da hediye ediyorum.
0: Sen şu anda
1: senin gözün
0: ki.
1: Daha çok aç, ben tok gözlüyüm Allah'ıma şükürler olsun. O parada el alaş olsun benden sana.
0: Tabii tabii.
1: Sen benim kendi paramı ver tabii. Oradaki gelen para da el alaş olsun sana. Senin gözün daha aç çünkü. Ben tok gözlüyüm. Benim paramı verin yeter.
2: Yani Aydın Bey parayı verirseniz zaten oradan gelen de senin olsun.
1: Evet senin diyor. Olsun ya, istemiyorum arkadaşım. Yeter ki men ol, bırak beni ya.
0: Bak şikayetçi olmuşum.
1: Hep yeter ki yakamdan ya, düş.
4: Bakın, şöyle Aydın basiretsiz davranmış. Bu kız bir ev alacakmış, parasını Aydın'ın hesabına göndermiş. Evet. Aydın bir anlat. Bir dakika Aydın.
0: Bir şey söyleyeceğim.
4: Bir dakika. Basiretsiz davranmış. Daha tam böyle olayı netleştirmeden tapuda adamın IBAN'ına parayı göndermiş mi göndermiş? Bu sazan sarmalı dediğimiz bir dolandırıcılık ağına bunlar tutulmuşlar. Dolayısıyla dolandırılmışlar. Gönderdiği kişiyle malı satan kişi de aynı olmayınca para gitti mi? Para kimin? Gülşah'ın. Gülşah kime güvenerek parasını göndermiş? Aydın'a. Aydın ne yapmış? Parayı dolandırıcıya kaptırmış. Dolayısıyla Gülşah da demiş ki benim paramı vereceksin kardeşim, kusura bakma. Hı hı. Ya benim paramı vereceksin ya tapularını vereceksin. Tapularını ver. Babası da büyük bir ihtimal kavga dövüş bundan dolayı çıktı. Tapuları devretti. Getir paramı, al tapumu evet. dedi. Var mı o olayın
1: yok,
4: özeti bu
1: yok,
4: mu bu?
1: Yok hocam evet. o kadar.
4: Şimdi de Aydın da bunu kabul etmiş. Kabul evet. ettiysen.
0: Etmedim hocam. Ben ne diyorum? Biraz... Ben bu işe tarla verme niyetini hiç bir zaman değilim. Babası kefil, anası babası
2: yalan,
0: kefil oldu.
2: Ya bu yalan. Ben bekaret vermişim babasına. Aydın Bey ama biraz yalan. Akıllı olacaksın. Seni bıçaklayan adamın neyini kefil kabul etti?
1: Yalan.
0: Babası?
1: Yalan.
2: Babası da seni yalan bıçakladı. Söyle.
0: Babası?
1: Bir de karşısına çıkacağım
2: ya. Aydın Bey.
1: Evine gitmediği insanlara.
2: Aydın Bey bir ailene, bir dostuna hiç sormadın mı ya? İnsan kendini bıçaklayan birine güvenir mi?
1: Yalan söyledim. Buradan belli oluyor işte.
0: Niye?
1: Yalan söylüyorsun.
2: Bir dakika bana cevap versin. Yani bir size soracağım. Sizi bıçaklamış adam ciğerinizden.
0: Hocam.
2: Gelip onun kefilliğine güvenip verir misin?
0: Şunu iyi bileyim. Şunu iyi bileyim. Ahu aldığını vahla verirsin.
1: O senin uydurma.
0: Bak ahu aldığını vahla verirsin.
2: Tabii ilahiyat adalet vardır. Doğrudur.
1: Rabbim benden evet. çıkarsın. Sen yüksel senden çıkarsın.
0: Ne yaşattıysa onu yaşarsın. Ne yaşattıysa aynısını yaşayacak.
1: 7 yıl deyince
0: çünkü
1: kan kustum. Kan,
0: bakın
1: kan.
0: Evimi 200 bin lira aldım. Ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Gitti.
1: Sen sana güvendiğim için.
0: Utanır da gidecek seninle.
1: Aynen sen artık güvenmem kimseye. Aa o bir kereydi.
0: O da gidecek.
1: O bir kereydi. Şeytan gözünü açtı, maymun gözünü açtı.
0: Açtı.
1: Bitti. Gitti. Önceden kafama izliyordun.
0: Allah'a adalete.
1: Dövüyordun, söylüyordun, Allah dışarı adalete. Atıyordun, tehdit ediyordun, evet. burnumu da kırdın. Boyun eğdim. Neden kimsesizdim? Ama şu an öyle bir şey yok. Şu an devlet arkamda. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın.
2: Şunu merak ediyorum. Siz mesaj atıyor musunuz Gülşah Hanım'a kendimi öldüreceğim diye?
1: Evet, ses kaydının yayınlanmasını
2: istiyorum.
1: Neden
2: öyle bir şey diyorsunuz?
1: Parayı verirsem dedi intihar edeceğim. Sorumlusu da Gülşah Kaynar'dır. Hatta yayıncı arkadaşlara verdim
2: neden
1: o ses kaydını.
2: Neden öyle dediniz? Yo değil canım, ses kaydınız var söyleyin.
0: Yo.
2: Ne yo?
1: Kim
0: var
1: attı ya. Ses kaydını?
0: Var ama.
2: Senin numaranı var ama ne bir dakika. Ay, bir Gülşah ya.
0: Ben onun şakasını söyledim.
2: Şakasını.
0: Evet.
2: Şakasına kendimi öldüreceğim diye mesaj atıyorsunuz.
0: İşte ne işim var? Yaşamak var ki ölüm ne?
2: Öyle de tabii yani böyle saçma sapan şeyler atmayın.
0: Yaşamak var. Yaşamak ölüm ne?
2: Peki barışmak neyi istediniz?
0: Kim barışmak istedi?
2: Siz.
0: Ben barışmak mı istemişim?
2: İstedi mi Gülşah?
1: Ses kayıtlarımız var, dinlenmesini evet, istiyorum Esra Hanım. Evet. Evine beni davet etti yeni eskisi gibi.
0: Yo.
1: Elimi sürmeyeceğim dedi, büyük odaya geçip orada kalabilirsin.
2: Evet. Siz elimi sürmeyeceğim deyince sonuç için.
0: Şöyle söyleyeyim bakın.
1: Ses kayıtlarımın dinlenmesini istiyorum
0: Esra Hanım. Ben bıçak kalacak yok dedim. Param yok dedi.
2: Hala acımaya devam mı? Hani
1: tabii,
2: dolandırılmıştınız?
1: Çok iyi.
2: Hala acıyacaksınız, eve çağıracaksınız.
0: Ben başlısı da kaldı.
1: Çok vicdanlısın.
0: Bir sene oldu, iki sene.
2: Doğa yani
1: çok vicdanlısın.
2: Erkek olarak da biri kalmış da evine, neyse.
4: Tarlalara dikkat.
2: Siz öyle herkese acıyıp evinizi almayın.
0: Biz her zaman söyleriz. Biz yolda kalırız, düşene tekme atmayız. Tabii. Ama böyle aklımıza oyun çevirelim. Biz gerekli hesabı
1: veririz. Sen çok iyi bir adamsın. Bir tane adamı al evine de onu da bak.
2: Bir ses kaydını kadınları... bir dinleyelim bir dakika.
1: Hep kadınları bakıyoruz.
2: Bir dur ses kaydını bir dinleyelim.
0: Vallahi de billahi de var ya. Seni var ya cıvı cıvı bırakmazsın bana da aydınlasınlar. Seni o sokağa düşürmeni aydınla ne yapsınlar. Sen bu akılla git. Sen bu akılla git. Seni Allah'ın izniyle, seni Allah'ın izniyle sokaklara kadar düşürmesin bana da aydın demesinler. Aldım yere düşecek. Aldım yere düşecek.
2: Sokağa çırılçıplak mı buldunuz?
0: Yani dediğim hiçbir şey yoksa ya demek anlamında.
2: Ha yani seni her şeyi siz atacağım sokağa mı demek
1: yani
2: istiyorsunuz?
1: Yani diyor ki her şeyinizi alacağım ondan sonra kalacaksın. Babamın evini istiyor, babamın arabasını istiyor.
0: Ben tarafa satacağım.
2: Ama bu tehdit sayılmıyor mu hocam?
1: Evet sayılır.
4: Şimdi tabii. Biliyor musun ya? Şimdi şöyle yani.
1: Baskı kuruyor bana hocam. Çok baskı kuruyor.
4: Tam tehdit sayılmaz ama tabii bir manevi tazminata konu bir olay. Yani suç değil gibi geldi ama manevi tazminata konu bir olay.
1: Çünkü hocam daha.
4: Ben sizi çırılçıplak dışarıda bırakacağım. Yani evdeki birine söylemiyorsun ki dışında dışarıdaki birine. Yani vaat ettiği bir şeyden vazgeçirme diye bir şey yok.
2: Hayır, siz baskı şey yapacak pozisyonda değilsiniz. Sizin en güzel yapacağınız şey anlaşmak.
0: Ben söyledim. Gene söyleyeyim hocam, hocama da söyledim yayına girmeden önce. Ben iki tarafım dersin.
2: Aydın Bey, belli ki bu işin sonunda çırılçıplak siz kalacaksınız
4: kalmaz
2: dışarıda.
4: Kalmaz zaten canım. Bir şey kalmaz. Kalmamış.
0: Ben senden ne kaybedeceğim? Hiç mi kaybedeceğim? Bu saatten sonra ne kaybedeceğim? Düşmüşsün sen daha nereye düşüreceksin?
2: Çocuklarınızın
0: uyudun
2: hakkı.
0: Uyudun gibi düşmüşsün sen. Kuyudan aşağısı var mı? Yok. Kuyudan yukarısı var artık.
1: Ben de kuyudan çıktım işte.
0: Ben
1: kuyun dibindeydim. Allah'ın izniyle çıktım. Benim tabii gözümü açtın. Yoksa ben böyle yerleri bilmiyordum. Tabii. Hakkımı arayamayacaktım. Tabii. Hep karakola gittim.
0: Bilmiyordum ne olduğunu ama artık televizyona çıkacağım.
2: Bakın en güzel şey ne biliyor musunuz? Buradayken anlaşın. Yoksa bence anlaşamazsanız de dava açacaksınız. Bu iş artık çözümlenmiş.
0: Ben dava açtım buraya gelmeden önce.
2: Evet.
0: Evlilik adıyla açtım davamı. Başımı gidince de babasını açacağım. Kanada kan parası ve işe parası.
1: Benim ispatlarım var ama.
0: Set, o zaman kan parasını alırım. Babasından aldığım parayı buna veririm.
1: Kimsenin cezasını kimseye kesemezsin. Öyle bir şey yok. Benim paramı getir.
0: Kan parasını alırım babasından. Çocuğumun günlüğün parasını. Tazminatımı alırım.
2: Kan parası onu alırım, ona veririm. O nasıl olacak?
4: Kafasında yani bayağı babası şimdi bıçaklamış ya, bir kamu davası
2: kan
4: var şimdi.
2: Kan parası diye bir şey var mı hocam?
4: Tazminat var. Maddi tazminat, manevi tazminat davası var. Şimdi babası bunu bıçaklamış ya Aydın'ı. Ciğerleri sönmüş. Bayağı bir yoğun bakımda kalmış. Babasına diyorum maddi manevi tazminat davası açarım. O tazminatı alırım, gerekirse onu ona veririm diyor.
1: Hocam peki babam orada aklı çıktığında bu adam yine ceza çıkamaz alır mı?
4: Ayrı, ikisi birbirinden apayrı şeyler.
1: Çünkü yani bizim bayağı bir kanıtlarımız
4: parayı,
1: var sunmaya.
4: O parayı
1: çünkü
4: sen versen de Gürşah bir saniye. O parayı sen versen de Gürşah dese ki ben tapuları vermiyorum. Tasarruf yetkisi kişiye bağlı bir yetki.
0: Hocam
4: isterse devretmez. Mecbur değil ha, sana vermek zorunda değil.
0: Tapuyu iptal davası açarsam.
4: Sana o üç tapuyu ister.
2: Tapu iptal davası açarsam diyor.
1: Sebep, nereye gidersen
4: sebep çok
1: git. Verdiğin 1,5 milyon para var ortada.
4: Bir dakika Gürşah. Yani evlilik vaadiyle açmış olsa bu sebep mahkemelerde çok kabul görür diye düşünmüyorum. Çünkü ondan önce bir savcılık şikayeti var. Hı hı. Yani bir 1 milyon lira, 1 milyon 200 bin lira bir
0: hocam,
4: dolandırma
0: işte,
4: olayı var.
0: O davada ben şahidim.
4: Evlilik vaadine hakim çok sıcak bakmaz ama.
0: Hocam işte anlamadığınız konu. Ben o davada şahidim.
4: Bence anlaş. Hı.
0: Bak
4: bence
0: sanık, anlaş. Değilim, sanık değilim. Bak, sanık olsam zarar giderme yaparım.
1: Yalanların ortaya çıkıyor. Bakıyorsun
2: şöyle. Gülşah ve Aydın. Hemen şu an karar vermek zorunda değilsiniz. Anlaşmak için bir yol düşünün. Davalaşmak, bu süreci uzatmak zarar olur sana da Aydın Bey. İyice düşünün bakalım, karar verin. Şimdi diğer konumuza geçelim.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Meryem Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Esra Hanım.
2: Nasılsınız? Almanya'dan geldiniz.
6: Evet, Almanya'dan geldim, Berlin'den.
2: Hoş geldiniz. Kayıp merhaba. Kız kardeşiniz Fatma'yı arıyorsunuz.
6: Ablam oluyor kendisi.
2: Ablanız oluyor. Nasıl kayboldu Fatma?
6: Fatma 2009 seneden beri kayıp. 17 sene oldu. Nasıl kayboldu konusuna gelince ben kendim zaten Almanya'da olduğum için Hatice aramıştı bizi.
2: Hatice
6: aileyi,
2: kim?
6: Ablamız.
2: Hatice de senin ablan.
6: Evet.
2: Evet. Sonra?
6: Bizim evi aramıştı Almanya'da. Annemle babamla ve benle konuşmuştu. Kayıp nasıl oldu diye anlatmıştı bize. Otogara getirmişler, İstanbul Otogarı'na.
2: Fatma'yı mı?
6: Evet. Ondan sonra da...
2: Kaç yaşındaydı Fatma?
6: Fatma o zamanlar 36 yaşındaydı.
2: 36 yaşında.
6: Evet, Trabzon Akşabat'a giden otobüsüne bindirdik dedi. Hı-hı. Yolda kayıp oldu dedi.
2: Otobüste yolda kayboldu diyor.
6: Evet, Fatma. Böyle. Otobüs yolculuğunda kayıp olduğunu söyledi bize.
2: Peki neden Trabzon'a gönderiyorlar onu? Ne için?
6: Öyle zaten amcamız orada yaşıyor. Yani ziyaret içindir herhalde. Onun tam olarak sebebini
2: bekar
6: bilmiyorum ama.
2: Bekar mıydı Fatma?
6: Fatma ablam bekardı. Hı hı. Böyle bir şey bize söylendi.
2: Kimle ondan yaşıyordu Fatma?
6: Fatma ablam Hatice'nin evinde yaşıyordu.
2: Birlikte yaşıyorlardı.
6: Hepsi beraber
2: Hatice
6: yaşıyordu.
2: Hatice evli miydi?
6: Evliydi. Hı hı. Yani hala evli. Hı hı. İki tane de çocuğu vardı.
2: İstanbul'da oturuyorlardı.
6: İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeydi.
2: Hı hı. Sonra bir gün onu otobüse bindiriyorlar ve ortadan kayboluyor. Öyle mi abla?
6: Bir seneye yakın o şekil beraber yaşıyorlar. Ondan sonra da işte otobüse bindiriyorlarmış. Otogara getirmişler. Aynen söylediğim gibi otobüs yolculuğunda da birden kayıp oluyor. Hı hı. Aranıyor mu? Aranıyor. Denildi hep her seferinde bize. Biz de hı hı. güvendik her lafına güvendik.
2: Peki siz arıyor musunuz o sırada? Nerede bu kız binmiş gitmiş
6: i̇şte
2: mi?
6: İşte Hatice Göya araştırıyordu. Hı hı. Ve her seferinde bize de ve bana da diyordu. Araştırılıyor, mahkemeye verildi. Emniyet arıyor ve bize geri dönülecek. Bize haber geldiği zaman biz sana bildireceğiz haberimiz olduğu zaman.
2: Hı hı. Sizler Almanya'da olduğunuz için kız kardeşiniz buradan arama çalışmalarını yaptırıyor ve şikayetçi oluyor değil mi? Hı hı. Peki sonra ne oldu Meryem? Bulunamadı o.
6: Hiçbir şekilde bulunamadı ama ben süreklilikle soruyordum. Hani ne oldu? Hani hiçbir bir haber yok aynen bu şekilde ama her seferinde aynı cevaplar geliyordu. Aranıyor. Bize haber gelindiği zaman biz sana bildireceğiz. Dedim bunun bir başka bir cevabı yok mu? Hani sen de bir sor. Sonuç ne diye sor. Hı hı. Bizi bana haber gelecek. Her seferinde aynı cevaplar veriliyordu bana. Bir türlü tatmin
4: Peki,
6: olabileceğim bir cevap.
4: Amcanızla hiç konuştunuz mu? Amcanızın yanına gidiyormuş Akçabat'a, doğru mu? Amcanızın yanına gideceğinden amcanızın haberi var mıymış? Konuştunuz mu amcanızla?
6: Hiç bunu ben konuşmadım. Belki.
4: Akçabat otobüsüne bindiğini ablanız Songül ve Hatice'den başka bilen var mı? Akçabat otobüsüne binmiş mi yani? O otobüse binmiş mi? Gerçekten öyle bir otobüs var mı?
2: Abiniz de onunla birlikte bindiriyor öyle mi?
6: Hayır. Eşiyle beraber.
4: Eşiyle.
6: Kendisi.
2: İkisi Şimdi siz bunda tabii bir şüphelenme olayınız var. Şüphelendiğiniz alan siz ne zamanki ifadesini görüyorsunuz Hatice'nin o zaman şüpheleniyorsunuz. Ne vardı o ifadede?
6: O ifadede işte bize söylenen ilk buydu ya.
2: Evet, otobüse bindirdik
6: evet,
2: diye.
6: Evet. Hı hı. İfadede de baktım okuyorum böyle başka bir şey yazıyor. Yazıyor ki Fatma dışarıya çıktı. Evden dışarıya çıktı işte İstanbul Bayrampaşa'da. Ama hava almaya çıkmıştı ama bir daha da geri gelmedi.
2: Ha, hiç otobüsten bahsetmiyor
6: hiç
2: ifadede.
6: Hiç otobüsten bahsetmiyor ifadede.
2: Sordunuz mu Hatice'ye?
6: Sorma şansım olmadı.
2: Neden?
6: Konuşmuyoruz.
2: Neden konuşmuyorsunuz?
6: Onlar günah keçisi seçiyor. Birinci günah keçisi Fatma ablamdı. Sonra ben. Onlar kendi kafalarına uygun olan
2: günah
6: birileriyle.
2: Günah keçisi ne demek? Siz Almanya'dasınız. Nasıl günah keçisi oluyorsunuz?
6: Almanya'da diğer kardeşlerim de var. Onlar üçü beraber aynı kafada olduğu için çok iyi anlaşıyorlar. Hatice ve diğer aile fertleri. Ama beni dışladılar öyle. Benimle konuşmuyorlar. İstemiyorlar.
2: Siz şüphelendiğiniz
6: konuşmak.
2: İçin mi dışlandınız?
6: Ben çok şeyi sorguluyorum. İşlerine gelmiyor. Evet.
2: Siz ne düşünüyorsunuz peki?
6: Benim düşüncem en son görüştüğü kişiler her şeyi biliyor. Ve en son görüştüğü kişiler bence gerçekten ciddi derecede sorgulanması lazım.
2: Hatice ve eşi yani.
6: O da ve de en son görüştürülen bir erkek de varmış.
2: Bir erkekle tanıştırmışlar öyle mi?
6: Evet, bir erkekle tanıştırmışlar Fatma ablamı. Ondan da şüpheleniyorum.
2: Peki o erkek de onunla mı gitmiş?
6: Yok hayır.
2: Kim o erkek?
6: Onu ben işte bilmiyorum. Bana Hı-hı. hiçbir zaman bir şey anlatılmıyor. Anneme sorduğumda annem de bilmiyordu o erkek kim diye. Anneme de sormuştum. Anne dedim o erkek kim ki? Annem dedi ben bilmiyorum dedi.
2: Peki anne babanız nasıl karşılıyor bu olayı? Kaybolmuş bu kız. Ne düşünüyorlar?
6: Biz annem babam da güveniyordu Hatice'ye. Hani Hatice dediği zaman biz arıyoruz, işte aranıyor halen. Halen işlem devam ediyor. Biz güveniyorduk.
2: Peki siz konuşmuyor musunuz? 17 yıl oldu. Bu kadın ne kart hareketi var, ne kimlik hareketi var, ne bir şey şeyi var. Ne oldu bu kıza?
6: Yani işte ben bunu sorguluyorum. Ne oldu bu kıza diye.
2: Ne diyorlar?
6: Ben bir şey bilmiyorum. Bir defa köyde annem vefat etmişti işte. 2021 senesinde. Köye gittim ben. Ve o köyde işte cenaze falan oluyor ya ve herkes toplanıyor orada. En son görüştüğü kişiler de vardı Fatma ablamın. Bir masada oturuyorduk öyle ve ben sordum. Fatma ablamı sordum. Siz ne yaptınız? En son ne konuştunuz Fatma ablamla? Ne olmuştu? Hı hı. Hemen biz bir şey bilmiyoruz diye cevap veriliyor ve konu kesiliyor. Böyle tamamen kesip atılıyor. Hemen konu değiştiriliyor. Ben böyle bakıyorum ya bir bu konuda kalalım. Bir Fatma ablam konusundan bir şey anlatın. Ben anımsamak istiyorum, onu hatırlamak istiyorum dedim. Hı hı. Bir hatırlatmak için bir şeyler konuşalım onun hakkında. Biz bir şey bilmiyoruz ki, her şeyi unuttuk, bilmiyoruz.
2: Ondan her şeyi unuttuk, bilmiyoruz deyip kapatıyorlar
6: gene
2: konuyu.
6: Gene konu değiştiriliyor.
2: Peki Trabzon'da hani amcalara gidecekti ya, onlarla hiç konuştunuz mu?
6: Hayır.
2: Hiç konuşmadınız.
6: Hayır.
2: Peki şimdi tabii burada önemli olan aslında her şeyi bilen Hatice.
6: Evet.
4: Siz de en son Fatma kaybolan ablanızla en son ne zaman konuşmuştunuz?
6: Bu çok iyi bir soru da en son ne zaman konuştum ben?
4: Ne konuştunuz? Ne nasıl bir durum içindeydi?
6: En son konuştuğumuzda artık pek konuşmak da istemiyordu. Sanki neden? Böyle bana diyordu ki beni dinliyorlar. Beni dinliyorlar diyordu.
2: Kim dinliyorlar?
4: Hatice ve eşi mi?
6: Onu bilmiyorum işte tam olarak. Fazla bir şey de konuşmuyordu. En son konuştuğumda psikolojisi çok bozuktu hani. Morali falan yerinde değildi. Ben de yani benim de eksikliğim var. Ben de o sıralar daha çok üzerine düşebilirdim. Daha çok arayabilirdim. Orada benim de eksikliğim var. Hı hı. Onu kabul ediyorum.
2: Fatma'nın psikolojisi mi bozuktu?
6: Ya psikolojisi bozuktu derken hani morali bozuk oluyordu. Bana anlatıyordu. Diyordu ki hep kavga oluyor. Kavga ediyoruz.
2: Kimle kavga ediyormuş?
6: Hatice ile.
2: Aynı evde oldukları için kavga ediyorlardı.
6: Onlar çok kavga ediyordu. Bana öyle diyordu. Biz anlaşamıyoruz, kavga ediyordur.
4: Kavgalarının sebebi Fatma'nın o
2: şimdi
4: evde olması.
2: Şimdi izleyicilerimiz de resimlere baksın. Görüyorsunuz resimlerini. Yalnız 17 yıldır hocam hiçbir tabii, ne hastane hareketi ne bir şey hiçbir evet. hareket yok.
6: Tabii. Evet.
4: Yani biz burada en kötüyü düşünmek durumunda kalıyoruz maalesef. Hı hı. Başına bir şey gelmiş olma ihtimali çok yüksek.
6: Müsaade ederseniz Adalet Bakanı'na da seslenmek istiyorum. Tabii. Bu konuyla da ilgilenilsin lütfen. Adalet Bakanı.
2: Trabzon, Akçabat, İstanbul bu arada olabilecek görenler, duyanlar varsa, bu konuyla ilgili ilgisi olanlar varsa mutlaka bizim ihbaratlarımızı arasınlar. Bizler de zaten Hatice'ye ulaşacağız. Bakalım ne olmuş, iyice öğreneceğiz Meryem.
6: Tamam, inşallah.
2: Şimdi diğer konumuza geçelim.
5: Bir annenin dudak uçuklatan iddiaları.
7: İntihar değil, eski video, o videoyu daha önce paylaştı Şinget.
5: Kardeşim oğlumun ölümüne sebep oldu.
7: Benim çocuğumun kız kardeşim sebep oldu.
1: Sonra hem babasıyla hem oğluyla evet. ilişki yaşıyor kız kardeşinin evet. sonra.
5: Selma oğluma eşini öldürmesini teklif etti.
8: Teyze demek ne demek ya?
7: Sen benim oğlumu öldürdün, ben ödüm verdim sen oğlum.
5: Oğlum teyzesi ve sevgilileri yüzünden öldü.
8: Asla öyle bir şey yok.
7: Sen ne konuşuyorsun? Geldin karşıma.
8: Sensin beni tehdit eden.
7: Oğlanla ya, bunun bacağı elinde, bunun bacağı olan bacağı elinde.
5: Kız kardeşlerin büyük yüzleşmesi az sonra.
2: Huri Hanım hoş geldiniz.
9: Sağ ol, hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: 8 Haziran 2025'te oğlunuz evde ölü bulundu.
9: Evet.
2: Kendi canına kıydı olarak da biliyorsunuz asıl halde. Ama siz bunun sebebinin kardeşiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Yani üvey teyze, oğlunuzun üvey teyzesi ya bu işin içinde ya da bir şekilde yaptı olarak düşünüyorsunuz.
9: Ya olay içinde zaten.
2: Olayın içinde.
9: Tabii ki Şünket bu video, o da benden iyi biliyor bu video. Ben buraya oğlumu nişanlamaya geldim. Tam ikisine oldu. Bugün ikisine oldu. Ben oğlumla nişanlamaya geldim. Onur'a çocuğuma nişanlamaya geldim buraya. Hı hı. O akşam saat gece 3'te Burak Tektaş'la oğlum olan Özcan Yılmaz'a gece 3'te Selma Akkurdu'nu aldırdım, hastaneye gönderdim. Hı hı. O videoyu uyuca paylaştı.
2: Huriye Hanım şundan bahsediyor. Aslında öldüğü gün bir video paylaşıyor oğlu. O video diyor yeni bir video değil. 2 yıl öncesine ait video. Herkes ve o videoyu teyze mi koydu diyorsunuz siz ya sosyal medyasına?
9: Kim öldü değilse ona ölüm suçunu kim verdiyse o. Hı hı. Ben vetenlere verdi şeylere verdim zaten. Evinde ipleri var.

0: Bir gün ben ölürsem bu videomu herkese, tüm sevdiklerimin paylaşmasını istiyorum. Tüm eş, dost, akrabalarımın hepsinin bu videoyu paylaşmasını istiyorum. Vedalarla yiyeceğim de. Sen ben silahım bir de mahallem. Hayır, yok olmasa. Vazgeçemem ben. Konsensen yok bir bahanem. Senden başkası olamaz zaten. Gel otur yanıma öyle bir tanem. Bir gün bana bir şey olursa bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. Sizden şu mübarek günü tek bir ya. Ölüm sebebini soran olursa da ve yaşadıklarım yapmadığım halde suçlandığım şeyler. Bedenim çok yorgun.
1: Bana kalan bunlar. Bak ben bunlarla yatayım, kalkayım. Bana kalan bunlar. Ben bunlarla yatayım, kalkayım. Çalıştığı kıyafet inşaatta. Bunlarla yatayım, kalkayım. Bu da pantolonu. Bu da işte kız
2: hayatını
1: kardeşim.
2: Hayatını kaybeden oğlunuzun ömür evet. Kıyafetleri.
1: Bak bunu işten iş arkadaşı getirdi. Bir kolu var, bir kolu yok. İçtiği su dahi, yarım şişede suyu dahi getti. Mezelyenin üstüne döktü. Benim çocuğumun sorumlusu kız kardeşim. Hiç kimse değil. Kız kardeşim olayı uçacak. O akşam ne oldu? Ki de orada kavga ettiler.
2: Çocuk... Buraya Hanım. Şimdi bu videoda üzgün bir şekilde görüyoruz ve bazı şeyler söylüyor. Şimdi bu video normalde kaç yılında çekilmiş?
1: Tam olarak? 2 yıl oldu.
2: 2 yıl önce çekilmiş.
1: Tam 2 yıl oldu.
2: Ne zaman çekmişti bu üzgün ve duygusal?
1: Bu videoyu çektiği gece ben bunu kız kardeşim oradan diyorum ya. Kız kardeşim oradan oğlum Özcan Yılmaz. Burak Tektaş'a bağlarsın numarasını verdim Burak'ın. Gece saat 3'te Selma Akkur'un evinden aldırdım.
2: Peki 2 yıl önce ne oldu da bu videoyu çekmişti?
1: Ben buraya nişandakmaya geldim ya. Kardeşinin nişanı, o da gelemedi ya. Araba kiralayıp beni geçecekti. O da izin, kız kardeşim izin vermedi, getiremedi ya beni.
2: Evet.
1: Ağrına gitti. Soruna
2: sizi
1: gitti.
2: Getiremedi diye 2
1: evet,
2: yıl önce.
1: Evet, o yüzden ağlıyor orada. O yüzden ağlıyor.
2: Sizi arabayla getiremedi
1: evet.
2: Diye.
1: Düğüne de aynı düğüne, zaten sene yok düğünlerin arasında. Nişana taktım hemen düğün yaptım. Düğüne de. Araba kiralayıp beni arıyordu gizli gizli. Arayıp siler misin? Aramalar var. Ben ikram kurusu aldım.
2: Peki şimdi ben şeyi çok anlayamadım. Şimdi bu kadar duygusal bir çocuk mu sizi arabayla götüremedi diye ağlayarak video çekiyor?
1: Ya koymuyor ya, izin vermiyor çocuğu. Nasıl koymuyorsa, ne yaptıysa.
2: Kim izin vermiyor?
1: Selma Akkurt vermiyor.
2: Teyzesi.
1: Tabii.
2: Neye izin vermiyor?
3: 2 sene önce de mi o Selma vardı?
1: Yani? Tabii 2024'ten bir hayatında. Zaten 2024'te kocam diye getirdi. Benim oğullarım, eşim bunu herkes mahalle Akpınar şahit. Akpınar'a götürdü. Kardeşim, şey, kaynım, Şenol Yılmaz'ın arabasıyla götürdü. Bir hafta kiraladı arabayı. Götürdü dedim ki kurban kesiyoruz. Everdim oğlan kurban kesiyor. Sen nereye gidiyorsun dedim. Fahri Bayaktar dedi. Ömür adımı çıkarmış. Ben dedi Akpınar'ın içine okula gezeceğim Ömür'le dedi. Gitmiş Ömür Akpınar'ın içinde gezmiş. Kardeşim hekimet olan şans bunları görmüş. Alacağını
2: çok,
1: da...
2: O kadar karışık ve detaylı anlatıyorsun ki yani... Sen diyorsun ki şöyle tek tek gidelim. Teyzesi 2 yıl önce de benimle görüşmesine izin vermedi ve beni getiremediği için oğlumu ağlayarak bir video koydu.
1: Tabii tabii.
2: Ama şimdi ben şunu anlayamıyorum. Bu koskoca çocuk nasıl bir teyze izin vermiyor?
1: Bilmiyorum. Artuğan niye öyle oldu? Neden oldu? Ya çocuk onu kıramıyordu. Ya beni kırıyordu. Bana bile amcamın...
2: Ama şimdi sadece kıramamak değil yani. İzin vermiyor diye video atıyor. Bir de diyor ki arkasından hani bana iftira atıyorlar gibi bir şey söylüyor.
1: İşte ne çekmiş
2: var?
1: Bilmiyorum. Bizle bir bağlantısı yok. Ne çekmiş, ne yaşamış
2: onu bilmiyorum. Teyze Selma Hanım attığımızda. Selma Hanım merhabalar.
4: Merhabalar efendim.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
2: Huri Hanım sizin yüzünüzden ya da sizin yaptığınız bir şey dolayısıyla oğlunun öldüğünü söylüyor.
4: Ve bir... O beni suçlayan adam bir kendisine bastı. 26 yaşında insanı ben nasıl telefonda... Ben barıştırdım onları. Konuşmuyordu, ben barıştırdım onları.
2: Peki Selma Hanım, ondan siz sonra... Ömür'ü kocam diye mi tanıtıyordunuz komşulara?
4: Asla bak, yok öyle bir şey, yok. Öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok ya, bu teyze demek anne yarısı, anne demek bu.
1: Ben

0: sana yalvarmadım mı? Çocuğu doğdurursun. Ya sen bana nereye gidiyorsun demedin mi?
1: Bak.
0: Sen bana kendine bak.
1: Ben istemiyorum. Bak şundan mantıklı.
0: Sen bana baksın abi. Sen bana kendine ben bak diyemezsin.
2: Selma Hanım.
1: Beni dinleyecekseniz
2: bu Selma Hanım. Zaten. O zaman sen bir dakika. Selma Hanım neden ömür kendi canına kıysın? Öyle sorayım size.
1: Bu daha önce bakmadınız mı? Daha önce bir itiraf etinde bulunmuş. Ben ilaç içti, ben getirdim, götürdüm hastaneye.
2: Ne zaman?
0: Yalan konuşma. Yalan konuşma. Abisi götürdü. Yalan konuşma. Bak sana yalan konuşuyor.
2: Ne zaman oldu bu?
1: Ben söyledim ama ben sana aradım. 2 yıl önce ben sana dedim ki...
0: Google'ca niye aramadın? Google'ca niye aramadın oğlum? Paylaşım var. Niye aramadın? Ben kurtarırdım oğlumu. Niye Google'ca kurtardım? Google'ca kurtarırdım.
2: Bir dakika. Huriye Hanım size soruyorum.
1: Yok ya ben konuşmayacağım. Ya bu böyle yaparsa ben
2: Huriye Hanım,
0: İlezir.
2: Bir durun. Huriye Hanım, daha önce intihar teşebbüsü var mı ömrün?
0: Bir kere işte aradım bir kere. Karısından boşandığı sırada bir kere.
2: İki yıl önce.
0: Evet bir kere işte o videoyu paylaştığı gece.
2: Ne yaptı o zaman?
0: Ya içki kullanmış, üstüne hap içmiş.
2: Hap içmiş. Peki bu paylaştığı gece mi bu?
0: Artık Selma orada mı içti? Nerede içti onu bilmiyorum. Evet. Selma oradan götürdü uşak.
2: Kısa bir aramız var, aradan sonra devam ediyoruz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
8: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
9: Bebekler hep bebekle büyürler.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
12: Sağlam bankacılık.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Çayı 135 lira. 24'lü Alpella Kakaolu Gofret 159 lira.
5: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
3: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118-80-80.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.
6: Vay bu işler.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Vay, yeni teknoloji.

0: yapmış.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamam pop kek.
4: Doymayana pop kek pop kek. Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Tam o
6: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
8: Ona biraz daha var gibi.
7: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
8: Ay çok güzel olur.
7: O zaman sizin için tam sırası.
9: İşleri büyütmek.
10: Bayağıdır aklımda da.
7: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
11: Belki de sizin için sırada Deniz Bank'la olmak vardır. Ne var sırada Deniz Bank
12: burada. Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
18: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
19: Şimdi Uğur Hanım, bir iddialarınız var tabii oğlunuzun ölümüyle ilgili, özellikle teyzeden.
20: Evet.
19: Üvey teyzeden çok şüpheleniyorsunuz.
20: Evet.
19: Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Selma Hanım da attığımızda, yani neden bu çocuk teyzeyle bu kadar yakın olduğu ve sizden uzak, yani nasıl teyzeyle Selma Hanım'la bu kadar yakınlaştı?
20: Çocuğu bir uzak tutamadık, ayıramadık. Çok uğraştık. Kardeşlere de uğraştı, ben de uğraştım.
19: Neden? Yani bir
20: nedeni
19: insan
20: bilmiyorum.
19: Birini çok sevmesi lazım bu kadar yakın olması için.
20: Neden olduğunu bilmiyorum. Çok uzaklaştı bizden.
19: Çocukluktan beri mi birlikteler?
20: Yok, yeni tanıdı. Biz onu Akpınar'dan Samsun'a gönderildi, tanıdı. Tanımıyordu o teyzesini.
19: Kaç yaş farkları var?
20: Benim oğlum 26 yaşında. Onu bilmiyorum kaç yaşında.
19: Teyze kaç yaşında?
20: Ben bilmiyorum. Ben onlarla büyümedim. Ben
21: senden küçük mü?
20: Küçük. Ben yetim büyüdüm.
19: Selma Hanım, siz kaç yaşındasınız?
22: 37.
19: 37 yaşındasınız. Yeğeniniz neden mesela siz birlikte de büyümemişsiniz Suriye Hanım'la? Neden sizle bu kadar yakın oldu?
22: Kimden bahsediyorsunuz?
19: Evet.
22: Bak ben bunu biz zaten konuşmuyorduk, bu anlamak demek istemiyorum da. Ben Ömür 2022'de tanıdım köyde.
19: Evet.
22: Evlendiler, düğün düğününe gittim. Ondan sonra buraya gelmiş ona ev tutturdum.
20: 2023 yalan söylüyor. 2023.
19: Fark etmez o kadar önemli.
22: 2023'de
20: yanıma gel. Yanıma gel. Uzaktan canlama, yanıma gel, yanıma. Sen bu olaydan kurtulamayacaksın. Kurtulamayacaksın, gel.
19: Selma Hanım bir sakin olun.
20: Bir dakika.
19: Selma Hanım bir sakin olun. Neden ağlıyorsun Selma Hanım? Bir bana söyleyin.
22: O zaman gittiklerinde zulmuz yok. Buraya gelmesinde söylemedin bana, dedin ki Allah'ım o ne güzel. Bak karısı gitti onlarda. Bir yıl evli kaldı, gitti. Ayıldı ya bu. Ondan sonra.
19: Tamam bir dakika.
20: Bağlanabilir.

0: Ne bileyim? Ömrün bayıltır. Dayan diye konu, tamam mı?
1: Evet.
0: Yemeğini ver, çayını ver. Arada gelsin. Bakın ben buna sahip çıkmayacağım.
1: Siz sahip çıkmak istediniz Ömür'e, o yüzden.
0: Yok. İşten geliyor, aç geliyor. Yemeğini
1: Peki Huriye Hanım'ın bir iddiası var. Sizin yeğeninizle yani bir ilişkiniz var gibi düşünüyor.
0: yapardım. Çayını verdim. Yiyip içen giderdi.
2: Var var. Delille elimde. Neden ağlamadan dinlemesini öğrenir misin? Sen benim canımı aldın, canımı. Selma, canımı aldın. Selma hem de...
1: bağırarak durun.
2: Ne? Ben çocuk kovmadım evden, kusura bakmayacağım. Benim çocuğum beni arıyordu, evine gelecekti.
1: Bağırarak bir saniye. Selma Hanım.
2: Deliller var, şahitler var. Bağlı, bize telefonların ucularında.
1: Selma Hanım, sizin evinizdeyken mi oldu bu olay? Sizle birlikteyken mi Ömür kendi canına kıydı?
2: Kavga etmişim bunu, kovmuş, kavga
0: etmişim
2: bunu.
0: Bizim evdeyken değil. Bak, bizim evdeyken değil.
2: Tabii.
0: Ben anlatayım mı olay gününü? Ama şunu bir susturun.
2: Ne o?
1: Söyleyin.
0: O ağzını yırtarım bak, o ağzını sana.
2: Gelsin herkes yani.
0: Sen taklit mi ediyorsun beni?
2: Belki bir de dedim ya, sen kim olabilir benim ağzımı yırtacağım?
1: Şimdi kavgadan konuşamıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi? Sen benim ağzımı yırtacağına git de Fahri'nin ağzını yırt. Fahri de söylüyor. Münevver Güler de söylüyor. Muhammed'in karısı Altun Güler de söylüyor. Benim çocuğum kocan diyor bu. Ne şahitler, ne ispatlar var?
1: Ne söylüyorlar, ne söylüyorlar?
2: Bu kocam diyor, aklına bak, aklına götürmüş mü çocuğu?
0: Kocam diyor.
1: Bir dakika.
0: Zaten bunların
2: çocuklar kafaya gelince
0: duyuyor.
2: Daha. Bu ailesi öyle koymuyor, kardeşler öyle koymuyor. Bu şerefsizlik yaptığı için, ilerizlik yaptı ya bu.
1: Bir dakika ya, ne? Neyi duydular? Söyleyin bir saniye.
2: Televizyon ben gelmeyeyim, sen gel ya. Bu üçüncü çıkma televizyona, ilerizdir, kepaza. Şimdi bu benim çocuğu Akpınar'a götürüyor mi?
1: Evet.
2: Münevver, Güler'in öyle çıkıyor bunlar.
1: Hı.
2: Bunu galiba düğünde öldükten sonra söyledi, bir düğüne gittim Akpınar'a söyledi. Bu önce içeri giriyor, kendi çocuklarıyla. Tabii benim oğlanla, onun oğlunun gömlekleri falan aynı. Tutuyor benim oğlumu yasından. Münevver yenge diye, tanımıyor ya Münevver benim çocuğumu. Münevver yenge diye, evleneceğim kişi bu diye. Kız da oğlan da çok gencimiş diye Münevver. Tut ya oğlanı yakalsa içeri çekiyor.
1: Hı.
2: Hatta Münevver bunu anlattık ana. Münevver elsiz güççu gelirse var yanında, ikisi bir anlatıyor.
1: Oğlanı yani sizin oğlunuzu mu tabii, içeri çekiyor? Çekip
2: tabii.
1: Ne yapıyor?
2: Benim kocam diye, bununla evlendim ben diye. Tut ya çekiyor oğlanı, içeri çekiyor. Münevver orada içeri çekiyor oğlanı. Bu 2024'te.
1: Ha, kocam diyor yani.
2: Tabii kocam diye.
1: Diyor.
2: Bu aklımda da ümit var. Belki konuşma. Ümit de babamın bacağına.
1: Şimdi uyuyalım. Tekrar yarın devam edeceğiz bu konuyu. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşürüz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Bıktım bu hayattan. Kurtar beni. El kaçalım diyor ergele. Bir de şiir yazmış. Aklı sıra seni etkileyecek.
1: Baba ver o notu bana. Allah'ının aşkına dedim ben.
0: Bak bak nasıl heyecanlandı. Ben annene karşı hep seni savundum. Okumak istiyor. Bırak okusun dedim. Meğer o haklıymış. Senin aklın fikrin o oğlandaymış.
1: Ne diyorsun baba ya? Baksana şu halime. Benim öğrenciye benzer bir halim var mı? Ver şunu da okuyayım. Bak geri vereceğim. Söz.
0: Olmaz. Yakışır mı bana? Kızıma aşk notları yazacaklar. Ben kendi elimle teslim edeceğim. İskele babası mıyım ben? Herkes haddini bilecek.
1: Baba eğer o notu bana vermezsen gider Perihan'ın bütün fotoğraflarını yırtarım.
0: Cesedimi çiğnersin.
1: Baba gel buraya. Baba. Baba.
0: Sen gitgide annene benzemeye başladın. Şimdi Perihan'la tehdit ediyorsun beni. Bu kadar mı düştün Safiye?
1: Ya sabır. Ne yapayım baba, sen beni mecbur bıraktın. Bak ben sana güzellikle söylüyorum. Ver şu notu, sorun çözülsün, tamam mı? Madem bana yazılmış ver ben okuyayım.
0: Olmaz. O sana çok acı çektirdi. Şimdi de kafanı karıştıracak. Ben senin babanım. Buna izin veremem.
1: Baba ne yapıyorsun? Baba. Baba hayır. Baba sakın. Baba ne yapıyorsun? Baba lütfen. Baba lütfen dedim. Baba ne yapıyorsun? Baba sakın. Ne yaptın baba?
2: Aa, bu ne ya? Ay hayret bir şey ama ya. Ya hangi ayağı attı bunu? Dışarı sokağa çöp mü atılır ya? Şuraya bak, bak, bak, bak. Rezalet.
1: Gülben!
3: Aa, ablanmış.
1: Bana bak, hemen o kağıdı alıyorsun, tamam mı? Onu kaybetme sakın, çok önemli.
3: Abla ben bunu nasıl alayım? Yere düştü bu pislik içinde.
1: Kız, eldivenini tak da al işte.
3: Abla eldivenimi kullandım, attım ben.
1: Allah'ım yarabbim sen sabır ver. Ne diyeyim, peçeteye sarıp al. Al işte. Gülben bak, ölüm kalım meselesi diyorum hemen.
3: Abla alamam ya, peçetemi eldivenimi kullandım attım ben diyorum sana, yok.
1: Tamam bekle orada. Bekle, göz kulak ol, sakın kaybolmasın.
3: Uçmasın mı?
1: Döndü mü acaba? Baba mı uyduruyor yoksa?
0: Koştur koştur gidiyorsun bir not için. Hiç korkmuyorsun da. Ya annene yakalanırsan ne olacak?
1: Asıl sana fotoğrafla yakalanırsan ne olacak? Sen düşün sen.
0: Hiçbir şey yapamaz.
1: Burada bekle, geleceğim hemen baba. Sakın bir yere kıpırdama.
0: Başım derde sokacak yine bu kız. Buna engel olmam lazım Perihan.
4: Az kaldı Safiye. Söz veriyorum sana. Ölmeden o gökyüzüne bakacağız. O köprüye gideceğiz birlikte. Az kaldı.
5: Unutu lütfen sen bul Safiye. Lütfen sen bul unutu.

0: Ay uçuyor. Dur, dur, dur. Tuttum. Tamam. Of. Hayır yani ne yazığı olabilir ki bunda? Eyvah. Ya Anıl bir şey yazıp gene buraya bıraktıysa? Allah! Ablam beni mahveder vallahi. Allah'ım ne olur öyle bir şey olmasın.
1: Gülben geldim Gülben. Ha. Al şunu giy hemen çabuk. Hemen çabuk al ver şunu bana.
0: Ya öyle mi diyorsun?
1: Hadi Gülben be.
0: Tamam ben öyle yapayım. Şey okuyayım bir de öyle
1: vereyim. Okuma. Direkt bana ver çabuk. Kız hadi sene be. Ne ağır kanlı çıktın uçacak gidecek.
0: Ama abla ya ne bağırıyorsun? Eldiveni takıyorum. Mikrop mu kapayım?
1: Allah'ım ya Rabbim.
0: Oo. Şey peki Allah Allah ben ne ki bu? Kim yazmış? Kime yazmış bunu?
1: Bilmiyorum Gülben. Hanım getirdiği sefertasının içinden çıktı. Tam okuyacaktım baba kaptı elimden ama şey dedi. Şey yazmış dedi.
0: Kim?
1: Naci.
0: Naci mi?
1: Tam doğru mu? Ne mi arıyorsun?
0: Pardon abla ya. Leş gibi ben bunu bir alayım.
1: Gel getir. Ver. Baba ne yapıyorsun?
2: Okumayacaksın dedim o kadar.
0: Baba Allah aşkına onu at. Ben vallahi ayağımı şöyle basıverdim onun üstüne. Mikrop kaparsın ver şunu çabuk ver.
2: Kızımın başına bir şey gelmesindense mikrop kaparım daha iyi.
1: Baba bak vallahi kızıyorum. Sinirlenmeye başlıyorum ver şunu.
2: Vermeyeceğim işte vermeyeceğim.
1: Ver dedim sana şunu.
0: Baba ne yapıyorsun?
1: Baba!
0: Yapma yapma.
1: Baba!
0: Aa, yapma.
1: Baba!
0: Allah!
1: Ay! Allah abla! Yuttu! Yuttu Gülben, yuttu Gülben! Yuttu Allah'ım yuttu!
0: Abla,
1: ne yapacağız? Sok evine çıkar kustur!
0: Abla ne yapacağım? Bak midem buluyor. Bakamayacağım benim midem ayağa kalktı.
1: Gülben bir şey yap. Sok parmağını kustur.
0: Abla yandık Allah. Yandık baba.
1: Gülben kolera olduk. Dizantere olacak adam. Acil ara, ana ara bir şey yap. Kustur parmağını sok.
0: Ay ben
2: yuttum işte artık hiçbir şey yapamazsınız. Geçmiş olsun.
0: Baba! Baba! Eyvah! Midem kalktı. Hiç iyi değilim.
3: Ya burada uçak mühendisliğinden mezun olduğunuz yazıyor.
4: Yazar. Yani öyle oldu çünkü.
3: Sonra ne oldu peki? Yani niye vazgeçtiniz bu işten? Aile baskısıyla mı girdiniz bu bölüme?
4: Ailem beni biraz zorladı evet. Bir sürü baskı gösterdi bana babam. Bir sürü baskıdan sonra. Ama aslında niye ben özünde düşündüm ki belki ben bir gün bir uçak kaçırırım. O uçağı böyle uçurur döndürür getiririm bizim evin tam üzerine pike yapar kondururum diye düşündüm. O yüzden bitirdim ben bu bölümü. Şaka.

0: Efendim Gülben? Dur, bağırma. Yavaş ol, bağırma. Kim kağıt tutmuş? Gülben, sakin ol, anlamıyorum. Babam mı? Boğazına falan kaçmadı değil mi? Madem iyi, niye bağırıyorsun Gülben? Tamam, su falan içerim, bir şey olmaz.
1: Yönetici asistanlığı için fazla niteliklisiniz. Hı hı.
2: Çok nitelikliyim. Ama sizinle çalışmak istiyorum.
1: Nedenini sorsam? Hı?
2: Sorun. Sor.
1: Şaka mı yapıyorsun?
2: Hayır. Değil, şaka yapmıyorum.
1: Tamam. Soruyorum. Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?

0: Bey, ha çünkü ilgimi çektiniz o yüzden.
1: Ne anlamda?
0: Efendim, aslında şu an asıl soruya gelebilir miyiz lütfen? Yani bana şu anda ne bileyim hayatta ne istediğimi, neleri hedeflediğimi, amaçlarımın neler olduğunu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 yılda kendimi nerede gördüğümü sormanız gerekir.
1: Anladım. Tamam. Farz edin ki sordum. Hadi.
0: Ha. 10 yıl içinde kendimi onunla birlikte görmek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Hı? Evlenmişiz. Bir çocuğumuz, kız çocuğumuz var. Çok güzel, onun gibi düz saçlı.
1: Kim? Hı? Ben anlamadım ya, pardon.
0: Kocaman gözleri var. Yeşil desem, yeşil değil ama Ela desem, Ela desem bu sefer tabii yeşile ayıp olacak. Yani gözler çok derin mevzu benim için. Ama çok iyi anne olur. Biliyor musunuz? Gerçekten çok iyi anne olur. Orası kesin.
1: Evet.
0: Yani beyefendi bu ülkenin, bu dünyanın iyi annelere ihtiyacı var. Gerçekten. Bir de ölmeyen annelere ihtiyacı var.
1: Biz sizinle tanışmış mıydık?
0: Hı? Yok, tanışmadık. Ben tanışmaya geldim zaten sizinle.
2: Acile mi gitmesi gerek?
3: Gülben kağıt yuttu diye kimse ölmez.
2: Bir şey olmaz.
0: Neyse ben burayı çok sevmedim aslında gerçekten. Yani burada kendimi göremiyorum ben aslında. Gerçekten ben burada kendime bir yer bulabileceğimi zannetmiyorum. Evet. Yani bence bizim vizyonlar apayrı gerçekten.
1: Bir dakika ya bir dakika. Niye başvurdun o zaman kardeşim?
0: Niye? Esat Bey. Esat Bey. Olmaz o iş. Çok zor o iş. Tamam. O iş çok zor gerçekten.
1: Allah Allah.
0: Çok zor gerçekten.
3: Yoğurt falan verin adama, bir şey olmaz. Ayağının altında siyanür yok ya. Bir şey olmaz diyorum. Gülben, hadi bak işim gücüm var benim. Hadi. Hadi hadi Gülben hadi. Gerçekten artık o kadar saçma ki ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım ya.
1: Vallahi yemin ederim al benden de o kadar ya.
3: Ne oldu ki sana, ne oldu?
1: Ya demin bir tane adam geldi mülakat için. Anlamadım. Kafayı mı kırmış? İçip de mi gelmiş? Garip garip şeyler söyledi. Sonra da ben sevmedim burayı. Vizyonumuz ters falan dedi gitti.
3: Kimmiş peki?
1: Ali. Neyse be, boş ver. Seni kim delirtti esas?
3: Kim olacak? Gülben. Ne oldu peki? Boş ver şimdi onu. Adamlar ne diyor?
1: Hallettim ben onu. Yarın 3'te görüşüyoruz.
3: Güzel. Bir kahve söyle de kendimize gelelim ya.
1: Söyleyeyim dur.
4: Ya. Hayır, çamaşır suyuyla gargara yaptıramayız ki, boz yanar.
5: Gülmen saçma sapan konuşma be. Boş ko. Ah! Dur. Sirkeyle gargara yaptıralım. Ah! O boğazını temizler. İki tane de sarımsak atarız. O da midesini antibiyotik niyetine öldürür en azından o şeyleri.
4: Tamam.
6: Ben sarımsak filan yutmam.
4: Hayır baba ya.
5: Allah Allah baba. Baba sen niye böyle bir şey yaptın? Bak ben ayağımı tabanıyla onun üstüne bastım.
4: Kızım Gülmen delirtme beni. Neden bulandırma?
5: Üstündekileri yutma.
4: Saçma sapan konuşuyorsun.
5: Niye yapıyorsun? Kurban oldum. Sen Naci'yi de severdin. Ne yaptın sen? Hana mı uydun sen?
7: Ben öyle şeylerden hoşlanmam. Okulunu bitirsin anca öyle.
4: Allah'ım ya Rabbim, okul da okul, okul da okul ya. Vallahi delireceğim. Madem sen beni okutmaya bu kadar hevesliydin, niye okutmadın?
7: Kim okutmadı? Sen ne saçmalıyorsun Safiye? Sen okuyacaksın. Annen gibi cahil kalmayacaksın.
5: Baba, bana bak bakayım. Bak bana. Tamam, ne gördün peki notta? Ne yazıyordu?
7: Ya 30 defa mı söyleyeceğim? Ben aşağıdayım. Gel beraber kaçıp kurtulalım yazıyordu.
5: Ya öyle saçmış abla. Ya neden bu çocuk hanın sefertasına koysun ki notu? Gider posta kutusuna koyar yani. Olur mu canım o?
7: Çok safsın Gülben. Posta kutusuna koysa annesi görürdü, öldürürdü kızı.
5: Saf benim bak, bana saf diyor.
4: Yardım edin yazıyordu notta.
5: Ne?
7: Tabii.

0: aracı olmasını istediği için al bu notu ablana götür anlamında yazmış. Çocuğun da başını yakacak sen seni.
1: Allah'ım abla. Şey peki Naci Nelias'ına benziyor muydu ki? Ha?
2: Yani mürekkebi hep dağılmıştı ama bilmiyorum. Ama benziyordu yani.
1: Ey Allah'ım.
2: Bana ne be? Destan yazsa ne olur sanki? Hayret bir şey. Okusam ne olacak, okumasam ne olacak? Bana ne yani? Hadi baba yürü. Yürü ağzını çalkalayacağız banyoya. Ondan sonra da yoğurt yiyeceksin. Vallahi mideni yıkattırırım yoksa.
1: Evet.
0: Naci benim de başımı yaktı görüyor musun Gülben?
3: Ne yapacağız ya? Çok kötü oldu bu. Ya nasıl toparlayacağız ki? Affetmeyecek beni. Yalancı durumuna düştüm bak.
4: Gamze de dünyanın en dürüst insanı değil Neriman.
3: Ne yapsam? Gidip konuşsam mı ki?
4: Yani gidip yine hakaret mi yemek istiyorsun? Bırak boş ver.
3: Ege, benim 40 yılda bir arkadaşım oldu. Ben onu kaybetmek istemiyorum. Bu kadar.
4: Arkadaşım falan değil o senin. Sırf kankamsın diye yakınlaştı seninle, bana yaranmak için. Pardon, öyle demek istemedim.
3: Öyle demek istedim. Haklıydın da, yani kim benimle niye arkadaş olmak istesin ki? İlla vardır bir hesabı. Emre'ninki ödevlerdi, Gamze'ninki de senmişsin işte.
4: Kendini suçlu hissetme diye söylüyorum Neriman. Gamze de öyle düşündüğün kadar masum biri değil. Başını belaya soktu senin. Ya onun yüzünden uzaklaştırma aldın okuldan.
3: Acı çekiyor diyorum. Benim yüzümden.
5: Ben adamın üstüne bir düştüm. Ağaca çarpıyordu kafasını ya gerçekten.
6: Şaka yapıyorsun.
5: Valla ölümden döndü adam.
6: Sonra ay, kalbim vardı.
5: Ya bende daha ne hikayeler var. Sonra biz o adamla... Beni
4: al işte bana bayağı mutlu göründüm.
6: Ne diyeceğim ya? Senin gözlerin yeşil mi? Bir yaklaş bakayım.
7: Yaklaş.
6: Ha, wow yeşil senin gözlerin. Bayağı güzel bir yeşil bir de.
5: Sen ne dersen o Gamze.
3: Numara yapıyor. Yani ben biliyorum sana aşık o.
4: Tabii canım. Baksana bayağı bir aşk acısı çekiyor.
5: Anlaştık adamla. Yani şampuanı falan oynadık yani.
6: Ay çok komiksin.
8: Herkese merhaba. Bugün radyo dünyasının en güzel, en zeki, en tatlış, en entel iki yüzünü transfer etmenin gururuyla programı başlatıyoruz.
9: Yalaka.
8: İnce Özdemir ve Esra Şafak bundan böyle Rock FM'de bizlerle birlikte olacaklar. Alkışlarınızı duyar gibiyim. Her çarşamba ve cuma evlerinize yıldırım gibi düşecek, kafalarınızı garip sorularla meşgul edecek ve sizlere keşke bekar olsaydım dedirtecekler. Evet kızlar merhabalar, hoş geldiniz. Biraz da sizlerin hissiyatlarını öğrenelim. Neler hissediyorsunuz? Memnun musunuz yeni adresinizden? İnci sen özellikle yıllar sonra bana kavuşmaktan mutlu musun?
10: Öncelikle bilmeyenler için söyleyeyim. Biz Barış'la Yüksek İstasyon arkadaşız ve evet kendi adıma ben çok mutluyum. Ama birazcık da endişeliyim. Zira bu adamın dilinin kemiği yok ve onunla yayın yapmak yürek ister. O yüzden biraz endişe var.
8: Yürekleri hoplatır diyebilir miyiz?
10: Yok, yüreğini ağzına getirir insanı diyebiliriz mesela. Kapatma cezası almadan bu programı bitirmeyi diliyor ve sözü Esra'ya bırakıyorum.
8: Evet, Esra'ya geçebiliriz. Esra, radyomuzun ceylan gözlüsü. Hoş geldin Esra. Sen neler hissediyorsun? Biraz şaşırmış gibisin. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şey der gibi gibi.
11: Vallahi açıkçası birazcık şaşırdım. Hiç bu kadar yüksek bir enerjiyle karşılanmayı beklemiyordum. Gerçekten maşallahınız var Barış Bey.
8: Evet, köller sağırlar birbirini ağırlar modunu bir kenara bırakıp artık günün konusuyla programımıza başlayabiliriz.
3: Hadi bakalım.
8: İnci pişmanlık konusunu seçmiş. Gerçi kendisi 4 aylık evli olduğu için de

0: Buna şaşırdık mı? Hayır. Soralım. Neden pişmanlık İnci?
1: Bu konuyu seçmemin yeni evli olmamla hiçbir alakası yok. Neyse Barış'ım, biz pişman olmadan bir an önce başlayalım mı?
0: Evet, başlayalım İnci'ciğim. Hemen soralım mesela, Esra en büyük pişmanlığın nedir? Dur, sen söylemeden ben tahmin edeyim. İnci ile tanıştığın gün olabilir mi?
2: Bırak, istemem. Çok kötü kokuyor.
3: Ya baba, iki diş sarımsak var içinde. Kurban olayım, antibiyotik niyetine ölmezsin. Al da ye işte şunu.
2: Olmaz. Sarımsak yemeyeceğim. Akşam kız istemeye gideceğiz.
3: Sen hala unutmadın mı onu?
2: Sen beni çok hafife almaya başladın Safiye. Bak ne yazıyor orada.
3: Ay yok artık.
2: Bak şuraya da bak.
3: Baba oldu olacak, dövmesini de yaptırsaydın.
2: Ama isteyeceğimiz kızın adını yazsaydım keşke. Onu unutuyorum ara ara. Şaka şaka. İnci isteyeceğiz. Güzel bir elbise giy. Derenoğlu ailesini temsil edeceksin. Şu saçını da düzelt, mürebbiye gibi gezme.
3: Ah! Tek bir şartla gelirim akşam kız istemeye. Bunu yiyeceksin, yoksa asla gitmem oraya.
2: Aman iyi, tamam hadi, ver.
3: Göreyim, bitecek o.

0: Evet, İnce'ye tekrardan dönüp sormak istiyorum. İnce, senin en büyük pişmanlığın nedir? Gerçi ben biliyorum, U'la başlıyor, R ile bitiyor.
1: En büyük pişmanlığım, düşüneyim. Mesela senin sınıfta yanıma oturmana izin vermiş olduğum gün olabilir.
2: Kopya alırken öyle demiyordunuz ama.
1: Ben kopya almıyordum, sen kopya istiyordun. Ben sana kopya veriyordum, hatırlatırım.
0: Bir saniye, kamuoyunu kandırmayalım, yanıltmayalım. Benim asistan kızla aram çok iyiydi, ben ondan alıyordum.
1: Ya ama Barış'ın sen zaten bütün kızlarla hep her zaman aran iyiydi.
3: Konumuz sanki biraz dağıldı gibi değil mi arkadaşlar? Toparlayalım isterseniz. Ve bir telefonumuz da var galiba.
2: Alo.
4: Yok, bu böyle olmayacak. Ben bu herifi boğarım.
5: Alo, Gülben. Ya kusura bakma, yarım kaldı konuşmamız. Ya şu bebek mevzusu neydi?
1: Hiçbir şey. Yani öyle bir yanlış anlama oldu sadece. Bir şey yok.
5: Ama yani sen şey dedin.
6: Sen her halin ne güzelsin falan yazmış biri yani. Kim yazar ki yani sana böyle bir şeyi? Ay, tabii benim üstüme vazife değil tabii ama.
1: Neden soruyorsun o zaman?
6: Merak ettim.
1: Şey, ben sana bir şey soracağım ama... sen Han'ın söylediklerinden etkilendin mi? Hani bebeklerle ilgili bir şey söylemiş ya... benim oyuncak bebeklerimle ilgili hani.
6: Yani şimdi...
1: Ben kaldırabilirim. Sandığın kadar çocuk değilim. Söyle lütfen.
6: Yani üzgünüm. Ama etkilenmedim. Ben de hala moralim bozuk olunca sünger babama sarılıp uyuyorum. Ne yapayım?
1: Ya, sahi mi?
5: Vallahi. Yani benim sana laf edecek durumum yok.
1: Çok sevindim. Şey yani...
7: Hani uzaklaşsaydın

0: manasında.
1: Yani şey, sosyalleşemezdik o bakımdan diyorum ben.
2: Yarın akşam sosyalleşelim mi?
3: Yani beraber yemek falan yeriz.
1: Baş başa mı
0: diyorsun?
2: Olmaz mı?
1: Baş başa diyorsun yani. Baş başa diyorsun. Benim giyecek kıyafetim. Tamam. Ben onu ayarlarım. Evden nasıl çıkacağım? Tamam. Dur ben... hepsini ayarlayacağım. Tamam, merak etme. Kaç diyorsun yani sen mesela şimdi?
2: 8 diyelim mi?
1: Demeyelim. Geç. 7 diyelim.
2: Tamam. 7 diyelim o zaman.
3: O zaman...
2: Yarın akşam görüşürüz.
1: Görüşürüz. Bay bay.
2: Güle güle.
1: Gülben, bunlar büyük şeyler. Çok büyük şeyler. Allah'ım, karşılıklı oturup yemek yiyeceğiz. Yani çorbası için var. Çorba. Ara sıcak. Ana yemek. Bir de bunun tatlısı gelir şimdi. Allah'a ben nasıl dayanacağım? Çok heyecanlanırım ki ben. Allah'ım yardım et. Su. Ben bu su için boyum bu. Çok fenayım, boğazım kurudu. Allah'ım sen yardım et.

0: Hayırdır Gülben? İçin yandı galiba.
1: Oh. Ay abla, öyle oldu vallahi.
2: Yandı.
0: Ben de babaya sarımsaklı yoğurdu yedirdim. İnşallah işe yarar.
1: Abla, şey ne diyeceğim? Yani mesela o notu gerçekten Naci Hoca getirseydi. Yani şöyle diyorum ki, ben döndüm, pişmanım artık deseydi eğer. Ne yapardın sen?
0: Ne yarar ki? Ha? Bak işte, gitti. Arkasına bile bakmadı. Sonra aklına eser geri döner. Ha 22 yıl, ha 22 gün. Belli ki bir şey fark etmiyor. Arkasındaki ne oldu? Üzüldü mü? Kırıldı mı? Kalbi acıyor mu? Demek ki umurunda değil. Rüzgar nereden eserse.
1: Üç. Yok ama abla, yani Naci Hoca günlüklerine yazmış yani. Her sayfasında seni yazmış ya. Yani dediğin gibi olsaydı bence öyle olmazdı ya.
0: Gülben, ne malum o günlüklerin gerçek olduğu? Ha?
1: Aa.
0: Belki bir oturuşta öyle sayfalarca yazdı. Artık o aptal safsafiye yok. Yeter, bitti artık. Geride kaldı o günler. Kaçta kaldım ben ya? Benim kafamı karıştırıyorsun. Ben kaçta kalmıştım?
1: Dört, şu an dördü yapacaksın.
0: Üç bitti mi?
1: Tabii bitirdi.

0: kendini düşünmüyorsan bari kızını düşün. Onun için dene.
1: Bu hastalığın bir tedavisi yok, anlamıyor musun? Girmiyor mu kafana?
0: Verem'in de yoktu tedavisi, kanserin de, AIDS'in de. Önümüzdeki sene piyasaya sürülecek bir ilaçtan bahsediyorum. Mucize değil bu.

0: Bildiğim bilimsel bir araştırma. Ya ben hayatımda senin kadar korkak birini görmedim.
1: Kabullenmek kolay mıydı sanıyorsun? Ha? Kendimi ölüme hazırlamak bir gün de mi oldu sence? Bu hastalığın babama neler yaptığını gördüm ben, biliyorum. Biliyorum. Doktor o kelimeyi telaffuz ettiğinde kafama bir kurşun yememiş gibi davranmak, dinliyormuş gibi yapma. Bundan sonrası gerisi umurundaymış gibi yapmak kolay mıydı? Hı? Kızımı bir daha göremeyeceğimi anlamak. Şimdi benim karşıma geçmiş, belki görürsün, belki görmezsin diyorsun. Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Benim bu iki ihtimal arasında gidip gelecek benim yok öyle bir gücüm.
2: Peki. Cenazende kızına uygun bir dille anlatırım ben. Boş yere umutlanmak seni babasız bırakmaktan daha zor geldi derim. Hayal kırıklığına uğramaktan korkmuş derim. Eminim anlayacaktır bunu. Kaç yaşındaydı? 10 mu?

0: Baba, sen sonsuza kadar yaşayacaksın değil mi?
1: Kimse sonsuza kadar yaşayamaz kızım.
0: Sen yaşarsın, biliyorum.
1: Nereden biliyorsun?
0: Sen beni bırakmazsın. O yüzden yaşarsın.
2: Ne yapacağım ben şimdi bu saçı ya? Mürebbiyeymiş. Şuraya bak, ne güzel saç işte. İşim gücüm yok, bir de onları saç mı hazırlayacağım sanki? Güzel görüneyim diye.
3: Safiye, benim.
2: Baba, ne oldu?
3: Akşam bunları tak.
2: Ne bu? İnci kolye, inci küpe. Baba sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Zaten her yanımız inci olmuş.
3: Şık olmanı istiyorum kızım. Ne var bunda?
2: İstemez. Kimin bunlar? Allah bilir, Perihan'ındır. Ben hayatta takmam onu.
3: Merak etme. Annen.
2: Annemin mi? Annemin olamaz. Annemin böyle bir şeyi yok. Ben biliyorum. Olsa bilirdim.
3: Senin doğumunda almıştım anneni. Takmadı hiç. Hastaneye gelmedim diye küstü. Ben de durdu hep bunlar.

0: Baba sen niye hastaneye? Ya o kadar mı istemiyordun beni?
1: Gelemedim Safiye. O gün benim...
0: Toplantım vardı.
1: Mezarlığa gitmem gerekiyordu.
0: Neden?
1: Ömer'in cenazesine gidememiştim. Bu sefer gitmek zorundaydım. Anlıyorsun değil mi kızım? Yıl dönümüydü.
0: Ya anlamıyorum ya. Vallahi yani o gitmiş. İhtiyacı yok artık sana. Ama ben ya daha hayata gözlerimi yeni açmışım. Ne bileyim. Ya ben de doğumda ölseydim ne yapacaktın o zaman? Hani bir sene sonra hangimizin mezarına gidecektin? Bunu da herhalde anneme telafi etmek için almıştın, değil mi? Gönlünü almak için.

0: O yüzden mi benim doğum günümü bu seneye kadar hiç kutlamadın? Hı?
1: Zordu Safiye. Çok zordu.
0: Zordu demek. Keşke söyleseydin. En azından yüzüme niye bakmadığını bilmiş olurdum ben de.
1: Evlat acısı insandan neyi götürür biliyor musun? İnsanlığını. Ciğeri söner. Kalbi durur. Bir iskelet kalır. Senin hatan bu iskeleti insan sanmaktı. Senin hatan buydu kızım.

0: Keşke sorsaydın ona.
1: İyi.
0: O iskelet nasıl oldu da 4 çocuk birden yapabildi? Benim kulağıma bir kalp sesi geliyordu da. O bakımdan.

0: Güzel geçti
1: bence. Güzel mi?
2: Şişt, sana bir şey soracağım. Barış, senden mi bir şey oldu?
3: Yok be. Hatta tek kız kankası bendim. Bütün arkadaşlarımla çıkmıştı açgöz.
1: Bana sanki biraz...
3: Ne?
1: Sana hayranmış gibi geldi.
3: Ya yok. Hani beni çok sever tamam da... Biz hep böyle titişirdik, çok iyi anlaşırdık. Hatta dedem de çok sever onu. Bakma sen onun öyle rahat göründüğüne. Aslında bir kabuk o.
1: Ne kabuğu? Han? Aa, o niye böyle duruyor?
3: Erken gelmiş. Hmm. Hoş geldin.
4: Ne haber? Bitti mi işin?
3: Arasaydım ben inerdim.
4: Ne fark eder ki? Çıkalım mı?
3: Tamam.
1: Ya daha erken.
2: Çikolata, çiçek falan seçeceğiz ya.
5: Oo, eniştemiz. Allah pamuklara sarmalıyor seni sabah akşam. Maşallah, maşallah.
4: Biz de böyle. Ayrı kalmayı pek sevmeyiz.
5: Ne kadar güzel. Enişte dinledi mi programı? Nasıldı?
4: Bayıldım. Çok sıcaktı. Gerçekten. Keşke arada bir bu kızı da konuştursaydınız.
5: Ya öyle bir şey oldu, doğru söylüyorsun. Ama işte İnci, yani onunla bir başladık mı bitiremiyoruz programı. Ama ilk programda kendimizi affettireceğiz, öyle değil mi Esroş? akşam kutlama yemeğini unutmuyorsunuz, ben kaçıyorum.
4: Ne kutlaması, ne yemeği bu?
3: Ben sana anlatmıştım yani, yarın falan yaparız demiştik. Hadi çıkalım şimdi, geç kalmayalım. Ben çantamı alıyorum.
1: Tamam, hadi görüşürüz.
3: Görüşürüz canım.
4: Sen de arada lafa gir. Böyle ezdirme kendini.
1: Vallahi. Sağ ol beni düşündüğün için.
4: Her zaman.
3: Öpüyorum.
1: Hadi, hadi. Ararım.
3: Konuşuruz.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
13: Geliyorum.
14: Evet.
15: Evet.
13: Harika.
15: Nasıl oldu?
13: Bakalım.
16: Hemen.
15: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu Media Markt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
18: Vay, yeni teknoloji.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa Ruffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Hadi ben kaçtım.
15: Aa kızım, aç gidilmez, al şunu.
14: Anne ya.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
12: Tam o anda bir yu.
13: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yakıt alacağız, yine yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
19: Çok güzel ya. Şey, ne yapsak? Şunlardan olsun. Bunun pembesi de olsun. Aslında onlar da çok güzelmiş. Ne yapsak han? Ne diyorsun?
8: Biz hayırlı bir iş için ziyarete gideceğiz de siz bize böyle güzel, karışık bir aranjman yapın lütfen.
1: Olur tabii.
19: Allah Allah. Ben neden geldim o zaman? Kendi başına alsaydım.
8: Birlikte vakit geçiriyoruz işte. Fena mı? Sen ne seviyorsun? Sana ne alayım?
19: Sen benim ne sevdiğimi bilmiyor musun?
8: Biliyorum tabii ki. Tabii ki biliyorum. Yasemin. Ama onun mevsimi değil şimdi.
19: İkinci kere kız istemeye gideceksin biliyorsun değil mi?
8: İkinci mi?
19: Hatırlamıyor musun ya? Geldin, dedem kovdu seni, çikolatayı fırlattı arkandan.
8: Doğru. Sen de pek sevinmemiştin.
19: Ama emri vaki yapmıştın. O yüzden böyle bir huyun var arada. Çat kapı gelmeyi seviyorsun.
8: Sen bana laf mı soktun, bana mı öyle geldi?
19: Yok. Ama hani demin radyoda öyle çat kapı geldin ya. Hani konuşmuştuk ya. Sen çaldıracaktın, ben aşağı inecektim.
8: Ayağının altında dolanmamı istemiyorsun yani.
19: Her konuşmamızın tartışmaya dönmesini istemiyorum.
8: Anlıyorum. Beni görünce sevinirsin sanmıştım. O yüzden geldim. Ama bir daha olmaz.
19: Bak yine beni suçluyorsun. Neden beni suçluyorsun şu an?
8: Yok.

0: Canım seni niye suçlayayım İnce? Sen her zamanki gibi yine durumun farkında değilsin.
1: Hangi durumun?
0: O adam Yılış'ın teki. Sana bildiğin asılıyor. Nasıl bir yayında o öyle?
1: O adam benim çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Öyle bir durum olsa sence ben bunun farkında olmaz mıyım ya? Böyle olmaz zaten.
0: İnce Özdemir diyor bir de. Deren oğlu demiyor. Bilerek yapıyor.
1: Ya benim eski radyomda da öyle diyorlardı. İnsanlar, dinleyiciler beni öyle biliyor. Öyle

0: takdir ettiğin?
1: Var tabii ki var.
0: Kim?
1: Mesela deden? Bence hiç fena değil. Gayet düzgün beyefendi bir adam.
0: Ya çok sağ ol gerçekten. Dedemi beğenebildiğine çok sevindim.
1: Rica ederim.
0: Başka? Kim? Kardeşim mesela?
1: Yok, onun daha yolu var. O karakteri daha oturmamış. Şaka yapıyorum ya. Kızma hemen, tamam.
0: Ay çok merak ediyorum. Sen kendini nasıl buluyorsun?
1: Bulamıyorum İnci. Çünkü ben sende kayboldum. Erittin beni.
0: Ay çok fena, yapma çok.
1: Neden? Geyik seviyormuşsun işte. Biraz da kocanla yap, ne var?
0: Bunlar tehlikeli şakalar, biliyorsun değil mi?
1: Sensin sen. Tehlikeli olan sensin.
2: Buyurun.
1: Çok güzel olmuş.
0: Değil mi? Güzel, çok güzel.
1: Teşekkür ederiz. Evet.

0: geldiniz mi?
1: Geldik.
0: Hadi üstünüzü başınızı değiştirin, gidelim bir an önce. Hah, ben de çikolata aldırmıştım bayrama. Tüh, neyse.
2: Acele etme baba, daha vaktimiz var.
1: İnşallah bir şey yemişsinizdir. Çünkü hiçbir şey hazırlayamadım bütün gün babayla uğraştığımız için. Maşallah sen de ne hayırlı evlatmışsın, bir merak eder insan. Baba iyi mi diye bir arar, sorar, yaşıyor mu der.
3: Ne oldu ki?
1: Ne olacak? Yere düşmüş kağıdı aldı, bir de üstüne basılmış, yuttu.
3: Neden?
0: Uyduruyor, bakmayın siz ona. Ağzım sarımsak koksun diye yaptı. Bilmiyor muyum ben? Seni istemeye gidemeyelim mi diye.
2: Yok baba, yutmuşsun senden otu. Görmüş Gülben'de.
0: E bıraksaydım da okusa mıydı oğlum?
2: Neyi?
0: Naci'nin gönderdiği notu. Yine kafasını karıştıracaktı kızın.
2: Nasıl gönderdi? Nereden çıktı o not?
1: Sefer tasının içinden.
3: Ha, ne oldu?
2: Yok, şeyi düşündüm de. Bir daha o lokantadan almayayım. Herhalde fiş falan çıktı.
1: Hayır canım, fiş falan değil. Hatta şey yazıyordu, yardım edin falan, öyle bir şey. Bulamaç olmuş yağdan, dağılmış mürekkebi. Okuyamadım da aldı elimden işte.
3: Yardım edin mi?
1: Evet, hatta şaka zannettim başta, malum. Aile çok şakacı olduğu için.
2: Yok canım, niye şaka yapayım ben sana? Ben konuşurum lokantayla. Hiç hoş değil bu.
0: Hadi sen tıraş ol, oyalanmayın fazla.
2: Abla, senin aklın karışmasın. Naci'yi babam uydurmuştur. Takılma, tamam mı?
1: Ne takılacağım? Bana ne canım? Allah Allah.
3: Hadi ben duş alayım.
2: Tamam canım.
3: Hadi onları götüreyim.
1: Bana bak, senin neyin var? Ne oldu?
2: Gerildim haliyle. Cümbür cemaat kız istemeye gidiyoruz. Bir bayramla konuşayım ben. Şu kameralarla ilgili.
1: Aa, sen nasıl o kazan dairesinin önüne bir tane kamera taktır.
2: Neden?
1: Niye olacak? O sırrı orada devirdi ya. Kendine yer bellemiş olabilir orayı. Orayı söyle.

0: Bravo. İyi denemeydi. Babamın eline geçmeseymiş belki bir şansın olabilirmiş. Sen zaten iyileşmek dışında her şeyi deniyorsun maşallah.
1: Karar verdim, seninle doktora geleceğim. Ama bir şartım var.
0: Neymiş?
2: Bunu Safiye'ye vereceksin. Okuyabilirsin istersen.
0: Ne yazdın? Şifreli bir şey mi?
2: Hayır. Ne geçmişte ne bugün onu isteyerek bırakmadım ben. Her zaman buna zorunlu kaldığımı yazdım. Başka bir şey yok içinde.
0: Neden bunu ona vereyim ki? Hele bugün yaptığından sonra. Ben seni ellerimle besleyeyim.

0: Sen bana kazık at. Ayıptır ya.
1: Bir tek mektupla ayırmıştım bizi. Şimdi bunu telafi edeceksin. Ondan sonra gelirim doktora.
0: Tamam. Vereceğim.
2: Söz var.
0: Söz. Sen de söz vereceksin. Bir daha kaçmaya çalışmayacaksın.

0: Şimdi örtüm. Galoşum yanımda zaten. Fincanlarım, terliğim, bakayım. Tamam, burada her şeyim burada, hazırım.
1: Abla hadi, geç kalıyoruz.
2: Geldim, hazırım.
1: Dalga geçiyorsun değil mi?
2: Allah Allah. Madem gelmemi istiyorsunuz, başka türlü girmem ben o eve.
1: Yoğun bakıma gitmiyoruz, kız istemeye gidiyoruz.
3: Sen bizi rezil mi etmek istiyorsun Safiye? Yani çıkarsa bu konuları. İnsanlarla dalga geçer gibi. Çok ayıp.
2: İyi madem, tamam, gelmiyorum. Hadi gidin siz.
1: Bak ya, inanıma yapıyorsun değil mi?
2: Ne yapayım? Allah Allah. Gideceğim evlerine, mikrop kapacağım sonra.
4: Dedem titiz adamdır. Siler süpürür her gün.
2: Hadi canım sen de. Gömleği ütüsüz adamın temizliğine güvenmem vallahi, kusura bakma.
1: Ya hadi çıkalım, bir an önce halledelim şu işi, benim daha fazla sinirim bozulmadan, hadi.
2: Ablam ne yaparsa yapsın. Sanki vermeyecekler İnce ablayı. Hop hop. Hayırdır? Sen niye giyindin bakayım üstünü?
3: O da bizimle geliyor. Ailecek gidiyoruz. Usul böyle.
2: Oldu baba, oldu. Bayramı da çağıraydık. Neriman gelmeyecek. Kıvırcık'la aynı çatı altına giremez o.
1: Yahu baş başa değiller. 43 tane daha insan olacak yanlarında.
4: Baş başa olsalar ne olur han?
1: İnci gözünü seveyim, teker teker gelin ya.
4: Neyse tamam, ben gidiyorum önden.
2: Git de bir evi havalandır bari. Kokuyordur içerisi şimdi.
0: Abla ne kadar iyi yapmışsın. Ben de mi giyseydim şundan ya?
2: 50 kere söyledik sana, şov yapacağına lafımı dinleyeydin.
0: Doğru.
1: Yok baba, bu böyle olmayacak. Gel biz seninle en iyisi baş başa gidelim. Bak bu çok riskli.
2: Sen ne yapıyorsun? Ailenden utanıyor musun sen? Ne demek o? Vay be. Vallahi yazıklar olsun sana.
1: Bilakis gurur duyuyorum. Herkese nasip olmaz böyle aile.
3: Ama sen tıraş olmamışsın be oğlum. Ne böyle asi gençler gibi.

0: Basma bari, yere basma.
1: Yine bastın değil mi abla? Ben baba, sakın yere basma. Ben çıkayım, sen öne çık.
0: Bana bak, kıpırışıp durma. Yanımda oturacaksın, hiçbir yere gitmeyeceksin. Yok öyle tuvalete gideceğim, kahveye yardım edeyim falan. Sakın kalkayım değil mi? Vallahi bükerim etini.
2: Abla, sen mecbur kalmadıkça konuşmasan mı? Olur mu?
0: Aa, olur mu han? İki lafın belini kıraydık. Fosil efendiyle onun sohbetine doyum olmaz.
2: Allah yardımcımız olsun.
0: Hadi çal hadi.

0: Buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, hoş bulduk.
2: Buyur baba.
0: Lütfen ayakkabılarınızı çıkarmayın, buyurun.
3: Al işte, daha dakika bir gol bir biliyoruz da konuşuyoruz. Bak içime doğmuş gibi.
2: Abla tamam, hadi.
3: Ayakkabıları çıkarmazsanız vallahi ben girmem içeri, ona göre.
0: Siz tabii nasıl rahat edecekseniz.
3: Baba galoş al, galoş al.
1: Lüzum yok, giyelim ben.
3: Ay.
2: Biz çıkaralım en iyisi.
3: Basma, basma, eşeğe basma.
0: Ege, terlik yani.
3: Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Bu çorapları atmak lazım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
3: Buyurun.
0: Buyurun. Ege evladım sen terlik yetiştir.
3: Şuraya bak şuraya. Genç kız sanki. Süzüle süzüle bir hal oldu. 40 yaşındasın be, benden büyük.
4: Evet abla ya. Alp'i de bizi ilk defa görüyor gibi sanki.
3: Samimiyetsiz. Kız al galoş.
4: Benim var elimde. Arkadakine veriyorum. Al şunu. Al şunu.
3: Suratını büzüp durma.
4: Çok korkuyorum abla, bir şey kapmayız inşallah.
3: Ya doğru düzgün giyseydin tulumu. Kes sesini. Baba, baba kalk çabuk. Hemen oturmuşsun, örtü sermem lazım.
4: Ha? Sen de kalk kardeşim bakalım. Bakma bana öyle, mecburuz bunları yapmaya. Hadi kalk. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Çekil orada. Çekil.
3: Vallahi. Ha ha. Otur şimdi.
4: Şöyle. Şuraya sakın ha değmeyin.
3: Hadi Gülben, hadi ağır kanlısın.
4: Ne yapayım abla?
3: Biz nereye oturacağız? Alıştık biz evimizde tekli geniş koltuklara. Bari iki sandalye veriver de ona oturalım. Dolmuş tamam. Gibi dizilemeyin.
0: Ege, sen de yardım et ablana yavrum. Hadi.
3: Ay ne ağır kanlısın, mıy mıy sen de be. Sen işte.
4: Tamam oturmayın, sakın bunun üstüne oturun ha. Değmesin bir yere. Geç, ha. Geç.
5: Sen de şuraya koyarsın. Tamam. Şöyle buyurun. Ha. Evet. Buyurun.
3: Sağ ol. Sağ ol.
5: Şöyle oturayım.
2: Tamam mı abla, oldu mu?
3: Sen evi havalandırdın mı?
5: Tabii tabii.
3: Ağır bir yemek kokusu var evde ya. Ne bu? Kızartma mı yaptınız?
0: 3 yıldır kızartma yemiyoruz biz. Benim biraz kolesterol yüksek çıktığı için İnci müsaade etmedi sağ olsun.
3: Çok düşünceliymiş darısı başımıza.

0: ağzını gevrek gevrek açıyorsun. Bir şey.
1: Nasılsınız Memduh Bey? İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederiz, iyiyiz.
0: İyidir tabii, iyi yere kapak attı vallahi. Güzel muhittir, huzur verir burası insana.
2: Sizler nasılsınız?
1: Vallahi biz de iyiyiz. İşte benim şekerim oynuyor arada bir. Onun dışında bir sıkıntımız yok çok şükür.
0: Tek sıkıntımız şeker. Yoksa babam maşallah zımba gibi.
3: Diyecektim deminden beri unutuyorum. Eviniz çok güzelmiş. Çok beğendim. Özellikle mesela perdeler. Perdelere bayıldım. Renklerine yani bayıldım.
0: Zevksiz.
4: Annemden kalma onlar. Kendi elleriyle dikmişti.
3: Ya.
0: Marifetli kadınmış vallahi. Sen kime çektin?
2: İnci çok güzel yemek yapar. Size de yaptı mı hiç? Biber dolmasını tattınız mı?
0: Yani Allah korusun.
5: Abla.
0: Abla.
3: Aslında tabii ki yapar. Şimdi biz gelinimize daha ilk günden öyle yemek yaptırtmayız. Mutfağa sokmayız yani, ayıp olmasın diye şey yapmadık. Yoksa tabii ki.
2: Neriman, sen nasılsın kızım?
6: Çok teşekkür ederim Memduh amca.
0: İyi, gayet iyi Neriman. Uzaklaştırmamızı da aldık. Keyfimiz yerindeydi. 2 haftada yattık yan gelip. Şimdi de gevrek gevrek gülüyoruz.
5: Abla sırası mı şimdi?
3: Değil tabii. Değil abla. Tamam.
2: Yok. Üzüldüm. Ama dersini almışsındır artık. Sen akıl başında bir kızsın.
0: Şuraya bak. Maşallah. İnsan bir su ikram eder en azından. Elinden iş geldiği de yok ya. Bir su pes artık.
4: Ben kahveleri yapayım artık. Hikmet Bey siz nasıl içersiniz?
1: Mecburen sade kızım. Benim şekerim vardı.
4: Neriman'cığım sen?
6: Sade içerim.
4: Tamam. 2 sade. Gülben?
3: Vallahi ben şekerli içerim. Asla sade içemem. Bir de şunlar da yaparsan sana zahmet. Başka da bir şey istemem çünkü başka içemem. Hadi.
0: Evcilik takımlarını mı getirdin?
3: Ne yapayım abla, içemiyorum. Hadi. Sağ olasın, zahmet olmasın.
4: Tabii. Safiye Hanım?
0: Ben almayayım, sağ ol.
1: İç kızım, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler.
0: 40 yıl fazla baba. Sağ ol, ben almayayım.
4: Nasıl isterseniz.
6: Ben yardım edeyim.
0: Otur. Ben yardım.
3: Sen var ya, arsız.
0: Abla tamam.
3: Arsız. Hiç konuşmadım ben sanki. Gevşek.
0: Kıvıcık.

0: Allah. Neredeler? Hı?
1: Gezmezler. Hı, sevmezler. Gezmeyi sevmezler, gezmeyi. Uyumaz ki bu saatte. Neredeler? Ay. Han. Komşuya gitmiş Han. Gülben yok. Tabii işte görmeyince özlüyor insan.
0: İnsan özlüyor değil mi? Of, özlemek hiç bana göre değil, sıkıntı.
1: Kamera. Kamera Ehsan.
0: Ya ne yapıyorum ben ya?
1: Çok sıkıldım.
0: Ama tabii ki Esat'la olmaz. Olmaz Esat'la. Oh, Esat'la olmaz.
1: Ben de olmaz. Aa. Oğlum.
0: Ne?
1: Yani benle de zor, çok zor. Çok zor.

0: Tuz, acı biber falan da koyacak mısın abimin kahvesine?
1: Yok ya, koymayacağım. Boş ver.
0: Onun derdi ona yeter diyorsun yani.
1: Ya kıyamam ben ona.
0: Ya.
2: Görümcen yardım mı ediyor abla sana?
0: Ege, sen gelme. Hadi git ne olur. Bak şimdi olay çıkmasın.
2: Evimde istediğim gibi dolaşırım ben. Ayrıca ablama yardım etmeye geldim.

0: Kıvırcık nerede?
1: Aa, bilmem.
0: Neriman'ın yanına mı gitti yoksa? Çabuk kalk git bak.
1: Abla ayıp olur, ben nereden bileyim, kaybolurum şimdi içeride, bilmiyorum ki.
2: Evet, kahveler hazır.
0: Kıvırcık nerede?
2: Mutfakta, keki hazırlıyor, getirecek şimdi.
0: Neriman'ın yanında mı?
1: Tamam, ben bir çocuklara bakayım geleyim. Ben bir bakayım geleyim.
2: Şuna.
3: Teşekkür ederim.
4: Daha nasılsınız Memduh Bey?
5: Sağ olun. Ben de öğretmenliğe döndüm yeniden. Özlemişim mesleği.
4: Ben de düşünüyorum işe dönmeyi. Yakında inşallah.
5: İnşallah.
0: Keki sen mi yaptın?
6: Evet, sen geleceksin diye yaptım.
0: Sen şişme anlatacaksın beni.

0: Seni çok seviyorum.
1: Ege. Duyacaklar sus.
2: Duysunlar. Hazır gelmişken isteriz seni de. Böylece ablan rahat bırakır bizi.
1: Çok komikmiş.
2: Niye olmasın ki? Sen istesen ben evlenirim seninle.
1: Anladım. Sen delirmişsin.
2: Bir daha senin gibi birini bulabileceğimi sanmıyorum.
1: Nasılmışım ki ben?
2: Yani böyle bataklıklar vardır ya. Çamur çamur, balçık balçık.
1: Ege ya.
2: Ya bir bitireyim dinle. İşte o bataklıkta açan Nilüfer çiçeğisin sen.

0: Hadi artık Neriman. Gözümüz yolda kaldı. Ablam söylenmeye başladı. Çabuk içeri geç hadi.
1: Bir şey mi istemiştiniz?
0: Evet. Hep böyle ol, tamam mı Kıvırcık? Yani biliyorum tabii ki büyüyeceksin ama sen yanında bozma kendini. Sakın bozma, tamam mı? İyi, iyi. Tatlı çocuk. Güzel.
2: Seninle sonra konuşacağız. Terbiyesiz.
0: Kekler geldi. O benim kahvem. Ya alırım ben. Sen şey yapma.
1: Kek yapmıştım da ben. Buyurun.
0: Ay baba yemez. Babanın şekeri var. O yemesin.
3: Ben bir çatal alayım. Bir şey olmaz.
0: Yok baba olmaz. İyi yemezsin. Zaten biz biliyorsun dışarıda yemek yemiyoruz yabancılardan.
4: Eline sağlık.
3: Efendim, gelelim sebebi ziyaretimize. Çocuklar birbirini görmüş, konuşmuş, anlaşmış, beğenmişler.
0: Maşallah 4 günde yetkililer gibi.
3: Ben daha sözümü bitirmedim Safiye.
0: Pardon.
3: Biz de geç de olsa sizin rızanızı almak istedik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle torununuz İnci'yi oğlum Hana istiyoruz.
0: Yalnız ben şunu da belirtmek isterim müsaadenizle. Han daha önce de İnci'yi istemişti sizden hatırlarsınız. Siz de vermemiştiniz. Eğer hala aynı kanıdaysanız bize sadece size saygı duymak düşer bu noktada. Bize söylemeniz yeterli. Saygı duyarız.
4: Abla ne yapıyorsun sen ya?
0: Ne var canım? Saygı duyuyorum onu söylüyorum.
3: Kızım latife yapıyor Memduh Bey. Evde çok canı sıkıldığı için ev işleri, çamaşır, bulaşık filan insan içine de pek çıkmıyor. Gülecek yer arıyor.
0: Söylediği lafa bak. Söylenir mi öyle şey yabancılara baba be?
5: Tamam abla.
3: Efendim nerede kalmıştık? Çocuklar birbirini görmüş. Anlaşmışlar.
4: Yok baba biz o kısmı geçtik. Memduh Bey'in kararını bekliyoruz.
3: Öyle mi? Peki. Tamam buyurun.
6: Karar İnci'nin. O ne diyorsa o.
0: Öyle mi? Allah Allah bak şimdi. Ne oldu baş damarın kırı ne diyordun yokuşa sürüyordun? Ha? Şimdi iş işten geçti ılımlı dedi ayaklarına da yatıyor. Ben de yedim. Hadi oradan. İhtiyar seni.
4: Abla sen bir dursan mı artık acaba? Ha?
6: Evet İnci. Senin de gönlün varsa eğer... ki var bunu daha önce de gördük.
7: Var dedeciğim var.
6: Verdim gitti öyleyse.
0: Ay abla ya ben hayırlı bir şey diye yani kesin. Oldu bitti maşallah gibisinden alkışladım. Ne yani? Ayağım kırılıyor.
2: Ya geçen anı maşallah gelenin gidenin haddi hesabı yok.
7: Ege en önemli yeri kaçırdın mı?
1: Maalesef.
7: Ay. Herkese iyi akşamlar Talip versene. Yani acayip bir... Trafik vardı. Şey herhalde kaza mı olmuştu? Ne olmuştu artık? Tam zamanında şey yapamadım, yetişemedim. Nasılsınız? Memduh amca.
6: Hoş geldin. Geç, otur.
2: Geldi telgraf direği.
7: Memduh amca, ne yaptın? Verdin gittin mi kızı?
2: Yok, senin yüzünden henüz yarıda kaldı. Tam ortasında girip böldüğün için. Ne bakıyorsun aval aval?
7: Ben Ben özür dilerim, böldüm. Şey yapın, siz aynen devam edin. Kusura bakmayın.
0: Yüz verme şuna be. Kiradan düşer sonra. Yıl ışık.
4: Peki, biz o zaman her şey için çok teşekkür ederiz. Artık kalkalım değil mi baba?
3: Oğlum, daha kahvemizi içmedik, dur.
4: İçtik ya baba. Bak, sehpada duruyor kahve.
6: Biz çay ikram edelim size.
7: Tabii.
3: Perihan da çok güzel yapardı kahveyi.
6: Efendim?
3: Babam kahveden iki defa içti Perihan'ı istemeye gittiğimizde. Gece ikimiz de uyuyamamıştık. Ya babası vermezse diye korkumuzdan. Çok isteyen vardı. Okulun en güzel kızıydı Perihan.
6: Perihan Hanım annenizde herhalde, değil mi?
4: Yok, babamın ilk eşi.
3: Bunların annesi lanet kadının biriydi.
4: Peki, o zaman biz gerçekten çok teşekkür ederiz. Her şey için çok sağ olun. Artık kalkalım baba, hadi.
3: Perihan'la beraber ben kendimi de gömdüm o mezara. Şimdilerde kimse sevdiğinin kıymetini bilmiyor. Halbuki bir dakikada tepe taklak oluverir insanın yaşamı.
6: Öyle maalesef. Ben de eşimi kaybettim. Onun hastalığı uzun sürdü gerçi.
3: Perihan oracıkta öldü. Oğlumla birlikte kamyonun altında kaldılar. Peki bunlar ne yapıyorlar? Durmadan didişiyorlar. Habire kavga, habire kavga. Birbirlerinin kıymetini bilmiyorlar.
0: Ha baba, anlat anlat. Bak ne güzel anlatmaya başladın. Oo. Bilsin tabii torununun neler yaşadığını. Hakkı.
4: Oh. Abla bir dur ya, bir dur.
3: Yalan mı han? Ben gece sesinizi duyuyorum hep. Her gece tartışıyorsunuz. Sonra sen kapıyı vurup çıkıyorsun. Sabaha anca dönüyorsun.
4: Memduh Bey, mazur görün. Durumu biliyorsunuz.
0: Yo, %100 gerçeği söylüyor şimdi. Ne susturuyorsun ki? Aynen öyle oldu. Doğru.
4: Biz her şey için çok teşekkür ederiz. Hadi artık kalkalım. Neriman, Gülben hadi.
0: Yeni başlamıştı
4: hadi.
0: Ya.
4: Hadi Gülben hadi.
0: İyi. Görüşürüz. İyi. Neriman. Bir çikolata bile ikram etmediler, gördün mü?
5: Sanki yiyecektin abla.
0: Yeri. Gülben, ha. Kız şu koltukların altı yemin ediyorum kapkara. Zifir zifir. Öf, pislik eyvah. İçinde temizledikleri de yok.
5: Eyvah, o ne öyle?
0: Vallahi billahi pislik içinde. Ay. Sırık temizlesin diyeceğim de onun kişisel temizliği de leş gibi.
5: Değil mi artık?
0: Hiç bilmiyor, hiç bilmiyor. Midem kalktı yanında.
5: Hadi, hadi, hadi.
0: Kantaron, sen kalıver de istersen. Bir etrafı silip süpürüver en azından. Yazık, adamın ciğerine toz oturacak sonra. Akciğeri mahvolur.
5: Hadi abla.
4: Hadi.
5: Hadi.

0: Hepsi adamcağızın uydurması diyorsunuz yani. Eminsiniz.
1: Ya dede evet, bizim Han'la bir sorunumuz yok ki. Arada bir ablası yüzünden geriliyoruz. Ama o normal yani. Gayet iyiyiz.
0: Geceleri çıktığı da yalan yani. Ne bakışıyorsunuz? Bir soru sordum.
1: Şöyle. Bir kere Esra'nın kafasına vurulduğunda yardım için çıkmıştı. Bir de...
0: Ne?
1: Ya halı sahaya çıktı. Arada bir gidiyor halı sahaya. Gayet normal, herkes gidiyor.
0: Bak kızım. Bu adam da baban gibi arkadan iş çeviren bir tipse...
1: Dede, kaç kere söyledim. Han'la babamın hiçbir benzer tarafı yok.
2: Ay, ayrıca Memnun amca var ya, sana helal olsun. O kadının karşısında böyle sakinliğini korudun ya. Senin böyle buralarını böyle baştan sona madalya takmak istiyorum. Vallahi billahi.
1: Ay çok sağ ol gerçekten dede.
0: Ege, nerede kaldı çay? Kızım şuradan çikolata versene.
2: Ha çikolata, biz bunu açmayı unuttuk ya.
0: Oo. Bilhassa açmadım. Şimdi o Safiye cadısı konuşup dursun yukarıda.
2: Alemsin Memnun amca.
3: Şöyle ortaya koy. Of.
2: Hangisini yiyeceğim?
1: Sarısını. Güzel mi?
0: Paraya da kıymışlar ha. Güzelmiş.
2: Evet ha. Bayağı güzel. Zengin çikolatası.

0: Gelebilir miyim baba?
1: Gel oğlum.
0: Ben sana bu akşam için teşekkür ederim. Sayende Memduh Bey'in rızasını aldık. İyi oldu.
1: Han, bana doğruyu söyleyeceksin. Seni rezil edecek bir şey yapmadım değil mi aşağıda?
0: Yok baba. Olur mu öyle şey? Çok güzel geçti. Ne güzel sohbet ettik. Ablam bile olay çıkarmadı, daha ne olsun.
1: İyi, rahatladım. İçime bir kurt düşmüştü de.
0: Ceketin asayım da kırışmasın. İyi geceler baba.
1: İyi geceler oğlum.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed ile gün senin.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!

yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Merhaba Şamalos.
6: Oo.
5: Çayla Şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
4: 118.80 Bu salı BİM'de Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kat

0: Ne kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
11: İnanamıyorum ya. Başardık. Bu ne demek sen biliyor musun?
12: Ne demek?
11: Dedem seni sonunda kabul etti demek. Seni tanıdıkça sevmeye de başlar.
12: Sen beni tanıdıkça daha çok sevebildin mi Kenci?
11: Bu ne biçim soru ya? Tabii ki sevdim. Çok seviyorum. Böyle olmasa neden burada durayım ben? Deli miyim ben?
12: Halbuki tam tersi olur sanıyordum. Tanıdıkça benden uzaklaşırsın. Sonra da işte.
11: Çabalıyorsun. Terapiye gidiyorsun. Kendinle uğraşıyorsun. Hepsini görüyorum. Neden uzaklaşayım ki? Tam tersine. Gün geçtikçe daha çok hissediyorum.
12: Neyi?
11: Bir aile olduğumuz. Ama benim hafızamdaki gibi değil. Bu seferki gerçek.
12: Çocuk mu artık o zaman?
11: Daha değil. Ona var daha. Önce şu kıskançlık huyunu hallet, şu güven problemini çöz.
12: Bak Esat'la barıştım. İşe geri döndü. Halletmem gereken başka bir şey kalmadı. O portakalı da hiç kafaya takmamaya karar verdim. Sen gereken mesafeyi ayarlarsın zaten.
11: Portakal kim ya? Portakal Barış mı?
12: Evet. Bak gerçekten.
11: Bu kafaya takmamış halin mi?
12: Tamam bak bana güven. Hiçbir şeye karışmayacağım. Hatta seninle o kutlama yemeğine de geleceğim.
11: Gerçekten mi? Beni gün geçtikçe şaşırtıyorsun.
12: Tamam mı o zaman? Yapıyor muyuz çocuğu?
11: Yapmıyoruz.
12: Bana yapıyormuşuz gibi geldi.
11: Hayır ya!

0: bitirdin mi kahvaltını? Afiyet olsun.
1: Sağ ol.
0: Ver sen onu taşıma. Ver ver. Şöyle yapayım.
1: Ne oldu? Hayrola?
0: Şey, ben senden bir şey rica edeceğim ama.
1: Gülben, bak gene Esat'la ilgiliyse sonra ablanla papaz oluyorum.
0: Beni yemeğe çağırdı. Şaşırdın değil mi? Ben de çok şaşırdım. Yani han beni gözünden düşürmüştür, Esat benden soğumuştur diye düşünüyordum. Ama öyle olmamış. Bana yardım etmen lazım. Yoksa gidemem. Hayatımda ilk ve belki de son kez bir erkekle baş başa yemeğe çıkacağım İnce.
1: Neden son olsun Gülben?
0: Çünkü belki bir daha beni görmek istemeyecek. Ne bileyim, belki onu rezil edeceğim. Orada saçma sapan şeyler yapacağım. Çünkü gerçekten biriyle baş başa ne konuşulur, nasıl oturulur, işte elini kolunu nereye koyarsın hiç bilmiyorum ben. Hiçbir fikrim yok yani. Soracak kimsem de yok zaten. Ama tek bildiğim ben bugünü çok bekledim İnce. Yani o kadar çok dua ettim ki, o kadar çok gözümde canlandırdım ki Esat'ın beni evden alışından, çok güzel olmuşsun Gülben deyişinden, içeceği çorbasına kadar hayal ettim her şeyi biliyor musun? Yani onlar bunu anlayamaz ama sen anlarsın biliyorum.

Ama bu son yemeği falan olmayacak. Aklından çıkar onu. Buldum nasıl halledeceğimizi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Leyla, bu Ersoy'un hücre arkadaşına baktın mı?
1: Baktım. Tuhaf adam.
0: Ben de adamı biraz araştırdım. Araştırınca dedim ki, bu Ersoy kendini içeri attırmış ki bu adamla beraber olsun.
1: Ya tabii tabii. Ersoy beni aradı, dedi ki, tam Polatlar seni öldürecekken beni yakala, cezaevine yolla.
0: Öyle demiyorum. En azından halinden şikayetçi değil.
1: Emniyet müdürü sadece herkesin ipini elinde tutmak isteyen, kulağı fazlaca büyük bir adam. Ersoy onu takmaz.
0: Bu adam herkesin dosyasına sahip. Ersoy akılsız bir adam değil, çok akıllı bir adam. Müdürün ifadelerine baktım. Her şeyi söylemiş, hiçbir şey söylememiş.
1: O biraz benim de canımı sıktı.
0: Elinizde kaç tane faili meçhul dosyası var?
1: Türkiye'de mi, İstanbul'da mı?
0: Bu adamı konuşturursanız yarısını çözersiniz, o kadar söylüyorum. Hele domuz bağcıların bütün eylemlerini biliyor.
1: Somut konuş. Öyle bir örnek ver ki bana, ben de adamın üstüne gideyim.
0: Güneydoğu'da polisler şüphe üstüne bir evi basıyorlar. O evden domuz bağcıların ölüm listesi çıkıyor. 100 küsur kişi. Bu müdür yazı yazıyor, devlet sırrı diye. Evrakların imha edilmesi lazım diye. Bir başka polis de evrakları kendine kopyalıyor. Sonra polis bakıyor ki o listede adı geçen herkes tek tek öldürülüyor.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Nerede bizimkiler? Yoksa hayırlı bir haber mi var?
3: Ne hayırlı haberi?
2: Nerede o Ersoy'un adamın adı yahu?
3: Hamid'i mi değilsin dayı?
2: Hamid. Onu mu buldular?
3: Yok. Dışarıda işleri var. Gelirler şimdi. Buyur.
2: Dışarıda ne işler olacak? Bir çare zifkar ne hale gelmiş. Şimdi bu adamın intikam alacak halı da yok. Mecbur. Onun intikamını da bize alacak şimdi.
3: Git al. Elini kolunu tutan mı var?
2: Porikli. Sen niye tersendin şimdi? Biz konuşuyduk
4: hele. Arkadaşı Abdülayın Hamid dayı.
2: Vallahi hiç duymamışım. Öyle mi? Nereden? Eskerden mi?
3: Yok, mektepten.
2: Benim de mektepten bir arkadaşım vardı. Ben hep koridim onu. Nerede onun adı?
4: Mişmi Salih mi desin dayı?
2: Hay babana rahmet. Mişmi Salih, Mişmi Salih. Ya kuru yemişçi oldu ya sıra.
5: Oo dayı, hoş gelmişsiniz.
2: Hoş bulduk yeğenim.
5: Pusat, 2 şekerli kahve yap. Dayımız gelmiş.
2: Aa, bu yeğenim de olmasa bizi burada kimse sevmiyor. Bak görür müsün Cevher? Bir Erhan kardeşim bize baki. Sağ olsun. Nerededir değilsin yani bu Hamid?
3: Zülfikar ağa 2 dakikada bulur nasıl olsa.
2: Yani?
3: Sana bana da bir şey düşmez. İntikam onun intikamı.
2: Kardeş ağzına söyleme. Gammazlık oluyor. Ben de gammazlığı sevmeyeyim. Ama bir kağıda karalı ha. Niye şimdi bu Zülfikar senden nefret eder ha? Allah muhafaza. Hani onun yeğeni değil de benim yeğenlerim oladı. Ölen. Ha şimdi nasıl yüzümüze bakadın yani? He?

0: Polat Alemdar adliyede diye duydum savcı hanım.
1: Buradaydı, gitti efendim. Bir şey mi oldu?
0: Ondan bir şey rica edecektim ama belki de iyi oldu. Senin iletmen daha doğru olur.
1: Tabii ki.
0: Onun devletin içinde tanıdıkları var.

0: En iyisi Ankara'da mücadele etmek.
1: Tabii ki iletirim.
0: Leyla, dernek işini düşündün mü?
1: O işler bana göre değil başsavcım.
0: Ben senin orada olmanı istiyorum. Artık yargı olarak halka kendimizi anlatmak, mücadelemizi halka duyurmak zorundayız.
1: Tamam, bir daha düşüneyim başsavcım. Ben de sizinle bir konu paylaşacaktım. Ersoy Ulu Bey'in hücre arkadaşı.
0: Biliyorum. Bizim meşhur müdürle aynı yere koyulmuşlar.
1: Hı hı. İfadesini almak için buraya çağıracağım.
0: Bir şey anlatmaz.
1: Beni yönlendirmesi için safa yatacağım. Bakalım ne manipüle etmeye çalışacak. Bir seferden bahsetmiyorum tabii. İlerisi için söylüyorum.
2: Hoş geldiniz. Buyurun.

0: Ne ikram edelim size Hamit Bey?
1: Bir şey istemez. Ersoy Ulu Bey'in sana emri var.
0: Buyursun.
1: Seni de konseyinde görmek istiyor.
0: Nasıl bir konsey olduğunu öğrenebilir miyim?
1: Geldiğinde öğrenirsin.
0: Hamit Bey, biliyorsun Polat Alemdar'la başım dertte. Daha büyük bir derdin içine düşmek istemiyorum. Tabii ki Ulu Bey'in emrini yerine getirmek kaydıyla. Ben size dışarıdan danışmanlık yapsam?
1: Barış, ben sana toplantı zamanını bildireceğim. Ersoy Ulu Bey, konseyinde senin yüzünü görmek istiyorsa görecek. Ya gövdenin üstünde görecek, ya da başın gövdenden ayrı görecek.

0: Abdüley, bu Hamit senin arkadaşınmış.
1: Kan kardeşim.
2: Ve aleyküm selam.
0: Ne oldu buna?
2: Senin bu aylık damarın ne zaman gidecek Allah seversen?
0: Siz insanlık yapıp konuşturabildiniz mi?
2: Biz niye konuşturak? Sabısı gelsin konuştursun. Değil mi Cevher?
3: İstiseniz çeken bir köşeye. Abdüley, yerini söyle. Yoksa külahları değişiriz diye.
2: Değilsin.
4: Hayırdır millet? Taziye mekanı Zülfikar Ağa'nın mekanı. Burası değil.
2: Oradan geldik. Zülfikar bir perişan ki.
4: Adamı niye yalnız bıraktınız, buraya geldiniz?
0: Adamın acısını dindirecek şey yanında oturmamız değil ki. Yani ben ağlamaktan bir şey söyleyemedim.
2: Ayılar da ağlamış. Görürsün Cevher.
3: Onlar da insan dayı.
2: Doğru söylesin. Timsahın olmuyor ki.
0: Polat Alemdar nerede? Bir toplantı yapalım.
4: Gidin işinize bakın.
2: Diyana bak. İnsanda iş yapacak takat mı kali? Sen Ersoy'u gömmeden bir şey yapabilir misin?
0: Polat Alemdar, bu Hamit ne olacak?
5: Aleyküm selam. Sen mi çağırdın herkesi Memati?
4: Yok usta, kendileri gelmişler.
2: Çevir. Çevir Zülfikar Ağa'nın numarasını, bir elo diyek. Bir elo diyek gelsin hazır toplanmışken. Hı?
6: Gidelim bakalım savcı hanım ne soracak?

0: Selamımı söyle. O da Polat Alemdar'a selamımı iletsin.
1: Söylerim. Dışarıdan bir şey istiyor musun Ersoy?
0: Hakkımızda yazılan kitapları getir bakalım. Neleri doğru, neleri eksik yazmışlar.

0: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Şimdi ben gidip Ersoy'la bir iş çevireyim diye, hani o da yeğenimi kurtarmak için. Aa, Memati kardeş dola boynuma doli. Bana hain diye. Haklıdır da. Ben de böyle bir şey duysam aynısını yaparım. Aa, Porikli kardeşimiz Hamid'in kasabına can ciğer kuzu sarması ama yerini de bize söylemiyor. Ha şimdi biz bu kardeşimize ne diyek? Hayır mı diyek? Yardım et mi diyek? Ne diyek?
2: Ben Can Polat'ın yanında daha önce de söyledim. İçimizde hain yoktur. Abdüley'i de kendi öz yeğenim gibi severim. İhanet etmeyeceğini bildiğim gibi bize yardım edeceğine de eminim.
3: Bunun üstüne niye konuşuyoruz anlamıyorum. Ortada bir acı var, kan var. Alınması gereken de bir intikam var. Bahsettiğiniz adam da adi, şerefsiz, katil bir itirafçı. Abdüley'le geçmişte hukukları olmuş olabilir. Hepimizin kimlerle vardı. Geçmiş, geçmiştir.
4: Siz bunları benimle konuşacağınıza adamın peşine düşseniz ya. Bu adam benim eski arkadaşım. O bana can borçlu, ben ona can borçluyum. Ama yaptığını da övecek değilim. Yaptığı işi takdir ettiğim de yok. Bu adam gizli değil, saklı değil. İstanbul'da bir yerde. Adresini biliyor muyum? Bilmiyorum. Benden daha ne istiyorsunuz?
0: Belki insanlar senden bunları duymak istiyor Abdüley.
2: Yok. Daha fazlasını istiyorum. Yerini bilmiyorum diyorsun. Doğrudur. Ama yerini öğrenmek sana düşer. Çünkü bu Yezid sizi tuzağa düşürdü. Senin hatırına Can Polat onun canını bağışladı.
4: Zülfikar'a, acına saygım var. Senin acın benim de acım. Ama hiçbirimiz seni suçlamadık. Ersoy Ulu Bey'le önceden bir hukukun var diye. Hiçbirimiz sana Ersoy Ulu Bey'i tut kulağından getir demedik.
2: Ben getirirdim.
5: Abdüley, dedin ya senin acın benim acım diye. Değil güzel kardeşim. Benim acım, benim acım, Zülfikar'ın acısı, Zülfikar'ın acısı, senin dostluğun da senin dostluğundur. Ama dostlara düşen dostların acılarını paylaşmaktır. Dost musun, düşman mısın?
0: Otur Abdüley.
4: Oturacak bir şey yok abi.
0: Otur Abdüley.

0: Kardeş, bu adamın elinde senin bir açığın mı var? He? Gizli bir şeyin mi var? Ya söyle bilek ha. Bizim sana ne muhabbetimiz azalır ne öfkemiz kabarır. Cık. Ayıp değil ya.
1: Açığım yok.

0: Bu adam benim canımı kurtarmış. Ben de bunu ödemişim, onun canını kurtarmışım.
1: Tamam işte, borcunu ödemişsin.
0: Ersoy, Hamid'i gönderdiğinde istese öldürürdü. Yalvardı ki bu iş bitsin, bu kan dursun. Kimse beni dinlemedi. Şimdi beni suçluyorsunuz. Hamid'i suçluyorsunuz.
2: Bu kan intikam aldığımızda duracak. Başka türlü durmayacak. Utanmadan bir de o savunuyorsun.
1: Polat Alemdar, kararı sen vereceksin. Hüküm senin. Ya Abdülhey, ya biz.
3: Sen ne diyorsun Zülfikar ağam?
4: Kılıç senin elinde. Ne diyeceksen sen diyeceksin.
3: İbo.
1: Bilirsiniz, Abdülhey'i sevmem. Ama bunun sevmekle, sevmemekle alakası yok.
3: Memati. Memati.

0: Savcı hanım, cezaevindeki tutuklu müdür geldi.
1: Getirsinler İbrahim. Buyurun oturun. Siz çıkabilirsiniz.
2: Savcı hanım, benim dosyamı size mi verdiler? Bu konularda biraz yabancısınız diye sordum.
1: Dosyayı incelemek için yabancı olmak daha iyi. Bütün konulara daha objektif bakabiliyorsunuz.
2: Benden yardım mı istiyorsunuz?
1: Evet.
2: Hangi konuda size yardım edeyim?
1: Çalıştığınız kurum dışındaki kurumlardan dosyanıza gelen cevabi yazılarda hep aleyhinize ifadeler var. Siz diyorsunuz ki ben bu şahısları muhbir kullandım. Ama gelen yazılarda bu muhbirlerle suç örgütü kurduğunuz iddia ediliyor.
2: Olağan dönemlerde onlar muhbirlerimiz. Olağanüstü dönemlerde, yani tasfiye edildiğimiz dönemlerde bu muhbirler örgüt elemanıdır. Hem de sizin kurduğunuz örgüte mensuplar. Geçmişte de bu böyle olmuştur.
1: Bir de gizli tanık yönü var bu işin.
2: Gizli tanık dediğinizin çoğu tarafımızdan takibata uğramış, devlet aleyhine çalışıp da cezalandırdığımız şahıslar.
1: Yani müdür bey, siz hiç yanlış bir şey yapmadınız mı?
2: Benim yaptığım görevi kötüye kullanmak bile sayılmaz. Çünkü ben devletin bilgisi ve izni haricinde hiçbir işe girecek kadar cahil değilim.
1: Devletin bilgisi dahilinde mi teröristleri öldürttünüz?
2: Domuz bağcıları mı kastediyorsunuz?
1: Hı hı.
2: Biz onlara yol vermeseydik bugün Türkiye çoktan bölünmüştü. Onlar terör örgütleriyle mücadele ettiler. Ama daha sonra kontrolden çıkıp akıl almaz işler yaptılar.
1: Yani siz devlet ne emrettiyse ben onu yaptım diyorsunuz.
2: Devletin arşivlerinde bunlar var. Ama şimdi siz bu yazıları isterseniz hiçbiri gelmez. Çünkü dediğim gibi tasfiye sürecindeyiz.
1: Hangi kurumların hangi olaylarla ilişkin emir ve talimatları olduğunu tarihiyle hatırlıyorsanız bana söyleyin, ben isteteyim.
2: Tabii ki hatırlıyorum. Hepsinin kaydı bende var.
1: Niye şimdiye kadar ibraz etmediniz peki?
2: Pazarlık yapıyorum kendimce. Bakalım

0: Cezaevinde ne kadar tutacaklar?
1: Hakimler sizi içeride tutacaklar.
0: Yok savcı hanım. Hakimler gelen belgelere göre tutarlar. Kafalarına göre değil. Size tavsiyem savcı hanım, bu işe girmeyin.
1: Benim pek tavsiye dinler bir yapım yok müdür bey.
0: O zaman 3 dönem Milli Güvenlik Kurulu tutanaklarını isteyin.
1: Hangi dönemler?
2: Beş dakikanız var.
0: Oo, Polat Alemdar. Seni mi gönderdiler?
3: Kim gönderecek beni?
0: İhtiyarlar. Pazarlık yapmak istiyorlarsa beni bir dışarı çıkarsınlar. Ondan sonra.
3: Müdür bey, beni bilirsin. Ben kimse adına iş yapmam. Kimseyle pazarlık yapmam. Ayrıca ihtiyarlarla bağım da kalmadı.
0: O zaman benimle ne işin var?
3: Seninle işim yok. Hücre arkadaşınla işim var.
0: Sorguya çekmemi istiyorsan ben artık emekliyim.
3: Sen Ersoy'u dakika dakika sorguya çekiyorsundur.
0: Yok yok. Ersoy yemez.
3: Ersoy niye senin yanına geldi?
0: Bunu mu merak ettin?
3: Bunda merak edecek bir şey yok. Başsavcıyı sıkıştırmak için yanına geldi. Eski kasetlerini istemeye.
0: Onun için gelmesine gerek yok ki. İstese verirdim. Zaten tek bende yok. Birkaç yerde daha var.
3: İyi tamam. Merak ettim. Niye yanına geldi?
0: Karşılığında ne teklif ediyorsun?
3: Ne istiyorsun?
0: İhtiyarlara de ki beni çıkarsınlar. Emirlerine gireyim. Türkiye'de bildiklerimi bilen yok. Beni bu pislikten ancak onlar kurtarır.
3: Söylerim. Ama istediğini kabul etmeleri zor.
0: O zaman benim aleyhimde konuşan 2-3 kişi var. Dosya mosya sızdırıyorlar. Mahkemeye bir şeyler yolluyorlar. Onların sesini kesin.
3: Domuz bağcıları mı diyorsun?
0: Bir tanesi var işlerinde. Gizli tanık. Ersoy'un da haberi yok. Adamını yolladı ki kendi ekibine katılsın. Ama girmez onların yanına.
3: Adamı kim?
0: Hamidi diyorum.
3: Neredeymiş bu gizli tanık? Gidip susturayım.
0: Sen ne istiyorsun?
3: Ersoy'un bana gün gün planlarını söyleyeceksin. Kime çökecek? Kimden kaç para alacak ya da alıyor? Ordusunu kimlerle oluşturacak? Her şeyini. Anlaştık mı?

0: Öbür çay kimin İbrahim?
1: Polat Alemdar adliyede dediler.
0: Öğleden önce gelmişti.
1: Yok yok, şimdi burada dediler.
0: Allah Allah. Başsavcının yanında olmasın?
1: Başsavcı adliyede yok ki savcı hanım.

0: Söyle Tombik.
1: Sen adliyede misin?
0: Yok, yoldayım. Bir şey mi oldu?
1: Senin için adliyede dediler.
0: Aman Leyla, benim için neler dediler neler. Her duyduğuna inanma.
1: Akşam ne yapıyorsun?
0: Canım kesik kesik geliyor sesin. Sonra konuşuruz.
1: Alo. Allah Allah. Mahsus mu yapıyor ya?
2: Öğrenmiş mi usta müdürle görüştüğünü?
0: Henüz değil.
2: Hadi sene Cahit. Tintin sürüyorsun arabayı.

0: Ersoy Ulubey seni konseyinde görmek istiyor.
1: Ne konseyi?
0: Gelirsin görürsün ne konseyi olduğunu.
1: Bana bakalım. Ersoy Ulubey'e de ki, yetmedi mi bizi kullandığı, kandırıp kandırıp ortada bıraktığı, daha ne istiyorsa adamını yollamasın. Gelsin kendisi alsın. Yemin ederim onu gördüğüm yerde...
0: Yerin kulağı var. Benden söylemesin. Gelirsin gelmezsin senin bileceğin iş. Ama işin içinde büyük para var, haberin olsun.
1: İstemem ne parasını ne selamını.

0: Hamit nerede?
1: Hamit kaçtı.
2: Bu mu Usta Ersoy'un domuz bağcısı?
0: İndir silahını Memati.

0: Kızım, ne gezmesi dışarı çıkması ya? Adam daha kaç gün önce satırı arabanıza koydu, parçaladı. Ondan sonra gitti adamcağızın kolunu kopardı.
1: Hikmet abi, bir olay oluyor diye yaşamayacaksak İstanbul'dan gidelim. Hatta gittiğimiz yerde kapının önüne çıkmayalım.
0: Kızım, savcısın, farkında mısın?
1: Ne olmuş?
0: Arkadaşların da öyle. Ben sizinle ne konuşacağım ya?
1: Komplo teorisi yaparsınız. Anayasa değişikliklerini konuşursunuz. Ne bileyim, yüksek yargıyı falan konuşursunuz.
0: Söylediklerimi kaldıramazlar.
1: Ha, ağır konuşurum diyorsun yani.
0: Tombik, üstüm başım da yok dışarı çıkacak.
1: Tamam, bir takım elbise alayım sana. Ne dert ediyorsun? Olmadı bir kravat takarsın.
0: Ben lisede bile kravat takmadım. Ölürüm de takmam.
1: Aslında güzel bir hakime hanım var. Azıcık dilini tutsan diyorum, ne güzel olurdunuz.
0: Biz günün sayfasını kapattık. Sen hakime hanımını Polat'a yapıver.
1: Niye? Sen eşini kaybettin de onunki hayatta mı? O niye kapatmıyor gönül sayfasını?
0: Ters düz konuşurum. Protokol konuşmasını anlamam. Sonra rezil olma.
1: Asıl biri benimle gelmezse rezil olacağım. Polat'a geçen söyledim, salladı. Şimdi taziye var diye gelmez. Bari sen beni yalnız bırakma Hikmet abi.
0: Tamam, peki.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
3: Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran? Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
4: Ne istersen Neon 11.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.
10: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Tam da leslik.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: geldin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: Hayatım, hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Tam o anda bir yol.
10: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kırdık.
12: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Hesap kurdu.
15: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
16: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
20: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Bu kim şimdi? Hayatta en nefret ettiğim şey kendi adamlarımızı takip etmek. Üstelik diğer adamımız da onu öldürmeye geldi.
1: Kim o?
2: Ben Zülfikar.

0: Abi çok kötü bir şey oldu. Zülfikar Ağa Abdül'ü öldürmeye geldi.
1: Tamam Erhan, geliyoruz.
2: Ne olmuş usta?
1: Zülfikar Abdül'ün evine gitmiş.
2: Ertuğrul Hamid'in peşine koşacağımıza Abdülay'ın peşine koşuyoruz.
3: Hayırdır Zülfikar Ağa? Beni öldürmeye mi geldin?
4: Açıkçası soru sormaya geldim. Soruma cevap almazsam da dediğini yapmaya geldim.
3: Sorma bir şey. Sık gitsin.
4: Abdüley, senin çoluk çocuğun yok. Benim de yok. Senin yeğenin yok. Benim de yok. Benim bir emanetim vardı. Onu elimden aldılar. Bu Hamit, sana emanet midir ki Zülfikar'ın yeğenine yapamadığını yaparsın? Onu korur kollarsın.
3: Sözde bir emanet değil midir Zülfikar Ağa?
4: Söz adama verilir. Yezide verilmez. Çünkü bu Yezid milleti sözünü tutmaz. Yezid milleti ihanet eder, aldatır, satar, sattırır. Abdüley, sen benim kardeşim sayılırsın. Aramıza kan girmesin. Herkesle girsin, seninle girmesin. Söyle, Hamit nerede?

0: Abi silah sesi gelmedi. Acaba kılıçla mı kestiler Abdül?
1: Niye kılıçla kesin?
0: Zülfikar Ağa seviyor ya kılıçları.
2: Sık dedim Zeynel. Ne duruyorsun? Hain dediniz. Yezid dediniz. Daha beni nasıl öldüreceksiniz?

Beyazıt yüzünden. Kardeş kardeşi vuracak. Ben seni vurmayacağım. Ama kardeşlikten ettim seni. İndir silahı Zeynel. Zeynel, indir silahı!

0: Nereye gidiyor bu şimdi?
1: Nereye gidecek? Biricik kardeşine.
2: Memati, iyi diyorsun, doğru diyorsun da. Sen nefret ettiğin Özcan'ı hayatını kurtardı diye affettin. Abdüley niye başka türlü davransın?
1: Ben hayatımı kurtardı diye affetmedim. Pişman oldu diye affettim.
0: Bırak abi ya. Eli kesildi diye affettin. Şimdi bizi mi yiyorsun? Sakat adama kin tutmamak için.
1: Sen bana bir yamuk yap da bak nasıl kafana kafana sıkıyorum. Kolsuz diyor muyum hiç?
0: O eski Memati'ydi. Git sık kafasına kafasına. Abdüley önde gidiyor. Yamuğun kralını yaptı.
2: Değişti, değişti. Yufka yürekli oldu.
1: Tamam usta, tamam. Getirin gaza. Cenazesinde ağlarsınız.
2: Hep beraber ağlarız Memati. Hep beraber ağlarız.

0: Cevher, olay mı olay ister miyim?
1: Olay çıkarmayacağım ki dayı. Gideceğim, milletin hakkını isteyeceğim.
0: Cevher, Murat para mara vermez. Ters düzle konuşur. Sen dayanamazsın.
1: Bağım para vermeyecek, öyle mi? Peki dayı, ben oradan para almadan çıkar mıyım?
0: Olay çıkaracağım işte değilsin.
1: Buradan niye olay çıkarım? Sonra çıkaracağım.
0: Bir yemin et, olay çıkarmayacağını.
1: Kaderi bir daha görmeyeyim ki, barın içinde hiçbir olay çıkarmayacağım.
0: Lan kaderden sıkıldın, he? Kaçmak için bahane mi edilsin?
1: İnsan hiç kaderinden kaçabilir mi dayı?
2: İmdat hazır mı adamlar?
3: Dayı, ikimiz sıkmayacağız mı?
1: Oğlum anlamıyor musun? Ben dışarı çıkınca gelecekler kapıdakilerin bacaklarına sıkacaklar. Niye biz sıkak? Dayı bizi öldürür ha.
3: Sen de bir öyle söylesin, bir böyle söylesin. Anlamayayım ki. Git dayımı oyala, ben birilerini çağıram.
1: Emredersin. Saygı kalmamış ki.
0: Cevher, niye geldin?
1: Dayı, başka bir emrim var mı? Onu sormadım, içime dert oldu.
0: Hani o bardaklara havuç koyular ya. Ekşili bele. Gelirken onlardan getir.
1: Dayı biz tavşan mıyız? Niye havuç getirme ha?
0: Niye? Kader pırasaya koy yiyesin.
1: Pırasada yumuşak oluyor gidi. Şimdi kırt kırt kırt kırt. Dürüm yaptıram.
0: Koleksiyonum artı. Ut yemem lazım, ut.
1: Dayı, tavşan yesen bir sürü ot yemiş olursun ha. İkisi bir arada çıkar. Koleksiyonun da düşer.
0: Sen niye gece gece benim kafamı karıştırıyorsun Cevher? Git Murat'la güreş.
1: Hakikat var mı beğenirsin?
0: Tamam havucun yarısını hıyar doldur ele getir.
1: Dayı bu mevsimde hıyar yeğilir mi ha? Hepsi turfanda onların.
0: Cevher arabadan in kafan sıkmıyor ama.
4: İmdat! Hele bir manav bul. Yarım kilo havuçla yarım kilo hıyar al.
3: Niye ot yiyik ha? Dürüm yaptıram.
0: Cevher. Yahu in dedim. Vazgeçtim baba, lüzumu yok. Uşş. Her bir yanım hıyar zaten.

0: Cenazeye mi geldik hadi?
1: Yavaş ulan yavaş.
2: Sen nereye bakıyorsun?
3: Garsona bakıyorum canım. Peçete getirmedi hala da.
4: Huzursuzluk yapacaksanız gidin evinizde yapın. Buraya kutlamaya geldik.
2: Yok canım, ne huzursuzluğu. Darbeyine baktığını yakalarsam iki gözünü oyarım.

0: geldiniz, şeref verdiniz. Ne içersiniz?
1: Lütfen.
0: Siz?
1: Baba inanamıyorum buraya geldiğimize.
2: Çok güzel oluyormuş bir saatten sonra.
3: Kaçtan sonra?
2: Sıkılırsak gideriz. Biraz oturalım hiç değilse.
3: Oturacağız zaten Periciğim.
1: Aslında Türkçe çalsalar da dans etsek.

0: Değil mi baba?
1: Türkçe müzikle nasıl dans edeceğiz?
0: Eller havaya baba.
2: Aman bizimle uğraşıyor. Ne var? Hem yaşımız genç hem ruhumuz genç.
1: Kızım, iki dubleden sonra herkes Türkçe'ye döner bu ülkede, merak etme sen.
3: Ne bakıp duruyorsunuz lan ihtiyarlara?
4: Tanımadın mı lan?
3: Yoo, meşhurlar mı?
4: Davut Tataroğlu. Yanındaki kızı. Öbürü de sevgilisi herhalde.
3: Yani?
5: Medya var onu, medya.
2: Siz nereden biliyorsunuz bunları?
4: Türkiye'de bilmeyen bir ikiniz varsınız herhalde.
2: Öbür kız karısı. Yeni evlenmişler.
6: Genç kızlarla evlenen ihtiyar adamları öldürmek istiyorum. Hepsi iğrenç.
7: Neyi yaptık da geldik ya?
2: Sürekli
4: evet,
2: adliye davalar nereye
4: yer
2: kadar?
8: Çantanızda silah var mı?
2: Var.
7: Çek elini terbiyesiz, sen kimi arıyorsun?
9: Hakim savcı kardeş bunlar. Başını derde sokma.
2: Ya Hikmet abi, ne kadar mutluyum benimle geldiğin için.
9: Tombik, o kadar mutsuzum ki seninle geldiğim için. Sakın bu hakimi başıma sarma, tamam mı?
10: Polat'ı niye çağırmadın?
2: Çağırdım, gelmedi. Asosyal bizimki.
10: Beni söylesen gelirdi belki.
2: Sharon Stone'sun ya sanki.
10: Aa, o yaşlandı, ben gencim.
2: Geç şöyle.

0: Bilsen'cim, bak Hikmet'in seninle konuşacağı şeyler varmış. Bu hakimlerle hükümet arasındaki problemlerin kaynağını merak ediyormuş.
1: Burada da mı iş konuşacağız? Aşk olsun.
2: Abi, hakim savcılar geldi. Davut Tataroğlu geldi. Çakır'ın oğlu burada. Ben anlamadım ki niye hepsi toplanıp geldiler.
3: Hepsi beraber mi gelmiş?
2: Yok abi, ayrı ayrı.
3: Ulan tek bir hata yapanın kafasına sıkarım. Bir hoş geldin diyelim. Bana bak, kimseden para almayasınız.
2: Abi, o kadarını biliyoruz.
4: Bir para almamayı biliyorsunuz zaten.

0: Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sen... Var mı bir emriniz?
1: Teşekkür ederiz.
0: Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Bir emriniz var mı?
2: Teşekkür ederiz.
3: Murat abi.
0: Afiyet olsun.
3: Nasılsın abi?
0: İyiyim Pusat'ım. Sen nasılsın?
3: Sağ ol abi, iyiyim. Kardeşim Selvi.
0: Hoş geldiniz.
3: Nişanlısı Kenan.
0: Merhaba.
3: Kan kardeşim.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Kenan'ın kardeşi. Hoş geldiniz. Evren. Hoş geldiniz gençler. Mekan sizin. Keyfinize bakın.
3: Eyvallah abi.
0: Afiyet olsun.
4: Birader. Salatalık versene.
1: Not durumumu sordurdum. Ortalarım çok. O kadar moralim bozuldu ki. Sanki dosyaları onlar okuyor da şahısları onlar değerlendiriyor. Yok salla, ver ortayı. Bir sen günde 200 dosyaya bakıyor, kimin umurunda?
4: İşiniz de zor.
5: Murat nerede?
2: Kim soruyor?
5: Cevher de bilir. Zaza Cevher.
2: Buyurun.

0: Müsaadenizle.
1: Geleyim mi kızım?
0: Gerek yok baba. Sıkılıyorsan gidelim.
1: Yo, ben iyiyim.
2: Selvi, ben tuvalete gidiyorum.
3: Tamam canım.

0: Oğlum, ben Tataroğlu'nun karısına hasta oldum. Ne güzel kızmış.
1: Evli barklı kadında ne işin olur oğlum? O değil de ben şunun hastası oldum.
0: İlla sarışın olacak yani.
1: Kara bıktık bu oğlum.
2: Ayıp.
1: Kızım, sen benim gözümde bembeyazmışız.
2: Yukarısı değişmezse bu iş olmaz. 200 dosya ne demek? Bir insan günde kaç sayfa okur ki? Kaç kişiyi dinler, kaç yazı yazar? Dosya okumaktan bıktım.
3: Eskiden devlet politikasıydı. Yargı güçsüz olsun ki siyasiler istediği gibi hareket etsinler.
2: Sen hukuk mu okudun?
3: Yok, ortaokul terk.
2: Savcım, sen ne zaman evleniyorsun?
4: O kadar teklif ettim sana evlenelim diye, yok dedin.
2: Bir evde iki savcı olur mu? Bekar kal daha iyi.
5: Ben de hukukçuyla evleneceğime bekar kalırım daha iyi.
6: Kızım, bir saattir seni bekliyorum. Anlatamadım ya.
7: Muhabbet vardı, ne yapayım?
8: Bayıl çocukmuş ya.
9: How you doing?
2: Pardon?
9: Siz Türk müsünüz?
2: Evet.
9: Ben Türkiye'de sizden daha güzel bir kadın hiç görmedim de.
2: Yaşın küçük. Büyüyünce çok görürsün.
9: Beni büyütmenizi isterim.
2: Ben oğlumu büyütüyorum zaten.
9: İşte ne güzel. Beni de büyütün.
2: Sen deli misin?
9: Sizi görene kadar gayet akıllıydım.
2: Kız arkadaşın yanında seni benimle görse
9: öldürür. Ama gerek yok. Ben zaten ölüyüm.
2: Madem ölmeyi bile göze alıyorsun, ölmezsen ara beni.

0: Ne yapıyorsun sen bir saattir?
1: Hayatım doluydu, şimdi giriyorum.
0: Kenan, gel buraya. Ne yapıyorsun sen diyorum.
1: Selvi, çok kötü oldum. Üstüme kustum da. Sen git, ben geleceğim.

0: Para benim umurumda mı? Siz beni ne zannediyorsunuz?
1: Umurunda olmayaydı da zamanında hakkını ödeyeydin millet.
0: Ne hakkı? Benim karşıma biri gelecek de hak isteyecek.
2: İstedim işte oğlum.
0: Verdim ben de. Kaç para daha istiyorsan vereyim. Daha lazım mı?
2: Sen hep böyle artist misin?
0: Artistim. Ne yapacaksın? Oynatacak mısın beni? Dur biraz daha vereyim para da oynat beni.
2: Dansöz kıyafeti giymeden kimseye oynatmam Murat. Rahat ol. Bir kostümünü hazırlayayım. Ele oynarsın.

0: dayı. Şuradaki kız bizim savcı hanıma ne kadar da benziyor.
1: Savcının barda ne işi var oğlum? Hele ki kadın olan. Öyle ki bizim savcının.
0: Aha bak ha orada.
2: Leyla nerede kaldı bu hesap?

0: Pardon. Hesap istemiştik.
1: Efendim, ne hesabı? Burası sizin mekanınız.
0: Hesabı getir kardeşim.
1: Savcı hanım, beni zor durumda bırakıyorsunuz.
0: Sen biraz daha böyle konuşursan zoru görürsün. Hesap neyse getir.

0: Gelmiş mi adamlar Nimzat?
1: Gelmişler dayı.
0: Biz hareket edek ele sıksınlar.
1: Tamam dayı.
2: Ne ettin canım?
0: Testin konuştu dayı. Ben de verdiği paraları almadan çıktım.
3: Sen niye paraya tavır yapıyorsun Cevher?
0: Hele bir atışı var sıfatma sıfatma. Sana yeminim olmasa orada sıkacaktım kafasını.
3: İlla beni rezil edeceksiniz. Niye yüz göz olisin ha?
0: Dayı böyle böyle suyusun işte ha.
3: Havuçta hıyar nerede?
0: Ben dedim yolda bir dürümcüye uğrarız.
3: Ya kapat kapat. Kapat İmdat, git içeriden al gel.
1: Alamam dayı.
3: Ne demek alamam İmdat?
1: Alamam dayı. İçeride kalırım elimdeki hıyarla.
0: Aşağıda eğlence var ya dayı, onun için söyleyeyim. Zaten zor çıkardım.
3: Ya stop et dediysem stop et.
4: Vay vay vay. Kimler göreyim, kimler...
5: Sakin ol, tamam.
6: Ulan, ulan, ulan, ulan. Cevher, Cevher, Cevher.

0: Abi tabi çocuğun moralini bozdunuz. O da biri almaya geldi.
1: O zıkkımı bir tek burada mı satıyorlar Erhan?
0: O zaman niye geldi?
2: Epey oldu gelelim.
3: Tost basıp limonata satıyorsun.
2: Ne yapacağım ya?
3: Geç hele Sidar, geç. Sen akıllı duracak adam mısın?
2: 10 yıldır bir şeyle uğraştığım yok.
3: Ersoy da 10 yıldır burada yoktu. Hamit de yoktu. Geldiklerine göre hepinizi tek tek çağıracak.
2: Evlendim. Çoluk çocuk sahibi oldum. O işleri bıraktım ben.
3: Senin elinde mi bıraktım?

0: Abi ne yapıyoruz?
1: Ne yapacağız? Hamid alıyoruz.
2: Ne Mati?
3: Çekil! Ne yaptın sen?
4: Ne yapıyorsun lan? Yürü!
2: Dur Nemati! Kafayı mı yedin? Bin arabaya!

0: Lan sen bana pusu mu atıyorsun?
1: He. Pusu atıp sonra kaçırıyorum.
0: Madem takip ediliyorsun, ne diye beni çağırıyorsun?
1: Ahmet boş boş konuşma. Kafana sıkar arabadan atarım seni. Ne sidarı midarı toplamışsın buraya?
0: İstanbul'u başıboş mu bırakacaktık?
1: Fethettin Doğu'yu, İstanbul kaldı.
0: Abdüley, artık dönüşü yok. Ersoy da burada, ben de buradayım. Bütün eski ekibi de toplayacağım. Sen de bu ekibin başına geçeceksin.

0: Abi takla atacağız.
1: At ulan at. Biz takla atacaksak onlar da atacak.
2: Cahit yavaşla. Abdüreyi mi öldüreceksin be Mati?
1: Usta yollar bu bizim manyak. Tutmasam idi buralarda.
2: Hiçbir yere gitmez. Yavaşla Cahit.

0: Nasıl bir ordu olacakmış bu? Hitler'in milisleri gibi. Tek adam ordusu. Tamamen Ersoy'a bağlı. Bu devirde bu dediğin olur mu Hamit? Bir de inanıp bana mı söylüyorsun?
1: Zaten kimse inanmayacak. Olur mu böyle bir şey diyecekler. Biz hazırlıkları tamamlayana kadar.
0: Hele bir geç. Siz kafayı mı yediniz? Bu devirde istihbaratçılar uçan kuştan haberdar.
1: Asıl istihbaratçı inanmaz. Sen nasıl inanmıyorsan onlar da saçma sapan bir şey diyecekler. İtirafçı olup da örgütten ayrılanların sayısı belli. Aşiretlerin, yani korucuların sayısı belli. Çetelerin sayısı belli. İşsiz, güçsüz, kahraman olmak isteyenleri saymıyorum.
0: Bunları örgütlemek hayal.
1: Bugün Türkiye'de olanları düşünmek de hayaldi ya. Paran varsa her şeyi yaparsın.
0: Size birileri yol verdi mi? Yoksa kafanıza göre hayal mi kuruyorsunuz?
1: Biz bir yol alalım, gücümüzü gösterelim. Ondan sonra yolumuzu açan çok olur. Şartlar müsait.
0: O yüzden satır elimde adam kesiyorsun ki millet tırsın. Önünüzden çekilsin.
1: Hatırlamıyor musun? Örgüte karşı da aynı şeyi yaptık. Dünyaları topladık topladık ama bazıları paraya çöktü. Ersoy Ulubey böyle değil. Senin arkadaşların iyi adamlar, idealist adamlar. Ama onlarla gidecek bir yolun yok. Memati zaten illa kafasına sıktırır. Polat da devleti kurtarma derdinde. Anlamıyor ki devlet mevlet kalmadı. Gel bizimle ol.

0: Hamid'im, diyelim ki biri bize yok dedi. Ne yapacağız? Tek tek öldüreceğiz mi? Öldürmekle adam mı biter?
1: Bizimle mücadele eden adamlar tertemiz, saf adamlar değil. Herkesin bir açığı var. Kimine şantaj, kimine tehdit, kimine para. Yoksa satır. Var mısın, yok musun?
0: Herkesin dosyası var mı ki?
1: Var, var. Sen rahat ol.
0: Normalde sana yok derdim. Ama gidecek başka yerim yok.
1: Biliyordum Zülfüm, biliyordum. Bana yok demeyeceğini biliyordum. Gang kardeşim.
0: İçki içiyor musun?
1: İçerim.

0: Fatih abiye bir şey söyleme. Bendeyiz, seninle konuşmam lazım.
1: Mematiler yanımda yok. Geliyorum Abdülay.
2: Ne diyor usta?
1: Memati, siz karışmayacaksınız. Benimle pazarlık yapacak Hamit için.
2: Karışmayacaksın ne demek usta? Ne yani, bırakacaksın gidecek mi?
1: Bırakın gidecek dersem gidecek Memati. Sen karışmayacaksın diyorsam karışmayacaksın.
0: Ulu Bey'in hapis diye bir derdi yok. İstediği zaman çıkar, istediği zaman girer. Cezaevleri değişti diyorlardı. Bize ne değişecek Abdüley? Gerekirse cezaevini basarız. Bir bölük asker deyin. Kim lan bu?
3: Polat abi.
0: Öf. Senin de bu pis şakaların. Kim diyorum oğlum?
3: Patlama, gidip bakacağım.
0: Kimmiş?
3: Abi konuşacağız.
1: Konuşalım Abdüley.
2: Zülfikar ağa, Hamit elimizde, Abdüley'in evinde.
4: Abi ne yapıyorsun?
2: Tamam, bekliyoruz. Usta bir de Zülfikar'ın yüzüne desin, bırak dedim mi bırakacaksınız. Sıkmışlar mı Hamit'in kafasına?
5: Yok abi, Hamit ateş etmiş. Ama abinin elinde.
3: Hamit'in canını bağışlayacaksın.
1: Canını bağışlatmak istediğin adam biraz önce bana kurşun sıktı Abdüley.
3: Abi seni vursaydı ben de onu vururdum.
1: Beni vurduktan sonra ne önemi var Abdüley? Bu pisliğin ortadan kalkması için birimizin daha mı ölmesini bekleyeceğiz?
3: Eğer Hamit'in canını bağışlamazsan bir daha benim yüzümü göremezsiniz.
1: Sen ne konuştuğunun farkında mısın?
3: Ben senden bunca yıldır hiçbir şey istemedim. İlk defa bir şey istiyorum. Bu adamın canını bağışla. Bir daha İstanbul'a adımını atmasın diyorum. Atarsa ben öldüreceğim diyorum.
1: Sen Memati'yi duygularınla hareket ediyorsun diye yaran adamsın. Şimdi duygularınla sen hareket ediyorsun.
3: Evet. Ben de duygularımla hareket ediyorum. Ama doğrusunun bu olduğunu da biliyorum. Kaç kere Memati abinin dediğini yaptım. Yanlış olduğunu bile bile. Bu sefer de benim dediğim yap.
1: Senin dediğin de yanlış.

0: Bu adam İstanbul'a sen çağırdın diye gelmedi. Sen git dedin diye de gitmeyecek.
1: Abdüley'in sözünü yere düşüreceğime ölürüm daha iyi.
0: Ben senin canını bağışlarsam buradan gideceksin, öyle mi?
1: Tek çare buysa mecbur gideceğim.
2: Nereden duydu bunlar?
3: Çıkma arabadan Cahit.
1: Abi yapma.
3: Mevzu seni beni aştı. Arabada kalın.
4: İçerideler mi?
3: İçerideler Zülfikar ağa.

0: Abi Memati abi. Şimdi bir de onunla mı uğraşacağız? Bırak gitsin Ahmet.
1: Ne hüküm vereceksem herkesin yüzüne karşı vereceğim. Herkes de kabul edecek Abdüle.
0: Bana söz verdin.
1: Vermedim.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
13: O zaman markete gidelim.
12: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
14: Hoş geldin.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Çayı 135 lira. 24'lü Alpella Kakaolu Gofret 159 lira.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Abi Memati abi. Şimdi bir de onunla mı uğraşacağız? Bırak gitsin Ahmet.
1: Ne hüküm vereceksem herkesin yüzüne karşı vereceğim. Herkes de kabul edecek Abdüley.
0: Bana söz verdin.
1: Vermedim. Ama veriyorum. Hamid'i öldürmeyeceğim. Sen de benim keseceğim şeriata sesini çıkarmayacaksın.

0: Biliyorum. Aslanım benim. Kardeşim benim. Kardeşim.
1: Sen mi çağırdın Zülfikar Ağa Memati?
2: Evet usta. Ne yapacaksa o yapsın.
1: İyi yaptın Memati.
0: Zeynel. Ver o satırı. Yezidlerin başını vurmazsan bela olur başına.
1: Zülfikar ağam.
0: Söyle Can Polat.
1: Beni seversin sayarsın.
0: Evelallah.
1: Dediğimin aksine de bir şey yapmazsın diyebilirim. Doğru mudur?
0: Evelallah.
1: Ne şeriat kesersem uyarsın.
0: Evelallah.
1: Abdüle hariç dışarı çık.
2: Usta, ne şeriat keseceksen yüzümüze karşı kes.
0: Memati, yürü.

0: Sağ ol abi.
1: Hamid'i öldürmeyeceğim. Ama Özcan'ın eline karşılık Hamid'in eli.
2: Öldürün Abdüley. Neden beni rezil ediyorsunuz?
1: Tamam mı Abdüley?
2: Hamid!

0: Söyle Hikmet.
1: Bir şey oldu mu?
0: Tamam, geliyorum.

0: Gaye neredesin? Sana ihtiyacım var.
1: Hikmet abi, benim bir şeyim yok. Niye ortalığı karıştırıyorsun?
2: Yok bir şeyin yok. Bir şeyin olsa burada ne işin var? Zincirli kuyuya giderdim.
3: Aman efendim, ne yapıyorsunuz hastanın yanında? Ayrıca zincirli kuyuya gidecekse hanımefendi gibi saygın hukukçular değil, kaçakçıları gitsin.
4: Polat Alemdar beyefendi binaya giriş yapmış efendim.
5: Ne olmuş Tunca?
3: Efendim, savcı hanım küçük bir anksiyete krizi geçirmiş. Doktorların söylediği, üst üste yaşadığı olaylar tetiklemiş.
5: E ne olacak?
3: Biz nasıl yaşıyorsak o da hayatına öyle devam edecek. Bunlar normal efendim. Orta sınıf şehirli insan hastalıkları.
6: Elleri yeniden yaptırın, tekrar bakalım.
1: Peki efendim.
5: Ne olmuş benim tombiğime?
1: Hiçbir şeyim yok. Ama bu şişko beni buraya getirdi.
5: Siz benden habersiz. Bar, pavyon, gece kulübü gezerseniz olacağı bu.
2: Usta, bununla örgü dikiş kursuna gitsek de aynı şey olurdu. Bakmıyor ki kendine, dinlenmiyor.
1: Dinlenip ne yapacağım? Yatacağım mı?
2: Hı.
1: Polat beni çıkar buradan.
5: Nereye götüreyim Tombik?
1: Annenlere.
5: Burası da bizim evimiz Tombik. Ben şimdi çağırırım, annem gelir.

0: Afiyet olsun.
1: Beni burada niye tutuyorsunuz?
0: Ersoy seni öldürmesin diye.
1: Onlar bana bir şey yapamaz.
2: Niye? Muskan mı var? Kurşun mu işlemiyor? Nedir?
1: Mafyacılar öyle şeylere inanır.
0: Sen hiçbir şeye inanmıyorsun o zaman.
1: Memati Baş, seninle din konuşacak değilim.
0: İyi. Siyaset konuşalım o zaman. Bu Ersoy senden ne istiyor?
1: Konsey kuracakmış Ersoy. Bize katılacaksın dedi.
0: Konsey mi?
3: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Haziran Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Tüm dünya ABD ile İran arasında barış masasının yeniden kurulmasını beklerken savaş yeniden başladı. İran, İsrail'in Beyrut'a saldırmasına misilleme olarak İsrail'i balistik füzelerle vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayıp misillemeyi erteledi. Dedi ama İsrail gece yarısı İran'ın 5 kentine vurdu. Bu durum Trump'ı daha da öfkelendirdi.
6: Herkes barış beklerken yeniden savaş çıktı. Orta Doğu karıştı. Füzeler yağmur gibi yağdı. İran tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan harekete geçti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılar nedeniyle İran, İsrail'i füze yağmuruna tuttu. Ülkenin kuzeyinde birçok bölgede sirenler çaldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediği açıklandı. İran devrim muhafızları da bir bildiri yayımladı. Siyonist rejimi balistik füzelerle hedef aldık dediler ve bu bir haftalık aralıksız saldırıların başlangıcıdır diye olacakların sinyalini verdiler. Tahran sokakları İsrail'e yollanan füzelerin ardından kutlamalara sahne oldu. Ve tansiyon yükselirken ABD Başkanı Donald Trump da devreye girdi. Müzakerelerin çökmesinden endişe eden ABD Başkanı İsrail'e öfkelendi. Beyrut'a yönelik saldırılarını durdurmasını ve İran'a misilleme yapmamasını istedi.
7: Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki tarafta üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını yaptı, İran da saldırısını yaptı. Bir yenisine ihtiyacımız yok.
6: Ama Netanyahu Trump'ı dinlemedi. İsrail ordusu büyük bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. Kısa bir süre sonra Husiler de devreye girdi. Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'e saldırı düzenledi. Tüm bu olanlar anlaşma ihtimallerini zayıflattı. Çünkü İran bir yandan da olan bitenden ABD'yi sorumlu tuttu. Ve Donald Trump katıldığı bir canlı yayında da gergin anlar yaşadı.
7: Ya ahlaksızsın ya da aptalsın. Ahlaksızsın.
6: NBC'nin

0: News kanalında yayınlanan programda Trump yayını terk etti. Kaliforniya seçimlerinin hileli olduğuna dair iddialar karşısında sunucunun kanıt sorması üzerine öfkelendi. Trump ağzına geleni söyledi.
1: Ya ahlaksızsın ya da aptalsın. Ahlaksızsın. ABC, CBS ve CNN de öyle. Karşımda tek taraflı yozlaşmış bir medya ağı var. Bu kadar yeter. Burada bitirelim.
2: Orta Doğu'daki gerilim sonrası altın haftayı kritik bir düşüşle açtı. Gram altın 6400 liraya kadar gerilerken petrol fiyatları adeta uçtu.
3: Altın alanlar zararda tabii ki.
4: Daha da gerilese iyi olur tabii. Düşsün.
5: Savaş tekrar başladı. Piyasalarda çarşı pazar karıştı.
6: Orta Doğu'da gerilim bir kez daha tırmandı. Altın haftayı kritik bir düşüşle açtı. Ons altın 4290 dolara, gram altınsa 6400 liraya geriledi.
5: Geçen haftaya kıyasla gram altın tarafında 75 lira, ons altın tarafında 60 dolar civarında bir gerileme gerçekleşti.
7: Jeopolitik risk arttı. Fed'in para politikası beklentisi değişti. Petrol varil başına 96 dolara yükseldi. Uzmanlar daha da artabileceğini söyledi.
5: Petrol fiyatlarında yaşanan bu yükselişlerle birlikte altın ve gümüş fiyatında satışların daha da derinleştiğini gözlemliyoruz.
6: Altın fiyatları geçtiğimiz birkaç hafta boyunca daha durağan seyrediyordu. Ancak gördüğümüz tabloda altın radikal bir düşüşle beklentilerin bile altına indi.
8: Maaşımız alınca bir uğrarız kuyumculara.
3: Düştüğü zaman tam fırsatı. Zamanı yani.
6: Uzmanlar altın yatırımcısını bir kez daha uyardı. Altın almak için köprüden önceki son çıkış olabilir.
5: Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar çok iyi bir sezon ve dönem geçiriyorlar. Onlar için iyi bir fırsat dönemi olduğunu söyleyebiliriz.
2: Mutlak mutlan kararıyla sarsılan CHP Genel Merkezi ile muhalif kanat arasındaki yetki krizi yarınki grup toplantısı öncesi kürsü savaşına dönüştü. Genel Merkez'in Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak ısrarına karşı TBMM'de konuşan Manisa Milletvekili Özgür Özel 9 Haziran Salı günü salonda kendisinin konuşacağını söyledi.
9: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
10: Elbette.
0: Biri ben konuşacağım dedi.
11: Yarın benim konuşacağım. Grup toplantısı yapılacak.
0: Diğeri hayır ben.
9: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
11: Elbette. Yarın benim konuşacağım. Grup toplantısı yapılacak.
0: Her şey yılan hikayesine döndü. Mutlak mutlan kararı mutlak bölünme getirdi. Her cepheden bir ses, her sesten bir polemik, her polemikten de bir çatışma doğdu.
12: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
13: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
0: Son krizin adı grup toplantısı. CHP Genel Merkezi ile muhalif kanat arasında yetki krizi tırmandı. Kürsü savaşı başladı.
13: Görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacak.
14: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: Grup toplantısında kim konuşacak tartışması yarın yapılacak toplantı öncesinde kaotik bir boyuta ulaştı.
13: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştu.
0: Geçtiğimiz hafta kürsüde Özgür Özel vardı. Bu hafta için Manisa'da olacağını söylemişti. Yani kürsüye çıkmayacaktı. Ve Kılıçdaroğlu'ndan kürsüye çıkacağım çıkışı gelince işler değişti. Özel önce mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP MYK Özel'in başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Orada da yine iki tarafın kurmaylarından farklı açıklamalar geldi.
14: Yönetmelik gereği, yönetmelik ne gerektiriyorsa onlar zaten yapılacak.
0: Emir yönetmelik dedi, Özel'i işaret etti. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise Kılıçdaroğlu konuşacak dedi.
15: Sıkıntı yok, ben konuşacağım.
13: Burada ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Yetki yok, meşruiyet yok. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmenden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız.
0: Ve kürsüyü Kılıçdaroğlu'na bırakmak istemeyen Özel de programını değiştirdi. Kürsüde ben olacağım dedi.
13: Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor. Benim konuşacağım. Grup toplantısı yapılacak.
0: Kriz büyüdükçe büyüdü.
13: Alternatif grup toplantısı başka bir yerde yaparlar. 46 milletvekiline ihtiyaçları. hareketi var. Sağduyulu davranmaya. Cumhuriyet Halk Partilileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir.
0: CHP'de grup toplantısı gerginliği genel merkezde yaşananlardan sonra ikinci bir kırılma noktası.
10: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
0: Ve sadece bu değil, bir de ikinci parti senaryosu gündemde. CHP'de mahkeme kararı

0: sonrası başladığı iddia edilen yol arayışı DSP kulisine taşındı. Özel yönetiminin DSP yönetimine partiyi bize verin teklifinde bulunduğu öne sürüldü. İddiaların odağındaki CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı, yanlış anlaşılma var diyerek iddiaları yalanladı.
1: Evelallah, grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır.
0: Ancak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP'nin kurumsal kimliğini teslim etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez dedi. Aksakal, Murat Emir'in açıklamasındaki yanlış anlaşılma ifadesine ise ben niye yanlış anlayayım diye yanıt verdi.
2: Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
3: CHP'ye seçim provası cevabı sandıkta verildi. Özgür Özel miting yaptı. AK Parti kazandı. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 6 beldede kurulan sandıklardan 4'ünde AK Parti, 1'inde MHP, 1'inde ise CHP birinci parti olarak çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yaptığı Mustafa Paşa'da seçimi AK Parti kazandı.
4: Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel miting yapmış, sandığı getirin cevabı görün demişti. Sandık geldi, Cumhur İttifakı kazandı.
4: Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık.
5: Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde seçimleri için sandıklar kuruldu dün. 10 binden fazla seçmen oy kullandı seçimlerde. Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerinde AK Parti, Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde CHP kazandı seçimi. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde AK Parti adayı Kemalettin Aydın belediye başkanı seçildi. Özgür Özel'in miting düzenlediği Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesinde ise AK Parti adayı Mustafa Özer 876 oyla zafere ulaştı. Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak sonuçları değerlendirdi.
4: Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık. Almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık.
3: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emeklileri için %16,6, memur ve memur emeklileri için ise %12,4'lük 5 aylık zam tablosu ortaya çıktı. Kesin zam oranları Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
5: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 5 aylık tablo büyük ölçüde netleşti.
6: Yılın ilk ayından itibaren aylık enflasyon oranları açıklanmıştı. Buna göre Ocak ayında %4,84, Nisan ayında 4,18 ve Mayıs ayında 1,71 olarak hesaplanmıştı ve bu oranlarla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin 5 aylık zam oranı %16,06 olarak hesaplandı.
5: Memur ve memur emeklilerinde ise %7'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte 5 aylık artış oranı %12,4 olarak hesaplandı.
6: Memur ve memur emeklisinin zam oranı da açıklanan enflasyonlarla birlikte belirlenmiş olacak. Buna göre enflasyon oranı %18 olursa 13,75, %19 olursa 14,71 ve %20 olursa 15,68 olarak belirlenecek.
5: Ancak tüm bu oranların kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Milyonlarca kişinin maaşına yansıyacak nihai artış Temmuz ayında belli olacak.
3: İstanbul'da ATM'ler üzerinden haksız kazanç elde eden çete çökertildi. Sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ederek kazanç sağlayan şüphelilere yönelik 6 yılda

0: operasyon düzenlendi. 9 kişi yakalandı.
1: ATM'lerin bile ayırt edemediği sahte para bastım ben.
2: Sahte dolarları ATM'ler üzerinden sisteme soktular. Akıl almaz vurguna imza attılar.
3: İstanbul Emniyeti ATM'ler üzerinden piyasaya sahte dolar süren çetenin peşindeydi. Çete adım adım takip edildi.
2: Operasyon için düğmeye basıldı.
3: Şüpheliler sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler üzerinden piyasaya sürmüş, farklı ATM'ler üzerinden de dövizi Türk lirası olarak çekmişti. Bu yöntemle tam 102.750 dolarlık haksız kazanç elde edildi.
2: Kurdukları düzenek çok geçmeden ortaya çıktı. 6 ilde eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.
0: Bursa İznik Gölü'nde oğlunu kurtarmak için dalgaların arasına atlayan emekli polis memuru baba hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlun faciadan 5 dakika önce suda oynadığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
4: Oğlunu kurtarmak için canını hiçe saymış, dalgaların arasına atlayıp hayatını kaybetmişti. Baba oğlun faciadan 5 dakika önce suda oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Her şey birkaç dakika içinde oldu. Facia emekli polis memuru babayı hayattan kopardı. İznik'te oğlunun boğulduğunu fark eden emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğlunun peşinden dalgaların arasına atlamıştı. Çevredekilerin yardımıyla küçük çocuk kurtuldu ama Çağlayan ne yazık ki hayatını kaybetti. Olaydan geriye en acı kareler kaldı. Faciadan yalnızca 5 dakika önce baba oğul suda işte böyle oynamıştı. O görüntüler yürekleri sızlattı.
0: Aksaray'da Alzheimer hastası annesinin kendisini unuttuğu için eve itfaiye yardımıyla girmesiyle gündeme gelen adamdan acı haber geldi. 5 gündür kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
5: Attan olsun Zincan, attan.
6: Anne beni tanımıyor.
7: Niye tanımıyor?
6: Alzheimer hastası olduğu için.
4: Alzheimer hastası annesi eve almamıştı. Sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
5: Çabuk attan olsun Zincan, attan.
4: 80 yaşındaki annesi Zarife Ergün'le yaşayan Rahim Ergün, annesinin Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta kalmış. İtfaiyenin yardımıyla eve girmişti.
6: Kapıyı gittiği zaman bir iki saat sonra da kapıyı tekrar açıyor. Polis çağırıyor, ben de polis çağırıyorum, itfaiye çağırıyorum, böyle giriyor.
4: Bu görüntülerle gündeme gelen 53 yaşındaki Rahim Ergün'den bu defa kötü haber geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamıyordu. Eski eşi kayıp başvurusu yaptı. 5 gün sonra cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Ergün'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belirlenecek.
0: Filipinler korku dolu bir güne uyandı. Mindanao bölgesi 7.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Filipin halkının yaşadığı korku ve panik kameralara da yansıdı. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
4: Kimi sokakta, kimi de okulda korku dolu anları yaşadı. Binalar sallandı, yıkıldı. İnsanlar can havliyle yere eğilip bekledi. Filipinler 7.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı yerin 55.2 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öğrenciler depreme okulda yakalandı. Açık alana çıktılar, yere eğildiler. Birbirlerine sarılarak depremin bitmesini işte böyle beklediler. O anda bir yapı işte böyle yıkıldı. Çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Birçok binada yerle bir oldu. Binaların yıkılmasıyla etrafı toz bulutu kapladı. Depreme sokakta yakalananlar da vardı. Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldular.

0: Depremde en az 15 kişi hayatını kaybetti. 129 kişi de yaralandı. Depremin ardından 6.5 ve 4.6 büyüklüğünde birçok sarsıntı daha kaydedildi. Ve tsunami uyarısı da yapıldı.
1: İstanbul Sultan Gazi'de beste kargayı oysun gözünü deyimi gerçek oldu. Uçamayan yavru kargaya yardım etmek isteyen adama anne karga saldırdı. İşte o anlar.
2: Bırak! Bırak bırak abi.
0: Uçamayan yavru kargayı kurtarmak istedi. Anne karganın gazabından kurtulamadı.
2: Bırak abi. Aha, kafanı parçalamış abi, bırak. Yemin ediyorum kafasını.
0: Besle kargayı oysun gözünü deyimi gerçek oldu. Sultan Gazi'de bir adam parkta uçamayan yavru kargayı görünce yardım etmeye çalıştı.
2: Bırak. Bırak bırak abi. Çıkın çocuklar, uzak durun kuştan.
0: O anda anne karga yavrusuna dokunulduğunu gördü. Gagasıyla adamın kafasına saldırdı.
2: Yemin ediyorum kafasını.
0: Adamın kafası kanarken çevredekiler müdahale etti. Yaşananlar da besle kargayı oysun gözünü deyimini hatırlattı.
3: Kafana vurdum hele.
2: Dur abi dur dur dur dur bir yıkayalım onu, öyle olmaz.
1: Bursa'da yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi efendim. 10 gündür bir dükkana dadanan hırsız bu kez peruk taktı, pembe şort giyip kadın kılığına girdi. Dükkan sahibi bu durum karşısında şoke oldu kaldı. Hırsızlığın böylesi yok artık dedirtti.
4: Eskiden hırsızlar daha edepliydi.
0: Böyle hırsızlık görülmedi. Peruk taktı, şort giydi. Züccaciye dükkanını soydu.
4: Şaşırdık. Yani beklemiyorduk böyle bir şey.
0: Züccaciye dükkanında yaşanan hırsızlık akıllara durgunluk verdi.
4: Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı.
0: Her gün farklı kıyafetler giyiyordu. Dükkanı soyup kayıplara karışıyordu. Dün gece yine dükkana geldi. Planı hazırdı.
4: Pembe şort, sarı perukla kadın kılığında geldi.
0: Kadın kılığına girdi. Kendince güvenlik kameralarına önlem almıştı. Dükkanı soydu. Ardından üzerini değiştirip kayıplara karıştı. Ekipler şimdi peruklu hırsızın peşinde.
1: Yine erkek terörü, yine bir kadın cinayeti. Kocaeli'de bir adam 5 çocuğunun annesini sokak ortasında bıçakladı, kadının başında bekledi, yardım edilmesine dahi izin vermedi.
5: Beş çocuğunun annesine acımadı, sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kadın cinayetinin adresi bu kez Kocaeli oldu. Erdal K. bir süredir işsizdi. Eşi Elif K. ile tartıştı. O tartışma sokağa taştı. Cani adam eline aldığı bıçakla 5 çocuğunun annesine dehşeti yaşattı.
6: Ses geldi, dışarı çıktık. Baktı ne adam? Kadın başında durmuş, kadını bıçaklıyor. Namus meselesi diye bağırıyorlar.
5: Elindeki bıçağı bırakmadı. Kanlar içindeki eşinin başında bekledi. Polis caniyi kocaya müdahale etti. Öfkeli kalabalıksa linç girişiminde bulundu.
6: Polisler geldi, ambulans geldi. İşte polise elinden bıçağı aldı. Vatandaşlar da biraz adamı hırpaladı. Alıp götürdüler.
5: Kadın ağır yaralıydı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocukları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
1: Adana'da yüzlerini kapşon ve kar maskeleriyle gizleyen şüpheliler bir döviz bürosunun kepengini araçla kırarak iş yerine girdi. 2 dakikada 16 bin doları çalan zanlılardan 3'ü kısa sürede yakalandı.
0: Biri otomobili geri sürüp kepengi böyle kırdı. Diğerleri döviz bürosuna girerek yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptı. Kapşon ve kar maskeli hırsızlar herkesin uyuduğu saatte harekete geçti. Gecenin karanlığında otomobille döviz bürosunun önüne geldiler. Üçü araçtan indi, direksiyon başı.

içinde olan işbirlikçileri aracı geri sürdü. Dükkanın kepengini kırmayı başardı. Bu hırsız kırık kepengin altından, diğer ikisi de yan taraftaki açık alandan içeriye girdi. Kendilerine engel olan motosikleti devirip bankonun arkasına geçip çekiçle kasayı kırdılar. Dövizleri poşete doldurup 2 dakika içinde 16 bin doları çaldılar.

0: Paralar yoktu. Görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdüler ama tutuklandılar. Ekipler şimdi cip sürücüsünün peşinde.
1: Şimdi de kirazın bahçeden market yolculuğuna göz atacağız. Çiftçinin kilosunu 25 liraya sattığı kirazın fiyatı el değiştirdikçe katlanıyor. İstanbul'da ortalama 600 liraya satılıyor efendim. Beyaz Ana Haber muhabirimiz Büşra Nur Danışment bu yolculuğu sizler için araştırdı. İşte kirazın katlandıkça katlanan fiyat yolculuğu.
2: Coğrafi işaretli Honaz kirazı.
3: Bakın bu sene rekolte çok fazla.
2: Rekoltenin yüksek olması tabii fiyatlarımızı ciddi anlamda düşürdü.
4: Çiftçi 25 liraya satmakta, tüketici marketten 600 liraya almakta zorlanıyor.
2: 25 lira olması bizim toplama maliyetlerini bile karşılayamıyor.
5: Tüketici ile çiftçinin arasında çok büyük fark var yani.
6: Sizlere kiraz fiyatlarındaki değişimi kalem kalem anlatalım. Önce 25 liraya tarladan kiraz çıkıyor. Ardından hale komisyoncuya teslim ediliyor. Oradan da aracı devreye giriyor. İşte el değiştirdikçe İstanbul'a büyük şehirlerdeki tüketiciyle buluşuncaya kadar kiraz fiyatları katlandıkça katlanıyor.
2: Kirazın şu an 1 kilo maliyeti 50 lirayken biz bu kirazı 25 liraya satamıyoruz.
5: 10 lira gibi buranın işçilik, paketleme masrafları oluyor.
6: Bakın kirazda bu sene rekolte fazla ancak yıl içerisinde ilaç fiyatlarına peş peşe zam geldi. İşçilik maliyetleri de arttı. Ancak kiraz fiyatları tam aksine yükselmedi.
2: Eldeki esnaflar da 25 liraya aldıkları kirazı 30 liraya satamadıklarını söylüyor.
5: Biz buna 10 lira gibi buranın paketleme, işçilik masraflarını koyuyoruz.
6: Şimdi de İstanbul Şişli'deki bir marketin manav reyonuna baktığımızda kirazın kilosu 600 lira. Yani üreticiyle tüketici arasında uçurum makas farkı var.
2: Piyasada genel bir sıkıntı oluştu.
6: Haliyle bu durumda hem üretici mağdur oluyor hem de halkanın en son zinciri olan tüketici ve iki grup da bu duruma tepki gösteriyor.
1: İzmir'de bir aile yemek yemek için zincir bir restorana gitti. Yemek servisinde garson tereyağıyla şov yaptı ancak o şov tavanın sapının kopmasıyla faciaya dönüştü. 2 yaşındaki Mercan kızgın tereyağla yandı.
0: Garson şov yapmak istedi. O şov 2 yaşındaki bebeği kızgın tereyağıyla yaktı.
7: Döner yemeye gittik ailemle beraber.
0: O yemek Demirkol ailesine zehir oldu.
7: Garson arkadaş elinde tereyağı tavasıyla birlikte geldi. Tam benim tabağımın önüne uzattığında yanımda oturan 2 yaşındaki kızım Mercan tavanın sapının kopmasıyla birlikte yandı.
0: Minik Mercan'ın bedeni ikinci derece yanıklarla doldu.
7: Tereyağı tavası ağzına kadar köpüklü, kaynar, kızgın bir şekilde doluydu.
0: Aylarca acılar içinde tedavi oldu.
7: Her pansumanda jiletle kazıdılar. Çok acılar çekti.
0: Üstelik bu olayda garson ve işletme müdürü yalnızca para cezası aldı.
7: Yani bir anne olarak şu anda bile ağlayabilirim, gözlerim doluyor.
0: Anne Gülçin Demirkol da şov adı altındaki ihmalkarlığın son bulmasını istiyor.
7: Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
1: Bursa Nilüfer'de ailesiyle hobi bahçesinde ısınmak isteyen bir adam ecel telleri döktü. Çünkü yaktığı ateş bir anda bomba gibi patladı.
8: Baba!
0: Tek istediği ısınmakta ama yaktığı ateş bomba gibi böyle patladı. Faciayı kıl payı atlattı.
8: Baba!
0: Akıl almaz olay Nilüfer'de kaydedildi. Ailesiyle birlikte hobi bahçesinde vakit geçiren adam üşüyünce başına gelmeyen kalmadı.
8: Baba!
0: Ateşin başında oturuyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu.
8: Baba!
0: Herkes ecel teri döktü. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
8: Baba!
1: İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik

0: Gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından bir saldırı haberi de Antalya ve Diyarbakır'dan geldi. Antalya'da Otokoç galerisine ateş açılırken saldırgan o anları kayıt altına aldı. Diyarbakır'da ise bir banka şubesi kurşunlandı.
1: İstanbul'un ardından Antalya'da da Otokoç kurşunlandı.
2: Saygısızlıklar eğer devam ederse bu eylemler de bitmeyecektir. Bizler koşullu aslan gibi.
1: İş insanı Rahmi Koç'a anlattığı fıkra nedeniyle soruşturma başlatılmış. Koç da özür dilemişti. Yaşananların ardından Otokoç'un İstanbul'daki genel müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli iki şüpheli binayı kurşun yağmuruna tuttu. Ve bir saldırı haberi de Antalya'dan geldi. Otokoç galerisi kurşunlandı. Şapkalı ve yüzü kapalı iki kişi ateş açtıktan sonra işte böyle kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar kendilerini dışarıya attı. Binaya 3 mermi isabet etti. Şüpheli saldırı anını kayıt altına almıştı.
2: Saygısızlıklar eğer devam ederse bu eylemler de bitmeyecektir. Bizler koşullu aslan gibi.
1: İstanbul'daki saldırıya ilişkin 2 kişi, Antalya'daki saldırıya ilişkin de 3 kişi gözaltına alındı. Ve Diyarbakır'dan da bir saldırı haberi geldi. Koç Holding'e ait bir bankanın şubesi gece saatlerinde kurşunlandı. Kepenge, şubemiz hizmet verememektedir yazısı asıldı. Ekipler saldırganın peşine düştü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de saldırılara tepki gecikmedi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz dedi.
0: Karaman'daki esrarengiz cinayet tam 18 yıl sonra çözüldü. Kaybolduktan sonra cesedi bulunan terzinin katili en yakın arkadaşı olan berber çıktı. İşte cinayet dosyasının tüm detayları.
3: 18 yıl önce kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu. Katili en yakın arkadaşı çıktı.
4: Terzilik yapan Erkan Erkara 27 Aralık 2008 yılında kaybolmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda 2009 yılında cansız bedeni bulunmuştu.
3: Erkara makasla öldürülmüştü. Birçok kişinin ifadesi alınmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.
4: Ve tozlu raflardaki faili meçhul dosya yeniden ele alındı. O döneme ait 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi.
3: Erkara o gece berber arkadaşıyla birlikteydi. Kaybolduktan saatler sonra ise aracı süren bir kişi benzinlikten yakıt almıştı.
4: Yakıt alan bu kişinin berberlik yapan arkadaşı olabileceği değerlendirildi. Şüphelinin farklı kurumlardan alınan görüntüleriyle karşılaştırmalar yapıldı.
3: Görüntüdeki kişinin arkadaşı olduğu raporlandı. Gözaltına alındı.
4: O dönemki ifadesinde yakın arkadaşıyla birlikte bir mekanda alkol aldıktan sonra yanından ayrıldığını öne sürmüş ve suçlamaları kabul etmemişti.
3: Para tartışması nedeniyle arkadaşını öldürdüğü, ardından cansız bedeni baraja attığı değerlendirildi.
4: Şüphelinin cep telefonu cinayetten sonra cesedin bulunduğu noktada sinyal vermişti. Dosyada şüphelinin cesedi kontrol etmeye gittiği belirtildi.
3: Ceset bulunduktan sonra hattını değiştirdiği ortaya çıktı. En yakın arkadaşını öldüren katil tutuklandı.
0: Muğla Fethiye'de ekiplere başkasına ait kimliği gösteren şüpheli kaçmaya çalıştı ancak orada bulunan bir adam suç makinesinin kaçmasına izin vermedi, şüpheliyi tek yumrukla yere serdi.
3: Polisten kaçıyordu ama tek yumrukla böyle yere serildi. Fethiye'de öğle saatleriydi. Ekipler rutin kimlik denetimindeydi. Bir adamı durdurdular. Hareketleri şüpheliydi. Hatta gösterdiği kimlik bile kendisine ait değildi. Şüpheli kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştü. Ama bu adam kaçmasına izin vermedi, yumruk attı. Polisten kaçan şüpheliyi böyle yere serdi. Polisler adamı yakaladı. İki ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
0: Dominik Cumhuriyeti'nde motoru arızalanan özel jet acil iniş yaparken boş araziye düştü. Jet alev topuna dönerken iki pilot hayatını kaybetti.
1: Özel jet acil iniş

0: yapıyordu. Boş araziye çakıldı. İşte böyle patladı. Bu özel jetin kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalandı. Pilot acil iniş kararı aldı, prosedürler başlatıldı. Ancak iniş beklendiği gibi gitmedi. Özel jet boş araziye düştü, metrelerce sürüklendi. Ardından da işte böyle patladı. Jet alev topuna döndü. Siyah dumanlar böyle yükseldi. Uçakta mürettebat dışında kimse yoktu. İki pilot hayatını kaybetti.
1: Artık herkes ev sahibi olabilecek müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. TOKİ'nin 20 bin konutluk açık satış kampanyası başlıyor efendim. İşte örnek daireler ve satın alma şartları.
0: Bakan kurum müjdeyi verdi. TOKİ açık satış kampanyası başladı.
2: TOKİ orta gelirli aileleri ev sahibi yapmak için harekete geçti. Türkiye genelinde 64 ilde 2+1 ve 3+1'den oluşan 20 bin konut satışa çıkarılıyor.
0: 20 bin konut için açık satış kampanyası 15 Haziran'da başlıyor.
2: Ve bizler şu anda Ankara'da bulunan örnek dairelerden birindeyiz. 75 metrekarelik dairenin antresi gayet geniş ve ferah bir yapıya sahip. Daire, mutfak, salon, çocuk odası, yatak odası ve banyodan oluşuyor.
0: Konutlar depreme dayanıklı.
2: Görmüş olduğunuz gibi 18 metrekare kullanım alanına sahip salon oldukça aydınlık ve güneş alıyor. Salona girer girmez bizleri geniş, ferah ve kullanışlı bir manzara karşılıyor. Bir evin en kritik öneme sahip olan bölümü yani mutfak, modern tasarımı ve genişliğiyle dikkat çekiyor.
0: İşte kampanyanın şartları.
2: Kampanyada gelir, ön başvuru ve kura koşulları bulunmuyor. Sadece 18 yaşından büyük olması gereken başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması gerekiyor.
0: Konutlar uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak.
2: 2+1 konutlar 3.100.000 liradan, 3+1 konutlarsa 3.300.000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aylık taksitlerse 21.400 liradan başlayacak.
0: Birinci modelde peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. İkinci modelde %50 peşinat ve 72 ay vadeyle %8 indirim imkanı sunulacak. Üçüncü modelde de peşinatın yarısı sözleşme anında, diğer yarısı da 12 ay sonra ödenerek 60 ay vadeyle tamamlanabilecek.
1: Ve Fenerbahçe diyeceğiz. Hafta sonu Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre süreci vardı. Fenerbahçe eski ama yeni başkanını seçti. 17.245 oy alarak Hakan Safi'yi geride bırakan Aziz Yıldırım 8 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe başkanı oldu.
3: Sayın Hakan Safi 9.927 oy. Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy.
0: 8 yılın ardından yeniden başkan seçildi. Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi başladı.
4: Kazanan Fenerbahçe'de.
5: Fenerbahçe camiası eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor.
4: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bundan endişeniz olmasın.
5: Nasıl bir Fenerbahçe olduğunda hep beraber oturup seyredeceğiz.
0: Hafta sonu Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre süreci vardı. Cumartesi günü gergin başladı kongre. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri birbirlerine yabancı madde fırlattı. Zaman zaman Aziz Yıldırım da gerginliğe dahil oldu. Ve seçim günü Fenerbahçeliler oylarını kullandı. Oy sayımı devam ederken Hakan Safi kameraların karşısına geçti. Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
5: Fenerbahçe camiası eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor.
0: Ve 17.245 oy alan Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başkanı seçildi.
4: Kazanan Fenerbahçe'de.
1: Dolandırıcılar durdurak dinlemiyor. Bu kez de hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın adını kullanarak yatırım sitesi açtılar. Tuzağa düşürdüklerini yüz binlerce lira dolandırdılar.
6: Sanal medyadaki yatırım tuzağına dikkat. Bu sefer de ünlü tarihçi

0: İlber Ortaylı'yı suçlarına alet ettiler.
1: Ünlü isimlerin adını kullanıyorlar, yatırım vaadiyle tuzağa düşürüyorlar. Dolandırıcılar yeni taktikleriyle ölüleri bile kullanıyorlar.
0: Sponsorlu reklamlar vasıtasıyla yatırım vaadi sunuyorlar ve vatandaşların çok kazanacaklarını iddia ediyorlar.
2: Dolandırıcılar bu kez de geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın adını kullandı. Ünlü tarihçinin adı ve fotoğrafıyla güven kazanan dolandırıcılar yatırım sitesi kurup onlarca kişiyi ağına düşürdü.
0: Sahte borsa ve sahte yatırım siteleri oluşturarak vatandaşların kişisel verilerini, bilgilerini hem de banka hesaplarını ele geçirebiliyorlar.
1: O tuzağa düşenlerden biri de Antalya'da yaşayan 63 yaşındaki emekli AK oldu.
2: Önce yatırım sitesine üye oldu, ardından 11 bin lira gönderdi. Daha sonra sitedeki sözde yatırım danışmanlarına güvenerek tam 800 bin lira daha yolladı.
0: Fakat ne yatırım gerçek ne site gerçek.
2: Taktik de yöntem de aynıydı. Sözde yatırım danışmanları parayı aldıktan sonra sırra kadem bastı. Var olan sitede kapandı.
0: Ünlü isimlerin yapay zeka ile fotoğraflarını oluşturan bu tarz hesaplara asla itibar etmeyin.
3: Ece Erken'in merhum eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun evlenmeden önceki eşi Benan Kocadereli'nin aracına zarar verdiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Yerel mahkemenin mala zarar verme suçundan verdiği 30 bin liralık ceza üst mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderildi. Dosyada oluşan zararın karşılanması halinde Ece Erken'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı da incelenecek.
1: Ece Erken ve Benan Kocadereli arasında yıllardır gündem olan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ece Erken iddiaya göre 2020 yılında o dönem Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi olan Benan Kocadereli'nin aracına zarar vermişti. Yaşananların ardından Erken hakkında hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla dava açıldı. Yerel mahkeme Ece Erken'in hakaret suçundan beraatine, mala zarar verme suçundansa 30 bin lira adli para cezası almasına hükmetmişti. Kararı üst mahkemeye taşıyan Ece Erken için Bölge Adliye Mahkemesi'nden yeni bir karar geldi. Hakaret suçundan verilen beraat kararı onandı. Ancak dosya yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderildi. Mahkeme oluşan zararın karşılanması durumunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının da değerlendirilmesini istedi. Dosya önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.
3: Bu ülkede ezan sesine tahammül edemeyen varsa ülkeyi terk edecek. Şimdi size aktaracağım haberden önce kendimce bir giriş yapmak istedim. İstanbul'da bir düğünde yaşanan skandalı getireceğiz ekranlarınıza. Düğünde sahne alan sözde sanatçı ezan sesine tahammül edemedi. O anlar sanal medyada bakın nasıl tepki topladı.
4: Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede.
5: Ezan sesine tahammül edemedi. Hadsizliği pes dedirtti.
4: Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede.
5: Skandalın adresi Büyükçekmece. Bir düğün organizasyonu vardı. Pınar Hatimoğlu adındaki solist düğünde sahne aldı.
4: Bakalım ufacık bir ara.
5: Şarkı söylediği anda ezan okundu. Müziğe ara verilmesi istendi. Sanatçı o talepten rahatsızlık duydu.
4: Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede.
5: O anlar sanal medyada tepki topladı. Hatimoğlu'nun ezan sesinden rahatsız olmasının ardından akıllara Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konseri getirdi.
6: Galiba ezan okunacak şimdi de bir ara verelim, ezanı dinleyelim.
5: Çünkü megastar Tarkan da sahnede şarkı söyleyeceği anda ezan sesini duyunca ara vermişti.
3: Ve bizden bir haberle devam edeceğiz şimdi. Beyaz TV'nin ulaştırma şefi Sabri abimiz Sabri Özkul'un oğlu Mert Özkul Ankara'da yapılan düğünle hayatını Irmak Ateş'le birleştirdi. Genç çiftin düğününden renkli anlar kameralara yansıdı.

0: Beyaz TV'nin ulaştırma şefi Sabri Özkul'un oğlu Mert Özkul hayatını Irmak Ateş'le birleştirdi. Beyaz TV ailesi genç çifti yalnız bırakmadı.
1: Beyaz TV ailesi olaraktan beni yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim.
0: Genç çifte heyecan doruktaydı.
2: Valla bugün heyecan had safhada. Gelen misafirlerimize de teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim.
3: İnşallah her şey güzel olur. İçeri heyecanla bekliyoruz.
4: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Arar buluruz evini, bilir misin? Üzeri deliyiz biz. Hem yazın.
7: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
6: Arar buluruz.

0: özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlio'da. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlio, Frat Lifestyle güvencesiyle.

0: Herkes kendine has. Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
1: Otobit'te. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
1: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
0: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Waikiki. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Vay toplantılar!
11: Vay ödevler!

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Staş labneyi.
5: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle. 1, 2, 3, 4.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı Türkiye Münazara Yarışması büyük final programını Ankara CSO'da gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı programda gençler fikirleriyle yarıştı efendim. Kazanan takım 150 bin liranın yanı sıra Umre ödülünün de sahibi oldu.
6: Sizler düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız.
7: Türkiye Gençlik Vakfı CSO Ankara'da Türkiye Münazara Yarışması'nın final programını gerçekleştirdi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da lise yıllarındaki münazara geçmişini hatırlattı.
6: Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1972 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyken katıldığı liseler arası münazara yarışmasında arkadaşlarıyla birlikte birincilik kazandı.
7: Münazara yarışmasının final müsabakası başladı.
8: Bu maçta savunacağımız şey şu: kültürel emperyalizm bizce çok kötü bir şey ve biz dünya halkları olarak buna karşı mücadele etmeliyiz.
7: Yarışmanın kazananı Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. 150 bin liranın sahibi oldu.
9: İçişleri Bakanımız inisiyatif aldılar.
10: Galip sayılır bu yolda mağlup diye bir şairin sözü var. Biz İçişleri Bakanlığı olarak onları da Umre'ye göndereceğiz.
5: Güney Kore'de sahte alışverişlerle para harcamadan mutlu olma çılgınlığı başladı. Gençler boş sepetleri doldurup gelmeyecek siparişleri bekliyor, cüzdanlar dolu kalıyor ama uzmanlar bu durumun psikolojik tehlikeleri konusunda uyarıyor. İşte dijital dünyanın son numarası.
7: Siparişler sahte, kuryeler hayali. Ancak yaşanan his gerçek.
11: Beni bu şekilde sokakta görseniz çılgınlar gibi alışveriş yaptığımı düşünebilirsiniz. Ancak poşetlerin içi boş. Zaten amaç da alışveriş yapmak değil, alışveriş yaptığıma kendimi inandırarak mutlu olmak. İşte bunun bir benzerini de Güney Koreli gençler internet siteleri üzerinden yapıyor.
7: Güney Koreli gençler arasında hayali alışveriş çılgınlığı hızla yayılıyor.
11: Gerçek hayatta her şey pahalı, sosyalleşmek lüks, alışveriş yapmaksa imkansız hale gelince Güney Koreli gençler de internetteki dopamin adlı sitelerden sahte alışverişler yapıyorlar. Ancak ortada ne bir kurye ne de sipariş var. Zaten amaçsa mutlu olmak.
7: Uzmanlarsa uyarıyor, sahte alışverişlerle elde edilen mutlulukların uzun vadede psikolojik problemler doğurabileceğinin altı çiziliyor.
5: Bursa'da bir adam eşine doğum günü sürprizi yapmak için aşkını tırın dorsesine yazdı. İşte tüm ezberleri alt üst eden o doğum günü sürprizi.
12: 6 yıldır doğum günü hakkını bu doğum günü olarak verdi.
7: Aşkını dağlara değil tırın dorsesine yazdı. 25 metrelik tırı kapladı. Görülmemiş bir doğum günü sürprizine imza attı.
13: Kaplama işi yaptığım için bu kadar yapabildim yani. Artık beğeniyor beğenmiyor ona kalmış.
7: Bursa'da yaşıyor Murat Fidan. Eşine doğum günü sürprizi yapacaktı. Unutulmaz olmasını istedi. Beyin fırtınası yaptı.
13: Yani ilgi çekeceğini düşündüm. Hoşuna gideceğini düşündüm.
7: Ve kolları sıvadı. 25 metrelik tır dorsesine birini bu kadar sevebilmek mümkün mü bilemem ama seni kelimelerle anlatamayacağım şekilde seviyorum yazdırdı. Yanına da eşinin fotoğrafını bastırdı. Eşini yanına aldı, tırın yanına götürdü. Havai fişekler patladı. Ravzan Nur Fidan'ın sürpriz karşısında ağzı açık kaldı.
14: Hoşunuza gitti mi?
12: Evet ve beklemediğim anda böyle karşıma çıktı. Dediği gibi kelimelerle anlatamayacak gibi bir şey.
7: Mutluydu çünkü görevi başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Unutulmayacak bir doğum günü sürprizine imza attı.
5: Tarzı ve lüks yaşamıyla sık sık magazin gündemini sallayan Bülent Ersoy, bu kez parmağındaki devasa yüzükleriyle gündemi salladı. Diva, servet değerindeki yüzüklerle bakın nasıl pozlar verdi.

0: rahat rahat şöyle döşene döşene bir alışverişimi de yaptım.
1: Parmağındaki detay olay oldu. Bülent Ersoy takılarıyla sınırları zorladı.
2: O bunun eşi değil miydi?
0: Evet.
2: Eşi şu.
3: Bülent Ersoy servetle geziyor.
1: Servet değerindeki yüzüyle işte böyle poz verdi. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy şaşalı yüzükleriyle sanal medyayı salladı. Paylaşım kısa sürede tüm rekorları kırdı.
3: Bülent Ersoy servetle geziyor.
1: Flaşlar patladı, parmağındaki devasa yüzükler spot etkisi yarattı. Ortam bir anda aydınlandı. Servet değerindeki yüzükler göz kamaştırdı. Ünlü sanatçının iddialı ve lüks seçimi sanal medya kullanıcılarını hayret içinde bıraktı. Çarpıcı kare kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Magazin dünyasının en çok konuşulan görseli oldu.
0: Güzel bir alışveriş yaptım ama ben tatmin olmam onlardan.
1: Divan'ın servet listesi de en az tarzı kadar dikkat çekiyor. İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villalar, İstanbul Fenerbahçe'de özel sauna, Antalya Fethiye'de benzinlik yatırımı ve 30 metrelik lüks yat, kiraya verilen vinç ve dozerler.
4: Dilan Polat'ın milyonlarca takipçili hesabının kapatılmasının ardından Dilan ailesi alarma geçti. Dilan Polat ve kayınvalidesi Şükran Polat'tan peş peşe açıklamalar geldi. Diğer yandan İzmir'deki

0: Bir saldırıda öldürülen Can Polat'ın failleri ise tutuklandı. İşte Dilan Polat cephesinde yaşananlar.
1: Ne olur polis ambulans. Can Polat'ı vurdular. Ne olur buraya polis ambulans. Can Polat'ı vurdular.
2: 6,3 milyon takipçili hesabı kapatılmıştı. Ünlü fenomenden ilk açıklama geldi. Dilan Polat'ı hayata bağlayan araçtı sanal medya. Öyle ki korumasının vurulmasını bile hesabından duyurmuştu.
1: Ne olur.
2: İzmir tatillerinden dönüş yoluna geçmeye hazırlandıkları sırada gerçekleşmişti korkunç infaz.
3: Güvenli sürüş kardeşim.
4: Aynen. En güzel.
2: Cinayetin ardından oklar Dilan Polat'a çevrilmiş, tehdit edilmelerine rağmen gittikleri her yerden konum bilgisi paylaştıkları için Can Polat'ın ölümünden sorumlu tutulmuşlardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurmuş, Dilan Polat'ın resmi Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti. Dilan Polat'tan ilk açıklama geldi. Sadece mutlu olmak istemiştim dedi, hesabın umrunda olmadığını söyledi. Bir açıklamada Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'tan geldi. Hesabın açılması için gerekli yerlere başvuru yaptıklarını söyledi. O süreçte yedek hesap devreye girdi. Diğer yandan Can Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Cinayetin ardından gözaltına alınan tetikçi ve ona yardım eden 3 şüpheli tutuklandı.
0: Efendim biz bu haberimizi ana haberi tamamladık ancak bizden hemen sonra Sürmanşet programı başlıyor. İzlemenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler.

0: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında Sürmanşet'le karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Osman Gökçek her zaman olduğu gibi stüdyomuzda ve önemli açıklamalar yapacak. Sayın Gökçek, Sürmanşet'e hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Gerçekten siyasetin gündemi adeta kaynıyor. Çok hareketli bir gündem var. Yakalayamıyoruz neredeyse. CHP'de daha da hareketli bir sahne var. Biliyorsunuz Muhittin Böcek'in yeni açıklamaları aslında CHP'ye bomba gibi düştü. Yeni itiraflar geldi. Bir taraftan yarın grup toplantısı var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son bir yazısı oldu meclise gönderdiği. Özgür Özel yarın nerede konuşacak? Konuşacak mı? Bir toplantı yapacak mı? Yapmayacak mı? Hepsini konuşacağız. Değerlendirmelerinizi bekliyoruz efendim. İsterseniz Muhittin Böcek'in itiraflarıyla başlayalım.
1: Evet.
0: Şimdi Muhittin Böcek diyor ki ek bir ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki belediye başkanı efendim. Tutuklu kendisi. Ve diyor ki ben Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro, 950 bin euro ve 200 bin euro para verdim.
1: Dolar.
0: 200 bin dolar pardon, para verdim diyor. Adaylık için verdiğini söylüyor ve bunların hepsini Özgür Özel'in talimatıyla verdiğini evet. ifade ediyor. Neler söylersiniz?
1: Efendim biliyorsunuz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu söyleyen kişi yine bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. belediye başkanı. Ve tabii bu parayı alan biliyorsunuz yüzsüz veli. Utanmaz veli. Bununla alakalı ilk başta biliyorsunuz Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro biliyorsunuz para veriyorlar.
0: Evet.
1: Ve hiç utanmadan ahlaki değerlerin tamamını bir kenara bırakarak geliyor ve bu parayı alıyor. Tabii adam yüzsüz. Ondan sonra Manisa'da da çantayla 950 bin euro rüşvet götürdüğünü kendisi söylüyor. Bakın 950 bin euro rüşvet götürdüm diyor. Şimdi o dönemde bakıyoruz. Gerçekten
0: vefat eden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek.
1: O tarihte de orada olduğuna dair buradan tweetlerden görebiliyoruz. Ayrıca de yapılan HTS kayıtlarında da kendisinin orada olduğu o tarihte tespit edilmiş
0: durumda.
1: Fakat
0: buna cevap verebilecek bir Ferdi Zeyrek yok hayatta. Yani
1: evet,
0: kendisi
1: yok.
0: Vefat etti. Bu Muhittin Böcek'in
1: Allah iddiası. Rahmet eylesin. Evet, Allah ancak rahmet eylesin. Diyor ki ben 950 bin euro rüşvet götürdüm diyor. Ya şimdi Duygu Hanım bunu söyleyen Antalya Belediye Başkanları Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi biz Antalya Belediye Başkanı'na mı inanacağız? Yüzsüz ve ahlaksız Veli Ağbaba'ya mı inanacağız? Yoksa Özgür Özel'e mi inanacağız? Kime inanacağız biz? Yoksa

0: Antalya Belediye Başkanlığı'nın parayı genel merkeze götürdüğünü söyleyen, 1 milyon euroyu götürdüğünü söyleyen oğlu Gökhan Böceğe mi inanacağız? Şimdi bakın şunu unutmayalım. Bu iddiaların aynısı AK Parti'de olsaydı. Hı hı. Neler olurdu ya?
1: Hangi parti?
0: Allah aşkına olsun, Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bunu hangi durumda nasıl söylerdi? Düşünün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı eğer AK Parti'nin bir belediye başkanı kalkıp genel merkezle ilgili böyle bir iddiada bulunsaydı ne söylerdi?
1: Kızılca kıyamet kopardı.
0: Değil mi? Evet. Peki şimdi biz bunu sanki söyleyen kişilermişiz gibi AK Parti suçlamalarının Allah aşkına ne anlamı
1: var? Bu iddialar CHP'lilerden geliyor yani. Şimdi belediye efendim
0: bakın
1: itirafçı
0: çok enteresan. Buyurun. Diyor ki Muhittin Böcek yüzsüz Veli Ağbaba ile ilgili adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da bir lüks otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böceği aradı. Oğlum 1 milyon euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP genel merkez binasına gitti ve parayı teslim etti.
1: Bunu itiraf şimdi, etmiş oluyor aslında oğlunun
0: neden
1: iddiası.
0: Neden bu Veli Ağbaba ve onunla birlikte hareket edenlerin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmamak için mücadele ettiğini anlıyor musunuz? Adamlara baksanıza. Adaylık için 1 milyon euro. Allah bilir başkalarından neler götürdükleriyle ilgili iddialar ortaya çıkacak. Şimdi benim en çok merak edip ve beklediğim işlerden ne biliyor musunuz? Acaba bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hazinenin verdiği parayla ilgili olarak acaba bu paraları nerelere kullandılar? Bu paraları kullanırken yine Veli Ağbaba bu işin içinde miydi? Bu ahlaksızlıkların yapılmasında parmağı var mıydı? Ya bunlar çok önemli şeyler Duygu Hanım.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdi yönelik bir açıklaması var biliyorsunuz. Şu an inceleniyor.
0: Evet.
1: Yani yönetimdeki arkadaşların çevrelerindeki isimlere bir şey gitmiş mi gitmemiş mi onlar da açığa çıkacak. Dedi.
0: Şimdi CHP'lere soruyorum. Hangi davanız var sizin? Hangi sosyal demokratlıktan, hangi Atatürk ilke ve inkılaplarından bahsediyorsunuz ki Veli Ağbaba denilen bu ahlaksız 1 milyon euro sizin belediye başkan adaylarınızdan para alıyor ve o kişi aday yapıyorlar. Şimdi sosyal demokratlık bu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 tane okunun hangi bir tanesi bunu söylüyor? Bakın bunları sormaları lazım. Şimdi siz sokaklara çıktığınız zaman vatandaşla konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütleri vatandaşa ne vaat edeceksiniz? Ver parayı aday olur mu vaat edeceksiniz? Mesela şimdi önümüzdeki dönemde eğer Özgür Özel'in bu kadrosu kalırsa İstanbul Ankara kaça gidecek? İlçe belediye başkanlıklarında pazarlıklar ne olacak? Bunları kendi içinde kapalı bir ihaleyle mi satacaklar? Yoksa Veli Ağbaba akşamları teknede keyif yaparken bu paraları nasıl ezecek onları mı düşünecekler? Şimdi Duygu Hanım bir siyasi partinin düştüğü şu rezil durumu görüyor musunuz?
1: Gerçekten evet, konuşulanlar inanılır evet. Gibi değil oldukça.
0: Ama yüzsüz bir Veli Ağbaba olursa utanmaz bir Veli Ağbaba olursa partide parti bu hale gelir. Bütün partinin bu hale gelmesindeki en önemli faktörlerden birisi yüzsüz Veli'dir. Bakın buna inanın.
1: Ya belediye evet. Başkanları adaylık için bir ücret ödediğini
0: adamlar
1: ifade ediyor.
0: Adamlar illallah etmiş artık itiraf edelim demişler. Yani bıkmışlar Veli Ağbaba ve onun gibilerden. Görsek ki görmüyor musunuz adamlar anlatıyorlar.
1: Evet. MASAK raporlarıyla da bu deliller güçlendiriliyor bir taraftan diyelim ama yine de mahkemelerin vereceği kararları bir taraftan evet. Bekleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdi Özgür Özel biliyorsunuz geçtiğimiz hafta CHP'nin grup toplantısında konuştu.
0: Evet.
1: Orada aslında dikkat çeken, en çok dikkat çeken husus hain Kılıçdaroğlu sloganlarıydı. Bir genel başkana evet. Böyle hitap edilir mi? Bir izleyelim mi hep beraber? Buyurun.
2: Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar.
1: Şimdi tedbiren Sayın Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan.
0: Evet.
1: CHP'nin grup toplantısında hain Kemal sloganları atılması size ne hissettirdi, ne düşündünüz? Yani geçmişte
0: ya
1: bir
0: Allah
1: umut
0: bunların içinde
1: olarak
0: siyaset yapanlara
1: bugün
0: sabır versin. Ya ne kadar hakikaten mide bulandırıcı bir ortam. Bir önceki halk

0: Halkın umudu Kılıçdaroğlu, şimdi hain Kemal. Allah iyi ki size iktidarı nasip eylememiş. Yani yarın ülkeyi hangi kaosun içine sokacaklarını görüyor musunuz? Aslında içten içe Kemal Kılıçdaroğlu demek ki aday olduğu dönemde bunlar içten içe bir nefretle besliyormuş. İnsan iki senede bu kadar değişir mi Duygu Hanım?
1: İnanılmaz bir değişim.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sürü yaptıkları sempozyumlar var, programlar var. Şimdi biraz sonra onları tek tek göstereceğim. Var, evet. Yazdıkları kitaplar bile var. O zamanlar Kılıçdaroğlu için hüngür hüngür ağlayan Özgür Özel, gözyaşı döken Özgür Özel, şimdi salonda hain Kemal diye slogan attırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen gün bir televizyon programında izledim. Eski bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili diyor ki, her gün sizi insanlar sevebilir, el üstünde tutup baş tacı edebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının önüne çıktığınızda da bir anda hain ilan edilebilirsiniz diyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kültür var diyor.
1: O zaman ciddi bir güven problemi var.
0: Şimdi Muharrem İnce bunların başını tacı değil miydi? Hatırlayın.
1: Evet. Bir annesinin, yapıldı kendisi.
0: Kıymetli annesinin elini öperek biliyorsunuz bir seçim kampanyasına başladığı dönemi düşünün. Bütün CHP'liler işte geliyor. İşte köylü Muharrem helal olsun şöyle böyle derlerken daha sonra seçim bittiği gece kendisiyle ilgili hangi iftiralar attılar,
1: evet,
0: neleri söylediler? Bir gecede. Hemen arkasından aynı hadiseyi Kemal Kılıçdaroğlu yaşadı. Şimdi görüyoruz Önder Sav ne diyor? Yaşananlara inanamıyorum, içime sindiremiyorum diyor değil mi?
1: Evet.
0: Yani sindiremiyorsa sindirmesi için ne yapması gerektiğini biliyor. Ama kendisi de buradan açık olarak söyleyeyim. Sen zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekletip aday olmayacak kişiyi adaylık haline getirip Baykal'a da ihanet etmediniz mi? Ya bir siyasi parti düşünün, hepsi birbirine ihanet ediyor.
1: Her genel evet. Başkan ihanetle mi başa gelmiş yani, öyle mi?
0: Anlıyoruz? Böyle bir durum yani var gibi sanki maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir
1: Cumhuriyet
0: durum var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı içinde üzücü aslında, bir güven problemi de yaşıyor.
0: Yok efendim.
1: Gönül verenler.
0: Hangi ideolojik bağlantıyla birbirlerine bağlılar? Seçimde kendi belediye başkanlarını parayla adaylık satan bir siyasi partinin hangi ideolojisinden bahsedebilirsiniz bana?
1: Maalesef sorgulanır
0: hale geliyor. Hangi bu ülkenin Allah aşkına idealleri için hayatlarını ortaya koyabileceğini düşünebilirsiniz? Kendi delegelerini parayla satan bir siyasi partinin, ya delegeleri parayla satılıyor. Bazıları pavyonda satılıyor. Bazıları yardım kartına satılıyor. İşte geçen gün Turgut Koç muydu ismi?
1: Evet.
0: Evet. Adam diyor ki 10.000 TL para gönderdim Etimesut'ta bir delegeye ve o delegenin oyunu satın aldım diyor.
1: Bu kadar kolay efendim, mı yani siyasette bunu
0: organize etmek? 10.000 TL'yi oy satmışlar.
1: Mı?
0: Efendim satmışlar.
1: İnanılır gibi değil ya.
0: Cumhuriyet Halk Partisi satmış. Şimdi bunlar iktidar olsa, daha büyük para veren Allah muhafaza başka bir devlet sahibi ya da bir devlet görevlileri olmaya kalksa, bunlar Allah korusun bu memleketi satmaya kalkar. Buna inanın. Parayla oyunu satan, delegeliğini satan. Ne demektir efendim sizin oyunuzu satmak parayla? Yani, bana göre kusura bakmasın kimse, haysiyetini satmaktır.
1: Evet.
0: Şimdi ben kendi siyasi partimdeki genel başkanımı, düşünün ki ideallerim uğruna bu ülkeyi daha iyi bir noktaya getirecek diye oy atmıyorum. Bana 10 bin lira para versin, bir tane daire versin ya da işte bana bir tane araba versin, yardım kartı versin diye seçiyorum.
1: Bunun
0: ya
1: bu kadar değil, bu başka bu, bir
0: efendim,
1: şey
0: işte yani. Bu nedir biliyor musunuz? Bir camianın delegelerinin satılık olması Allah muhafaza bu ülke için büyük bir tehlikedir. Ben şahsen bir AK Parti milletvekili olarak neye üzülüyorum biliyor musunuz? Nasıl muhalefetin delegeleri satılık olabilir ya? Yani sizin karşınızda ideolojik açıdan
1: güçlü
0: ya da
1: muhalefet
0: duruş açısından bu anlamda, yani bu ülkeyi emanet edip milletin emanet edeceği ve yükseltmesini düşüneceği bir siyasi partinin delegelerinin satılık olmasını bana lütfen izah edin. Bakın bunu biz söylemiyoruz efendim. Bunu Lütfü Savaş söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: evet,
0: kendi belediye başkanı.
1: Savaş.
0: Şimdi biz buna bakalım. Toplumun düşünmesi gereken bu. Şimdi efendim şunu düşünün. Bu ülkede bu kadar savunma sanayi ile ilgili gelişimler var değil mi? Efendim bunların mühendisleri var. Bunların projeleri var. Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok önemli projeler hakikaten çok büyük gizlilik içerisinde ülke güvenliği açısından bunlar saklanarak hakikaten

0: Memleket adına bu faaliyetler yürütülüyor. Şimdi düşünün, bunlar iktidarda. Adam delege, oyunu parayla satmış. Yarın bu ülkenin savunma sanayi ile ilgili olan bütün verilerini bu adamların satmayacağını garantisini bize kim verir? Soruyorum. Bana lütfen söyleyin.
1: Elbette siz
0: bu ülkenin stratejik anlamdaki yapacağı çirpi, atak helikopterleri vesaire gibi hakikaten çok stratejik İHA'lar, SİHA'lar vesaire her şeyi sayabiliriz. Bunlarla ilgili bilgileri başka ülkelere de bunların satmayacağını nereden bilebiliriz? Adam delege oyunu satmış. Sattığı oylarla ve sadece onu satmamış efendim. Belediye başkan adaylıklarını da satarak bir noktaya getirmişler. 1 milyon euro yüzsüz Veli Ağbaba'ya vermişler. Hı hı. Ya düşünün. Şimdi Veli Ağbaba'nın elinde savunma sanayi ile ilgili belgeler var. Bilgiler var. Allah aşkına bana bu ülkede belediye başkan adaylığını parayla satan bu Veli Ağbaba'nın bu ülkenin verilerini de başka ülkelere satmayacağını garantisi bana kim verir?
1: Yani böyle bir garanti yok. Çünkü Hüseyin
0: Duygu Hanım, kendini 1 TL'ye satan da aynıdır. 1000 TL'ye de 1 milyon euroya da satan aynıdır. Bakın bunun bir farkı yoktur. Satılık satılıktır. Bir adamın eğer bedeli varsa o adamı her türlü satın alırsınız. Ama bu ülkede satın alınamayacak bedeller vardır. Yani bu ülkede hakikaten siz kalkıp da ideolojik açıdan bir liderinizi seçerken Allah göstermesin. Dünyayı bize bağışlasalar herhalde kalkıp da bu anlamda bir lidere oy vermeye kalkamazsınız. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu var. Ve şimdi siz bunlara nasıl güveneceksiniz?
1: Yani oy kavramı bizim memleketimizde namus kavramıyla eş değerdedir ve insana sıkı sıkıya bağlı bir haklarından bir tanesidir. Yani çok önemlidir.
0: Bu da satıyorlar.
1: Ahlaken de hukuken de bu bir sorumluluktur aynı zamanda. Ama bir tarafta satıldığını iddia eden aynı parti içinden farklı gruplar var. Evet. Bir taraftan biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir'in verilerinin de aslında sızdırıldığına yönelik bir dava var. Yani sizin söylediğiniz o yüzden bir süre o kadar bir topik gelmiyor bana.
0: Çok
1: yani
0: güzel
1: olabilir.
0: Anlattınız.
1: Veriler gerçekten paylaşılabilir.
0: Ne oldu? İBB'nin verileri yurt dışından milletin ellerinden çıktı değil mi?
1: Hüseyin Gül isimli bir şahıs tarafından sızdırıldı.
0: Düşünün Duygu Hanım. Para olduktan sonra demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden her şeyi almaya kalkabilirsiniz. Allah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarından, yönetimlerinden bu aziz milletimizi, vatandaşımızı korusun diyorum. Evet.
1: Şimdi biliyorsunuz CHP'de yeni MYK belirlendi ve bununla birlikte Genel Başkan Yardımcılığı görevi sona eren Gökçe Gökçen var. Kendisi makam odasını boşalttı. Bir taraftan da görüntüler gelsin isterseniz üstüne konuşalım. Evet. Şimdi enteresan bir detay var orada da yine tam... Biraz daha sağa doğru döndüğümüzde...
0: Doğru Hain Kemal yazmışlar genel merkezin içine. Allah size akıl versin ya. Allah'tan bu millet hakikaten bu altılı masa diye kalkıp biliyorsunuz o dönemde.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu seçmedi. Şu an Hain Kemal diye ilan edeceklerdi. Ülkeyi bir kaosun içine sürükleyeceklerdi. Ülke perişan duruma gelecekti. Görüyorsunuz değil mi?
1: Enteresan gerçekten yani bir...
0: Efendim adamlar... Çok enteresan bir camia. Biliyorsunuz Gürsel Tekin geçen gün anlattı. Odalara gelip delegeler tuvaletlerini yapıyor.
1: Evet Gürsel Tekin.
0: Ya böyle bir camia hiç gördünüz mü siz? Yani odaya tuvalet yapıyor adam.
1: Rezillik.
0: Tuvalet yapıyor. Duvara Hain Kemal yazıyor. Yani Allah aşkına yani bu nasıl bir ahlak yapısıdır?
1: Siz bu karara saygı duymak zorundasınız ama bu karara katılmayabilirsiniz. Bunun için hukuki başvurularda bulunursunuz. Evet. Yasal haklarınızı kullanırsınız ama Hain Kemal yazarak nereye varacaklar, ne amaçlıyorlar onu da bilmiyoruz. Şimdi bir taraftan biliyorsunuz Hain Kemal denirken işte geçmişte de bazı isimler CHP'li milletvekilleri Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir kitap yazmışlardı.
0: Bakın efendim.
1: Bu ne tezat, bu ne çelişki dedirtiyor insanı.
0: Duygu Hanım hakikaten şunu gördüğüm zaman ben de çok şaşırdım. İkinci yüzyıla çağrı diye bakın Yunus Emre isminde Kılıçdaroğlu doktrini
1: İstanbul
0: diye
1: milletvekili,
0: kitap yazılıyor. Ve Kılıçdaroğlu doktrini Anadolu ile buluşuyor diye şu anda Ankara milletvekilliğini yapan Umut Akdoğan da var. Yunus Emre bakın ikisi birlikte
1: sempozyum
0: orada sempozyum yapıyorlar. Bu sempozyumda ne diyorlar biliyor musunuz Duygu Hanım? Bakın.
1: Ne diyorlar efendim?
0: Gelirken çok özellikle de onun altını çizerek göstermek istedim size bakın. Şu kısım çok önemli. Kılıçdaroğlu tarafından böyle bir kitap yazıyor Cumhuriyet Halk Partililer.

0: Diyorlar ki Kılıçdaroğlu tarafından ortaya konulan ve toplumda geniş bir destek bulan bir mücadele stratejisidir bu diyor. Kim tarafından konulmuş? Kılıçdaroğlu tarafından ortaya konulan. Bunun için Kılıçdaroğlu doktrini diye
1: bir kitap yazıyor.
0: Kitap yazıyorlar, konferanslar veriyorlar. En rezil adamlar.

0: Tezleri yiyeceğine Umut Akdoğan. Programlarda görüyoruz, haberlerde çıkan iddialar. Kongrelerde kendine ekmek arası döner isteyeceğine. Evet, bu işlerle uğraşan bir adam diyorlar. Bunlarla uğraşacağına git partinle Allah aşkına, neler yaşanıyor, neler oluyor bunlara bak.
1: Kongrelerde ne yapıyormuş tam anlayamadım. Ekmek
0: efendim geçen döner... gün kongre olmuş. Ben de haberlerde izledim. Kam işte biliyorsunuz miting esnasında Kızılay'da. İşte benim karnım aç, bana ekmek arası döner getirin. Ya millet neyle uğraşıyor? Bu dönerin derdine düşmüş diyorlar. Şimdi bakın, bu işler doğru işler değil. Biz bunları izliyoruz, görüyoruz. Bu kadar lakaytlık olabilir mi? Sizinle ilgili bu kadar önemli bir günde bu tip şeyler konuşuyorsunuz. Şimdi önceki dönemde bakıyoruz bu adamlara. Kılıçdaroğlu doktrini. E peki ne oldu Kılıçdaroğlu doktrini?
1: İki senede ne değişti?
0: Ne oldu? Hain Kemal'e döndü. Şimdi bu insanlara güvenebilmek mümkün mü?
1: Değil. Peki, beklenen neydi yani Kılıçdaroğlu'nun bu mahkeme kararına uygun davranmaması ya da bu görevi kabul etmemesi, reddetmesi bekleniyordu CHP'liler tarafından. E bu olmayınca bir anda hain ilan edildi.
0: Hain
1: yani
0: ilan edildi.
1: Hazmedememe durumu var ama görünüyor ki yani hazmedecek gibi de değiller sanki, kabullenilecek
0: efendim,
1: bir ortam
0: bizim
1: yok.
0: Bizim iç meselemiz değil ki, kendilerinin iç meselesi. İsterlerse kavga etsinler, isterlerse öpüşsünler, barışsınlar, beraber halay çeksinler. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Buradaki aslında bizi ilgilendiren en önemli mevzu şu. Bunlar ülke yönetebilir mi? Bir ana muhalefetin ülke yönetebilecek kapasitede olup olmamasını bizim tartışmamız lazım.
1: Bir istikrar beklenir.
0: Yok.
1: Böyle bir siyasi
0: sıfır.
1: Partiden bir ülkeyi
0: şimdi
1: yönetmesi
0: görüyorsunuz,
1: için bir istikrar beklenir.
0: Yani kendi partisinin içerisinde anlaşamayan, bu ülkenin yönetimiyle ilgili konularda anlaşabilmesi mümkün mü? Kendi ideolojisindeki insanlarla anlaşamayan bir kişilerin bu ülkenin bürokratlarıyla, askeriyle, yargısıyla, adalet mekanizmalarıyla hangi mekanizmasıyla anlaşabilmesi mümkün? Herkesle kavga ederler efendim. Ülkeyi kaosa sürüklerler. Bakın buna inanın. Ya insan kendi genel merkezinde 15 tane odadaki arkadaşıyla anlaşamıyorsa bu ülkedeki bürokratlarla, yargıyla, askerle, bu ülkenin emniyetiyle, iç işleriyle, valilikleriyle anlaşabilmesi mümkün müdür? Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygı ve bir biliyorsunuz bağlılık söz konusu.
1: Evet.
0: Ve bu konuda biz parti disiplini açısından hep bu şekilde hareket ediyoruz. Yahu bir siyasi partimizde bir kural var. Üç dönem kuralı.
1: Hı hı.
0: Üç kere milletvekili oluyorsunuz, bir dönem ara vermek zorundasınız. Aslında bu hakikaten yeni gelen yüzlerin gelmesi için, partinin o dönemde bir değişim sürecine girebilmesi adına çok önemli adımlar.
1: Yeni bir
0: ya bunlar 6 dönemdir, 7 dönemdir milletvekili yapıyorlar. Hala birbirlerine giriyorlar. Ya Allah aşkına anlamak mümkün değil.
1: Bir koltuk kavgası.
0: Bir koltuk kavgası.
1: Vatandaşın da aslında bu biraz inciten bir gerçek. Yani vatandaş için siyasetin yapılmadığı, koltuklar için mi yapıldı sorusu geliyor aklına CHP tarafında da diyelim. Ve devam edelim. Fatih Altaylı'dan biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na ilişkin önemli bir çıkış geldi. Kendisini vatana ihanetle suçluyor efendim. Buyurun izleyelim.
2: Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra söyleyeceği her şeyi vatana ihanet kapsamında düşünmek lazım. Vatan derken ben Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetten söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra söyleyeceği her şeyi vatana ihanet kapsamında düşünmek lazım. Vatan derken ben Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetten söylüyorum.
1: Şimdi Fatih Altaylı Sayın Kılıçdaroğlu için diyor ki bundan sonra söyleyeceği her şey vatana ihanet kapsamında değerlendirilmeli. Vatan derken de Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten bahsediyorum diyor. Yani kendisini vatan haini olarak bir anlamda adlandırmış oluyor. Şimdi bir taraftan hain ilan edilen Kılıçdaroğlu var. Vatan haini denen Kılıçdaroğlu var.
0: Ya ben şunu söylemek istiyorum.
1: Peki Kılıçdaroğlu ben
0: Sayın Altaylı,
1: burayı temizleyeceğim diyor.
0: Yani günler boyunca bu Kılıçdaroğlu'nu siz övmediniz mi? Bu toplumda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için ciddi mücadeleler vermediniz mi? Şimdi neden... Vatana ihanet kapsamında
1: ne
0: düşünmek lazım.
1: Evet,
0: ya bunlar hakikaten bir anda bu kadar 180 derece bu kadar nasıl değişebiliyorsunuz ya? Ben anlamıyorum. Ya insanın bir duruşu olur arkadaş ya. Hiç kimse neden şunu söylemiyor, ben şunu anlamıyorum. Bakın Duygu Hanım, sizinle de biliyorsunuz bugün odada otururken, toplantıda yaparken gündem toplantımızı şu soruyu sorduk. Siz de aynısını söylediniz.

0: yaptınız? Ya Allah'ın bir kulu da çıkıp şunu hiç demiyor. Ya arkadaş, seçimde
1: hukuksuz bir iş var.
0: Parayla oylar satın alınmış. Burada hukuksuz bir seçim yapılmış.
1: Hile
0: ve aslında bir hileyle
1: kazanılmış
0: olan bir durum söz konusu.
1: Yani hukuk bu konuyla bir anlamda hırsızlık.
0: Evet, hırsızlık. Peki bu konuyla ilgili neden bir tane sol medyada bu işi savunan yok? Ben anlamıyorum Duygu Hanım.
1: Yok, asla kabul edilmiyor yani. Bu objektif bir bakış
0: açısı
1: değil. Burada
0: şikayet eden de
1: ciddi CHP'li. Bir sıkıntı var.
0: Ben bunu anlamıyorum. Yani demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir durum var. Sizin belediyelerinizde bir hırsızlık var ise bu hırsızlıkla ilgili bir durum %100 önünüze konsa dahi bunu kabul etmeyebilirsiniz. Çünkü burada durum bu.
1: Görmezden geliniyor.
0: Ya şikayet eden CHP'li. Ortaya çıkmış, oylar parayla satılmış.
1: Parayı aldım diyen
0: evet,
1: delegeler.
0: Adam diyor ki ben para aldım diyor. Oyumu sattım diyor. Her şey ortada. Bir tanesi çıkıp da şunu demiyor. Ya arkadaş, bizim genel başkanın seçimde hileyle indirmişsiniz. Hiç utanmıyor musunuz diyen yok. Bu nasıl bir siyasi parti?
1: Burada bir suç işlenmiş.
0: Evet efendim.
1: Yok yani, çok yok. Enteresan bir bakış.
0: Sizinle bunu da konuştuk bugün.
1: Sayın Kılıçdaroğlu evet. Elbette neden geldi?
0: Sanki zannedersiniz ki Kılıçdaroğlu şu anda zorla geldi, ellerinden burayı aldı bunları. Ya arkadaş, seçimde hile yapan kim?
1: Ya bir ihanet varsa yani Kılıçdaroğlu'nun yerine gelenler değil mi ihanet edenler? Yani bir taraftan hani hukuken baktığınızda evet, tablo çok net, çok ortada ama anlaşılır. Yanı yok diyelim efendim, devam edelim ama son sözü hep hukuk söylüyor.
0: Evet.
1: Sayın Kılıçdaroğlu da verilen karara saygı duydu. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu ve dedi ki aslında butlan kararı çıkmadan önce bana çağrı heyeti olarak atanırsam gelmemem gerektiğini teklif ettiler. Ben de butlan kararı çıkarsa ben görevimi geleceğim dedim ve sözümde de durdum gibi bir açıklaması var. Şimdi CHP sözcüsü Müslüm Sarı, biliyorsunuz bu hain Kemal sloganlarına ilişkin
0: evet,
1: bir açıklama yaptı. Gelsin lütfen izleyelim.
2: Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
1: Şimdi aslında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'da bir taraftan da şaşkınlık da var. Yani bunlar CHP'liler değil. Eğer CHP'lilerse haklarında gerekli işlemlerin yapılacağından hiç şüpheleri olmasın diyor. Ama yani mutlaka içlerinde CHP'li olan isimler vardır. Yoksa ne işleri var zaten o grup toplantısı?
0: Efendim daha demin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının odasından dahi çıkarken hain Kemal yazılarını gördük.
1: Evet.
0: Bir kişi, çok kişi orada slogan atıyor.
1: Hı hı.
0: Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı milletvekilleri aleni olarak beddua ettiler.
1: Evet.
0: Demediklerini bırakmadılar. Yani bunun için düşünmek istemiyorum demesine gerek yok. Gözünüz görmüyor mu? Zaten gerekeni söylüyorlar.
1: Yine biraz ılımlı evet, bir adım, ılımlı bir bakış açısı görüyorum sanki.
0: Efendim ben size bir
1: Sayın
0: şey söyleyeyim.
1: Sayın Kılıçdaroğlu tarafından.
0: İstedikleri kadar ılımlı bu konuda adım atsınlar. Bakın ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Gördüğüm bir atmosferi şu anda söyleyeyim. Televizyonlarda sık sık izliyorum. Cumhuriyet Halk Partili ile çift taraflı milletvekillerin yorumlarını da izliyorum. Bence Kılıçdaroğlu o kadar da kendilerinin hafife alacağı hamleler yapmayacak. Gözüken o.
1: Yarın için
0: çünkü
1: evet,
0: yani
1: gibi,
0: yarın görüyorsunuz
1: bir
0: grup toplantısını
1: söyleyeyim,
0: yapacağım diyor. Ve bu toplantıyı burada yapacağım diyor. Şimdi yarın Özgür Özel de toplantı yapacağım diyor.
1: Nasıl olacak? İki grup toplantısı.
0: Duygu Hanım, bir partide iki başlılık olur mu? İki tane genel başkan
1: değil,
0: olur mu?
1: Mümkün değil.
0: Bu böyle.
1: İki farklı grup toplantısı olur mu yani? Hiç
0: var
1: mıdır
0: mümkün değil
1: gerçekten?
0: İşte görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi şu an böyle bir durumun içerisinde.
1: Yani ciddi bir artık karışıklık var. Bu karışıklığı bir an önce çözmesi gerekiyor. Çünkü seçmende ciddi
0: tabii
1: bir
0: güvensizlik
1: oluşuyor.
0: Tabii geçmiş yıllarda biliyorsunuz siyasi partilerde baktığımız zaman özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde birçok bölünmeler yaşanmış.
1: Hı hı.
0: Ama bu yaşanan bölünmeler sonucunda her zaman aslında bir nevi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanların bir gücünün olduğunu gördük. Yani bunda bir tek bir DSP'yi ayrı tutabiliriz bir dönem Ecevit'le ilgili olarak. Onun dışında biliyorsunuz yani İsmail Cemler parti kurdular
1: evet,
0: vesaireler oldu,
1: ama
0: şunlar oldu, bunlar oldu. Ama her seferinde ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bazı seçmen açısından kendileri adına bir marka. Ve altı okulun dışında başka bir yere oy verme gibi bir durumları söz konusu
1: değil,
0: dahi değil. Böyle bir hakikaten kendisine sadık olan bir seçmen kitlesi de var. Yok diyemeyiz buna.
1: Hı hı.
0: Ama bu Özgür Özel'le ne kadarı kopacak, ne kadarı kalacak? Özgür Özel parti kuracak mı, burada kalacak mı, gidecek mi? Bu bunların iş meseleleri.
1: En çok merak edilen sorulardan bir tanesi Özgür evet. Özel Parti kuracak mı? Bir taraftan kurulacağı da konuşuluyor. Evet. Kurulursa adı ne olacak? İşte İstiklal Partisi.

0: Partisi olacak deniyordu. Daha önce işte Ekim Partisi
1: Evet.
0: olacak deniyordu. Orada da bir karmaşa var. Onu da göreceğiz
1: Evet.
0: önümüzdeki günlerde. Şimdi Özgür Özel'in yine kurmaylarından Bülent Tezcan. Biliyorsunuz o da bir açıklama yaptı ve dedi ki kurultay kararı alınmazsa biz bir çağrı heyeti için mahkemeye başvuracağız dedi.
1: Evet.
0: Şimdi kurultay kararının alınması da hukuken pek mümkün görünmüyor. Çünkü daha bir tedbir kararı var, Yargıtay aşaması var. Bu Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da ifade edildi. Almak istesek de böyle bir kararı alamıyoruz diyor ama
1: Evet.
0: Bülent Tezcan da çok kararlı. Biz dava açacağız, kayyum içinde dava
1: Şimdi efendim,
0: açacağız.
1: o zaman ben bu çağrı heyetiyle ilgili şu soruyu sormak istiyorum. O zaman Gürsel Tekin geldiğinde niye karşı çıktınız çağrı heyetine? Yani Duygu Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi tamamen bir saçmalama noktasına geldi. Gürsel Tekin geldiği zaman çağrı heyetine karşılar.
0: Hala
1: Şimdi
0: kabul
1: Kılıçdaroğlu ile
0: edilmiyor.
1: geldiği zaman çağrı heyeti gelsin diyorlar. Yani hakikaten burada bir akıllarıyla ilgili bulanıklık var. Önce bir kere bu bulanıklığı atmaları lazım. Yani buna göre konuşmaları lazım. Yine bakın,
0: Kayyum atansın
1: bakın
0: diyorlar.
1: ben
0: Yani
1: size şöyle
0: Kılıçdaroğlu
1: söyleyeyim.
0: gitsin, kayyum atansın bizim partimize.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtuluşu bence nedir biliyor musunuz? Yani tabii bir AK Partili milletvekili olarak ne kadar haddimedir bilmiyorum bunu söylemek ama. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun zincirlerinden koparak kurtulmasıdır. Bakın ben size
0: Bugünlere
1: söyleyeyim.
0: gelmesinin sebebi bu
1: Bakın
0: mudur?
1: eğer Özgür Özel kendi hareket etmiş olsaydı, bilmiyorum piyasadan duyduklarımız bu
0: Evet.
1: yönde. Diyorlar ki genel merkezi anında boşaltacaktı.
0: Evet,
1: Ama
0: burada
1: bu
0: öyle bir
1: kavganın
0: iddia var.
1: dövüşün olmasının tamamen bütün sebebi bu diyorlar. Mesela aynı şekilde biliyorsunuz bakanların yemin töreninin engellenmek konusunda Özgür Özel'in bunu istemediği ama Ekrem İmamoğlu'nu talimat vererek zorla bunu yaptırdı.
0: O iddia vardı o zaman da.
1: Yine aynı şekilde bu sürecin içerisinde yine aslında bir uzlaşıyla konuşmak istemesine rağmen yine aynı şekilde bu uzlaşının yapılmaması gerektiği konusunda Ekrem İmamoğlu'nun bu konuya müdahale ettiği söyleniyor. Peki Ekrem İmamoğlu bu işe nasıl müdahale ediyor? Buradaki tek sormamız gereken soru bu. Ekrem İmamoğlu'nun buradaki gücü ne? Seçmen gücü mü yoksa para gücü mü? İşte bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani Özgür Özel'in kendisinin zincirlerini kırması için önce İmamoğlu'ndan bence kurtulması lazım. İmamoğlu'ndan kurtulmadığı sürece işte o gün görüyoruz Duygu Hanım. Berhan Şimşek diyor ki televizyonda izliyorum.
0: Evet.
1: Ben diyor Ekrem İmamoğlu'nu gittim ziyarete bana dedi ki diyor benim posta güvercinime dokunma.
0: Posta güvercini
1: Posta
0: kim?
1: güvercini de diyor Özgür Özel.
0: Allah'ım.
1: Yani Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel için posta güvercini olduğunu söyleyen ve bunu duyduğunu söyleyen kişi Berhan Şimşek.
0: Yani bir
1: Şimdi ben
0: anlamda
1: şunu soruyorum.
0: kullandığını
1: Efendim
0: ifade
1: yani böyle bir
0: ettiği,
1: siyasi parti olur
0: küçümsediği
1: mu?
0: bir isim.
1: Ne diyeceksiniz? Bir partinin genel başkanına posta güvercinime dokunma diyor Ekrem İmamoğlu. Peki bunu neye dayanarak diyor? E işte bu paralar, pullar vesaireler
0: Nereden geldi?
1: zannediyorum elleri kolları bağlıyor. Evet.
0: Bakacağız, takip edeceğiz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçmesine ilişkin bir açıklaması var. Allah affetse millet affetmeyecek diyor. Ve dahili bedhah kayyım diyorum kendisine diyor.
1: Allah affetse millet affetmeyecek diyor Ekrem İmamoğlu. Ve dahili bedah kayyım diyorum diyor.
0: Bedhah.
1: Ya bu İmamoğlu zaten biliyorsunuz pek bir duruşu olan bir kişi değil. Ya arkadaşlar şu şeyi versenize bir görüntüyü. Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanım diyorlar ya versenize bir
0: Ha,
1: ortaya
0: üçlü
1: Allah aşkına. Evet.
0: görüntü
1: Bir
0: vardı
1: versenize
0: geçmiş
1: arkadaşlar
0: dönemde
1: şu
0: seçim
1: ortaya.
0: dönemindeki
1: Ortaya bir verin. Evet.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ha, şimdi geldi
2: Bugün
0: üç
2: size
0: beyaz gömlek.
2: Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Bütün ülkenin mutluluğu için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Teşekkürler, teşekkürler.
4: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
1: Bütün millet için diyor buradayız diyor Ekrem İmamoğlu. Kimi söylüyor Cumhurbaşkanı olarak? Sayın Kılıçdaroğlu'nu söylüyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu ne diyor? Allah
0: Bedhah kayyım.
1: affetse millet affetmeyecek. E hani millet için birlikteydiniz? Millet için burada olduğunuzu söyleyip Kılıçdaroğlu'na Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar deyip biz millet için buradayız demiyor musun? Bakın ne diyor? Sevgili milletim bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımı tanıtıyorum diyor
0: Tanıtıyorum.
1: söylüyor. Ya efendim insanda yüz olur. Utanma olur. Ya böyle bir siyasi parti olur mu? Dün millet için Kılıçdaroğlu, bugün milletin affetmeyeceği Kılıçdaroğlu. Niye? Niye? Soruyorum.
0: Ya seçimi kaybettikten sonra zannediyorum yeni bir

0: duşuma girildi.
1: Efendim seçimi parayla satın almışsınız. Delegeleri parayla satın almışsınız, kazanmışsınız. Hukuksuzluk yapmışsınız. Bunu biz demiyoruz. CHP'ler şikayet.
0: Bir suç işlenmiş. Evet.
1: Şimdi soruyorum. Bu nasıl bir yüzdür Allah aşkına? Bu kadar değişiyorsunuz.
0: Gerçekten anlamak imkansız diyelim ve takdiri bakın, yine CHP seçmenine bırakalım.
1: Yani ben size bir şey söyleyeyim. Tarih şuuruyla konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığım zaman. Bugün önümüzdeki dönemlerde yaşayacağız bunu. Bir 10 yıl içinde vesaire. En nefret ettikleri, en hakaret ettikleri, bu partiyi rezil edip bıraktıp gidip gitti dedikleri adam Ekrem İmamoğlu ilan edecekler. Bunları da yaşayacağız. Bak hep birlikte göreceğiz bunu.
0: Zaten CHP
1: içinde bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan bir kısım. Evet. Zaten en son yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi seçmeninin %57'si Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzluklara inanıyor. CHP'liler inanıyor. Bakın CHP'lilerin %57'sinden bahsediyorum.
0: CHP seçmeninden bahsediyorsunuz.
1: Bunu Türkiye'deki seçmenden bahsetmiyorum. CHP'li seçmenin %57'si dahi İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyor zaten. Yani şimdi göreceksiniz. Bu partiyi bu hale getirmenin en büyük faturasını İmamoğlu'na kesecekler.
0: Cumhurbaşkanımız diyorlar şu anda ama ileride sizin dediğiniz gibi bakalım yine
1: bakalım
0: işler
1: Sayın
0: değişecek
1: Kılıçdaroğlu
0: mi?
1: Diyecek mi benim Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu diye.
0: Hiç zannetmiyorum. Görünen tabloda öyle görünmüyor. Şimdi devam edelim bir taraftan. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Ve gerçekten çarpıcı açıklamaları var. Çok ciddi yolsuzluklar olduğundan bahsediyor bir taraftan aslında. Kendisinden sonra gelen yönetime ilişkin bir taraftan ofisinin kirasını veremeyenlerin nasıl villa sahibi olduğunu anlatacağım diyor. Bunlara ilişkin MASAK raporları çıkacak yakında.
1: Mesela Duygu Hanım yani Muharrem Sarıkaya'nın ben şu lafına çok şaşırdım.
0: Buyurun.
1: O villaları kim nasıl almış? Tek tek sıralayacağım.
0: Evet, Kılıçdaroğlu söylüyor.
1: Bir süre sonra herkes kimin ne olduğunu anlar, maskeleri düşer. Bu kişiler partiden atılmasını sağlayacağım. Hı hı. Zenginleşmesinin kaynağını açıklayamadığı için muhasebe ofisini yakan bir insandan söz ediyorum.
0: Evet evet.
1: Bakın yani
0: çok çarpıcı.
1: Çok çarpıcı iddialardan bahsediyor. Partiden bir şirkete tam 700 milyon lira vermişler diyor.
0: Yani Kemal bilgi Kılıçdaroğlu belgelere söylüyor. Ulaşılmasın diye ofisini yakan biri var diyor. Evet. Bunları açıklayacağını söylüyor. Belki de yarınki grup toplantısında bunlardan bilmiyorum. Da söz edebilir bilmiyoruz.
1: Ve mesela burada çok enteresan bir şey de söylemiş. Mesela bugün Kemal Kılıçdaroğlu neyle suçlanıyor? Sarayın adamısı falan diyorlar evet. Değil mi? Özgür Özel hatırlar mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımızla bir diyalog kuralım. Bir
0: ilk genel başkan
1: uyum süreci olsun diye ilk başta biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret etti, o ziyaret etti. O dönemde bu işe en çok kim karşı çıkmıştı hatırlar mısınız?
0: Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıkmıştı. Şimdi o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu bu işe karşı çıkıyor diye Kemal Kılıçdaroğlu'na demediklerini bırakmadılar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu kabul etmesinden dolayı bu sefer de dönüyorlar diyorlar ki sen tam tersine sarayın adamısın. Ya Allah aşkına bir konuştuğunuzda bir akıl olsun bir mantık olsun. Yani şimdi Özgür Özel'le Sayın Cumhurbaşkanımız buluştuğu zaman bunu en çok çıkan Kılıçdaroğlu'ysa bugün nasıl sarayın adamı oluyor? Ya bana bunu bir izah edin ya.
0: Yani bugün de Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde mutlaka hükümete yönelik eleştirilerini yineleyecektir. Hukukun verdiği bir karar var. Bu karar bağımsız yargı tarafından verilmiş. Fakat CHP bugün bu kararı tamamen yok sayıp dediğiniz gibi sarayın adamı olarak kendisini vatan haini olarak ilan ediyor.
1: Saray dedikleri de külliye aslında. Yani.
0: Evet külliye.
1: Hazmedemedikleri.
0: Ama onların diliyle saray.
1: Evet efendim yani onların hazmedemediği.
0: Türkiye'ye yakışır evet. Bir külliye hepimizin evet, gurur kaynağı gerçekten.
1: İçinde camisiyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla muazzam bir hakikaten tesis. Oraya gidildiği zaman insanlar oraya geziyorlar. Orada öğrenciler yararlanıyor. Gidiyor namazını da kılabiliyor. Programlara da katılabiliyor. Efendim geçmiş maalesef Türkiye'de mekansal anlamda çok ciddi yetersizlikler vardı. Hı hı. Yani siz bir dünya liderini geldiği zaman gerçekten bu anlamda ağırlayabileceğiniz bu kadar büyük kapasiteli yerleriniz yoktu. Hı hı. Şimdi efendim gidiyoruz. Binlerce muhtarımız geliyor. Her programda binlerce öğrencimiz geliyor, öğretmenlerimiz geliyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin çeşitli sektörleriyle ilgili insanlar geliyor, programlar yapılıyor. Hakikaten bu anlamda kazandırılmış Ankara adına söylüyorum bir milletvekili olarak da. Gerçekten muazzam bir yer.
0: Türkiye adına.
1: İyi ki var. Türkiye adına da var.
0: Sayın
1: ama Ankara'da olmak olmasının bizim için de tadı bir ayrı tabii.
0: Evet,
1: yani bunu söylemek lazım ama bunu hala hazmedemiyorlar.
0: Mümkün.
1: Hala bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz.
0: Diyelim. Şimdi

0: Özgür Özel dönemi biliyorsunuz tamamen hükümsüz aslında, evet, yasal olarak. Yani Özgür Özel bir anlamda hiçbir zaman genel başkan olmadı gibi düşünün yani. Olmadı, evet, sayılmıyor onun genel başkanlığı. Evet. Ve o dönemde verilen bütün kararlar da aslında yok hükmünde görülüyor. Ve ihraç edilen, biliyorsunuz haklarında disiplin kararı verilen bütün Üyelerin kararları da iptal edildi.
1: Tabii parti iç meselesi. Bunları alırlar, almazlar, içeriye tekrar koyarlar, koymazlar. Ona ben bir şey söyleyemeyeceğim ama...
0: O dönemde aslında Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler ihraç edilmişti. Onu da takip etmiştik. Sadece Kılıçdaroğlu'na yakınlar diye.
1: Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir eleştiri kültürünün de olmadığını gördük. Yani kendi işlerini, en ufak eleştirini partiden atıyorlar.
0: Hı hı, evet.
1: Değişik bir yapıları
0: eleştiriyi kabul etmedi. Ve gerçekten... Enteresan kararlar aldı. Şimdi biliyorsunuz bir taraftan Özgür Özel hala CHP Genel Başkanı unvanını kullanıyor.
1: Evet.
0: Aslında böyle bir unvanı yok şu anda.
1: Ya şimdi Duygu Hanım, ben de o zaman örnek veriyorum. Meclisteki kapıma CHP Genel Başkanı Osman Gökçek diye yazarsam kalkıp CHP Genel Başkanı mı oluyorum? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Genel Başkanımız Özgür Özel Trabzon'da. Değil. Ya hukuken değil.
0: Değil, elbette değil yani.
1: Yani niye inadındasınız onu anlamıyorum. Neden hukuka riayet etmiyorsunuz?
0: Ya neden kabul edip gerçekten başka bir parti kurma niyetleri varsa hem ülke gündemini bu kadar meşgul etmekten vazgeçip hem yollarına bakmıyorlar. Bu kadar güveniyorlarsa kendilerine.
1: O zaman niye Murat Emir gitti DSP ile görüşme yaptı? Yani bunu açıkladılar biliyorsunuz, evet, ortaya çıktı. Evet. DSP bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Milletvekili karşılığında parti istemişler. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'se şu an.
0: Neden?
1: Murat Emir niye gidiyor DSP ile görüşüyor? Soruyorum. Ya biraz tutarlı olun. Murat Emir de diyor ki evet, bir arayışın olması gayet doğaldır, normaldir diyor bu süreç. E o zaman niye CHP Genel Başkanı diye yazıyorsunuz? Şimdi düşün, yani yarın mesela Özgür Özel DSP'nin gerçekten genel başkanı olduğunu varsayalım ki zaten DSP bunu kabul etmemiş. Hı hı. Kılıçdaroğlu diyor ki DSP Genel Başkanı ben. Ya bu olacak iş mi Duygu?
0: Komik yani, trajikomik. Komik bir mesele yani, bu. İnanılır gibi değil. İki tane genel başkan var. Aslında biri hiç değil, hukuken de değil. Olduğu dönem de yok sayılmış.
1: Bu arada da DSP genel başkanını ve tüm kadrosunu da tebrik ederim. Çünkü güzel bir duruş sergilemişler. Yani ve bu noktada 3 gün önce mecliste DSP'ye demediğinizi bırakmıyordunuz. Daha çok yakın bir süreç içerisinde. Ne oldu şimdi gidip de DSP ile...
0: Destek
1: mi aramaya kalktınız? Tabii bu da DSP'nin kendi içerisindeki bir meselesidir, görüşüdür ama ben bu duruşları dolayısıyla da kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Evet. Şimdi gelelim biraz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne.
1: Evet, önemli bir mesele var. Sonra tekrar dönelim bu işlere.
0: Evet. Ama şimdi orada sık sık aslında ihalelere usulsüzlük karıştığı gündeme geliyor. Evet. Bununla ilgili de soruşturmalar başlatılıyor bir taraftan. Davalar açılıyor. O davalar devam ediyor. Şimdi de kentsel dönüşüm ihalesiyle ilgili zannediyorum bir usulsüzlük var.
1: Efendim şimdi bakın.
0: Nedir oradaki sıkıntı? Konu
1: şimdi
0: nedir tam
1: olarak? Özellikle bu konuyu bugün gündeme getirmemin sebebi şu. Çok Ankara açısından önemli bir konu. Efendim Ankara'da maalesef bir inşaat firması var.
0: Hı hı.
1: Ve buranın sahibi var, İsmail Fırat. Şimdi Natural galiba.
0: Evet.
1: Tam da Natura zannediyorum isimleri. Şimdi efendim bakın. 29 Ocak'ta İsmail Mert Fırat Mamak kentsel dönüşüm ihalesi yapılıyor ve bu ihaleyi alıyor. Bu ihale yapılırken ihalede 100 metrekare ile ilgili olarak bir ibare ekleniyor ve bu da o dönemde işte 2+1 dairelere tekabül ediyor. Hı-hı. İhalenin olduğu gün belediyenin kentsel dönüşüm daire başkanlığı E210-2430, bak tek tek söylüyorum, sayılı imar değişikliğini yapmak için meclise başvuruyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bakın İsmail Fırat ihaleyi alıyor. Aldıktan sonra diyor ki buradaki metrekareyi koruyarak istediği tip daireyi yapabilir diyor. Ama tamam, ihaleye girerken bu yok. Şimdi ihaleye girerken 2+1 daireler. Adam ihaleyi alıyor.
0: Metrekaresi bakın, yazmıyor.
1: Yazmıyor. Metrekare var. Belirli bir metrekare var. Bu metrekarelerle ilgili olarak ihaleden hemen sonra buradaki metrekareyi istediği daire tipine çevirebilmek için bir belediyeye yazı yazılıyor. Nereden? Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda.
0: Hı hı.
1: Efendim daha bu yazının buraya meclise gelecek

0: ay mecliste onaylanacak. Ancak o kadar enteresan bir durum ki adam daha meclise gelmeyen bu konuyla alakalı olarak, arkadaşlar lütfen ekrana bir vermeye başlayalım tek tek. Çünkü tam bir yayın öncesi geldi, evet. Belgeler. Bir bakalım. Bakın verelim efendim. Adam hemen kalkıyor. Bu şu anda ekranda gördüğünüz yazı 25 Mart tarihinde Halk TV'de reklam olarak yayınlanıyor. Duygu Hanım ne yazıyor? 1 artı 0. Öncekine bir gelelim. 1 evet. artı 0. Bakın. Çok... Halk TV'de reklam olarak yayınlanıyor. Ne zaman? 25 Mart'ta. Daha bu ay gelecek önce. Efendim.
1: Daha
0: bu ay meclise gelecek. Bu
1: spor.
0: Ay meclise gelecek bir konuyla ilgili 1 artı 0 daire satışları yapılıyor.
1: Büyük bir
0: siz bir müteahhit olarak neye güvenerek bu daireleri satarsınız ya? Allah aşkına soruyorum.
1: Şu anda net bir karar
0: şimdi
1: yok.
0: Şimdi millet bu paraları gitti buraya verdi. Peki bu ay meclisten bu iş reddiydi. Ne olacak? Demek ki kesin meclisten onay alacağınızın garantisini almışsınız. Peki o dönemde ihaleye giren başka firmaların böyle bir avantajı yokken senin nasıl böyle bir avantajın oldu bir anda ya? Şimdi bu yolsuzluk, bu usulsüzlük değil midir? Allah aşkına soruyorum.
1: Elbette.
0: Bakın bunu geçtik. Hemen bir tane daha verin lütfen. Buradaki gördüğünüzde efendim 14 Nisan'da TikTok'a verdikleri reklam. Yine yazıyor 1 artı 0 diye. Efendim daha bu ay gelecek meclise onayı. Hı hı. Adam meclise gelmeden kime güvenerek bu reklamları çıkıyor? Soruyorum.
1: Ciddi bir usulsüzlük var orada.
0: Bakın her zaman söylüyorum. Bu firma, İsmail Mert'in bu firması araştırılmadan Mahsur Yavaş'la ilgili konular aydınlanamaz. Bakın bunu açık olarak söyleyeyim.
1: Bir kilit isim olduğunu
0: kilit isim olduğunu düşünüyorum. %100 bu isimle ilgili. Efendim ben düşünün Duygu Hanım bir ihaleye gireceğim. İhaleleri 2 artı 1 diye alacağım, daire yapacağım diye. Aynı gün ben ihaleyi aldığım dakika hemen mecliste bir yazı yazılacak. Bu adam 1 artı 1 de yapabilir vesaire de bir yapabilir. Bunun ne dersiniz ki kötülüğü vardır? Duygu Hanım 1000 daire yapıyorsam bir an 2000 daire yaparım.
1: Aslında projeyi tamamen değiştirmiş oluyor yani.
0: Bir daireyi 2 milyona, normalde 2 artı 1'i 4 milyona satıyorsa, burada bir daireyi 2,5, 3'ten satar, ikisini satar, 6 milyona satar. Her dairede 2 milyon cebine farklı para koyar. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi?
1: Resmen projeyi değiştirmiş oluyor aslında.
0: Resmen değiştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki bu değişiklik sadece bu değişiklik mi?
1: Değil.
0: Şimdi siz bu sayıyı arttırdığınız zaman orada bir nüfus yoğunluğu olacak değil mi?
1: Hı hı.
0: O zaman ona göre okul lazım. Ona göre sağlık ocağı lazım. Ona göre oradaki ihtiyaçları karşılayacak bu anlamdaki sosyal donatılar lazım. Peki bunları nasıl sağlayacaksınız? Bunlar yok. Şimdi demek ki burada ciddi bir problemle karşı karşıyayız.
1: Bu firma Hıdırlıktepe'deki aslında o oraya dikilen hani anıt olduğu
0: evet,
1: söylenen.
0: O firma.
1: O firma mı?
0: O firma aynı
1: orada
0: firma.
1: Orada bilabedel onları aynı tamamlayacağız diyen aynı firma o zaman.
0: Ayrıyeten üçüncüye geçelim arkadaşlar. Bakın bu da lansman yapıyorlar Duygu Hanım. Adam milleti topluyor. Ta o en arka tarafta arkadaşlar zoomlayabiliyorlar mı bilmiyorum. 1 artı 0 diye tam kapının üstünde lansmanda bu daireleri sattığını gösteriyor. Şimdi ben buradan savcılıklara seslenmek istiyorum.
1: Usulsüz bir işlem ama.
0: Bir yerin ihalesi olduktan sonra bu ihaleyle ilgili bir imar değişikliği meclise gelmeden bu daireleri vatandaşa bunlar nasıl satmıştır? Soruyorum.
1: Reklamları neye göre çıktınız?
0: Reklamları neye göre çıkmıştır? Yarın bugün bu konuyla ilgili belediye meclisinde onay verecek olan belediye meclis üyelerine şu soru sorulmayacak mı? Sen bunun daha öncesinden böyle geleceğini biliyor muydun, bilmiyor muydun? Şimdi bir kere meclis üyelerine bu sorulması lazım.
1: Elbette.
0: CHP'li belediye meclis üyelerine. Çünkü adam Haziran ayında bunu onaylayacak ya. Şimdi Haziran ayında buna demeleri lazım ki belediye meclis üyelerine. Belediye meclis üyeleri.
1: Talebini
0: bu adam daha öncesinden 1 artı 0 diye her yerde reklamlarını çıkmış. Burada daireleri de satmış.
1: Biz bunu kabul edelim.
0: Siz bunu bilerek bu adama önceden bir güvence verdiniz mi? Belediye meclis üyeleri olarak, yoksa bunun geçebilmesi mümkün değil. Şimdi bu iş ne olacak?
1: Enteresan bir dava konusu.
0: Duygu Hanım sen al ihaleyi, değiştir şartları. Oradaki rantı ikiye katla bir nevi.
1: O kararı beklemeden.
0: O kararı beklemeden yap bu işi. Şimdi buradaki meclis, belediye meclis üyelerinin büyük bir töhmet altında olduğunu düşünüyorum.
1: Elbette çok önemli
0: bir şey. Yarın onay verirler. Onlar kendileri bilirler. Ben onu bilmem. Sonuçta o meclis üyelerinde kendi iradeleri var. Ama meclis üyelerine şu sorunun kese sorulması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaş siz bu meseleyi daha önceden biliyor muydunuz? İsmail Fırat bu değişiklik yapılması için herhangi bir kişiyle bir görüşmesi oldu mu? Hı hı. Veya sizin grubunuzdan özellikle Mahsur Yavaş adına bu talimatlar geldi mi? Bu işlerin ortaya çıkması lazım. Bu işi peşini bırakmayız, açık söyleyeyim. Öyle yok. Sen Ankara'da 2 artı 1 diye daireleri yapıp 1 artı 0'lara döndürüp birini 40 metrekare, 40 metrekare, 20 metrekare kafana göre daireleri satıp çoğaltıp daha fazla rant elde edemezsin. Hı hı. Bu işin ortaya çıkması için yasal elimizden geleni yapacağız. Yasal yerlere de başvuruları mutlaka tabii ki yapmaya devam edeceğiz.
1: Görünen evet. O ki gerçekten karar beklenmeden hukuksuz bir adım atılmış. Kesin. Ve reklamlar evet. Çıkılmış. Bu ihaledeki usulsüzlüğün de takibi yapılacak diyor Sayın Gökçek efendim. Devam edelim bir taraftan da. Biliyorsunuz Özgür Özel tam da böyle seçimlerden bir gün önce miting yaptı ve gerçekten Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesine çok katılım varmış gibi falan gösterdiler.
0: Evet. Şimdi katılım vardı. Sesini bir açalım. Ne diyor ama? Yani yok mu sesi arkadaşlar? Özgür Özel ne diyor burada?
2: Yapılmış son 4 seçimin Mazbatalı Genel Başkanıyım. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
0: Evet. Demek ki Sayın Özgür Özel seni sevmiyorlarmış. Evet seni sevmiyorlarmış.
1: Neden?
0: Çünkü efendim oraya toplama kalabalığı böyle çakmaya kalkarsanız başınıza bu gelir.
1: Kalabalık görünüyor.
0: Şimdi
1: o sandıklardan
0: yani
1: çıkan
0: bizim
1: oy onu göstermiyor.
0: Nevşehir'deki milletvekillerimiz hamdolsun o bölgede diğer teşkilat mensuplarımız can siperhane çalıştılar, mücadele ettiler. Hakikaten vatandaşın kalbine değdiler Duygu Hanım. Evet. Bunlar gibi sağdan soldan adam toplayıp getirmediler. Çünkü bunu nereden anladım? Milletvekillerimizden Emre Çalışkan vardır. Buradan kendisine selam olsun. Kendisinin Instagram'da bir videosunu izliyorum. O sevincini, o heyecanını öyle görüyorum ki. Çünkü çalışmanın vermiş olduğu o karşılığı alıyor. Şimdi düşünün efendim. Öyle sağdan soldan adamları topladılar getirdiler. Ne oldu 6 tane seçimin? 5'ini hamdolsun maalesef. AK Parti aldı.
1: Evet,
0: efendim 6. seçimde de oyumuzu %48'e çıkarttık. Aslında bu bir gösterge. Neyin? Milletin Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmediğinin.
1: Ya genel
0: İnanmadığının
1: seçimler
0: da bir göstergesi.
1: Bir efendim, aslında fragman
0: şimdi,
1: oldu
0: mu sizce? Hanım, o kadar AK Parti için demediklerini bırakmıyorlardı. Ya 6 tanesini 5'ini aldı. Birisinin oyunu %48'e çıkarttı.
1: Vazgeçmiş midir
0: Hiçbirinde
1: bu erken seçim çağrılarından?
0: Yani. Efendim?
1: Özgür Özel vazgeçmiş midir bu erken seçime gidelim çağrılarından?
0: Efendim, Özgür,
1: seçimlerden
0: şimdi
1: sonra.
0: Özgür Özel erken seçime gitmek istese gideceği partisi yok gibi
1: yok,
0: duruyor.
1: Evet.
0: O yüzden önce Özgür Özel kendisine gidecek bir parti bulsun diye düşünüyorum. Ha bu arada da şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın bu bir başarısıdır biliyorsunuz.
1: Elbette.
0: Milliyetçi Hareket Partisi de
1: beraber.
0: Bir tanesini aldı. Hakikaten Cumhur İttifakı'nın el ele vererek yaptığı bir başarıdır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Evet, tebrik efendim. Edelim. Kendilerine de başarılar dileyelim buradan. Şimdi
0: ne güzel oluyor ya. O kadar seviniyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti el ele hamdolsun. Gerçekten bu anlamda müthiş bir ittifak. Allah nazarlardan saklasın. Özellikle saygıdeğer Devlet Bahçeli'ye de saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz Genel Başkan, Genel Başkan'a. Çünkü hakikaten bu süreç içerisinde her zaman son derece nezaketiyle ve hakikaten her zaman bir arada durulmasına verdiği değerle hep süreci de hareket etti, destekler
1: ve
0: verdi. Hakikaten kendisine
1: çekiyor.
0: De buradan saygılarımızı ve hürmetlerimizi evet. iletelim. Evet.
1: Evet, şimdi biliyorsunuz CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı
0: evet.
1: Mesut Özaslan.
0: Evet.
1: Bir taraftan görüntüler gelsin mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na aslında pek çok çiçek göndermiş.
0: Öyle.
1: Evet. Sayın demek Kılıçdaroğlu'na, ki Sayın Kılıçdaroğlu'yla üyelere, yanındaki isimlere tek tek
0: Duygu Hanım, yani bunu göndermiş. Şöyle de değerlendirmek
1: peki nasıl
0: lazım.
1: Nasıl okudunuz yani, neden gönderdi? Çünkü Özgür Özel'le arasında bir sıkıntı vardı biliyorsunuz. Olabilir. Gece yarısı Özgür Özel
0: belki
1: kendisine
0: Kemal Bey'le de ayrı bir diyaloğu var. Onu seviyor olabilir.
1: Sizce geri dönmek istiyor mu yani bu
0: onu ben bilemem.
1: Çiçekler niye gelmiş?
0: Efendim o konuda ben yorum yapamam çünkü ben Mesut Özaslan değilim.
1: Evet.
0: Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında bir ayrı bir muhabbet vardır yoktur. Onu kendileri bilirler. Onu onlara sormak lazım ama bu çiçeği gönderdiyse demek ki kendisine ayrı bir muhabbet duyuyor diye gözükmek lazım. Çünkü muhabbet duymadığınızda çiçek göndermezsiniz. Ha, ama bu bir geçiş midir, kalış mıdır, oraya gidiş midir, değil midir? Onu konuşma
1: çünkü
0: haddi bana ait değil.
1: Mesut Özaslan'ın da nereye gideceği oldukça konuşuluyor. O da çok
0: merak edilen. O konuda benim yorum yapmam yanlış olur çünkü şöyle bir durum var. Yani bir kişinin iradesiyle ilgili beyanı ben ortaya koyamam.
1: Elbette.
0: Ya bu Mesut Bey'in kendisiyle ilgili yapacağı
1: konuşmamış. Acaba çiçeklerle bir irade beyanı mı koydu ortaya, onu da bilmiyoruz.
0: Onu ben bilemem. Onu kendisine sormak lazım.
1: Göreceğiz. Evet. Şimdi Özgür Özel'in biliyorsunuz kullandığı bir araç vardı ve Özkan Yalın bunu kendisinin yaptırdığını iddia etmişti. 170 bin euro karşılığı da aslında Uşak Belediyesi tarafından evet. yapıldığı konuşuluyordu. Özgür Özel o dönemlerde görüntüleri bir taraftan alalım. Biliyorsunuz dedi ki ben ya bu araç benim değil zaten CHP'nin aracı dedi. Fakat hala kullanıyor o aracı makam aracı olarak. Çünkü hala kendisini genel başkan olarak görüyor bir taraftan.
0: Peki
1: ama
0: o zaman
1: o
0: şunu soruyorum yani.
1: Vermesi gerekmez.
0: Ya mi? Özgür Özel. Özkan Yalı mı? 170 bin euro Uşak Belediyesi'nden finanse ederek bu arabaya para sağlamasından dolayı bunu da itiraf etmiş. Ya hala binmeye nasıl utanmıyorsunuz ya? Bence bu aracın bir an önce bir belediyeye ya da Mehmetçik Vakfı gibi bu devletin bir kurumuna anında bağışlanıp hakikaten üstlerinden artık kullanmayı bırakmaları lazım. Niye? Aziz milletin parasıyla alınmış bu. Uşak Belediyesi bunun parasını ödemiş. Ve yasal olmayan bir şekilde ödemiş. Ya İhsan böyle bir arabaya biner mi ya? Senin bilmez yanında evet. yok mu bir tane milletvekili arkadaşı sana bir arabasını versin ya bu kadar araban yoksa. Yüzsüz veliye söyle onda para çok. Utanmaz veliye söyle ağa babaya o sana bir araba göndersin. Hemen Malatya'dan bir araba istesin sana. Hı hı. Malatya'dan istemesine de gerek yok. Onun etrafında bu tür arkadaşları çoktur. Çok sevdiği kişiler vardır. Yüzsüz veliden bir araba iste sana göndersin. Bu kadar paraları toplamış. Nereye götürdün bu paraları veli de? Bir tane araba ver bana de. Şu arabadan da kurtulalım de. Öyle değil mi? Ya ben buradan yüzsüz veli babaya sesleniyorum. Nasıl olsa sende utanma yok. Birisinden aldığın paradan eğer bir aldığın bu para varsa bu iddialar karşılığı. Bir araba al da bari hiç olmazsa. Özgür Başkan'ın bilsin geçsin onu diyor.
1: Evet, evet. Veli Ağababa'ya da biliyorsunuz söz hakkı düştü.
0: Keşke bağlansa.
1: Yüzsüz. Bunu da ifade etmek zorundayım.
0: Bağlanamaz
1: bağlanıp
0: efendim
1: cevap
0: yüzsüz.
1: Vermek isterse buyursun diyelim. Çünkü
0: bağlanamaz efendim.
1: Ben çok söz
0: onun
1: ettim.
0: Başka işleri var. Belediye başkanlarını aday yapmak için para trafikleriyle ilgileniyor. O yayınlara bağlanamaz yüzsüz.
1: Evet. Peki. Şimdi aslında çok ciddi bir iddia var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi.
0: Evet.
1: Sayın Muhammed Kaynar tarafından aslında İstanbul Büyükşehir'de alınan deniz taksilerin zarar ettiğini ifade ediyor. Bir kendisinden dinleyelim buyurun.
0: Dinleyelim.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında 84 milyon 950 bin TL artı KDV'ye 50 taksi satın alma sözleşmesi yaptı. Bu taksilerin işletilmesi için 2025 yılında KDV dahil 574 milyon 862 bin TL harcama yapılmış. Bu kadar para harcanmış, karşılığında 74 milyon 479 bin TL gelir elde edilmiş. Elde edilen gelirden 10 kat daha fazla para harcanmış.
1: Şimdi bu çok çarpıcı bir veri aslında yani, bizim için. Ciddi bir zarar var.
0: Kesinlikle.
1: Ne söyleyeceksiniz bunun ben için? Özellikle 2021'de 50 adet deniz taksi alınmış evet. diyor.
0: Muhammed Bey'e çok teşekkür ediyorum.
1: Buyurun.
0: Hakikaten bu noktada çok güzel bilgiler ortaya çıkartıyor, belgeler ortaya çıkartıyor. Cumhuriyet Halk Partililerin özellikle İstanbul Belediyesi'nin nasıl zarara soktuklarını, nasıl İstanbul'daki vatandaşlarımızın hakkını gasp ettiklerini de ortaya koymuş oluyor. Bakın efendim 50 tane deniz taksi alıyorlar. Maliyet 84 milyon.
1: Evet.
0: Bu taksilerden 74 milyon gelir elde ediliyor. Peki işletme maliyetine ne kadar harcıyorlar biliyor musunuz? 479 milyon lira. Yani toplam 575 milyona geliyor. 10 kat fazla para harcıyorlar ya. Efendim diyorum ya.

0: Bunları 100
1: Nasıl
0: tane koyun
1: yönetecek?
0: verin.
1: Tabii ki
0: Bakın
1: batar
0: 100
1: ya
0: tane koyun
1: İstanbul
0: verin bu
1: Büyükşehir Belediyesi.
0: CHP'lilere. Gönderin.
1: Bu nasıl
0: Bir
1: bir
0: tanesi
1: hesap?
0: geri gelmez. İşte görün. Yönetim şekilleri bu. Peki bu İstanbul'a nasıl hizmet edilecek? Peki burada bir rant varsa kimin cebine gitti? Ya maalesef Duygu Hanım.
1: Ya kar etmesi için alınması gereken deniz taksiler, işte ulaşım rahatlasın diye alınan
0: Anlamak
1: deniz taksiler aslında çok ağır bir zarar.
0: zararın içinde olduğunu gösterdi. Muhammed Bey'e de
1: Durumuyla
0: buradan
1: karşı karşıya.
0: teşekkürlerimizi iletiyoruz.
1: Şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
0: Evet.
1: biliyorsunuz tutuklu Mustafa Bozbey.
0: Evet.
1: Şimdi yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 535 kişiye toplamda 199 milyon TL ikramiye verildiği
0: Verilmiş.
1: konuşuluyor. Böyle bir iddia var.
0: Efendim yani
1: Mahkeme buna ilişkin de
0: mahkeme bu
1: bir
0: konuyla
1: karar
0: ilgili
1: vermiş.
0: bu iddianın artık ötesinde Duygu Hanım tahsil edilmesine karar verildi.
1: Evet.
0: Yani 535 kişiye 199 milyon TL ikramiye vermişler.
1: Evet ama
0: Kimlere
1: tabii
0: dağıttılar
1: daha
0: bu paraları?
1: süreç devam ediyor.
0: Yandaşlara
1: İtirazatları da
0: dağıttılar
1: var.
0: efendim. Yandaşlara dağıttılar.
1: Bir kamu
0: Şimdi
1: zararı olduğundan söz
0: bunların da
1: ediyor.
0: kamu zararı olduğu tespit edildi ve geri verilmesine karar verildi. Bunlar zamanla ortaya çıktıkça tabii bunları sorsanız CHP'ye bunların cevabını vermezler. İftira derler değil mi? İşte
1: Bakalım
0: yine
1: Sayın
0: ispatlanmış bir durum. Evet.
1: Kılıçdaroğlu ne diyecek bunlar için? Şimdi İlyas Salman aslında son dönemde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle
0: Evet.
1: anılıyor. Duruşmalara gidiyor. Yine Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir açıklaması var. Bir gelsin, enteresan da bir açıklama. Buyurun.
2: Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın. Çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin.
1: Evet, sen
0: Hangi dertleri
1: diyor.
0: dert edinmiş ki? Villa, Boğaziçi öngörünümden rüşvet, harfiyatlar. Bu konuları mı dert edinmiş? Geçen gün İlyas Salman'la ilgili bir tane Kurtlar Vadisi'nde eski oyunculardan bir tanesi bir beyanatını dinledim. Dedi ki ben dedi yanına gittim İlyas Salman'ın. Dedim ki işte İlyas abi ben de oyuncu olmak isterim. Benim bu konuda elimi tutar mısın diye anlatıyor. Orada Zülfikar isminde bir kişiyi oynayan oyuncu. İlyas Salman'ın verdiği cevap çok enteresan. Onu lütfen internetten girin izleyin. Sen Sünni misin demiş. O da evet demiş. Beni uğraştırma kardeşim git demiş. Şimdi hakikaten bu söylentilerini duyunca İlyas Salman'ın bu ülkede özellikle Alevi ve Sünni
1: Maalesef.
0: kardeşlerimizin bir arada kardeşçe yaşadığı, hakikaten hoşgörü içerisinde birbirimize baktığımız bu güzelliklerin içerisinde yaşarken bu tavrını görünce hakikaten aslında çok üzüldüm.
1: Bir insani bakış açısı
0: Düşünsenize
1: değil yani,
0: Türkiye'de
1: sürekli
0: bu kadar
1: insanlıktan
0: filmlerde
1: bahsetmiyor.
0: oynamış bir kişi kendisinin yanına gelen bir genç oyuncuya kendisi Sünni olduğundan dolayı onun oynamaması gerektiği yönünde bir harekette
1: Beyanatta
0: bulunuyor.
1: bulunuyor.
0: Şimdi zaten İlyas Salman'ı bu ülkedeki insanlar nasıl anıyorlar, nasıl biliyorlar hep birlikte zaten bunu az çok biliyoruz. İlyas Salman her zaman maalesef bu ülkedeki milli ve manevi değerlere maalesef maalesef sıkıntılı konuşmalar yapmış bir kişidir. Ve şunu da açık olarak söyleyeyim. Yani Allah muhafaza hayatta hiç istemem ki böyle bir insan bana destek versin.
1: Hani bu
0: Çünkü
1: kadar
0: bir şey söyleyeyim mi?
1: buyurun.
0: Yani hani derler ya yani insanın karşı tarafı da belli olacak, dostu da belli olacak. Yani Allah Ekrem İmamoğlu'yla ikisini bir arada inşallah muhabbetini arttırsın, gönüllerini bir etsin diyorum.
1: Bu kadar
0: Evet.
1: insanlıktan, iyilikten bahseden bir oyuncunun, değil mi? Yanına
0: Evet.
1: gelen bir oyuncuya
0: Oyuncuya
1: insanlık dışı
0: evet.
1: söylemi, bu
0: Sünni
1: ayrımcı
0: misin diyor. Bakar
1: söylemi
0: mısınız? Yani
1: gerçekten
0: hayatımızda hiçbir
1: akıllara
0: zaman
1: ziyan.
0: Alevi Sünni ayrımı
1: Böyle bir
0: olmayan
1: ayrımcılık
0: Hacı
1: mümkün mü?
0: Bektaş kültüründen yetişmiş birçok kıymetli kardeşimiz, vatandaşımızla bir arada yaşarken hep bir aradayız. Allah aşkına bu ayrımı hala yapan şu zihniyet yok mu? Bunların bu ülkeye ne yararı olur Allah aşkına?
1: Yazık diyelim gerçekten. Son zamanlarda konuştuğumuz konulardan bir tanesi
0: Evet.
1: sürmanşeti. İsterseniz Sayın Gökçek yavaş yavaş
0: Sonlandıralım.
1: sonlandıralım. Gerçekten süremizin de sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz
0: Efendim
1: izleyicilere?
0: herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Çok
0: Yarın
1: teşekkür ederim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını ben de heyecanla bekliyorum. Bakalım neler olacak, neler
1: Yarın
0: bitecek.
1: neler
0: Sayın
1: olacak?
0: Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel ne açıklamalar yapacaklar?
1: Aynı anda
0: İzleyeceğiz, göreceğiz.
1: toplantı
0: Bakacağız.
1: yapacaklar mı?
0: Yapacaklar
1: Saat
0: mı, ne olacak?
1: 13.30'da
0: Hep birlikte göreceğiz.
1: hepimiz takip
0: Herkese hayırlı
1: edeceğiz.
0: akşamlar diliyorum.
1: Çok
0: Sağ olun
1: teşekkür
0: efendim.
1: ediyorum efendim. Efendim bizleri Osman Gökçek ve Duygu Çağdar sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Bu akşamlık bizden bu kadar efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir gece diliyoruz. Haftaya inşallah görüşelim. Hoşçakalın.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
9: Allah aşkına neden?
8: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır şaka mati.
8: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.
13: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Leyslik. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
11: Sadece durladım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
15: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: filo yapmış.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa Ruffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Hadi başamalos.
10: Oo.
9: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya muslu ol.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu

0: vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0.35 1.5 0 1.66 1.5 1.66 1.0 ve 5.2 0.45 0.7 0.11

kıştan kalma, cehennem gibi soğuk. Adamın biri taksi durdurup binmiş sıcak arka koltuğa.

Kıp dönmeye başlamış. Köprünün kenarına doğru yönelmiş. Aşağısı zifiri karanlık. Şoför bağırmış. Hepimiz öleceğiz. Müşteri sakince öne doğru eğilmiş ve... Radyoyu açabilir misin demiş.

0: Anlamadım ki hangisi sensin. Şoför müsün, arkadaki adam mı?
1: İkisi de.
2: Hey! Hey!
1: Hepimiz uçurumdan aşağı kayıyor olabiliriz. Ama bunu yaparken ne kadar rahat olacağımız sana kalmış. Borcunu ödeyeceksin.

0: Evet, az kaldı kesinlikle.
1: Bunu hallettikten sonra yarın seni 32'ye bekliyorum.
0: Tamam, olur, evet.
1: Haftaya Jim'in vardiyasını halledebilecek misin?
0: Evet, elbette.
1: Güzel. Evet. Çünkü bir hafta izinli. Çocuğu öldü.
0: Ne?
1: Caleb mı? Cenaze işleri yüzünden bu hafta yok.
0: Evet. Evet. Lanet olsun. Nasıl olmuş?
1: Aşırı dozdan. O lanet mi ne işte? Yazık oldu çocuğa. İyi çocuktu.
0: Öyle.
1: Ben kaçıyorum.
0: Sağ ol Mike.
1: Sen de.

0: Neden bu kadar gürültülü olması gerekiyor hala anlamıyorum.
1: Çünkü gürültü hız demektir.
0: Peki sen yarışçı olduğunda annem niye olmadı?
1: Çünkü bebeğim annen akıllı. Kesinlikle öyle.
0: Peki sen nesin?
1: Ben de sert ve güçlüyüm.
0: Annem değil mi yani?
1: Ah be kızım bak. Bazen önemli olan ne kadar ağırlık kaldırabildiğin değil. Ne kadar taşıyabildiğindir. İnsanı güçlü yapan da bu. Anlayabiliyor musun?
0: Belki.
1: Kaliforniya'da öğrendiğimiz şu dev ağaçlar vardı yani. İçerinden arabayla geçebiliyordun, hatırladın mı?
0: Evet.
1: O ağaçlar binlerce yıldır orada ayakta durup hayatta kalmışlar. Sonra günün birinde zayıf bir adam, belki senden de zayıf, küçük baltasıyla birkaç saatte o koca ağacı yerle bir etmiş.
0: Annem o zayıf adam mı?
1: Hayır bebeğim, balta. Balta. Küçüktür ama koca bir ağacı kesebiliyor işte. Annenin sert olduğunu kanıtlamak için yarışmaya ihtiyacı yok. Koca bir ağacı kesmesine de. Balta gibi yani, anlıyor musun? Ona bir bakarsın ve neler yapabileceğini anlarsın. İşte senin annen.
0: Babam sana balta dedi.
1: Merhaba.
2: Savaş baltası gibi mi?
1: Hayır, balta değil. Daha ziyade ince, parlak bir bıçak gibisin.
2: Ağzının payını veririm bak.
1: Oo, bilmez miyim? Başımı belaya sok.
2: Trey uğrayacak.
1: Oo, harika. Aşağı girip arka tarafı halletmeme yardım edebilir. Belki.
2: Aa, bol şans. O çocuk parmağıyla İngiliz anahtarını bile ayırt edemez.
0: Anne!
2: Hadi. Gel yemeğe yardım et.
0: Babama yardım ediyorum.
2: Hadi ama. O kendi pisliğini temizleyebilir. Gidelim.
1: Eksik olmayın.

0: Ev yemeği buldum mu hayatta kaçırmam.
1: Barda yaşıyorsan içkide ev yapımı sayılmaz mı?
0: Barın üst katında yaşıyorum, biraz insaf. Cidden yine de çok lezzetliydi. Anneninki kadar değildi ama idare eder tabii. Bir bu eksikti. Hadi be, bunu biliyor muydun?
1: Başka türlü gelmezdin.
0: Gelmezdim tabii.
1: Evet biliyorum.
2: Merhaba Bodi amca.
3: Merhaba Şerbi. Favori şoförüm, nasıl bakalım?
2: İyi.
3: Ne var ne yok Trev?
0: Sadece yemek için geldim. Tıpkı senin gibi.
3: Suçluyum. O trafik cezasını hallettin mi?

0: Hayır, hayır, hayır. Kalbim küt küt atıyor. Sen dünyanın en güzel prensesi değil misin ha?
1: Bay Body. Annem tabağını hazırladı.
0: Tabak mı? Tabak için gelmedim ki. Buraya resmi bir polis işi için geldim ben.
1: Tabii tabii. Her hafta öyle
0: ne?
1: Diyorsun.
0: Ne? Hiç de bile. Ya, bana karşı çok iyisin. Sağ ol.
2: Pazar günü kilisede yoktun.
0: Evet, bilirsin. Yeni vaizi pek tutmadım. Bana eski kapalı diyebilirsin ama ben daha ziyade bilemiyorum. Cehennem ateşinden bahsedilmesini severim. Anlarsın ya.
3: Evet, anlıyorum.
0: Yemek yiyip kaçmayı sevmem ama yemek yiyişimi izlemek isteyeceğinizi sanmam.
4: İyi geceler Şerif.
3: Kendine iyi bak.
0: Siz de.
2: Evet küçük hanım, yatma zamanı.
4: Hayır, hayır.
3: Görüşürüz.
1: İyi geceler baba.
3: Tatlı rüyalar güzelim.
1: Ben de.
3: Seni seviyorum.
4: Hop hop hop hop hop, gel buraya.
1: İyi geceler öcü.
4: İyi geceler küçük öcü.
2: Hadi.
4: Earnhardt.
3: Teşekkür ederim.
4: Daha ne kadar yapacaksın bu işi?
3: Bilmem ne kadar gerekirse. En azından iyiyim, bunlar işe yarıyor.
4: Muhammed Ali'yi bu meret öldürdü. Şakası yoktur.
3: Sence bunu bilmiyor muyum Trey? Ne halt etmemi istiyorsun? Bir düze çıkalım hele, sonra benimle ilgileniriz, tamam mı?
4: Onunla iken alamazsın biliyorsun, asla alamadın.
3: Sence ondan sır saklamayı seviyor muyum? Beni biraz rahat bırak, tamam mı?
4: Senin cenazen.
3: Gel de tut şunu hadi.
4: Şimdi mi? Daha yeni yemek yedik.
3: Hadi yapma,
4: peki,
3: başlayalım.
4: Peki. Ah be.

0: Lanet olsun Trevor.
1: Burada ne arıyorsun?
2: Gel biraz gezelim.
1: Bilemiyorum dostum. Caroline birkaç dakikaya...
2: Gel canım, olur. Bir şey göstermek istiyorum. İthal arabada görünmeyi sevmiyorsun biliyorum ama atla.
1: Neler oluyor Trey?
2: Ya bir şey olduğu yok. Gezelim işte hadi. 30 dakika seni eve bırakırım.
1: İyi tamam peki. Meksika'da çıplak uyanırsam eğer Caroline bir tarafını keser bana.
2: Pantolonun üstünde kalacak, merak etme.
1: İyi olur.
2: Tabii fingir demezsen.
1: Hey, bana oraya oğlum ilk şey kısmarla, öyle konuşalım.
2: Anlaştık.
1: Lanet emniyet kemeri falan, bu şeye bindiğime inanamıyorum.
2: Hadi
1: lanet
2: be.
1: Olsun. 20 yıldır buradasın ve hala bu hurdayı mı kullanıyorsun yani?
2: Tokyo yeşili. Yani yeşil devin rengi bu.
1: Tanrım Trey, bu utanç verici. Bu hurdanın içinde görünmemeliyim.
2: Gümbürtüyü dinle. İşte olay budur kanka, bu.
1: Bizi öldürme de Trey. Nedir dostum, bu ne?
2: Şurası.
1: Kara kuşak almaya mı çalışıyorsun?
2: Hayır.
1: Tamam, nedir olay?
2: En azından 100 bin. Nakit. En az.
1: Nedir?
2: Aksi hakkında ne biliyorsun?
1: Aksi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum Trey. Gerekçe yok, götür beni buradan hadi.
2: Orada bir doktor var. Şarlatanın önde gideni. Millet buna geliyor, oram ağrıyor buram ağrıyor diye. Doktor da reçeteyi yazıp yolluyor. Her gün yüzlerce müşteri.
1: Peki benimle ilgisi ne bunun?
2: Bu hödükler de gidip reçeteyle ilacı alıyor ve bir bakalım ne oluyor. Buraya geri dönüyorlar. Arka kapıdan girip çıkıyor ve tüm eyalette satıyorlar.
1: Dostum umurumda bile değil, beni eve götür.
2: Satınca nakit parayı buraya geri getiriyorlar. Binlerce dolar para burada her hafta dönüp duruyor. Ve bu işi çeviren bir iki tane taşralı, biliyor musun?
1: Şey, benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Hayır.
1: Girip oradan parayı alalım mı diyorsun yani?
2: Yaparız, yaparız.
1: Dostum, bu çok aptalca bir fikir.
2: Bu mekanı savunan bir iki keşten fazlasını asla görmedim. Atla deve değil yani.
1: Orası kesin, evet.
2: Şel, bu zıkkımı satarak milleti öldürüyorlar. Gördün bunu?
1: Biliyorum.
2: Hepimiz gördük. Ve bu adiler satıp zengin olurken şehir ölüyor. Oradaki senin paran, bizim paramız. Bu şehir için terimizi kanımızı akıtıyoruz. Onlar da bizden alıyor işte. Bu mekan işin son raddesi. Önce fabrikalar kapandı. İş yok, ümit yok. Sonra bu kan emiciler gelip dibini sıyırıyor. Shell, ben bundan bıktım. Artık bıktım. Ve Milan'ın bu çukura düştüğünü görmek istemiyorum.

0: Biri daha öldü deme bak, şu anda bunu kaldıramam.
1: İçeri gel, birileri görebilir.
0: Neler oluyor?
1: Cin pisliğini geri istiyor.
0: Lanet olsun. Tamam.
1: Cenaze masraflarını öderim.
0: Evet, anlıyorum.
1: Lanet olsun, hepsi bu kadar değil dostum.
0: Lanet olsun vay. Lanet.
2: Merhaba Şelbi. Bugün nasılız tatlım?
0: Bayan Whitney ile takılıyorum. Hı hı. Ya siz?
2: Dimdik ayaktayım, şükürler olsun.
0: Evet hanımefendi, görüyorum.
2: Ah, bu ay erkencisin ha?
0: Öyle.
2: Ah, lanet olsun, çok üzgünüm.
0: Minnettarım bayan Whitney. Bakın size ne diyeceğim. Hı? Aa, belki bunu da alırsınız.
2: Pekala. Hesap bakiyeni ister misin?
0: Mürekkep parasını ödeyemedim zaten.
2: Kızlara sevgilerimi ilet.
0: Sağ olun bayan Whitney. Kendinize iyi bakın.
2: Güle güle.

0: Bilemiyorum dostum. Silahlar ve öteki pislikler. Bana göre değil.
1: Evet, değil. Bu yüzden o işi bana bırakacaksın. Sen arabayı sür, arkamı kolla. Elini silaha sürmeyeceksin bile. Söz veriyorum. Elemanları tanıyorum. Bunlar düzgün adamlar değil. Birkaç cahil. İşte hepsi bu.
0: Evet. Kızlar bu hafta top

0: Keşke sen de gelsen.
1: Hayır, hayır, bunu istemezsin. O koca misafir odası yatağında yalnız olmayı seviyorsun. Geç vakte kadar o iğrenç aşk programını izliyorsun.
0: Burada iyi olacak mısın?
1: Tabii ki.
0: İyi, çünkü o yatağı seviyorum. Neden birkaç yüz dolar verip yeniden o parçayı almıyorsun? Mike birkaç hafta sonu daha sana vardiya verir demiştin.
1: Bebeğim, söyledim ya. Elimizdekiyle onu tamir edemem. Bozuk kalacak.
0: Lanet olsun, seni seviyorum.
2: Siz ne konuşuyorsunuz öyle?
1: Eşyasını toplayamayan küçük kızların geride bırakıldığını.
0: 3 dakikan var, yoksa bu tren sensiz kalkar.
2: Fermuarını çekmem için üstüne biri oturmalı.
0: Tamam, birkaç dakikaya geliyorum.
2: 3 dakikaya çıkıyoruz.
1: Tanrım, kesinlikle senin kızın bu.
0: Açsana.
1: Bu da ne şimdi?
0: Aç hadi.
3: Küçük savaş baltası.
1: Vay be. Sen çok fazlasın.
2: Anne!
1: Ah, kızın çağrı.
0: Kesinlikle senin kızın.

0: Evet, iş görür. Nereden buldun?
1: Orasını merak etme.
0: Tanrı aşkına Trey.
1: Rengi berbat ama istediğin gibi turbosu var.
0: Evet. Peki ya plakası?
1: İcabına baktım.
0: V6 turboyu çok severim.
1: Shelby Connors'a da bakın. Çalıntı araba heyecanlandırdı onu. Seni küçük suçlu.
0: Burası New York değil. Tamam mı? Burası evimin arka bahçesi. Kanunları çiğnediğimizin farkında ol. Neyi tehlikeye attığımızı bilerek davran.
1: Benim yeğenim o. Neyi tehlikeye attığımı biliyorum. Benden yana endişen olmasın.
0: Sadece bitirelim şu işi.
2: Bay Body.
3: Bu iyi değil.
2: Birmingham'daki onkoloji uzmanıyla irtibata geçeceğim ama siz bu sırada evinize gidip rahatınıza bakın, olur mu?
3: Evet. Evet.

0: Oraya vardığımızda arkamı kolla yeter. Tamam mı? Beni kolladığın müddetçe sıkıntı olmaz. Hadi.
1: Bu pislik Tenetra'ya gerek
0: şunu
1: olmayacak
0: demiştim. Şunu tut da kullanacakmış gibi görün.
1: Bu ne böyle?
0: Tamam mı?

0: Ben bana doğrultmam bile lanet gerekmeyecek.
1: Olsun, lanet olsun.
0: Dostum, hadi hadi lanet hadi. Olsun. Bu iş bizim. Tamam mı?
1: Tanrı aşkına Trey.
0: Ne? Kıyafetine mi uymadı? Abartma.
1: Bilemiyorum dostum, bilemiyorum.
0: Aileymişiz gibi davran yeter. Biz aileyiz birader. Birbirimizi kollarız.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam. Lanet olsun.
0: Lanet hadi bakalım.
1: Olsun. Lanet hadi. Olsun.
0: Hey al şunu gidelim. Çık şu arabadan hadi gidiyoruz.

0: Lanet olsun.
1: Hey! Neler oluyor?
2: Az önceki kazaraydı. Ama bir dahakine kazara olmaz. Herif kıpırdarsa kafasını uçur. Hadi.
3: Bu para kime ait? Fikriniz var mı
4: hemen
3: acaba?
4: Hemen kes sesini. Kapa çeneni.
3: İyi misin?
4: Bakma bana. Bana sakın bakma.
3: Sert çocuk, bunu yapmak istemezsin. Gerçekten istemezsin.
4: Acele et, hadi. Hadi.
3: Hey. Hey. Bronson hayranı mısın? Ha?
4: Hadi, acele et, gidelim.
3: En sevdiğin öldürme arzusu filmi hangisi, bir mi? İki mi, üç mü? Yerdeki arkadaşım da Bronson hayranıydı. Neden ona sormuyorsun?
4: Kapa çeneni, yeter.
3: Benim favorim hangisi biliyor musun?
4: Kapa çeneni.
3: Peşine düşüp canını aldıktan sonra tüm ailesinin kafasını kestiği bölüm. Ve lanet köpeğini vurdu. Bu dünyaya ait değilsin ama bu dünyada
2: bana
3: öleceksin.
2: Bana bak, çok konuşma. Hadi.
3: Sesin tanıdık geliyor.
2: Öyle mi?
3: Evet evet, yüzüme bak hadi. Seni tanıyorum, evet. Seni görmüştüm oğlum. Hepiniz öleceksiniz.
4: Hadi
3: ben.
4: Hadi gidelim. Gidelim.
3: Komutanı dinlemelisin.
4: Hayır hayır hayır.
2: Lanet
4: hayır,
2: olsun.
4: Lanet olsun. Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi. Hadi.
1: Herifi vurdun. Senin derdin ne böyle? Ha? Lanet olsun. O da kimse? Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Şerif Bodi, duyuyor musun?
1: Devam et Bet.
0: 1911 Base yolunda silahlı çatışma bildirisi.
1: Lanet olsun.
2: Arayı kapatıyorlar Frank.
3: Dur bir dakika.
2: Ne hadi. Yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Frank, dön şu lanet arabaya hadi. Tamam. Ateş ediyorlar lanet olsun hadi. Hadi. Lanet. Hadi.

Eller yukarı. Kaldır. Hadi. Kaldır ellerini. Hadi bakalım. Hemen kaldır.

0: Evet.
1: Bak şuna.
0: Başardık.
2: Aşağılık herif.
0: Dur.
2: Neydi o öne?
0: Parayı aldık işte.
2: Para mı? İki kişiyi öldürdük Trey. Onu vurdun. Neydi o pislik ha?
1: Onlar insan değildi.
0: Onlar torbacıydı. Hapsatan pisliklerdi. Gebersin.
2: Sen kimsin peki?
1: Para bizde.
2: Başlatma şimdi parana. Haplarla olan mevzu neydi? Ha? Oraya bunun için gitmedik. Lanet olası pislik herif. Seninle bu iş için gelmedim.
0: Hayır geldin. Hayır geldin.
1: Evet, para bizde. Ve kim bilir ne kadar çok var ve bir dolu hap da var.
0: Kusura bakma, bazen böyle pürüzler olabiliyor.
3: Adam seni tanıdığını söyledi. Doğru mu? Bu adamları tanıyor musun?
1: Artık fark etmez. Bir zaman gözden uzak durmamız lazım. Dikkat çekmeyelim. Tamam mı?
3: Oo, sende mi kalıyor?
1: İstiyor musun? Al. Hepsi senin olsun, al. Hadi. Buna güven derler birader. Emin bir yerde tut, alet kutuna falan koy, kızlardan uzak tut.

0: Onları öldürdük Trey.
1: Evet yaptık, öldürdük onları. Zaten ya onlar ölecekti ya biz. Ve yine olsa yine yaparım oğlum. Biz aileyiz birader. Orada sen ailene destek oldun sadece. Hadi gel bana. Gel. Tamam. Eve gidelim.

0: Eski çit yolu 58. kilometrede yangın var. İki ceset var. Kırmızı bir Buick Regal ve elimde etiket yok.
1: Anlaşıldı Bobby. Yeni konuma sevk ediyorum.
0: Bırakın yansın.

0: Ne haber bebeğim, ne yapıyorsunuz?
1: Yatıyordum.
0: Seni özledim. Güzel görünüyorsun.
1: Biliyorum.
2: Pekala, tamam, gir yatağa, ben içeride olacağım.
0: Tatlı rüyalar.
1: Tamam.
0: Seni seviyorum.
1: İyi geceler.
2: Ne yapıyorsun?
0: Dışarıda ofisimdeyim.
2: Yatıyor musun?
0: Hayır, sensiz olmuyor işte.
2: Bebeğim, zaten yanındayım. O tatlı konuşmalara gerek yok.
0: Ama hoşuna gidiyor.
2: Evet, gidiyor.
0: Sen nasılsın?
2: Bugün güzel geçti. Burada olmak güzel.
0: Aa.
2: Keşke sen de olsaydın.
3: Evet.

0: Tek misin?
1: Evet, tekim. Her şey yolunda mı?
0: Tabii ki öyle. Üzerim tozlanmayalı epey olmuştu ama iyiyim.
1: İçerisi öyle değil. Geriye kalanlar için ilçeden adli tıp göndermişler.
0: Ben, onlar ne öyle?
1: Oho. Çağrı geldiğinde botlarımı yeni çıkarmıştım.
0: Dostum, sen lanet olası izci çocuklar gibisin. Pekala, içeri girelim mi? Kamera var mı?
1: Tabii var ama sürücülerini almışlar. Oto yıkama da var gerçi.
0: Öyleyse onlarınkini alalım.
1: Benim dizüstüne kaydettim bile.
0: Elbette yapmışsındır.
1: İki adam girip çıkmış. Aceleleri varmış.
0: Bir bakalım şuraya. Pekala.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne mi düşünüyorum? Zavallı herif diyorum. Düşündüğüm bu. Hiç tanık var mı?
0: Tabii. Bayan Whitney.
1: Ne?
0: Evet. Ek iş olarak burada çalışıyor. Bir de doktor. Henüz konuşmadı.
1: Pekala şey. Galiba sadece Bayan Whitney'nin hikayesini bekleyeceğiz. Ama ne diyeceğini ben söyleyeyim sana. Konu haplar, para ve küfür olacak.
0: İki adam. Tüfekli ve tabancalı.
1: Evet şey. Bunu tabanca yapmış. Ve ahşap mobilyada adamın işini bitirivermiş.
0: Ve burada değilmiş.
1: Hayır, değildi. Bardaklarda içki var. Ve kolu da otoyoldaki elemanlar gibi. Keşler keşleri soymuş. Dostum bu bir nehir gibi çetrefilli. Tamam, pekala. Bir şey çıkacak olursa beni ara, olur mu? Oh.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Bayan Whitney'nin hikayesini beklememiz gerek. Ve eyalet de bu işe karışacaktır.
0: O kayda bakmak istemediğine emin misin?
1: Hadi gel, bir bakalım.

0: Şey, pekala. Ben gidip uyuyacağım. İhtiyacın olursa ara. Yoksa arama, tamam mı?
1: İyi olduğuna emin misin sen?
0: Ben... Sen gidip şu lanet botlarını bul.

0: Tanrı daima hizmet edenlerin yanındadır. Tanrı'nın yolundan sapmayanlara daima rehberlik edilir ve ödüllendirilir. Tanrı daima yanında olan kişiye yardımcı olur.
1: Size verebileceğim başka bir şey var mı?
2: Hayır hanımefendi. Tam istediğim gibiydi.
1: Pekala.
2: Ha. Bir dakika. Bunlardan biri senin bahşişin. Hangisi olduğu vereceğin cevaba bağlı. Tamam mı? Büyüdüğünde ne olmak istiyordun?
1: Bilemiyorum. Galiba sürekli anneme atlarla çalışmak istediğimi söylerdim.
2: Atlar demek. Ne zamandır burada çalışıyorsun?
1: Sanırım 9 yıl olmuştur.
2: Çocuğun var mı?
1: Var. Bir kız, 8 yaşında.
2: Peki küçük kızın büyüyünce ne olmak istiyor?
1: Dansçı. Ben de onu bu yönde cesaretlendiriyorum.
2: Bu çok hoş. Evet, turta için teşekkürler. Nefisti.
1: Peki, hangisini alacağım?
2: Fark etmez.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
10: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya, protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
11: Dardanel'den. Al bakalım, of çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
12: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
11: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
13: Red Bull kanatlandırır.
14: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
15: Haydi. Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
17: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
18: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
19: Vay toplantılar.
20: Vay ödevler.
21: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Arar buluruz izini, bilirsin. Üzeri deliyiz biz. Hem yazın.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi? Arar bul-

0: özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
6: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
7: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: geldin.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
5: Bellona. Buz sağlı Bim'de erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira. Bim, bim,
6: bim, tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
2: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
5: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
6: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
9: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
10: Evet.
11: Yüzen banka.
9: Madem böyle projeleri açıksınız,
11: bende daha çok var.
9: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
12: Vapur ama.
13: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
14: Benim bankam iş bankası.
15: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
17: Ona biraz daha var gibi.
16: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
17: Ay çok güzel olur.
16: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
18: Bayağıdır aklımda da.
16: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'la olmak vardır. Ne var sırada, Denizbank
19: burada. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
9: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Bundan emin misin?
1: Evet, gayet eminim.
0: Tamam.

0: Sorun kaldı mı? Sorun yok değil mi?
1: Bence yok. Çuvallaman umurumda değil. Ama birinin umurunda.
0: Hadi ama kardeşim. Zaten ölüyorum. Beni rahat bırak. Gerekmiyor. Buna hiç gerek yok.

0: İşini görür mü?
1: Kesinlikle.
0: Pekala, sağ ol.
1: Tamamdır.
0: İyi günler dostum.
1: Sana da. Ben?
2: Body.
1: Ne biliyorsun?
2: Doktor ve Bayan Whitley'nin ifadelerini gördün mü?
1: Şu koltuktaki onlar mı? Öyleyse nasıl görmüş olabilirim?
2: Bak, doktor dokunulmazlık istiyor.
1: Sahi mi?
2: Evet. Ve bu iş te New Orleans'takilere kadar uzanır diyor doktor. Klinikler, kızlar, lanet olası imparatorluktan bahsediyor Buddy. Ne diyorlar biliyor musun? Bunlar mafyanın paravanıymış.
1: Tanrı aşkına, Beatles konserindeki bir ergen gibi davranmayı keser misin? Eyalet ne diyor? Girmeyecekler mi?
2: Hayır.
1: İstemiyorlar mı?
2: Hayır.
1: Neden peki?
2: Eyalet sınırı mevzusu. Narkotik diyorlar. Burada narkotiğe inanabiliyor musun sen?
1: Bayan Whitney ne dedi?
2: Pek bir şey demedi. Sorma, söyleme. Ah. Gerçi parasını almış.
1: Hı-hı. Tanrım, bugün pazar. Lanet olsun.
2: Hepsi bu değil.
1: Tüfeği mi buldun yoksa?
2: Evet. Bir komşu bulmuş.
1: Onu tanıyor musun?
2: Ölmüş.
1: Öyle mi? Nasıl? Kan kaybından mı?
2: Ha, evet. Hem de kanamadan ama onu götüren bu değil. Boğazına dolanan lambanın kablosu.
1: Kahretsin.
2: Lanet olsun. Birileri bu işi temizliyor bu değil. Mafya.
1: En azından bugün doğru ayakkabıyı giymişsin.
2: Hey Body, sence narkotikler bana o ceketlerden bir tane verir mi?
1: Seni tokatlar, bayıltır, sonra da tokatla ayıltırım. Yürü git buradan.

0: Seni tanımıyorum bile.
1: Evet bayım.
0: Ne istiyorsun o zaman?
1: Duyduğuma göre Nolalılardan çalmanın kolay olduğunu, bir avuç gerizekalı olduğumuzu ve bir şey yapamayacağımızı söylüyormuşsun. Doğru mu?
0: Söylediklerini anlamıyorum. Hiçbirini. Ama bir şeyiniz çalınmış ve o şey geri getirilirse bütün bu olanları unutabiliriz. Hayatlarımıza devam ederiz. Buradan, oradan, her nereden geldiysen.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, lütfen. Bak, hey bak, bu işi çözebiliriz, tamam mı? Olan oldu işte, tamam mı? Hatalar düzeltilir.
1: O yüzden buradayım.
2: Çözelim öyleyse, tamam mı? Oturup konuşalım. Hey, buraya gelip istediğini aldın değil mi?
1: Neredeyse.
2: Hayır, hayır, hayır yapma, hayır Trey, hayır, dur, yapma.

0: 2292 Kent Caddesi, Tupelo, Mississippi. Evet. Bu bilgiyi de verdi.
1: Onların bununla bir ilgisi yok.
0: Artık var. Şehirden ayrılacak olursan veya polise gidersen falan, Tupelo'daki adamın bir taşkınlık yapabilir. Beni anlıyor musun?

İrtibatta olacağız. Bu bir kızılcık ağacı mı? Ha? Hmm.

0: Günaydın Şal.
1: Merhaba Bodya amca. Buralarda ne işin var?
0: Hangi cehennemdeydin evlat?
1: Ah, 579'un. Orada birkaç domuz tuzağım vardı. Sular yükselmiş galiba ve hepsi suyun altında kalmış. Onları yüksek bir yere taşımalıydım.
0: Benden iyisin. Ben görür görmez mermiyi basıyorum. Neyse, Trey'i arıyordum.
1: Hı, öyle mi?
0: Evet, gördün mü? Haber aldın mı?
1: Hayır. Hayır, birkaç gündür görmedim galiba. Caroline ailesinin yanına gitti. O da uğramıyor.
0: Tamam.
1: Neden? Ne oluyor?
0: Oh, muhtemelen bir şey yok. Bu sabah Haybar'dan telefon geldi. Gürültüden falan şikayetçiydiler. Ben de bir kontrol edeyim dedim. Çünkü bir bar üst katındaki daire hakkında şikayetçi oluyorsa... Ama dediğin gibi muhtemelen bir şey yoktur. Trey'i bilirsin.
1: Evet, bilmem mi?
0: Evet. Burada ne oldu?
1: Anahtarı içeride unuttum.
0: Camı kırdın ve bu tarafa mı düştüler?
1: Caroline Millay'ı da yanına alıp birkaç günlüğüne Tupelo'ya gitti. Önceki gece biraz tartıştık. Lanet içkiyi camdan fırlattım. Bu yüzden gitti zaten. Her şey üst üste gelince bilirsin. Anladın değil mi?
0: Evet, bilmez miyim? 38 yıl evli kaldım. Ama yerinde olsam Mila gelmeden bunları temizlerdim. O minik ayaklara bir şey olmasın. O benim prensesim.
1: Evet efendim, halledeceğim.
0: Pekala, Trey'den haber alırsan haber ver. Ve bu gece için bol şans.
1: Teşekkür ederim.
0: Trey hala o Japon arabasını mı kullanıyor?
1: Evet efendim. Henüz Amerikan arabasına ikna edemedim.
0: Tamam, kendine iyi bak.
1: Sen de öyle.

0: Bir paket alayım.
1: Buyurun. 8 dolar. Teşekkürler. Buyurun.
0: Bu kasabada neler yaparsınız?
1: Anlamadım.
0: Saygısızlık etmek istemedim hiç eğer. Yani insanlar burada ne yapar?
1: Eğlenmek için mi?
0: Burada eğleniyorlar mı?
1: Tabii ki. Pazartesi geceleri yarışlar var. Avcılık ve sonbaharda da futbol maçları.
0: Sincap vurmak ve lise futbolu haricinde millet genelde ölmeyi bekleyerek takılıyor, öyle mi?
1: Galiba. Hayır. Bu doğru değil, hayır.
0: Buralı mısın?
1: 1 kilometre aşağıdanım.
0: Çocukken burada benzincide çalışmayı mı isterdin?
1: Bilirsin. Babamın eski 24. yolda istasyonu vardı. Ben de onun izinden gittim galiba.
0: Ve buradasın ha?
1: Evet bayım, buradayım.
0: Çoluk çocuk var mı?
1: Bir oğlum var. Büyüdü gerçi.
0: Anlıyorum. Ne iş yapar?
1: Çok fazla soru soruyorsun.
0: İlgimi çekti. Kasabanız ilgimi çekti.
1: Pekala. Yine gelin.
0: Affedersiniz.
2: Pislik herif. Ne övdük ama. Ya lazım.
1: Tamam.

0: Size göre epey kuzeydeymiş.
1: Arabada olmaz.

0: Sorunumuz nedir?
1: Hızlıca halledilmeyecek bir şey değil. Alakasız yerel halk, hepsi o. Ben hallederim. Çalınanları geri aldım ama biraz daha zaman gerekiyor.
0: Bu işten sorumlu kişiyi bizzat bana getirmeni istiyorum.
1: Anlaşıldı.
0: Evet. Peki doktor?
1: Evet ve kadın.
0: Öttüler mi?
1: Ötüyorlar. Henüz ne kadar bilemiyorum ama iplerini çekmeye yeter.
0: Bu ne zaman oldu?
1: Biz konuşurken.
0: Hayır. Hayır. Çünkü burada benimle konuşuyorsun. Ve konuşmanı dinliyorum ama onlar orada. Konuşmamaları gereken kişilerle konuşuyorlar. Lanet iplerini çek. Yardım lazım mı?
1: Neye? Yerel halka mı? Hayır. Uyumsuz ayakkabılar giyen ödükler için yardım gerekmez. Ben hallederim.
0: Halledecek misin?
1: Evet.
0: Bay Clayton, bir daha arabamda sigara yakacak olursan kafanı bir beton parçasıyla paramparça ederim. Bu Steve McQueen'den, Johnny Cash zırvalarından. Bıktım artık. Toparlan.
1: Anlaşıldı.

0: 9 milimetre mi 45'lik mi?
1: Hayır, 38'lik.
0: Beni öldürecek miydin?
1: Evet, bunu düşünüyordum.
0: Çek o zaman. Hadi. Çünkü bunu yaparsan kent caddesindekilerin kanları dandik duvarlarını boyar. Beni öldür ya da öldürme. Bunu yapan ben olmayacağım zaten. Ben masumları öldürmem. Hayır. Orada kızını bahçede oynarken izleyen Yarma var ya, o yapacak. Onları parçalayıp cesetlerinin üzerinde dans edecek. İyisi mi o 38'i yerine güzelce sokuver. Çünkü birader, şu anda tek dostun benim.

0: Şimdi ne olacak? Nereye gidiyorsun?
1: İşe gidiyorum. Gel hadi.
0: Neden ben?
1: Sütü döken sensin. Temizlemesi de sana düşer. Bu küçük kasabalardan nefret ederim. Illinois, Mississippi, Massachusetts, Arizona. Ortak yanları nedir bilir misin? Her şeyleri.
2: Harika bir
3: anladım,
2: deneyim.
3: Anladım, evet.
2: Orada olmalıyım.
0: Adamım, sen kimsin?
1: Adamın tekiyim.
0: Evet. Dünyamı başıma yıkacak adam mı?
1: Dünyanı mı? Bu senin dünyan değil. Hayatın. O pisliği sen kontrol etmiyorsun.
0: Haklısın. Onunla ne yapacaksın?
1: Hepimiz bozulana ya da kapanana kadar birbirine çarpan bir grup kütleden ibaretiz. Hepsi bu.
0: Yani bunların hiçbir önemi yoksa, hiç gereği yoksa neden buradayız?
1: Onun için. Doktorun vakti sayılı. İzle onu. Pekala, otoyola çıktığında sanki sollayacak gibi usulca yanına yanaşacaksın.
0: Hayır, bunu yapamam.
1: Araba sürmesi kolay, vedalaşma şansın olmaması zordur.

0: Şerif, duyuyor musun?
1: Devam et.
0: Maalesef Bakersfield yolunda size ihtiyaç var. 24. yolun 2 kilometre kuzeyi.
1: Durum nedir?
0: Tek araç ve kurbanda silah yarası var.
1: Evet. Tamam, geliyorum.

0: 80'i geçme. Başka araba bulmalıyız.
1: Benden bu kadar. Dediğini yaptım zaten.
0: Daha bitmedi. 80'i geçme.
1: Onları bırakırsan eğer, her dediğini yapacağım, tamam mı?
0: Bunu biliyorum.

0: Oh, sakin olun Bayan Whitney.
1: Lanet olsun şerif. Derdin nedir senin?
0: Özür dilerim ama durum acil. Şu an hayatınızın tehlikede olduğunu düşünmek için sebeplerim var. Sizden istediğim birkaç parça eşyanızı alıp benimle gelmeniz.
1: Hayatta olmaz. Canın cehenneme.
0: Bayan Whitney.
1: Klinikte olanlar beni hiç ilgilendirmiyor. Bu işin dışında kalacağım.
0: Pekala. Siz kazandınız. Şimdi eğer sakıncası yoksa müsaadenizle yardımcım dışarıya park edebilir mi acaba?
1: Mülküme girmediği sürece ne halt yerse yesin, tamam mı?
0: Anlıyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tanrım merhamet et.

0: O turşu değil mi bu? Turşu diyorum.
1: Benden ne yapmamı istiyorsun?
0: Bana kızgın olduğun hissine kapılıyorum. Yaptığının yanına kâr kalacağını sanarak zengin ve güçlü insanları silahla soyup, şimdi de yaşananlar sanki yaptıklarının sonucu değilmiş gibi kızgınsın. Aynen böyle hissediyorum.
1: Bu pisliği ben istemedim.
0: Hayır, istedin.

0: Şerif departmanı.
1: Merhaba. 46. yoldaki istasyona gitmeniz gerekecek. Çünkü bir arabanın bagajında bir ceset var ve çabuk olun.

0: Hadi.
1: Hayır, hayır.
0: Evet.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ah Tanrım. Öldüm.
0: Henüz değil.
1: Bu nedir böyle? Ne bu? Lanet.
0: Devam et.
1: Hayır. Hayır, canın cehenneme. Uzak dur benden.
0: Shelby, ben masumları öldürmem. Sana söylemiştim.
1: Bunu yapmayacağımdan eminim.
0: O zaman hemen sana bir şey göstereceğim. Ama göstermeden uyarayım. Çok rahatsız edici olacak.
1: Seni geberteceğim. Yemin ediyorum seni öldüreceğim.
0: Peki, tamam. Hallet şu işi.

Hadi. Hadi. Lanet olsun.

0: Hangi cehennemdeydin?
1: Bu adil değil Bodhi. Bir ihbar almıştık.
0: Yanlış yaptım ben. Kadın öldü.

0: Seni öldürmek istiyorum.
1: Biliyorum. Ailen yolda.
0: Ne, buradalar mı?
1: Burada değil ama yakında. Güvendeler.
0: Lanet olsun.

0: Sakin ol.
1: Merhaba Şerif.
2: Shelby.

0: Seni tanıdığımı sanmıyorum.
1: Yeni sponsorum. New Orleans'tan. Fred Ellsworth. Ellsworth İnşaat.
0: Demek ne olalısın ha?
1: Sayılır. Buralara ufak bir dükkan açıyorum ve yerel pazarlamanın gücünün farkına varıyorum. Bu genç yetenek sayesinde.
0: Vergi indirimi
1: ha? Aha.
0: Hı. Şurana ne oldu?
1: Ha? Ha. Evet, çizmişim. Eski arabadan çıkarken kapı çizdi. Sakarlık işte.
0: Nedir bu? Sabahın köründe toplantı mı?
2: Domuz avı.
0: Şimdi mi?
1: Evet, doğru. Bu şehirli çocuğa nasıl yapıldığını göstereceğim.
0: Bu ayakkabılarla mı?
1: Tanrım, umarım öyle olmaz. Bunlarla olmaz. Bunlar kirletmek için fazla pahalı.
2: Sana bunu yapar mıyım ben? Eskilerden getirdim.
1: Çok iyi. İstersen sen de bize katıl.
0: Şöyle. Hayır, olmaz. Shelby okla avlanır. Gençlere daha uygun. Benim için fazla koşturmacalı. Ben mesafeyi korumayı severim, bilirsin. Böylece geldiğimi görmezler.
1: Artık neyin içindeyim biliyorum.
0: Evet, biliyorsun. Caroline ve Mila hala Tupelo yolundalar mı? Neler oluyor?
2: Evet efendim, bütün hafta oradalar galiba.
0: Hı-hı.
2: Bilirsin Mila, Kent Caddesi'ndeki o evi çok sever.
0: Shelby, biraz konuşalım mı?
1: Evet, siz konuşun.
0: Trey'i gördün mü?
2: Hayır, hayır. Geçen hafta geldiğinden beri görmedim.
0: Arabasını bulduk.
2: Şaka mı bu?
0: Çok ciddi. Virus'ın fabrikasında göçük altında.
2: Lanet olsun.
0: Kayıp
2: falan olamaz değil mi?
0: Sen iyi misin?
2: Evet, sadece çıkmak için hazırlanıyoruz.
0: Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Herhangi bir şey. Söyle hadi. Söyle.
2: Klinikteki birkaç gün önceki soygun. Galiba onu Trey yaptı.
0: Böyle mi düşünüyorsun?
2: Evet. Ve dün gece duyduğum doktor cinayeti galiba Trey o pisliği temizlemeye çalışıyor. Onun için endişeliyim Bodhi amca.
0: Evet, 100.000'den fazla para bir adamın hayatını değiştirebilir veya mahvedebilir. Doğruyu mu söylüyorsun? Pekala. Trey'i görecek olursan bana söyle.
2: Söylerim.
0: Adım ne demiştin?
1: Fred.
0: Fred. Memnun oldum.
1: Ben de Şerif.
0: Orada domuzlara dikkat edin. O çirkin şeyler adamın ödünü kopartır. Dişlerini etine geçiriverir ve hiçbir şey olmamış gibi kan kaybından ölmene neden olur.
1: Tanrım. Uyarı için sağ ol.
0: Pekala, tamam. Düşün peşlerini. Evet.
1: Görüşürüz Şerif.

0: Tupelo Polis Teşkilatı'na haber ver. Caroline ve Mila Connors için arama emri çıkartır. Caroline'ın kızlık soyadını öğren. Kent caddesindelermiş, tüm bildiğim bu. Ben hemen hallet.
1: Anlaşıldı Body. Merkezde görüşürüz.
0: Merkezde görüşürüz.
2: Orada ne konuştunuz?
3: Çöp torbasıyla öldürdüğün adamı arıyor. Hepsi bu.
2: Nerede o peki?
3: Gitti.
2: Vakit dolmak üzere. Beni arabama götür.

0: Beni bıçaklayacak mısın, yoksa boğazımı mı keseceksin?
1: Belki ikisi de.
0: Savaş baltası da kim?
1: Mesele sert savurmak değil, keskin olması. Bunu öğreten kişi.
0: Şunu açıklığa kavuşturalım. Eşi ve küçük kızını geçindirmekte sıkıntı çeken Parkinson'lu küçük kasaba yarış arabası sürücüsü. Lanet olsun.
1: Bize dağıtılan eli oynuyoruz sanırım.
0: Ve sen hala devam ediyorsun. İçinde kalan iyiliğe karşı savaşıyorsun.
1: Böyle yapmaz mıyız?
0: Biz de kim?
1: Biz işte. Yani hepimiz, ne bileyim.
0: Hepimiz değil.
1: Sen neyi önemsersin ki? Ha? Lanet olsun dostum. Dün akşamdan sonra, şu lanet haftadan sonra Martaval mı okuyacaksın? Karımın abini öldürdün. Bana o kadını öldürttün. Yanlış insanlardan para çaldım. Evet, onu anladık Tanrı aşkına. Bak, dediğin her şeyi yapıyorum. Hayatımı geri almaya çalışıyorum. Ya da ondan geriye kalanları.
0: Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.
1: Sen bile mi?
0: Ben de öyleyim. Benimle bunun gibi yerlerdeki insanların farkı şu: dikkatsizlik.
1: Evet. Her şeyin ne kadar anlamsız olduğundan söz edip duruyorsun. Yaptığın korkunç şeyleri haklı çıkartmak için yapıyorsun. Bütün bunların anlam taşıdığı bir dünya var tabii. Ve o da burası.
2: Aile cenaze evinde yalnız olmak zorunda değilsin. Bu özel anınızda ilerlerken yanınızda olacağız. Kaliteli, her bütçeye uygun hizmet ve mezar taşlarıyla. Çok çeşitli paketler sunuyoruz.
0: Tanrım, buna mı güveneceksin? Bu gibi şehirlerde ölüm üzerine iş yapınca işleri patladı. Yarı fiyatına mezar taşı. Millet 3 kuruş kazanmak için kendini paralıyor. Bunlar da çürüyen vücudunun üstüne taş dikip paranı alıyor.
1: Ailem öldüğünde ellerinde harcayacak kuruşları bile yoktu. Kilisenin bağışladığı o dandik ahşap mezar taşının yenisini almak için para biriktirmem yıllarımı aldı.
0: Amacın neydi ki?
1: Hepimiz yatacak yeri olacak kadar şansı hak ederiz. Bütün bunlar söylenip yapıldığında... Hey, biz de buradaydık. Dedirtecek bir şey işte.
0: Dokuz yaşındaydım. Okuldan eve geldiğimde babam mutfakta cansız halde yatıyordu. Tüfekle kafasını uçurmuş. Banyodaki anneme 2 fişek sıktıktan sonra... Adli tıp onları alıp götürdüğünde nereye gideceğime dair fikrim yoktu. Uzak bir akrabamız, muhtemelen herkes için en iyisinin onları yakıp küllerini savurmak olduğunu düşündü. Bilemiyorum.

0: Neredeler?
1: Güvendeler. Sana söylemiştim. Sözüm sözdür.
2: Demek bu o ha?
0: Hey. Bu da nedir böyle? Ha?
2: Bilmiyor mu?
0: Neyi bilmiyor muyum?
2: Evet. Söyle hadi.
0: Hayır. İstediğin her şeyi yaptım. Her şeyi.
1: Ne yaptın?
0: Masumları öldürmem demiştin bana. Böyle söylemiştin.
1: O kadını öldürüşünü gördüm Şel. Bunu yapışını izledim.

0: Lanet olsun!
1: Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.
2: Evet. Öyle.

0: Sanırım hepsi bu kadar.
1: Bence de.
0: New Orleans'a mı dönüyorsun?
1: Olabilir.
0: Tamam o zaman.
1: Evet.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için

0: bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.
1: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya, protein, kalsiyum, B12, omega 3.
7: Sardalya.
8: Portakal, sen de Uludağ portakallı al.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
12: Yollara düşelim.
11: Kim tutar?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Ararı buluruz
2: evini,
1: bilirsin
2: üzere deliyiz biz.
1: Hem yazın.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
1: Ararı buluruz.

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz.

0: kaynatan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bırak.

0: Kahve kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Fantam yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Niye basıyor ki?
4: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
2: Nasıl duracak?
3: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nivea deodorant ve rolonlar 110 lira.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
8: Anne ya.

0: 16-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlio'da. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlio, Frat Lifestyle güvencesiyle.
2: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle. Otobit'te.
5: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
6: Evet.
7: Yüzen banka.
5: Madem böyle projeleri açıksınız,
7: bende daha çok var.
5: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
8: Nasıl çıkar ama?
9: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
10: Benim bankam iş bankası.
11: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
13: Ona biraz daha var gibi.
12: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
13: Ay çok güzel olur.
12: O zaman sizin için tam sırası.
14: İşleri büyütmek.
15: Bayağıdır aklımda da.
12: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
16: Belki de sizin için sırada Denizbank'lı olmak vardır.
17: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
18: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Merhaba Caroline.
1: Merhaba Bay Body.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Açıkçası bilmiyorum. Gürültülü bir şeylerin yakınında olmak istedim sadece.
0: Gürültülü, evet. Mila nasıl?
1: O ailemin yanında. Başından geçenlerden sonra buralardan biraz uzak kalmasının onun için daha iyi olacağını düşündüm.
0: Evet, iyi yapmışsın. İyi yapmışsın.
1: Bay Body, nerede o?
0: Caroline, ben bilmiyorum.
1: Sence onu bir daha görür müyüm?
0: Öyle umuyorum.

0: Bir oyun daha mı oynayacağız?
1: Hayır, sadece kahve.
0: Peki. Söylesene. Çocukken ne olmuş?

0: Demek buraya kadarmış.
1: Ben adamsın.

0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Bilindiği üzere ben pek çok şeyim. Bir sanat simsarıyım, başarılı bir eskrimciyim. Pek çok silahı ustaca kullanırım. Beni tanıyan herkes beni sever ve bana saygı duyar. Birazcık. Ama her zaman bir şeylerin eksik kaldığını, kişisel yapbozumun son parçasının kayıp olduğunu hissettim. Cüretkar ve özgün bir şeye ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Tanrıların bile hayranlık duydukları bu sanat eserinin adı Lord Charlie Mordecai'dir. Ve bu gördüğünüz küçük ve minik sihir benim bıyığım. Anlıyorum. Artık işimize dönelim mi? Ne dersin Feng?

0: Zahmet olmazsa. Bul demiştin. Ben de buldum. Qianlong vazosu. Çok ama çok enderdir.
1: Düşük ateş fırınında mı sırlanmış?
0: Yangzi seramikleri düşük ateş fırınında sırlanmazlar. Bunu zaten biliyorsun. Beni sınıyorsun. Ah, çok özür dilerim sivrisinek. Görüyor musun? Vazoyu bir test etsene. 2 milyon sterline bunun kelepir olduğunu kabul edeceğinden emin.
1: 5 parasız olduğunu herkes biliyor. 1 milyonu kabul edeceksin.
0: Tanrım, büyük bir sinekti, değil mi? Öyle olsun Feng. 1 milyon sterlin. Eminim sen de bu parayı yanında getirmişsindir.
1: Sanırım para bende kalacak. Vazo da tabii.
0: Anlayamadım.
1: Geçen seferki işimizde beni kazıkladın.
0: Öyle bir şey yapmadım.
1: O duvar halısına 3 milyon ödedim ve sonra sadece 1 milyon ettiğini öğrendim. Sen beni kazıkladın. Ben de seni kazıklıyorum.
0: Şimdi bana bak Feng. Şişko, şişko Feng. Ben bir sanat simsarıyım, şarlatan değilim. Sahtekar, düzenbaz, belki biraz da haylaz sayılabilirim ama asla ben bir şarlatan değilim.
2: Yeter.
1: Bana borçlusun. Bence bir parmak yeterli olur. Haksız mıyım?
0: Hayır. Çok!
3: Yerinde olsam buna kalkışmazdım.
0: Ya! Çok iyi Tanrı aşkına. Hangi cehennemde kaldın?
3: Her zamanki gibi arkanızdayım efendim.

0: Aferin sana Jockey.
1: Benim için ayrıcalık efendim.
2: Jockey yanıyorsun.
0: Bence buradaki işimiz sona erdi.
1: Gitme zamanı efendim.
3: Hong Kong.
4: Job, mali durumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Özetle hepsi borçla ilgili. Büyük, ezici bir borç. Hemen kendisi de mali sorunlar yaşayan sevgili karım Joanna'nın değerli mallarımdan bazılarını satmak için geldiği Mordecai Malikanesi'ne geri döndük. Atlı tablom bile satılacaklar listesindeydi. Ama yeni bıyığımın onu neşelendirmesini umuyordum.
5: Hayatım, ah tanrım seni o kadar özledim ki.
4: Joanna,
5: çok
4: en büyük aşkım.
5: Yolculuk da korkunçtu. Yanımda olmanı o kadar istedim ki. Hayal etsene. İkimiz o buz gibi şehirde birlikte, bizi sıcak tutacak ihtirasımızdan başka nedir bu?
4: Sadece yokluğunda uyduruverdiğim bir şey hayatım. Yanılmıyorsam Maggie Thatcher söylemişti. Bıyıksız bir erkeği öpmek, yumurtayı tuzsuz yemeye benzermiş.
5: O şeyi bana doğrultma.
1: Söylemiştim.
4: Bıyığı uzatmak için büyük bir çaba harcadığımı bilmeni isterim ama. Erkeğin dudağının üstü onun hükümdarlığındaki bir ülkedir.
5: Kesmek için 5 dakikan
4: var. Önceki bütün Mordecai erkekleri aynı bıyığa sahipti. Niye ben bırakamıyorum ki? Oo, ama o kadar sevdim ki iyice uzayıp asıl görkemine kavuştuğunu görmeye kararlıyım.
5: Yani bu daha da mı uzayacak?
4: Biraz olgunlaşacağı doğru, evet.
5: Hayatım... Hmm. Gerçekten kesmeyecek misin?
4: Oo, hayır. Kesemem ördeğim.

0: şu halinde olmaz ki. Tam uzamadı bile. O henüz bir bebek.
1: Job.
2: Evet hanımefendi.
1: Lütfen Bay Mordecai için konuk yatak odasını hazırlar mısın?
2: Hazırladım bile hanımefendi.
1: Ve bu akşam yemeğimi aşağıda yemeyeceğim. Yemeğimi tepsiyle odama getir lütfen.
2: Anlaşıldı hanımefendi.
1: Jock'un iflasın sınırında olduğumuzu bildiğini tahmin edebiliyorum. Peki sen bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Doğru. Şimdi evet. Bu çok şey...
1: Yapacağımız ilk şey bu Sheridan'ı satmak olacak.
0: Benim tatlı aşk yaratığım, ay sonuna kadar gerekli parayı bulabileceğimizden eminim. Bugün ayın kaçı? 5'i mi?
2: 26'sı efendim.
0: Tamam, geriye tam
2: 4 gün kalıyor.
1: Jock, lütfen Sheridan'ı sabah Londra'ya götür. Onu sonbahar ustalar müzayedesine sokuyorum.
2: Anlaşıldı hanımefendi.
0: Hadi ama o kadar aceleci davranmayalım istersen.
1: Merhaba Popper.
0: Her sıkıştığımızda aile yadigarlarını satmaya başlayamayız ki. Korkarım bunu yapmana izin vermeyeceğim hayatım.
1: Anlayamadım.
0: Senin izninle elbette. Lanet olsun. İşte orada. Yola gelecek Jock, er ya da geç.
2: Cazibenize karşı koyamayacak efendim.
0: Jock'la ilgili ek bir bilgi. Kendisi benim uşağım ve haydutum olması dışında ayrıca kıskançlık uyandırıcı derecede aktif bir özel hayata da sahiptir. Bu bazen sorun yaratabiliyor tabii. Kısa bir süre önce varlıklı bir hindi çiftçisine yaptığımız bir tablo satışının ardından... Bu da neydi?
2: Başınıza in efendim.
0: Yine ne yaptın sen? İleri, çok ileri. Ateş etme çiftçi.
3: Baba, ne yaptığını sanıyorsun sen? Jock, beni bekle Jock. Kendi dairem var.
0: Tanrı aşkına, çiftçinin kızıyla mı?
2: Onunla sadece bir defa birlikte olduk.
0: Ne zaman vakit bulabildin?
2: Özür dilerim, 2 defa.
0: Sevgili tatlı budala Jock. Herkesin bir Jock'u olmalı, haksız mıyım?
4: Londra. Oxford.
0: Bu arada çok uzak olmayan bir yerde sanat dünyasının gelmiş geçmiş en büyük gizemlerinden biriyle ve bir de ölü bir kadınla yollarımız kesişmek üzereydi.
5: Bayan Brown'un her şey yolunda mı?

0: Bandın arkasına geç. Affedersin. Burası bir olay yeri. Merhaba. Kim bu adam?
1: Sen ve adamların her yeri dağıtıp kanıtları yok etmekte harika bir iş çıkardınız. Hizmetlerinize daha fazla ihtiyacımız olmayacak.
0: Özür dilerim müfettiş Martland. Özür dilerim efendim. Bilmiyordum
2: ekipler
0: efendim.
2: Ekipler 4, 5 ve 6 olay yerine ulaşmak üzere. İtfaiye ve ambulans araçları
0: tüm Thames Vadisi polis memurları yeniden araçlarına dönsünler lütfen. Bir yetki tamam, alanı ekip. Değişikliği oldu.
2: Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bilgisi veriliyor. Bunu onaylamanız gerekiyor. 42 merkez.
3: Tablo şu anda her yerde olay olabilir efendim.
1: Evet bence de olabilir.
3: Onu çağırmamızın gerekeceğini biliyorsunuz değil mi efendim?
1: Hayır bunu bilmiyorum Morris.
3: Sanat dünyasının kirli yönünü ondan iyi bilen yok
1: o zaten
3: efendim.
1: Kirli dünyanın kendisi. Neden bir tablo olması gerekiyordu ki?
4: Müfettiş Alistair Martland, MI5. Martland'la Oxford'da tanıştı. Arada sırada ona sanat eserleri koleksiyonculuğunun karanlık yüzü konusunda kayıt dışı yardımlarda bulunur. Ve karşılığında o da işimi yaparken beni rahat bırakır. Ayrıca karıma umutsuzca aşık. Aslında çok sinir bozucu. Ne var?
5: Müfettiş Martland efendim.
4: İyi de ne istiyormuş? Ona evlilik...

0: Bileyim, riskli değilken aramasını söyle.
1: Hayır, kendisi burada efendim.
2: Burada mı?
0: Ah, tamam. İçeri gönder.
3: Kalkmana gerek yok.
0: Kalkmayacaktım ki. Üst taraftaki raflara dikkat et. İçinde su var. Tepsideki daha cazip şişeleri görmezden gelerek alttaki büyük sürahiye uzandı ve kendine bir olduğunu sandığı şeyden büyük bir miktarda doldurdu. Mordecai için 1 puan. Çünkü içine inanılmaz berbatlıkla bir tadı olan zayıf bir porto koymuştu.
3: Oh, mükemmel.
0: 2-0.
3: Bunun yanında peynir iyi giderdi.
0: Ona özel peynirimizden getir, Joe.

0: Dudağının üstündeki o iğrenç şey de ne öyle?
1: Sebebi ziyaretin nedir?
0: Majestelerinin hükümetine yaklaşık olarak 8 milyon sterlin borcun var eski dostum.
1: Majestelerinin kasasında o kadar derine indiğinden haberim yoktu.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bu doğal değil.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Sanırım bu kadının kayropraktöre ihtiyacı var.
0: Bronwyn Falworth'ya Oxford resim restorasyonu uzmanı tanıyor muydun?
1: Çok az. Bir keresinde hiç unutmuyorum, istemsiz olarak olduğunu umduğum bir şekilde öyle korkutucu bir güç ve sesle gaz çıkarmıştı ki inan bana dostum. İç çamaşırını kirlettiğinden çok korkmuştum.
2: Peynir?
0: Teşekkür ederim. Üç ay önce küçük bir İspanyol müzesi temizlenmesi için ona bir Goya gönderdi. Dün gece öldürüldü ve tablo kayboldu.
1: Özellikle kendisi için çok üzücü bir haber ama bunun benimle ne ilgisi var?
0: Yani eğer benim adamlarım soru sormaya başlarsa Goya iz bırakmadan ortadan kaybolacaktır ama sen bir çalıntı sanat eseri simsarı olarak evet bu işi soruşturabilirsin.
1: MI5 vasat bir Goya'nın çalınmasıyla neden ilgileniyor olabilir?
0: Emil Strago, kökten dinci, devrimci, Suriye'de eğitilmiş, Senegal'de savaşmış. Bir özel harp uzmanı, dünyanın her yerinde çok sayıda terör saldırısıyla bağlantısı var.
1: Tamam, hoş biri değil. Ne olmuş ona?
0: Ülkeye giriş amacının sadece o tabloyu bulmak olduğuna inanıyoruz.
1: Neden?
0: Sebebini bilmiyoruz. Ama Strago'nun bağlantısı varsa, evet bunun ciddi bir ulusal güvenlik konusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ve tabloyu ondan önce bulmamı istiyorsun.
0: Kesinlikle. Geçen yıllarda pek çok suçuna göz yumdum Charlie. Ama artık bütün kredini tükettin. Bu tabloyu bulmama yardım et, yoksa yargıcın bu dosyayı açıp seni sırayla her birinden yargılamasını sağlarım.
1: Bu pek yakışık almayan kaçamaklarımın bir listesiydi. İri bir galli kadın bir barmen kadar şişmandı. Sopayı kullanmayı bildiğinden şüphe yok ama ucundan sallandıracağın havuca ne oldu? Yani benim çıkarım ne diyorum?
0: Tanrı aşkına be adam. Burada insanların hayatını tehdit eden kana susamış bir radikalden bahsediyoruz. Bunu benim için yapamıyorsan kraliçen ve ülken için yap.
1: Hayır. Tamam, kraliçe ülke, seyahat ve geçim artı genel masraflar için.
2: %10 efendim.
1: Ve aracılık olarak sigorta parasının %10'u.
0: Anlaştık. Bu arada ben peynir istemiştim. Biyolojik bir savaş silahı değil.
1: Bir gol de Martland'dan. Martland, Strago hakkında bana başka ne anlatabilirsin?
0: Evet, kendisi renk körü ve kajuya alerjisi var.
1: Güzel. Kraliyet ailesi ve krallıktaki bütün kajular rahat uyuyabilir.
0: Joanna, çok güzelsin.
3: Alistair.
1: Gerçekten de çok güzelsin hayatım. Kesinlikle çarpıcısın.
3: Seni sesinden tanıdım.
0: Göz kamaştırıcı.
1: Martland ve Joanna okulda tanışmışlardı. 3 yıl kur yaptıktan sonra sonunda ona açılmak için cesaretini toplamıştı. Zahmet olmazsa kapıyı kapatabilir misin lütfen?
0: Elbette, hemen kapıyorum. Pardon.
3: Şu kayıp Goya hikayesi nedir? Sorun bu ev. O kadar büyük ki her söylediğin şey eko yapıyor.
1: Korkarım bu gizli bilgi, biliyorsun, devlet sırları gibi şeyler.
3: Kocam o korkunç bıyığı bırakarak gençliğine yeniden kavuşmaya çalışıyor. Ona o gemiyi çoktan kaçırdığını söyler misin?
1: Benden önceki bütün Mordecai erkeklerinin bıyığı vardı. Ve haberin olsun, bazı kadınlar bu bıyığı çok çekici buluyorlar.
3: Kim tam olarak?
1: Belirli biri yok elbette. Bunlar mecazi kadınlar. Evet, kadınlar mecazi olarak. Genelde. Anlarsın yani.
3: Eğer yüzündeki o pisliği başka bir kadını memnun etmek için bıraktıysan onu öldürürüm. Alistair, çok sevindim. Yine gel olur mu? Kafası biraz çalışan biriyle sohbet etmek güzel olur.
0: Büyük bir zevkle. Ya evlilik zırhınızda küçük bir çatlak mı seziyorum?
1: Küçük bir anlaşmazlık, başka bir şey.
0: Sahi mi? Bana o kadar küçük görünmedi.
1: Karımın bir şeylere belirli şekilde bakmayı öğrenmesi gerek o kadar.
0: Evet, sana bol şans. Bağlantılarını kullanarak Goya ile ilgili bir şeyler bulmaya çalış. Yarın Londra'da buluşuruz.
1: Elbette.
0: Tamam mı?
1: Elbette.
4: Tablo oradaydı, elimdeydi. Biri geldiğimi öğrenmiş olmalı.
5: Evet, onu oradan aldım.
4: Milton Cramp mi? Amerikalı mı? Öyleyse onun simsarı olmalı. Cramp'in simsarı adı ne? Mordecai.
1: Joanna, hayatım, ben, sevgilim, benim tek gerçek aşkım. Aşk yaratığım, benim ahlaksız yatak canavarım. Oo, nasıl bir canavarın saldırısına uğrayacağından haberin bile yok. Oo. Joanna? Orada mısın hayatım? Benim Charlie. Kocan.
3: Ne var?
1: Sevgili Neşe kaynağım, kendi özel Arap şeyhin çadırına girmek için senden izin istiyor. Seni ateş gibi yanan çöle götürmeye ve tropik gökyüzündeki yıldızların altında sana sahip olmaya geldim. Deveyi yatırma zamanı geldi artık, tamam mı?
3: Şeyhim, bu yüzündeki o korkunç bıyığı aforoz ettiğin anlamına mı geliyor?
1: Kırpacağım onu. Hayatım, kısa süre sonra çok tehlikeli bir maceraya çıkacağım ve bu sefer geri dönemeyebilirim. Bu gibi durumlarda biliyorsun uygun bir vedalaşma bir gelenektir. Hızlıca bir araya gelme diyelim. Bismarck'ın batışı kadar kısa ve bu arada bahsettiğimi bilmiyorum. Bu bir ulusal güvenlik konusu hayatım.
3: Biliyorsun bu durum benim için de zor. O şey aramıza giriyor.
1: Biliyorum hayatım. Ona çok bağlandım.
3: Neden bizi iflas etmekten kurtarmaya bağlanmıyorsun? Senin için halletmemi ister misin?
1: Sanırım hayır. Sen bunun için kafanı yorma. Her şey kontrolüm altında. Sıkı sıkıya. Aşkım, beni öldürüyorsun.
3: Yüzünde
1: lütfen.
3: Anlarsın ya, şey varmış gibi duruyorsun.
1: Ha, üstündeki kıllardan bahsediyorsun değil mi? Bu görüntüyü aklımdan silemeyeceğim.
3: Aa, Charlie.
1: Ancak şimdi sen bahsedince gözümün önünden bir türlü gitmiyor işte.
3: Aa, git o şeyle kendine bir yastık doldur. Bıyıkla demek istedim.
6: Bu sefer kaçabileceğini sanmıyorum. İşte geliyor.
1: Çok iyi. Ya aramızdaki küçük bir anlaşmazlık değilse? Ya bu gerçekten bir ayrılığın başlangıcıysa?
2: Bu korkunç olur.
5: Jock. Yatağa geliyor musun?
2: Evet, bir dakika sonra.
5: Merhaba.
1: Merhaba. Ben burada yalnız yatıyorum. Kendimi nasıl hissettiğimi sanıyorsun?
2: Bilmiyorum efendim.
1: Lanet olsun, kararlıyım. Evet, ihtiyacımız olan paraysa o zaman para bulacağım.
5: Jock.
2: Beni çağırıyor.
1: Yarın şu kaba Amerikalı Milton Cramp'e Rolls Royce'u satacağız. Ve yapacağım son şey bile olsa o tabloyu bulacağız.
2: Tamam, yarın sabah Spinoza'yı ararım.
1: Evet, ara onu.
2: İyi geceler efendim.
1: Jock.
2: Evet efendim.
1: Sence her şey yoluna girer mi?
2: Bilmiyorum efendim.
1: İlk olarak rakip bir sanat simsarı ve Goya uzmanı olan Sir Graham Archer'ı görmeye gittim. Kendisi Kensington'daki Sedgwick Müzayede Evi'nin müdavimlerindendir. Bir saat sonra Spinoza'nın yerinde buluşalım.
2: Anlaşıldı efendim.
1: Sir Graham yıllardır İngiltere'nin en kaba adamıydı. Son günlerde en kötüsü olarak da büyük ilerleme kaydetmeye başladı.
7: Dudağının üstünde bir şey kıvrılıp ölmüş gibi duruyorsun. Umarım bir uçuk değildir.
1: Merhaba Sir Graham, seni yaşlı tilki. Oo, göbeğinde kimi saklıyorsun?
7: Sheridan'ını gelecek haftaki satışa koyduğunu gördüm. Paraya mı sıkıştın eski dostum?
1: Hayır. Sadece belirli parçaları elden çıkarıyorum. Şu Brown'un işine sen ne diyorsun?
7: Ne korkunç bir olay. İyi bir restorasyon uzmanı her zaman büyük kayıptır. Yaşlı kadın kapısına kilit takmalıymış.
1: Onu sık kullanıyordun değil mi?
7: Pek sayılmaz. Son 3 aydır yeni iş kabul etmiyordu.
1: Temizliğini yaptığı şu Goya. Basit bir işmiş değil mi?
7: İspanyol tablolarında bulunan toz ve kir. Neden bu kadar zamanını aldı bilmiyorum. Sormamız sakıncası yoksa ilginin sebebi ne?
1: Meraklı bir müşteri araştırmamı istedi. Bir ara yine atışa gitmeliyiz. Jock tamamen iyileşti.
7: Dur biraz. Yasal bir müzeye ait bir Goya ile ilgileniyor olmanın bir tek sebebi olabilir. O da işin içinde biraz para olması.
1: Yanılıyorsunuz bayım. Bu işin içinde çok büyük miktarda para var.
7: Doymak bilmezliğine her zaman hayran olmuşumdur.
1: Sir Graham, kabalığımın kusuruna bakmayın ama şu çıkıntınızı biraz kuzey yönüne çevirmeniz mümkün olabilir mi acaba?
7: Peki müşteri kim?
8: Çok üzgünüm, gizlilik yemini ettim. Belki merdivenlerden inmek sağlığıma iyi gelebilir. Evet.
7: Demek o tür bir Goya'ymış.
9: Romanov.
7: Dobra Yotram. Uzun zamandır aradığın şu Goya tablosu yeniden piyasaya çıkmış olabilir.
9: O tabloyu istiyorum.
0: Joanna.
3: Alistair.
0: Aramana çok sevindim.
3: Her zamankinden söyledim, doğru değil mi?
0: Aa, hatırlıyorsun. Teşekkür ederim.
3: Ah tanrım, ne kadar düşüncesizim. Görevdesin.
0: Ve soruşturmadan sorumlu olan müfettiş benim. Bu zevki neye borçluyum?
3: Sadece bu civardan geçerken uğrayayım ve siz ajanların dünyayı nasıl yönettiğinizi göreyim dedim.
0: Keşke öyle olsa. Elbette bu çok önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Her zaman bundan ve öğleden sonra kaçamaklarından ibaret değil.
3: Bu bir kaçamak mı?
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: Hayır. Hayır, ben sadece...
1: Elbette öyledir.
0: Evde işler nasıl?
1: Damarıma bastın. Hissettin Alistair. Her zaman duyarlı olan sendin.
0: Ne de olsa zor bir adam.
1: Bir canavar.
0: Aslında aklı evvel.
1: Belki de onu aldatmalıyım. Komik olmaz mıydı?
0: Hem de çok.
1: Sence sır olarak saklayabilir miyim?
0: Evet.
1: Ama o zaman neye faydası var? Söyler misin şu anda kocamla neyin üstünde çalışıyorsunuz?
0: Özetle kötü bir adam istediğim şeyi istiyor ve onu durdurmaya çalışıyorum.
1: Peki kayıp bir Goya'nın ulusal güvenlikle ne ilgisi var? Özetle tabii.
0: Joanna.
1: Zavallı Bayan Felvorti'nin bir şeyi bulduğunu ve bu yüzden öldürüldüğünü düşünüyorsun.
0: Bunu gerçekten söyleyemem.
1: Bu çok ilginç. Gizemli bir tablo ortadan kaybolunca fiyatı da birden artar. Yapacak çok iş var. Bronwyn'in Oxford'daki üniversitesi hangisiydi?
0: Joanna. Söyleyemem dedim.
1: Doğru. Özür dilerim. Tanrım, saate bak. Gitmek zorundayım. Seni gördüğüme çok sevindim Alistair. İçimi dökmeme izin verdiğin için de teşekkür ederim. Seninle her şeyi paylaşabileceğimi hissediyorum. Sen de öyle hissetmiyor musun? Paylaşma konusunda. Bronwyn'ın enstitüsü.
0: Bana işkence ettiğinin farkında olduğundan eminim. Blackfriars Hall.
1: Bunu yine yapmalıyız.
0: Şapşalın teki.
2: Batı uygarlığının en iyi tamircisi olması dışında Spinoza bu işteki en iyi sanat eseri kaçakçılarından da biriydi. Ayrıca sanat dünyasının gizli yüzünün gözleri ve kulaklarıydı. Merhaba Spinoza, seni yakışıklı şeytan. Hayatta olmak için ne güzel
3: bir... Seni lanet olası domuz yüzlü maymun suratlı korkak işe yaramaz tükürük kokkası bozuntusu pislik.
2: Spinoza, insanın gururunu okşamayı çok iyi biliyorsun.
3: Neyin var senin ha? Kafana birkaç çivin mi eksik yoksa senin sürüngen? Ha? RAM'in 1 megabayttan az mı senin?
2: Devamı biraz kabaydı, bu yüzden aynen aktaramayacağım. Tamam, onu bu kadar sinirlendiren şey ondan paketleyip Amerika'ya göndermesini ve masrafları hesabıma yazmasını istediğim... ilgili ödemeyi ihmal ettiğim birkaç faturaydı.
3: Seni annesini çok seven aşağılık.
2: Tamam. Spinoza, buraya annemle olan ilişkimden bahsetmeye gelmedim. Senin annenle ilişkimi de konuşmaya gelmedim. Hayır, seninle iki işimiz var. Birincisi... İşi. Hiç istemiyor olsam da onu şu kalın parmaklı Amerikalı krempe satmayı kabul ettim. İkinci madde, bazı tekin olmayan insanların seni özel bir tabloyu ülkeden çıkarmak için tutup tutmadıklarını merak ediyorum. Ve bilgin olsun, şu anda elimde 50 sterlinlik bir banknot duruyor.
3: Boş ver şimdi onu. Gerçi sen pek anlamazsın ama... Böyle güzel bir arabaya binip onunla bir yerlere gideceksen öncelikle ona saygılı davranmayı öğrenmelisin. Bu sıradan bir araç değil.
2: Hayır.
3: Bu lanet olası eş olmayan, paha biçilemeyen, yürüyen bulut olan bir araba. Biri lanet olası arabayı ateş ediyor.
4: Hey.
3: Biri bana ateş ediyor.
2: Silahlıyım. Joe.
4: Evet.
2: Affedersin. Bunun Joe'u ilk vuruşum olmadığından bahsetsem iyi olacak.
5: Hadi size küçük pislikler. Çıkın ortaya ve ölün.
4: Eğilin.
2: Bu şeyi kullanmayı hiç beceremiyorum.
6: Sandviç efendim.
2: Yanılmıyorsam Joe'u vurdum.
7: Öyle oldu.
2: Adam vuruldu.
5: Silahı verir misiniz lütfen?
2: Elbette. Zavallı Spinoza.
5: Saldırgan etraftan dolaşmadan gitmelisiniz efendim. Bu tarafı ben halledeceğim.
2: Tamam. O zaman koru beni, olur mu?
5: Tamam efendim.
2: Lordunu koruyan köylüler gibisin.
5: Girin efendim.
2: Eyvah. Ay.
5: Tamam, gidin.
2: Jock.
5: Evet.
2: Kapı lütfen. Evet, tamam. Uzun zaman oldu.
5: Hayır.
2: Bu hiç hoş olmadı.
5: Önemli değil efendim, önemli değil. Sadece kaburgam çatladı. Lütfen efendim arkadan çıksanız olur mu? Yaya olarak.
2: Yani tek başıma mı?
5: Lütfen efendim gidin artık.
2: Hey vay vay vay.
4: Hey. Tabloyu ver.
2: Ben de olduğunu nereden çıkardın?
4: Tabloyu ver dedim.
2: Bu mükemmel bir huleli sakalı. Söylemeliyim.
4: Ben de senin Franz Joseph'ine hayran kaldım.
2: Teşekkür ederim.
4: Onu duvarıma asacağım.
2: Jock! Çok iyi.
5: Çabuk.
2: Şimdi ne yapmalıyım peki?
5: Kaçın efendim.
2: Yine mi?
5: Evet.
2: Bir ceylan gibi koşacağım öyleyse. Mordecai erkekleri her zaman atletik olmuşlardır, haberiniz olsun. Formumun zirvesindeyim. Yakıyor. Devam edemeyeceğim. Ölmek istiyorum. Hayır, istemiyorum.
5: Efendim?
2: Kaputun üstündeyim.
5: O zaman arabaya girin efendim.
2: Bu hoşuma gitmedi ama. İşte. Merhaba.
6: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
14: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
15: bankacılık. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
16: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
17: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
1: Otobit'te. İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
2: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
3: Bebekler, bebekle büyürler.
4: Vay toplantılar!
5: Vay ödevler!

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
1: Sana yakışanı tak! Kritik dakikalar! İsmail şut ve gol! Maçı kazandırıyor İsmail! İsmail? İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
2: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Nasıl ama?
4: Altın değerinde bir gol hocam.
2: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Maç keyfine Cips All Tube Chips 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 275 lira.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: fiyatlarını yakalayın.
1: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
1: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 75

0: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
3: Evet.
4: Yüzen banka.
2: Madem böyle projeleri açıksınız,
5: bende daha çok var.
2: Pazar şubesi.
6: İçeriye direkt iniş olacak.
7: Nasıl çıkar ama?
8: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
11: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
12: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Çok bir tavsiye.
19: Arka koltuğa geçir.
18: Tamam. Yabancı.
19: Çek dışarı.
18: Çok.
19: Merak etme efendim, iyiyim, bir şeyim yok.
18: Hayır, o değil. Bıyımdan bahsediyorum.
19: Ne?
18: Zarar gördü mü? Çok iyiydin, çok.
19: Benim için ayrıcalık efendim.
20: Ortalığı karıştırman fazla sürmedi.
18: Beni iyi dinle, seni çok bilmiş. Emil Stragon tamircimi öldürdü ve şahsıma da fiziksel olarak saldırdı. Neden bilmem, tablonun bende olduğunu düşünüyor.
20: Ne buldun?
18: Benimle gel. Şu kadarını söyleyeyim, bu şeyde görünenden fazlası söz konusu. Hiçbir tablonun temizlenmesi 3 ay sürmez. Bu yüzden Brown'ın Goya üstünde çalışırken bence altında başka bir şey bulmuş olmalı. Hemen stüdyosunu görmeliyim.
20: Arabalara çabuk, Morris. Oxford.
18: Emredersiniz.
21: Beş yıldır Bay Felforti'nin yanında çalışıyorum. Binanın bakımından sorumluydum.
18: Aldığın maaşı hak etmiyormuşsun.
21: Aşığı da işe yaramazdı.
18: Aşığı mı? Bronwyn'in mi?
21: Evet, bir dük. Faydası dokunmuyordu azgın serseri.
18: Sevgiler senin tavşanın. Sevgiler tavşanın mı? Bir çocuk. Bir çocuk doğurmuş. O kadın üremiş. Ne iğrenç bir düşünce.
20: Kanıtları içme lütfen.
21: Onu burada buldum. Masanın üstüne yığılmıştı. Sırtında bir ok vardı.
18: Elbette vardı, çünkü saldırgan buradan ateş etmiş.
20: Hayır, pencereden.
18: Bir zıpkınla.
20: Bir kurmalı yayla.
18: Solakmış.
20: Tanrı aşkına.
18: Böyle mi yatıyordun?
20: Ne yapıyorsun?
21: Hayır, biraz sola doğru.
18: Böyle mi?
21: Affedersin, sağ demek istedim.
18: İyi mi? Nasıl?
20: Oyun oynamayı bitirdin mi acaba?
18: Hayır. Çünkü sana bir sorum olacak eski dostum. Bana rozet verilecek mi? Şöyle ucuz deri bir cüzdanın içinde falan. Tıpkı televizyondaki gibi.
20: Morris.
18: Efendim?
20: Fotoğrafları göster izninle. Bunları fotoğraf makinesinde bulduk.
21: Evet, bugün diğer kadına da söylediğim gibi Bayan Brown'un işinin bütün aşamalarında fotoğraf çekerdi.
20: Hangi kadına?
21: Şu saçları uzun akıllı kadından bahsediyorum.
20: Bugün öğle yemeğinde Joanna'ya Bronwyn'dan bahsetmiş olabilirim.
18: Karımla öğle yemeğine mi çıktın?
20: İstersen fotoğraflara
18: bakalım. Hadi fotoğraflara bakalım. Berbat bir kompozisyon. Işıklandırma kesinlikle korkunç. Bu yanlışlıkla çekilmiş. Hiçbir işe yaramaz. Oh, dur bir saniye. Bu senin Goyan değil ama.
20: Ne demek istiyorsun?
18: Bu kesinlikle diğeriyle aynı tablo değil. Arka plandaki bu eli daha önce nerede gördüm ben? Aşağıya gösteren bir parmak. Yüzük. Aman tanrım, bu olamaz.
20: Ne olamaz?
18: Kütüphaneye çocuklar. Aslında bir reprodüksiyonu yapılmadı. Çünkü açılışın ardından hemen kaybolmuştu. Ama bir tür oyma gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum. İşte burada. Wellington Düşesi. Bronwyn'ın bulduğu kayıp Goya'ymış. Goya 1492'de İspanya Kralı Carlos tarafından tablosunu çizmesi için tutuldu. Dediklerine göre en büyük baş yapıtıymış bu. Ne yazık ki kadın içinde kralın metresiymiş diyorlar. Kraliçenin hoşuna gitmemiş. Küçük düşünce tablonun yakılmasını emretmiş ama bunun yerine çalınmış ve saklanmış. Bazıları hırsızlığı Goya'nın kendisinin planladığını bile söylüyor. 200 yıl boyunca koleksiyoncular o muhteşem tabloyu bulmak için çabalamışlar ve bu arada resim bir efsaneye dönüşmüş.
20: Bu efsane doğru mu?
18: Fark eder mi? Gerçek güzeldir ama söylentilere paha biçilemez.
20: Strago onu niye istiyor? Varsa İspanya'ya ait, satmaya kalkan olduğu yerde tutuklanacaktır.
18: Evet, zaten hikaye burada ilginçleşmeye başlıyor. Düşes 1943'te Fransa'da bir kez daha ortaya çıkıyor. Telaffuzu imkansız bir isme sahip olan bir şatodaki gizli bir odadayken Almanlar tarafından yağmalanıyor. Hermann Göring'in o tabloyu saplantı haline getirdiği söyleniyor. Yine söylentilere göre üstünde İsviçre'deki gizli banka hesabının numarası varmış. Hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir servetmiş deniyor. Ama müttefikler Göring'i yakaladıkları zaman çekilin yoldan tablonun adı bile geçmemiş. Ve o gizli banka hesabı bir kez daha tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş.
20: Neden bahsediyoruz burada?
18: Gruyère çikolata ve kaliteli arasında gizli yüzlerce, milyarlarca dolar.
20: Emil'in peşinde olduğu şey bu.
18: Şaraplar.
20: Hayır
18: mı?
20: Dünya çapında bir devrime finanse etmek için gereken servet.
18: Doğru.
20: Önümüzdeki yıllarda çok sayıda saldırıyı finanse edip sayısız insanı öldürebilir. O tablonun yok edilmesi lazım.
18: Evet. Dua edelim de çocuklar önce siz bulun. Ben lavaboya gidiyorum. Hmm.

İnan bana, gururum okşandı delikanlı, ancak benim şahsen o taraklarda bezim... O tanrım, bunları okumuştum. Rahatsız bir uykuya doğru dalarken tuhaf bir şekilde erotik düşler görmeye başladım.

0: Lady Mordecai, Dük sizi bekliyor. Bu tarafta.
1: Tamam, bundan sonraki görevini bekliyorum.
0: Lady Mordecai, sizi görmeye geldim majesteleri. Eşir Barıvdın Dük'ü.
2: Majesteleri, kabul ettiğiniz için teşekkür
3: ederim. Lady Mordecai. Bana bir saniye izin verirseniz umarım.
2: Elbette.
3: Lady Mordecai. Johnson, bu Mordecai denen kadın kim ve ne istiyor? Ha, ama bilmiyorum. Neden bana söylenmedi? Çok çekici bir kadın. Alo. Su işleri memuruyla suyum hakkında konuşmam gerekiyordu. Yarın balığa çıkacağım da. Nefret ediyorum, otur. Baş belaları.
2: Majesteleri, Bronwyn Felforti ile çok yakın olduğunuzu
3: duydum. Evet.
2: Başınız sağ olsun. Adınızı bana bahçıvanı verdi ve merak ettiğim şey üstünde çalıştığı şu son tablo.
3: Ne var? Hayır, söylediklerinin tek kelimesini anlamıyorum. Ondan kurtulmaya çalışıyorum ama o kadar çekici ki. Özür dilerim, ne diyordun?
2: Savaşta hizmet vermişsiniz.
3: Ah, zavallı kadın. Biri planlayarak onu kasıtlı olarak gözünün yaşına bile bakmadan öldürmüş.
2: Zavallı Bronwyn. Tablo majesteleri. Size Wellington Düşesi'nden hiç bahsetti mi acaba?
3: Aa, çok güzel bir kadındı.
2: Bronwyn mı?
3: Lavaboya gitmem gerekiyor. Benimle gelip ona bakmak ister misin acaba?
2: Çok kibar bir davet majesteleri ama korkarım reddetmek zorundayım. İsterseniz düşese geri dönelim.
3: Tavşanda.
2: Anlayamadım.
3: Savaş zamanı Nazi pişleri tavşan onu halıya sardı ve kimseye söylemedi.
2: Tavşan birliğinizdeki bir asker miydi?
3: 7. Ordu 2. Tümen Göring'i o yakaladı, odaya giren ilk kişiydi.
2: Tablo hala tavşanda olabilir mi?
3: Tuvalete gitmek zorundayım. Bakmak ister misin?
2: Korkarım benim gitmem gerekiyor majesteleri. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
3: Peki sen kimdin?
2: Su işleri memuru majesteleri. Yarınki balık avı iptal edildi.
3: Tanrı'ya şükür.
4: Tamam. Bir açıklama talep ediyorum. Hayır, değiştiriyorum. Yiyecek bir şeye ihtiyacım var. Parmak sandviçleri ne dersiniz? Her zamankilerden bilirsiniz. Tereotu, yumurta, mayonezli karides. Güne iyi bir başlangıç yapmak için de en iyisinden birkaç litre içecek. Anladım. Aslında şunu havyar yapalım. Birkaç sıcak blini, creme fraiche, haşlanmış yumurta akı ve öyle soğuk olmalı ki tutmak için eldivene ihtiyaç olsun. Bir de havyar kaşığını unutmayın sakın. Ne de olsa vahşi değiliz, değil mi?
5: Rusya'ya hoş geldiniz Bay Mordecai.
4: Siz kimsiniz?
5: Roman Romanov.
4: Romanov. Sir Graham'ın müşterisi. Yani bunun için ona teşekkür borçluyum. Bu hiç hoş değil ama.
5: Goya nerede?
4: Bilmiyorum.
5: Ama sanat eserlerinden anlıyorsun.
4: Birazcık. Bir Turner of the Loire var ki bu doğru olamaz. Çünkü orijinali Dorsey'de sergileniyor. Çok üzgünüm. Muhteşem bir Kelo. 1840'lardan. Birçok renkli James Bond.

0: nerede?
1: Peki sen en son nerede görmüştün? Koltuğunun altına baktın mı? Çünkü ben bir şey kaybettiğimde bazen kendi kendime Charlie nerede olabilir diye sorarım. Tanrım, bu hiç hoş değildi. Hayır.
0: 17 yıl boyunca o tablonun peşinden koştum. Neden peki? Çünkü ben istediğim şeyi alırım. İşimi zorlaştırmayıp söylersen çok daha kolay ve acısız olur. Tablo nerede?
1: Ama neden herkes bende olduğunu... Bana kendini kibar biri gibi gösterdin ama hiç de değilmişsin.
0: Milton Cramp herkese tabloyu alacağını söylemiş. Simsarı sensin, yani sen de olmalı.
1: Çok üzgünüm ama gerçekten bilmiyorum.
0: Dimitri, lütfen gidip 12 voltluk yüksek gerilim bataryasını getirir misin?
1: Korkarım yanlış İngiliz'den medet umuyorsun yoldaş.
0: Vladimir, lütfen Bay Mordecai'nin pantolonunu indir.
1: Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. Senin için bulmama ne dersin? %30 aracılık komisyonuyla.
0: Şeyini aç.
1: Açmayacağım. Zaten ne anlama geliyor ki bu? %20 de olur.
2: Şeyini.
1: %10 benden faydalanmak olur ama. Bu kriket değil.
3: Çok.
1: Ne? Atlayayım mı? Sevgili şakacı Jock. Bu benim uşağım. Anlaşılan bir an önce kendimi pencereden atmamı istiyor.
2: Şeyini.
1: Affet beni Vladimir.
2: Şeyin yok.
1: Çok teşekkür ederim Vladimir. Anlıyorum. Merhaba. Dışarıdayım.
4: Gelin efendim.
1: Telefonunuzu kullanmak istiyorum da.
4: Motosiklete doğru gidin.
1: Bu ne kadar güzel bir motosiklet. Bunlar çok hızlıdır.
4: Evet efendim.
1: Ne var Jock?
4: Pantolonunuz size hiç yakışmıyor.
1: Evet, biliyor musun Jock? Başımı çarpmış olmam mümkün.
4: Mümkün mü?
1: Hiç aşağıyı aç diye bir tabir duydun mu?
4: Hayır efendim.
1: Kendimi kirlenmiş hissettirdi. Çok iyi gösteri Jock. Diğerlerine toz yutturuyorsun.
4: Nereye gitmek istersiniz efendim?
1: Tek güvenli yer İngiliz toprakları tabii. Koşar adım büyükelçiliğe. Jock!
4: Başınız eğin efendim. Sıkı tutunun efendim.
1: Jock!
4: Evet efendim.
1: Sonunda her şey yoluna girecek mi?
4: Bilmiyorum efendim.
1: Hayır hayır, basamaklar olmaz.
4: Biraz gürültü çıkacak efendim.

0: Bu çok heyecan vericiydi.
1: Nereye efendim?
0: Uzun zaman önceydi ya da reşit değildim ama yanılmıyorsam elçilik şu taraftaydı.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Tamam. Jockey?
1: Evet efendim.
0: Aşağıya aç.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Bilip de bana söylemek istemiyor olabilir misin?
1: Evet efendim.
2: Onu buldular. Moskova'da Büyükelçilik konutunda. Hitrov'a gelecek ilk uçağa binecek.
3: Teşekkür ederim.
2: Ve karısı 6. hatta sizi istiyor.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Morris. Morris. Kapıyı kapat.
2: Emredersiniz.
3: Merhaba Joanna, onu bulduk. Şu anda eve geliyor.
4: Tanrı'ya şükür. Bu yer yalnız başına bir anıt mezarı andırıyor çünkü.
3: Kendini tehlikede mi hissediyorsun?
5: Biraz.
3: Gece arabamla dışarıda bekleyebilirim.
4: Bunu isteyemem ama... Yarına ne dersin? İçeri gelebilirsin saat 8 gibi.
3: Sen, ben ve Charlie mi?
4: Elbette Alistair. İkimizin yalnız kalması uygun olmaz, öyle değil mi?
3: Hayır, herhalde olmaz.

0: Yine de yetişemezse yetişememiş demektir.
1: Bir şey getireyim mi?
2: Belki getirebileceğim bir şey vardır.
0: Sevdiğin içecekten mi?
2: 1945 Haziranında 7. Ordu 2. Tümen'deki askerlerin tam bir listesi.
0: Öyle olsun Joanna.
3: Yarın görüşürüz. Hoşça kal.
0: Evet, belki de gerçekten yetişemez.
4: Moskova. Londra.
5: Yukarı yukarı Jack.
6: Zaten çıktık efendim.
5: Çıktık mı? Neredeyiz biz? Diğer adamı görecektiniz.
0: Senin şu anda bu durumda olman neredeyse uluslararası bir skandala sebep olacağın gerçeğini değiştirmiyor. Senin yaşındaki bir adamın kendini kaybetmiş müzikol şarkıcıları bakım evinden kaçmış bir kaçak gibi davranması hiç yakışık kalmıyor.
5: Haberin olsun, ben alkolik değilim, sarhoşum. İkisi farklı şeyler. Ve haberin olsun, uçağa binene kadar içmemiştim.
6: Arabada içtiniz efendim.
5: Biraz da arabada içtim.
6: Büyükelçilik konutunda da.
5: Ve büyükelçilik konutunda içtim.
0: Sana tavsiyem sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğin zaman kendini kanunların karşı tarafında bulduğunda bir daha yardım için büyükelçiliklerimize başvurmaman.
5: Dur. Kolonilere mi gideceğimi ima etmeye çalışıyorsun? Bunu aklından çıkar. Bunu yapamam.
0: Krempe satacağım o marka araba mükemmel bir paravan olacak. Tablonun onda olup olmadığını öğren. Malikanesinin kapılarından gir, etrafı biraz kolaçan et. Araba Los Angeles'a giden bir kargo uçağına yüklendi ve şu anda Amerika yolunu yarılamış durumda. Sen peşinden gideceksin.
5: Kaliforniya'ya mı? İğrenç.
0: Bavulların hazırlandı ve teslim edildi uçağının kalkış saati. Şimdi.
6: Ayağa kalk asker. Bana tutun onu.
5: Karımı aramam gerek. Benim için çok endişelenmiş olmalı.
0: Onun için endişelenme. Ben onunla ilgileniyorum.
5: He? Ne diyorsun sen?
0: Amerika'ya git ve Crampy gör. Tabloyu getirmek için ne gerekiyorsa yap ve Joanna'yı da bana bırak.
4: Londra. Los Angeles.
7: Jock. Gel buraya. Korkuyorum. Ne dersin, sence Joanna bıyığımı ısınmaya başlamış mıdır?
8: Merhaba. Özür dilerim, sıra vardı.
7: Tanrı aşkına be adam. Jockey. Dikkatini ver. İflasa 5 günümüz kaldı.
6: 2 gün efendim.
7: Bugün ne? Pazartesi mi?
6: Perşembe efendim.
7: Çok iyi. Devam et.

0: Ah, çok. Tatlı özütü bol çok. Bak burası Amerika. Yeni bir dev, adil ve özgür bir ülke. Nasıl bir cehennem olmuş burası? Oo. Sanki yanlış yola saptım ve kendimi bir yetişkin filmi setinde bulmuşum gibi geliyor. Yanlış bir yola sapıp bir yetişkin filmi setine mi geldik acaba?
1: Giriş mi yapacaksınız?
0: Benim adım Mordecai. Silverdale Lord'uyum. Bir kova buz, rahatsız etmeyin tabelası ve bir buldozer istiyorum.
1: Giriş mi yapacaksınız?
2: Evet, giriş yapacağız.
0: Ama dekorasyonu yenilemem gerekebilir.
1: 326 numara havuza bakan oda.
0: Yani tek gereken gelmek. Ve bana bir kredi kartı veriyorlar. Ülkenizin iflas etmesine şaşmamalı.
1: Bavullarınızı taşımamızı ister misiniz?
0: Hayır, bavullarımızı taşımana gerek yok. Benim bir uşağım var. Ne garip bir ülke. Au!

0: Merhaba.
1: Tutun. Teşekkür ederim.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Lanet olası orangutanları dinlemeye benziyor. Gerçekten neden? Alo Amerikalı? Buradaki odalar betondan yapılmış. Hava saldırıları için çok iyi ama yorucu bir yolculuktan sonra biraz dinlenmek isteyenler için akustik bir kabus aslında. Yani lütfen antilop gibi hırlamayı bırakıp biraz uyumama izin verir misin be adam, lütfen?
5: Özür dilerim efendim. Sessiz olmaya çalışacağız.
4: Ah Tanrı aşkına! Çok kaldır o şeyi be adam!
6: Alo?
4: Gözümün bebeği. Hayatımın aşkı. Burada her şey bana seni hatırlatıyor.
6: Kimsin sen?
4: Benim sevgilin. Kocan Charlie.
6: Neredesin sen?
4: Los Angeles denen korkunç bir yerdeyim. Anlaşılan uzak batı kolonilerinde bir yermiş.
6: Ne işin var orada?
4: Rolls Royce'u şu çirkin Milton Cramp'e teslim etmeye geldim. Gelmişken bir şeyi daha teslim alacağım ama.
6: Cramp'in kızından uzak dur. Tanınmış bir nymphomanyaktır.
4: Öyle midir?
7: Böyle şeyleri nereden biliyorsun?
8: Joanna, buzumuz kalmamış. Biraz isteyeyim mi?
6: Kocamla konuşuyorum.
7: O hala yaşıyor mu? Tabloyu bulmuş mu?
4: O Martland mı?
6: Hemen geleceğim Alistair.
4: O Yehuda, o Ayas, o Paris ya da Agamemnon muydu? Kastettiğim şu Truvalı Helen'i kaçırıp Yunanistan'da şu berbat savaşı başlatan korkunç adam. Sonunda!
6: Charlie, o etrafında duyduğum sesler ne acaba?
4: Anlaşılan burada bazı ahlaksız kadınların arasında kalıyorum aşkım.
6: Ne dedin sen?
7: Haberin olsun.
4: Ben de belirli bazı türde kadınların arzuladığı bir erkek olabiliyorum.
6: Charlie.
7: Evet.
4: Bazı kadınlar benim gibi bıyıklı adamları görünce gözlerini kırpmaktan kör oluyorlar.
6: Charlie Mordecai, çok tehlikeli sularda yüzüyorsun.
4: Bana Cramp'in şu erkek delisi kızlarından bahsetsene, belki o da bu konuda fikrini söyler.
8: Önemli değil, bunun soğuğunu buldum. Hoşuna gideceğinden. Joanna? Joanna! İnanamıyorum.
4: Jock'la birlikte arabayı müşteri Milton Cramp'e teslim etmek için yola koyuldu. Kendisi insafsız bir milyarder, sanat koleksiyoncusu ve söylentilere göre kayıp boyanın da sahibi. Tablonun izini bulduğundan emindim. Ayrıca erkek derisi kızını da merak etmiyor değildim. Evet. Tabloyu bulmamız ve bu kabus yerden kaçmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğin zaman haber ver.
9: Emredersiniz.
4: Şanslı yer. Evet. Güzel. İnsana can veren tepsi sonunda kendini gösterdi.
9: Nane efendim.
4: Her şey olur. Teşekkür ederim.
10: Ben Georgina Cramp.
4: Nasılsın?
10: Sen Mordecai olmalısın.
4: Evet. Gerçekten de oyum. Sen içecek bir şey almıyor musun peki?
10: Hayır. Bir şey içmek istemiyorum. Duyularımı köreltmekten hoşlanmam.
4: Ne korkunç.
10: Ben harika hissediyorum. Dokun bana.
4: Evet.
11: Charlie Mordecai, seni lanet olası.
4: Ben kızının orasını burasını sıkmıyordum.

0: Oh.
1: Oh. Tamam.
0: Hadi canım. Ben bir kuryeymişim.
1: Brondon beni arayıp Goya'yı bulduğunu söylediğinde ben de Spinoza'yı aradım ve her şeyi ayarladı. Buna tabloyu senin üstünün içinde kaçırmak da dahil.
0: Evet ama birinin plandan haberi oldu ve şimdi Bronwyn, Richard amcamın şapka bandı gibi kask atıyor.
1: Evet, sanat eseri restorasyonu tehlikeli,
0: tehlikeli
1: bir iş.
0: Tehlikeli iş sensin.
1: Bak ona, çok güzel değil mi?
0: Evet öyle.
1: Tanrım.
0: Olamaz, o kadar güzel ki.
1: Mükemmel.
0: Usta fırça darbeleri, pürüzsüz çizgiler.
1: Anneme benzemiyor mu? Benzerliği görebiliyor musun?
0: Annenle hiç tanışmadım.
1: Hayır, onda değil. Bende benimki gibi dolgun dudakları var ve uzaklara bakan gözleri. Haksız mıyım? Ha. Ne dersin?
0: Ha. Evet. İzin verir misin?
1: No.
0: Sadece başka bir şey daha arıyorum.
1: Tamam. Brenspet. Tamam. Teşekkür ederim. Çalışma odama. Lütfen.
2: Evet efendim.
1: Teşekkür ederim. Alınma lütfen. Umarım bu akşam benimle kalırsın. Bir parti veriyorum. Düşesi sergileyeceğim ve şehirdeki bütün sanat dünyası züppesinin ağzının suyunun akışını izleyeceğim. Otele eşyalarını göndermelerini söyleriz. Yukarı çıkıp bir duş al, çok pis kokuyorsun. Ve elini çabuk tutarsan akşam yemeğinden önce Corsina ile görüşecek zamanı bile olabilir. Uşakların yarısı görüştü bile.
3: Efendim, içeceğinize bakıyorsunuz.
0: Gerçekten de bakıyorum. Jock, korkarım çok geç kalmış olabiliriz. Geleceğimiz o lanet olası tabloyu ele geçirmeye bağlı ve dolayısıyla bir plan yapmamız hayati öneme sahip. Çok şeytani ve akıllıca bir plan olmalı.
3: Şöyle düşünüyorum efendim.
0: Baş döndürecek kadar karmaşık olmalı. Aldatmacalarla, oyalamalarla ve İsviçre saati gibi dakik ayarlanmış hareketlerle dolu olmalı. Bir fikrin var mı?
3: Parti sırasında kimse bakmıyorken çalarız.
0: Dahi yani. Tekrar eder misin?
3: Siz aşağı inersiniz, insanlara yüzünüzü gösterirsiniz. Sonra sizinle orada buluşuruz. Binanın duvarından tırmanırız, pencereden gireriz, tabloyu alırız.
0: Oo, şeytani bir plan. Bir kez daha gözden geçirelim, olur mu?
3: Bildiğiniz eski camı kır ve kapkaç numarası.
0: Aa, elbette öyle. Şu eski camı kır ve kapkaç numarası. Kap ve kaç. Jock.
3: Evet efendim.
0: Seninle gurur duyuyorum.
3: Teşekkür ederim efendim.
0: Ve Jock.
3: Evet efendim.
0: Seni sevdiğimi biliyorsun değil
3: Teşekkür
0: mi?
3: Teşekkür ederim efendim.
0: Jock.
3: Evet.
0: Her şey yolunda gidecek mi?
3: Ben bunu nereden bileyim?

0: Sırada.
1: Sen İngiliz'i meşgul et. Ben dikkatleri dağıtacağım.
2: Hiç sorun değil. Merhaba.
3: Oh, benim popom.
2: Dans et benimle.
3: Yıldız patlayışı. Oh. Oh, bakılacak o kadar çok şey var ki.
2: Ah, sahip ol buna.
3: Ah güzelim, o kadar yorgunum ki. Çok yorgun ve çok evliyim. Yorgunum ve evliyim. Ben bunu Hayatım, hangi rüzgar attı seni buraya? Şu anda elimdeki bir göğüs değil.
2: Son konuşmamız beni biraz huzursuz etti. İlk uçağa atlayıp geleyim dedim. Şaşırdın mı?
3: Çok mutlu bir şaşırma.
2: Bizi tanıştırmayacak mısın?
3: Joanna hayatım, bu Milton Cramp'in deli kızı Georgina. Konusunu konuşuyorduk da üçlü bazen ne olduğunu bilirsin. Sen
4: milli takımlar resmi içecek

0: soru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
5: Sardalya.
6: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
9: Hesap kurduk.
8: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Hesap.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
16: Bakın,

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tam da leslik.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
16: Ne diyorum ben böyle? Vay canına. Saate bakın. Evet, siz devam edin. Bir canavar. Bir canavar. Ne yapacağım ben şimdi? Evet. Aç olmalısın, evet. Sosise baksana köpekçik. Sosis. Sosise bak, sosis. Al sana sosis, hoppa. Bir canavarla karşılaştım.
17: Krempin penceresi soldan ikinci.
16: Hayır, canavar diyorum.
17: Çık şu merdivene.
16: Peki. Kahramanlık işlerini ben yaparken sen bu arada ne yapıyor olacaksın? Canavar. Yağmurlu ve Avrupa'nın kayıtsızlığını o kadar özlüyorum ki. Aferin çok.
17: Bir ayrıcalık efendim.
16: Evet Bay Krem, sonuçta sen de buradasın, ben de buradayım. Artık açık konuşmanın zamanı geldi. Ha, anladım. Senin için haberler kötü Strago. O tabloda banka şifresi yok.
18: Bence olduğunu ikimiz de biliyoruz. Görünmez mürekkep diye bir şey var.
19: Olduğun yerde kal. Otur.
18: Otur.
16: Bak ben seni uyarıyorum Georgina, neye bulaştığının farkında değilsin. Erkek çantasına rağmen Strago çok tehlikeli.
20: Hayatım, birlikte çalışıyorlar.
16: Nereden biliyorsun?
18: Biz aşığız.
21: Silahı bırak.
20: Emel! Al lanet olsun.
21: Bırak dedim.
16: İyi bir gösteriydi. Aslında gerek yoktu. Ne de olsa ölüydü.
20: Alistair, ne işin var burada?
21: Peşinden geldim. Bu karmaşaya kendi başına dalmana izin veremezdim. Öyle değil mi? Jock, tabloyu bana ver.
20: Otur.
21: Bıçağı bırak. Seni vururum.
16: Evet, büyük ihtimalle yanlışlıkla.
20: Prensipleri olan bir adamla birlikte olmanın nasıl olduğunu bilemeyeceksiniz.
16: Kendi adıma haklı olduğunu söyleyebilirim. Elbette ben Eton'da okumadım. Orada bu şeyler gırla gider. Aa, sen Eton'da okumuştun, öyle değil
21: evet,
16: mi?
21: Evet, orada okudum. Evet, orada okudum.
20: Lütfen kusma.
21: Aldın mı?
20: Gidelim.
21: Gidiyorum.
20: Vale.
21: Oh, hoşuma gitmedi.
4: Gözlerinizi kapatın efendim.
21: Tamam. Anahtarları ver, arabanın anahtarlarını. Oh.
19: Hadi gidelim.
16: En azından hiçbirimiz kabuklu yemedik.
5: John lütfen. Biliyorsun ben de geğiririm değil mi? Aklını mı kaçırdın sen? Partide kabuklu deniz ürünü yenir mi?
16: İkinizin de haberi olsun, siz gelmeden önce her şey kontrolüm altındaydı.
19: Aa, bir şeylerin kontrolünde olduğunu gördüm.
16: Aa, bana laf edene de bir bakın. Burada bütün gününü başarısız bir şairle geçiren kişi ben değilim.
21: Oh. En azından benim üniversitedeki hedefim intihal değil.
16: Ah, sen buna karışma.
11: Hassas bir midem var. Geliyor.
16: Gelmesin.
11: Boyuttum.
19: En azından ben kaçamaklarımı saklama nezaketini gösteriyorum. Herkesin gözüne sokmuyorum.
16: Yani kaçamaklar olduğunu kabul ediyorsun.
19: Hiçbir şeyi kabul etmiyorum.
16: Ben de hiçbir şeyi reddetmiyorum.
21: Kapayın çenenizi.
16: Tartışmalı bir saldırıydı Jock ama heyecanlıydı.
11: Bitti.

0: Bu onların arabası.
1: Nerede?
0: Orada.
2: Şimdi 30 saniye bekleyeceğiz. 29, 28.
3: Sayma.
4: Kusunca rahatlıyorsun, tamam.
0: Ben bölgeyi tarayacağım.
1: Bu bir rezalet. Kilometrelerce yakında bile okyanus manzarası yok.
3: Lütfen çekilmez olma. Çok.
1: Üst üste sıraladığın hakaretlerin sonu geldi mi acaba?
2: Şimdi yüzeyini ısıtacağız. Şifreyi alacağız ve parayı transfer edeceğiz. Lehim lambasını getir.

0: Kimse kımıldamasın.
1: Ha, buna hiç kalkışmazdım çünkü çok iyi eğitimli ve çok tatminsiz.
0: O banka şifreleri yeniden yanlış ellere düşmeyecek. Tablodan uzaklaşın.
1: Aa, yapma bunu, hayır.
2: Tanrı aşkına.
0: İngiltere için. Eyvah. Herkes dışarı.
1: Tamam. Olaylar polisin pek de hoşuna gitmedi. Strago ve Georgina kaçtılar ve biz kalanlar bazı çok suçlayıcı soruları cevaplamak zorunda kaldık. Korkunç hikayeyi elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu Amerika'da alışılmış bir selamlaşma olabilir. Bilemiyorum. Bu arada aklımda sadece evim vardı. Elbette Joanna ile hala dönecek bir evimiz varsa. Jock bahsetti mi bilmiyorum ama her şey için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten hayatım... lütfen. Herhalde artık evi satışa çıkarmamız gerekecek. Jock'tan uşak odasını hazırlamasını isteyeceğim. Sence Jock'i maaş ya da konaklama olmadan uşaklığına devam eder mi?
3: Saçmalama. Bu şey henüz bitmedi. O tablo sahteydi.
1: Sahte miydi? Nereden biliyorsun?
3: Gerçek tablo tavşan lakaplı bir adamdı.
1: Tavşan mı?
3: Bronwyn başından beri yalan söylüyordu. Kayıp Goya'yı hiçbir zaman bulmadı. Onu kendi yaptı.
1: Elbette. Bronwyn sahte bir tablo çizmiş ve Cramp'i aramıştı.
4: İlgileniyor muyum? Hem de çok, çok ilgileniyorum.
1: Cramp Spinoza'yı aramıştı.
4: Aha.
1: Georgina'nın haberi olmuştu ve Emil'e söylemişti. O da tabloyu çalmak için Bronwyn'a gitmişti. Ama Spinoza çoktan oradaydı. Emil'i bayıltmış ve tabloyu almıştı. Spinoza sonra tabloyu arabada saklamıştı ve ben farkında olmadan Cramp'e kadar götürmüştüm onu.
3: Dük'ün anlattığına göre tablo tavşandaydı ama onu bulamıyorum.
1: Hangi Dük?
3: Asher Barrowden. Bronwyn'ın aşığı.
1: Tavşan. Sevgiler senin tavşanın. Stüdyodaki o not bir çocuktan değilmiş, ondanmış. O Dük tavşanın ta kendisi.
3: Ve başka bir şeyi kastetmiyordu.
1: Anlayamadım.
3: Dük orasına bakmam için beni tuvalete götürmeye çalışıp duruyordu.
1: Azgın ihtiyaç.
3: Ama aslında o değilmiş. Bana gerçek tabloyu göstermeye çalışıyormuş. Wellington düşesi tavşanın tuvaletinde.

0: Aman tanrım.
1: Aman tanrım.
0: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Eyvah.
1: Olamaz. Evet. Su işleri memurundan kurtulmuş oldu.
0: Kaybınız için çok üzgünüm hanımefendi.
2: Çok iyisiniz.
0: Lavaboyu kullanmamın sakıncası var mı?
1: Bu taraftan.
0: Hayatım lütfen beni öldürüyorsun ama.
1: Tamam. Alıp pencereden çıkalım.
0: İyi fikir. Ancak sormam gereken birkaç soru vardı. Sonra ne yapacağız? Çünkü Martland bu tabloyu ele geçirirse muhteşem bir sanat eserini yok edecek ve biz de komisyonumuzdan olacağız. Strago'nun eline geçecek olursa dünyanın başına pek çok felaket çorabı örebilecek ve Romanov'a satmaya çalışırsak bizi öldürür ve tabloyu da alır.
1: Ama yine de borcumuz olan 8 milyonluk vergi ödemenin bir yolunu bulmamız gerekiyor.
0: Evet, doğru. Evet, evet. Gerçekten çok haklısın. Büyük bir açmaz bu. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım olacak.
1: Lütfen yap. Otur düşün. Ama şunu da unutma. Şu anda elimde bir ölünün goyasıyla bir tuvaletin üstünde duruyorum.
0: Tablomuz Sedwick'in Cuma müzayedesinde satılacaktı, değil mi?
1: Evet.
0: Mükemmel. Goya'yı müzayedede bizim tablomuzun yerine sokacağız.
1: Ama o müzayede evine gitti. Gerçekliği onaylanıyor.
0: Değiştiririz. Ama önce alıcılarımızı yeniden piyasada olduğuna ikna etmeliyiz.
1: Bize inanmayacaklardır. Kendileri görmek isteyecek.
0: O zaman gösteririz. Şu anda durumun gerektirdiği şey çok iyi hazırlanmış bir söylenti.
3: Sir Graham, size bir mesaj var efendim.
4: Nedir bu saçmalık böyle? Sıradan bir Sheridan'la ilgilenmediğimi biliyorsun.
0: Hayatım.
4: Oh!
0: İlgini çektin mi?
4: Çok.
5: Ama yanışını gördüm.
6: Bu Mordecai efendim. Söylentilere göre piyasaya sürmek için çok yaratıcı bir yol bulmuş.

0: Yanılmıyorsam bana hala bir parmak borcu var.
1: Merhaba kurabiye.
2: Merhaba hayatım. Kartlardan birini çaldım.
1: Aferin sana. Bizimki 7. eser. İlan edildikten sonra değiştirmek için 30 saniye ihtiyacım var.
2: Bu binayı avucumun içi gibi biliyorum. Yeterince zamanın olacak.
1: Oh. Hmm.
2: Bol şans.

0: İyi günler bayanlar ve baylar. Sedwick Sonbahar Ustalar Müzayedesi'ne hoş geldiniz. Birinci eserimizle başlayacağız. Ahırdaki arkadaşlar. Çok güzel bir Helen Alinyum. İki at, bir eşek ve birkaç tavus kuşunu resmetmiş. Çok da güzel bir gökyüzü var. Açık artırmaya 17 bin sterlinden başlayalım mı? 17 bin verildi. Teşekkür ederim.
1: Gizli ol be adam, gizli ol. Evet, bir orman kedisi gibi. Merhaba Vladimir, seni burada görmek ne güzel.
2: Ya tablonun yerini söylersin ya da kafanda büyük bir delik açarız.
3: Oranda büyük bir delik açarız.
1: Dimitri'nin bu saplantısı neden acaba?
4: Annem ve baban sadece bir kez karşılaştı ve o da para için oldu zaten.
1: Muhtemelen 20 sterlinden azı.
4: Ve dediklerine göre o sırada erkek kılığındaymış.
5: Buna kalkışmazdım. Aklıma bile getirmezdim.
0: Fuşya kravatlı beyefendiye sattım. İkinci esere geçiyorum.
1: Evet. Buna ihtiyacın olmayacak değil mi? Değil mi?
6: Hey!
1: Lanet olsun Jock dostum elin.
5: Önemli değil efendim, bir tane daha var.
1: İnanmayacaksınız biliyorum ama bu Jock'i ilk vuruşum değil.
5: Efendim değiş tokuş. Ha? Değiş tokuş efendim.
1: Evet haklısın. Kaybedecek zaman yok.
6: Lanet olsun.
5: İçeride buluşuruz efendim.
0: Ve dördüncü eserimize geçiyoruz. Fernon Just Kenyon'un Lavanta Tarlası. Büyüleyici değil mi? 25 bin verildi. 25, 28, 28 verildi. Teşekkür ederim efendim. 30 bin var mı? Adam 30 bin sterlin. Evet, 30 bin sterlin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı artıran? 35 bin sterlin verildi. 37 bin veren var mı? 40 bin sterlin arıyorum. 40 bin verildi. 45 sırada. 45. Teşekkür ederim efendim. Ve arkadan 50 verildi.
7: Tabloyu bana ver.
1: Ne tablosu? Oo. Bakıyorum eskrim sanatı konusunda da eğitim almışsın ha? Ne var ki? Ben de aldım. Bu her beyefendinin eğitiminin önemli bir parçası. Ve bir beyefendi olarak seni uyarmalıyım. Kudaret'ten bugün bile insanlar şöyle bahseder. Fısıltıyla. Ay, hiç hoşuma gitmedi, hoşuma gitmedi, hoşuma gitmedi.
0: Ve 25 bin sterlin verildi. Beşinci eser. Sandalyede oturan gülümseyen kadın.

0: 210 bin sterline satıldı.
1: Şimdi 6. eserimize geçiyoruz.
2: O olamaz. En derinden gelen, en içten özürlerimi kabul etmeni rica... Ateşkes!
0: 210 bin sterlin. Bayanlar ve baylar, lütfen panik yapmayın. Bayanlar ve baylar, yerinize oturursanız size minnettar kalacağım. Özür dilerim bayanlar ve baylar. Verdiğimiz bu rahatsızlıktan ötürü çok üzüldüm.
3: Mordekai nerede?
4: Hadi bakalım.

0: Yedinci eserimize sıra geldi. Albay Blücher, Twyham yakınında tazılarıyla birlikte. Mordecai ailesi tarafından satışa çıkarılan güzel bir Sheridan. Açık artırmaya 100 bin sterlinden başlayalım mı? 100 bin sterlin verildi. Teşekkür ederim söyleyeyim.
1: Funk parmak istiyor.
2: Teklif vermeliyim, teklif vermeliyim, teklif vermeliyim.
1: Mordecai nerede? Cevap ver.
3: Burada değil, tamam mı? Beni gönderdi.
1: Nerede? Söyle.
3: Ben yalnız geldim.
2: Sevgili tatlı kahraman çok.
0: 200 bin çok iyi. 300 veren var mı?
4: 300.
0: Evet ama gelecekte. Lütfen bayraklarınızı kullanın.
5: Öyleyse senin parmağını alacağım. Kımıldama.
1: Diğer adamınkini kesmeyecek miydin?
5: Ne fark eder ki? Bütün parmaklar birbirine benziyor. Kimse fark etmez. Beni meşgul etme. Burada bir parmak kesmeye çalışıyorum.
1: Demek istediğim sonra başımız derde girmesin.
5: Girmeyecek.
1: Biliyorsun Frank çok sinirlidir.
5: Sen söylemezsen anlamaz.
1: Söylerim demiyorum ama ya
2: İstemeden
1: o anlarsa...
2: İstemeden oradaki
5: sen söylemezsen nasıl anlayacak?
2: Misafiri oldum da parmakla mı ilgiliydi?
3: Hiç merak etmeyin efendim. Bende 9 tane daha var.
5: Yaşadığındır ya bunda keçe külah başında helvacının kızı mıydı?
2: Kendimi kötü hissediyorum ama müzayedeye yetişmem gerek.
3: Beni merak etmeyin efendim.
2: 8 milyona ihtiyacımız var.
1: Tamam öyleyse.
0: Şimdi
1: sen yapacak
0: 500
1: mısın?
0: Bin veren var mı? 500 bin bayanlar ve baylar.
6: İşte orada paniğe sebep olmayın. Yakalayın.
0: 500 bin sterlin. 500 bin sterlin arıyorum.
6: Bekle bekle.
0: Teşekkür ederim hanımefendi. 500 bin verildi. 600 bin var mı? 600 bin lütfen.
7: Ne?
0: Lady Mordecai da teklif verdi. Görünüşe bakılırsa kendi tablosuna teklif veriyor. Atı Londra'ya gezmeye çıkarıp geri götürmek istiyorsunuz öyle mi?
7: Evet.
0: Öyle olsun. 600 bin öyleyse.
2: Kendimi affettireceğim Jockey.
3: Biliyorum efendim. Her zaman yaparsınız.
5: Keselim de bitsin artık.
1: Kes öyleyse.

0: Çok iyiydiniz efendim. 900. 900
1: bu bir ayrıcalık mı? Yok.
0: 900 bine satıyorum.
2: Teklif ver.
0: Teşekkür ederim Sir Graham. Artıran var mı? 900 bin verildi. Son uyarı. 900 bin sterline Sir Graham'a satıyorum. Hayatım. Son şans ve... Evet Lord Mordecai. Siz de mi teklif vermek istiyorsunuz?
3: 10 milyon sterlin.
0: Lord Mordecai'ın kendisinden 10 milyon sterlin.
1: Şimdi.
4: Gel 20 buraya. Milyon senin pislik.
5: 25 milyon.
4: 25 buçuk tamam. Milyon. 25 milyon 750
5: 30
4: bin.
5: Milyon son teklifi.
0: En son fiyat bu mu? Başka artıran var mı? 30 milyon sterline... Sattım.
6: İşte buyurun 250 bin 42 sterlin.
3: Çok özür dilerim. Matematiğim pek iyi değildir de. Ama 30 milyon diye bir şeyler söylendiğini duydum. Bunu geri alın hadi.
6: Bizim komisyonumuz taşıma, değerleme ve satış vergileri. Geriye 8 milyon sterlinden biraz daha fazla kaldı. Üzülerek söylemek zorundayım. Ona da...
7: Majestelerinin hükümeti vergi borçlarının karşılığı olarak el koydu. Charlie. Şu anda seni tutuklamamam için iyi bir sebep düşünebiliyor musun?
3: Bu beni rahatsız eder.
8: Burada suçlanacak biri varsa benim. Sevgili Alistair... Aramızda bir şey olduğunu düşünmene sebep oldum ama bu sadece bilgi almak ve kocamı korumak içindi. Beni affedebilecek misin?
7: Elbette Joanna.
8: Charlie?
3: Çok iyi bir denemeydi eski dostum.
9: Kalemden ve dilden dökülen bütün hüzünlü sözler içinde en üzücüleri bunlar herhalde.
7: Teşekkür ederim Morris.
3: Zavallı çok. Meraktan ölmüştü ama ben sonunda her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Muhteşem.
8: Sence şifreler hala orada mı?
3: Kesinlikle oradalar hayatım ve onları yetkililere teslim ettim. İsmimi açıklamadan elbette. Beş parasız olabiliriz hayatım ama o kadar da çaresiz değiliz tabii.
8: Umarım yanlış taklidi satın aldığını öğrendiğinde Romanov Sir Graham'a çok kızmaz.
5: Işıklar. Bu hayal kırıklığı yarattı. Büyük bir hayal kırıklığı. Şeyini aç şimdi.
10: Lanet olsun.
8: Şimdi... Bana o kadınlardan söz et bakalım.
3: Hayatım, sana ihanet etmek için o kadar çok çabaladım ki ama yemin ederim yapamadım işte.
8: Bu insanın kendi eşine yeniden aşık olduğu şu korkunç durumlardan biri olmalı.
3: İşte bu bakış biri dışında vücudumdaki bütün kemiklerimi yumuşatıyor.
8: Demek istediğim, hazır mısın?
3: Böyle bir durum için bir engel göremiyorum. Aşkım, unutmuş olmalısın. Ben zaten sünnetliyim.
8: Charlie.
3: Bayan Mordecai, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi ben az ve öz konuşan biriyim. Ama inan bana, bu bıyığı çok ama çok seviyorum. Ama şunu da anladım ki, seni seviyorum. Daha çok. Devam edebilirsin.
8: Benim için bunu gerçekten yapar mısın?
3: Senin için... Yapamayacağım hiç ama hiçbir şey yok.
8: Bu durumda Bay Mordecai, bıyığının kalması beni çok mutlu eder.
3: Sahi mi? Yani... hayatım, o yine giyireceksin değil mi?
8: Deneyelim.
3: Oh, aşkım. Hiç bu kadar mutlu...
1: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi

1.5, 1.66, 1.0 ve 5.2, 0.45, 0.7, 0.11,

kıştan kalma, cehennem gibi soğuk. Adamın biri taksi durdurup binmiş, sıcak arka koltuğa oturmuş. Birkaç kilometre sonra taksi yolda siyah bir buz tabakasına çarpmış. Kontrolden çıkıp dönmeye başlamış. Köprünün kenarına doğru yönelmiş. Aşağısı zifiri karanlık. Şoför bağırmış, hepimiz öleceğiz. Müşteri sakince öne doğru eğilmiş ve radyoyu açabilir misin demiş.

0: Anlamadım ki hangisi sensin. Şoför müsün, arkadaki adam mı?
1: İkisi de.
2: Hey! Hey!
1: Hepimiz uçurumdan aşağı kayıyor olabiliriz. Ama bunu yaparken ne kadar rahat olacağımız sana kalmış. Borcunu ödeyeceksin.

0: Hallettikten sonra yarın seni 32'ye bekliyorum.
1: Tamam, olur. Evet.
0: Haftaya Jim'in vardiyasını halledebilecek misin?
1: Evet, elbette.
0: Güzel. Evet. Çünkü bir hafta izinli. Çocuğu öldü.
1: Ne?
0: Caleb
1: mı?
0: Cenaze işleri yüzünden bu hafta yok.
1: Evet. Evet. Lanet olsun. Nasıl olmuş?
0: Aşırı dozdan. O lanet ne işte? Yazık oldu çocuğa. İyi çocuktu.
1: Öyle.
0: Ben kaçıyorum.
1: Sağ ol Mike.
0: Sen de.

0: Neden bu kadar gürültülü olması gerekiyor hala anlamıyorum.
1: Çünkü gürültü hız demektir.
0: Peki sen yarışçı olduğunda annem niye olmadı?
1: Çünkü bebeğim annen akıllı. Kesinlikle öyle.
0: Peki sen nesin?
1: Ben de sert ve güçlüyüm.
0: Annem değil mi yani?
1: Ah be kızım bak. Bazen önemli olan ne kadar ağırlık kaldırabildiğin değil. Ne kadar taşıyabildiğindir. İnsanı güçlü yapan da bu. Anlayabiliyor musun?
0: Belki.
1: Kaliforniya'da öğrendiğimiz şu dev ağaçlar vardı yani. İçerinden arabayla geçebiliyordun, hatırladın mı?
0: Evet.
1: O ağaçlar binlerce yıldır orada ayakta durup hayatta kalmışlar. Sonra günün birinde zayıf bir adam, belki senden de zayıf, küçük baltasıyla birkaç saatte o koca ağacı yerle bir etmiş.
0: Annem o zayıf adam mı?
1: Hayır bebeğim, balta. Balta. Küçüktür ama koca bir ağacı kesebiliyor işte. Annenin sert olduğunu kanıtlamak için yarışmaya ihtiyacı yok. Koca bir ağacı kesmesine de. Balta gibi yani, anlıyor musun? Ona bir bakarsın ve neler yapabileceğini anlarsın. İşte senin annen.
0: Babam sana balta dedi.
1: Merhaba.
2: Savaş baltası gibi mi?
1: Hayır, balta değil. Daha ziyade ince, parlak bir bıçak gibisin.
2: Ağzının payını veririm bak.
1: Oo, bilmez miyim? Başımı belaya sok.
2: Trey uğrayacak.
1: Oo, harika. Aşağı girip arka tarafı halletmeme yardım edebilir. Belki.
2: Aa, bol şans. O çocuk parmağıyla İngiliz anahtarını bile ayırt edemez.
0: Anne!
2: Hey hadi. Gel yemeğe yardım et.
0: Babama yardım ediyorum.
2: Hadi ama. O kendi pisliğini temizleyebilir. Gidelim.
1: Eksik olmayın.

0: Ev yemeği buldum mu hayatta kaçırmam.
1: Barda yaşıyorsan içki de ev yapımı sayılmaz mı?
0: Barın üst katında yaşıyorum, biraz insaf. Cidden yine de çok lezzetliydi. Anneninki kadar değildi ama idare eder tabii. Bir bu eksikti. Hadi be, bunu biliyor muydun?
1: Başka türlü gelmezdin.
0: Gelmezdim tabii.
1: Evet biliyorum.
2: Merhaba Bodi amca.
3: Merhaba Şerbi. Havalı şoförüm nasıl bakalım?
2: İyi, iyi.
3: Ne var ne yok Trev?
0: Sadece yemek için geldim. Tıpkı senin gibi.
3: Aa, suçluyum. O trafik cezasını hallettin mi?
0: Postaladım Şerif.
3: Hep öyledir değil mi?
2: Nasıl gidiyor Şerif?
3: Halen ayaktayım.
2: Oh,
3: hayır, hayır, hayır. Kalbim küt küt atıyor. Sen dünyanın en güzel prensesi.

0: Ensesi değil misin ha?
1: Bay Body. Annem tabağını hazırladı.
0: Tabak mı? Tabak için gelmedim ki. Buraya resmi bir polis işi için geldim ben.
1: Tabii tabii. Her hafta öyle
0: ne?
1: Diyorsun.
0: Ne? Hiç de bile. bana karşı çok iyisin. Sağ ol.
2: Pazar günü kilisede yoktun.
0: Evet. Bilirsin. Yeni vaizi pek tutmadım. Bana eski kapalı diyebilirsin ama ben daha ziyade bilemiyorum. Cehennem ateşinden bahsedilmesini severim. Anlarsın ya.
3: Evet, anlıyorum.
0: Yemek yiyip kaçmayı sevmem ama yemek yiyişimi izlemek isteyeceğinizi sanmam.
4: İyi geceler Şerif.
3: Kendine iyi bak.
0: Siz de.
2: Evet küçük hanım, yatma zamanı.
4: Hayır.
3: Görüşürüz.
1: İyi geceler baba.
3: Tatlı rüyalar güzelim.
1: Ben de.
3: Seni seviyorum.
4: Hop gel buraya.
1: İyi geceler öcü.
4: İyi geceler küçük öcü.
2: Hadi.
4: Earnhardt.
3: Teşekkür ederim.
4: Daha ne kadar yapacaksın bu işi?
3: Bilmem ne kadar gerekirse. En azından iyiyim, bunlar işe yarıyor.
4: Muhammed Ali Bumeret öldürdü. Şakası yoktur.
3: Sence bunu bilmiyor muyum Trey? Ne halt etmemi istiyorsun? Bir düze çıkalım hele, sonra benimle ilgileniriz, tamam mı?
4: Onunla iken alamazsın, biliyorsun, asla alamadın.
3: Sence ondan sır saklamayı seviyor muyum? Beni biraz rahat bırak, tamam mı?
4: Senin cenazen.
3: Gel de tut şunu hadi.
4: Şimdi mi? Daha yeni yemek yedik.
3: Hadi yapma,
4: peki,
3: başlayalım.
4: Peki. Ah be.

0: Lanet olsun Trey.
1: Burada ne arıyorsun?
2: Gel biraz gezelim.
1: Bilemiyorum dostum. Caroline birkaç dakikaya...
2: Gel canım, bir şey göstermek istiyorum. İthal arabada görünmeyi sevmiyorsun biliyorum ama atla.
1: Neler oluyor Trey?
2: Ya bir şey olduğu yok. Gezelim işte hadi. 30 dakika seni eve bırakırım.
1: İyi tamam peki. Meksika'da çıplak uyanırsam eğer Caroline bir tarafını keser bana.
2: Pantolonun üstünde kalacak merak etme.
1: İyi olur.
2: Tabii fingir demezsen.
1: Hey bana oraya olduğum ilk şey kısmarla öyle konuşalım.
2: Anlaştık.
1: Lanet emniyet kemeri falan, bu şeye bindiğime inanamıyorum.
2: Hadi
1: lanet
2: be.
1: Olsun. 20 yıldır buradasın ve hala bu hurdayı mı kullanıyorsun ya? Yani?
2: Tokyo yeşili. Yani yeşil devin rengi bu.
1: Tanrım Trey, bu utanç verici. Bu hurdanın içinde görünmemeliyim.
2: Gümbürtüyü dinle. İşte olay budur kanka, bu.
1: Bizi öldürme de Trey. Tanrım. Nedir dostum bu ne?
2: Şurası.
1: Kara kuşak almaya mı çalışıyorsun?
2: Hayır.
1: Tamam, nedir olay?
2: En azından 100 bin. Nakit. En az.
1: Nedir?
2: Aksi hakkında ne biliyorsun?
1: Aksi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum Trey. Gerek de yok, götür beni buradan hadi.
2: Orada bir doktor var. Şarlatanın önde gideni. Millet buna geliyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor diye. Doktor da reçeteyi yazıp yolluyor. Her gün yüzlerce müşteri.
1: Peki benimle ilgisi ne bunun?
2: Bu hödükler de gidip reçeteyle ilacı alıyor ve bil bakalım ne oluyor. Buraya geri dönüyorlar. Arka kapıdan girip çıkıyor ve tüm eyalette satıyorlar.
1: Dostum umurumda bile değil, beni eve götür.
2: Satınca nakit parayı buraya geri getiriyorlar. Binlerce dolar para burada her hafta dönüp duruyor. Ve bu işi çeviren bir iki tane taşralı biliyor musun?
1: Trey, benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Hayır.
1: Girip oradan parayı alalım mı diyorsun yani?
2: Yaparız, yaparız.
1: Dostum, bu çok aptalca bir fikir.
2: Bu mekanı savunan bir iki keşten fazlasını asla görmedim. Atla deve değil yani.
1: Orası kesin, evet.
2: Şel, bu zıkkımı satarak milleti öldürüyorlar. Gördün bunu?
1: Biliyorum.
2: Hepimiz gördük. Ve bu adiler satıp zengin olurken şehir ölüyor. Oradaki senin paran, bizim paramız. Bu şehir için terimizi kanımızı akıtıyoruz. Onlar da bizden alıyor işte. Bu mekan işin son raddesi. Önce fabrikalar kapandı. İş yok, ümit yok. Sonra bu kan emiciler gelip dibini sıyırıyor. Shell, ben bundan bıktım. Artık bıktım. Ve Milan'ın bu çukura düştüğünü görmek istemiyorum.

0: Biri daha öldü deme bak, şu anda bunu kaldıramam.
1: İçeri gel, birileri görebilir.
0: Neler oluyor?
1: Cin pisliğini geri istiyor.
0: Lanet olsun. Tamam.
1: Cenaze masraflarını öderim.
0: Evet, anlıyorum.
1: Lanet olsun, hepsi bu kadar değil dostum.
0: Lanet olsun vay. Lanet.
2: Merhaba Şerbi. Bugün nasılız tatlım?
0: Bayan Whitney ile takılıyorum. Hı hı. Ya siz?
2: Dimdik ayaktayım, şükürler olsun.
0: Evet evet hanımefendi, görüyorum.
2: Ah, bu ay erkencisin ha?
0: Öyle.
2: Ah, lanet olsun, çok üzgünüm.
0: Minnettarım bayan Whitney. Bakın size ne diyeceğim. Hı? Aa, belki bunu da alırsınız.
2: Pekala. Hesap bakiyeni ister misin?
0: Mürekkep parasını ödeyemedim zaten.
2: Kızlara sevgilerimi
0: ilet. Sağ olun bayan Whitney. Kendinize iyi bakın.
2: Güle güle.

0: Bilemiyorum dostum. Silahlar ve öteki pislikler. Bana göre değil.
1: Evet, değil. Bu yüzden o işi bana bırakacaksın. Sen arabayı sür, arkamı kolla. Elini silaha sürmeyeceksin bile. Söz veriyorum. Elemanları tanıyorum. Bunlar düzgün adamlar değil. Birkaç cahil. İşte hepsi bu.
0: Evet. Kızlar bu hafta top

0: Keşke sen de gelsen.
1: Şşş. Hayır. Hayır, bunu istemezsin. O koca misafir odası yatağında yalnız olmayı seviyorsun. Geç vakte kadar o iğrenç aşk programını izliyorsun.
0: Burada iyi olacak mısın?
1: Tabii ki.
0: İyi. Çünkü o yatağı seviyorum. Neden birkaç yüz dolar verip yeniden o parçayı almıyorsun? Mike birkaç hafta sonu daha sana vardiya verir demiştin.
1: Bebeğim, söyledim ya. Elimizdekiyle onu tamir edemem. Bozuk kalacak.
0: Lanet olsun, seni seviyorum.
2: Siz ne konuşuyorsunuz öyle?
1: Eşyasını toplayamayan küçük kızların geride bırakıldığını.
0: 3 dakikan var, yoksa bu tren sensiz kalkar.
2: Fermuarını çekmem için üstüne biri oturmalı.
0: Tamam, birkaç dakikaya geliyorum.
2: 3 dakikaya çıkıyoruz.
1: Tanrım, kesinlikle senin kızın bu.
0: Açsana.
1: Bu da ne şimdi?
0: Aç hadi.
3: Küçük savaş baltası.
1: Vay be. Sen çok fazlasın.
2: Anne! Ah,
1: kızın çağrı.
0: Kesinlikle senin kızın.

0: Evet, iş görür. Nereden buldun?
1: Orasını merak etme.
0: Tanrı aşkına Trey.
1: Rengi berbat ama istediğin gibi turbosu var.
0: Evet. Peki ya plakası?
1: İcabına baktım.
0: V6 turboyu çok severim.
1: Shelby kanırsa da bakın, çalıntı araba heyecanlandırdı onu. Seni küçük suçlu.
0: Burası New York değil. Tamam mı? Burası evimin arka bahçesi. Kanunları çiğnediğimizin farkında ol. Neyi tehlikeye attığımızı bilerek davran.
1: Benim yeğenim o. Neyi tehlikeye attığımı biliyorum. Benden yana endişen olmasın.
0: Sadece bitirelim şu işi.
2: Bay Body.
3: Bu iyi değil.
2: Birmingham'daki onkoloji uzmanıyla irtibata geçeceğim ama siz bu sırada evinize gidip rahatınıza bakın, olur mu?

0: Oraya vardığımızda arkamı kolla yeter. Tamam mı? Beni kolladığın müddetçe sıkıntı olmaz. Hadi.
1: Bu pislik Tenetra'ya gerek
0: şunu
1: olmayacak.
0: Şunu tut da kullanacakmış gibi görün.
1: Bu ne böyle?
0: Tamam mı? Güven bana, doğrultman bile
1: lanet
0: gerekmeyecek.
1: Olsun, lanet olsun.
0: Dostum, hadi hadi
1: lanet
0: hadi. Olsun. Bu iş bizim. Tamam mı?
1: Tanrı aşkına Trey.
0: Ne? Kıyafetine mi uymadı? Abartma.
1: Bilemiyorum dostum, bilemiyorum.
0: Bana aileymişiz gibi davran yeter. Biz aileyiz birader. Birbirimizi kollarız.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam. Lanet olsun.
0: Hadi bakalım.
1: Lanet olsun.
0: Hey, al şunu, gidelim. Çık şu arabadan, hadi gidiyoruz.

0: Lanet olsun.
1: Hey! Neler oluyor?
2: Az önceki kazaraydı. Ama bir dahakine kazara olmaz. Herif kıpırdarsa kafasını uçur. Hadi.
3: Bu para kime ait? Fikriniz var mı
1: hemen
3: acaba?
1: Hemen kes sesini. Kapa çeneni.
3: İyi misin?
1: Bakma bana. Bana sakın bakma.
3: Sert çocuk, bunu yapmak istemezsin. Gerçekten istemezsin.
1: Acele et, hadi. Hadi.
3: Hey. Hey. Bronson hayranı mısın? Ha?
1: Hadi, acele et, gidelim.
3: En sevdiğin öldürme arzusu filmi hangisi, bir mi? İki mi, üç mü? Yerdeki arkadaşım da Bronson hayranıydı. Neden ona sormuyorsun?
1: Kapa çeneni, yeter.
3: Benim favorim hangisi biliyor musun?
1: Kapa çeneni.
3: Peşine düşüp canını aldıktan sonra tüm ailesinin kafasını kestiği bölüm. Ve lanet köpeğini vurdu. Bu dünyaya ait değilsin ama bu dünyada
1: bana öleceksin. Bana bak, çok konuşma. Hadi.
3: Sesin tanıdık geliyor.
1: Öyle mi?
3: Evet evet, yüzüme bak hadi. Seni tanıyorum, evet. Seni görmüştüm oğlum. Hepiniz öleceksiniz.
1: Hadi
3: be.
1: Hadi gidelim. Gidelim.
3: Komutanı dinlemelisin.
1: Hayır hayır hayır.
0: Lanet
1: hayır,
0: olsun.
1: Lanet olsun. Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Hadi, hadi. Herifi vurdun, senin derdin ne böyle? Ha? Lanet olsun. O da kimse? Lanet olsun. Ha?

0: Şerif Bodi, duyuyor musun?
1: Devam et Bet.
0: 1911 Base yolunda silahlı çatışma bildirildi.
1: Lanet olsun.
2: Arayı kapatıyorlar Frank.
3: Dur bir dakika.
4: Ne? Ne hadi. Yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Frank dön şu lanet arabaya hadi. Tamam. Ateş ediyorlar lanet olsun hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

Eller yukarı. Kaldır. Hadi. Kaldır ellerini. Hadi bakalım. Hemen kaldır.

0: Evet.
1: Bak şuna.
0: Başardık.
2: Şanlı herif.
0: Dur, dur.
2: Oh. Neydi o öyle?
0: Parayı aldık işte.
2: Para mı? İki kişiyi öldürdük Trey. Onu vurdun. Neydi o pislik ha?
1: Onlar insan değildi.
0: Onlar torbacıydı. Hapsatan pisliklerdi. Gebersin.
2: Sen kimsin peki?
1: Para bizde.
2: Başlatma şimdi parana. Haplarla olan mevzu neydi? Ha? Oraya bunun için gitmedik. Lanet olası pislik herif. Seninle bu iş için gelmedim.
0: Hayır geldin. Hayır geldin.
1: Evet, para bizde. Ve kim bilir ne kadar çok var ve bir dolu hap da var. Kusura bakma, bazen böyle pürüzler olabiliyor.
3: Adam seni tanıdığını söyledi. Doğru mu? Bu adamları tanıyor musun?
1: Artık fark etmez. Bir zaman gözden uzak durmamız lazım. Dikkat çekmeyelim. Tamam mı?
3: Oo, sende mi kalıyor?
1: İstiyor musun? Al. Hepsi senin olsun, al. Hadi. Buna güven derler birader. Emin bir yerde tut, alet kutuna falan koy, kızlardan uzak tut.

0: Onları öldürdük Trey.
1: Evet yaptık, öldürdük onları. Zaten ya onlar ölecekti ya biz. Ve yine olsa yine yaparım oğlum. Biz aileyiz birader. Orada sen ailene destek oldun sadece. Hadi gel bana. Gel. Tamam. Eve gidelim.

0: Eski Çit yolu 58. kilometrede yangın var. İki ceset var. Kırmızı bir Buick Regal ve elimde etiket yok.
1: Anlaşıldı Bodhi. Yeni konuma sevk ediyorum.
0: Bırakın yansınlar.

0: Ne haber bebeğim, ne yapıyorsunuz?
1: Yatıyordum.
0: Seni özledim. Güzel görünüyorsun.
1: Biliyorum.
2: Pekala, tamam. Gir yatağa, ben içeride olacağım.
0: Tatlı rüyalar.
1: Ah, tamam.
0: Seni seviyorum.
1: İyi geceler.
2: Ne yapıyorsun?
0: Dışarıda ofisimdeyim.
2: Yatıyor musun?
0: Hayır, sensiz olmuyor işte.
2: Bebeğim, zaten yanındayım. O tatlı konuşmalara gerek yok.
0: Ama hoşuna gidiyor.
2: Evet, gidiyor.
0: Sen nasılsın?
2: Bugün güzel geçti. Burada olmak güzel.
0: Aa.
2: Keşke sen de olsaydın.
3: Evet.

0: Tek misin?
1: Evet, tekim. Her şey yolunda mı?
0: Tabii ki öyle. Üzerim tozlanmayalı epey olmuştu ama iyiyim.
1: İçerisi öyle değil. Geriye kalanlar için ilçeden adli tıp göndermişler.
0: Ben, onlar ne öyle?
1: Oho. Çağrı geldiğinde botlarımı yeni çıkarmıştım.
0: Dostum, sen lanet olası izci çocuklar gibisin. Pekala, içeri girelim mi? Kamera var mı?
1: Tabii var ama sürücülerini almışlar. Oto yıkama da var gerçi.
0: Öyleyse onlarınkini alalım.
1: Benim dizüstüne kaydettim bile.
0: Elbette yapmışsındır.
1: İki adam girip çıkmış. Aceleleri varmış.
0: Bir bakalım şuraya. Pekala.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne mi düşünüyorum? Zavallı herif diyorum. Düşündüğüm bu. Hiç tanık var mı?
0: Tabii. Bayan Whitney.
1: Ne?
0: Evet. Ek iş olarak burada çalışıyor. Bir de doktor. Henüz konuşmadı.
1: Pekala şey... Galiba sadece Bayan Whitney'nin hikayesini bekleyeceğiz. Ama ne diyeceğini ben söyleyeyim sana. Konu haplar, para ve küfür olacak.
0: İki adam. Tüfekli ve tabancalı.
1: Evet şey, bunu tabanca yapmış. Ve ahşap mobilyada adamın işini bitirivermiş.
0: Ve burada değilmiş.
1: Hayır, değildi. Bardaklarda içki var. Ve kolu da otoyoldaki elemanlar gibi. Keşler keşleri soymuş. Dostum bu bir nehir gibi çetrefilli. Tamam. Pekala. Bir şey çıkacak olursa beni ara, olur mu? Oh.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Bayan Whitney'nin hikayesini beklememiz gerek. Ve eyalet de bu işe karışacaktır.
0: O kayda bakmak istemediğine emin misin?
1: Hadi gel, bir bakalım.

0: Şey, pekala. Ben gidip uyuyacağım. İhtiyacın olursa ara. Yoksa arama, tamam mı?
1: İyi olduğuna emin misin sen?
0: Ben... Sen gidip şu lanet botlarını bul.

0: hizmetlerinizin karşılığını alacaksınız. Tanrı daima iyinin yanındadır. Tanrı daima hizmet edenlerin yanındadır. Tanrı'nın yolundan sapmayanlara daima rehberlik edilir ve ödüllendirilir. Tanrı daima yanında olan kişiye yardımcı olur.
1: Size verebileceğim başka bir şey var mı?
2: Hayır hanımefendi. Tam istediğim gibiydi.
1: Pekala.
2: Ha, bir dakika. Bunlardan biri senin bahşişin. Hangisi olduğu vereceğin cevaba bağlı. Tamam mı? Büyüdüğünde ne olmak istiyordun?
1: Bilemiyorum. Galiba sürekli anneme atlarla çalışmak istediğimi söylerdim.
2: Atlar demek. Ne zamandır burada çalışıyorsun?
1: Sanırım 9 yıl olmuştur.
2: Çocuğun var mı?
1: Var. Bir kız, 8 yaşında.
2: Peki küçük kızın büyüyünce ne olmak istiyor?
1: Dansçı. Ben de onu bu yönde cesaretlendiriyorum.
2: Bu çok hoş. Evet, turta için teşekkürler. Nefisti.
1: Peki, hangisini alacağım?
2: Fark etmez.

0: Bundan emin misin?
1: Evet, gayet eminim.
0: Tamam.
1: Sorun kaldı mı? Sorun yok değil mi?
0: Bence yok. Çuvallaman umurumda değil. Ama birinin umurunda.
1: Hadi ama kardeşim. Zaten ölüyorum. Beni rahat bırak.
2: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.

0: 100'den fazlasından.
1: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Tam o anda biliyorum. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor.

0: Dünya tatları, nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bırak.
10: Böyle olması gerekmiyor. Buna hiç gerek yok.

0: Ben.
1: Body.
0: Ne biliyorsun?
1: Doktor ve Bayan Whitley'nin ifadelerini gördün mü?
0: Şu koltuktaki onlar mı? Öyleyse nasıl görmüş olabilirim?
1: Bak, doktor dokunulmazlık istiyor.
0: Sahi mi?
1: Evet. Ve bu iş te New Orleans'takilere kadar uzanır diyor doktor. Klinikler, kızlar, lanet olası imparatorluktan bahsediyor Body. Ne diyorlar biliyor musun? Bunlar mafyanın paravanıymış.
0: Tanrı aşkına, Beatles konserindeki bir ergen gibi davranmayı keser misin? Eyalet ne diyor? Girmeyecekler mi?
1: Hayır.
0: İstemiyorlar mı?
1: Hayır.
0: Neden peki?
1: Eyalet sınırı mevzusu. Narkotik diyorlar. Burada narkotiğe inanabiliyor musun sen?
0: Bayan Whitney ne dedi?
1: Pek bir şey demedi. Sorma, söyleme. Ah. Gerçi parasını almış.
0: Hı-hı. Tanrım, bugün pazar. Lanet olsun.
1: Hepsi bu değil.
0: Tüfeği mi buldun yoksa?
1: Evet. Şey, bir komşu bulmuş.
0: Onu tanıyor musun?
1: Ölmüş.
0: Öyle mi? Nasıl? Kan kaybından mı?
1: Ha, evet. Hem de kanamadan, ama onu götüren bu değil. Boğazına dolanan lambanın kablosu.
0: Hmm. Kahretsin.
1: Lanet olsun. Birileri bu işi temizliyor bu değil. Mafya.
0: Şey, en azından bugün doğru ayakkabıyı giymişsin.
1: Hey. Body, sence narkotikler bana o ceketlerden bir tane verir mi?
0: Seni tokatlar, bayıltır, sonra da tokatla ayıltırım. Yürü git buradan.

0: Günaydın Şelbi. Kalk bakalım.
1: Hey, dinle beni. Ben konuşmam.
0: Otur. Ellerini uzat.

0: Seni tanımıyorum bile.
1: Evet bayım.
0: Ne istiyorsun o zaman?
1: Duyduğuma göre Nolalılardan çalmanın kolay olduğunu, bir avuç gerizekalı olduğumuzu ve bir şey yapamayacağımızı söylüyormuşsun. Doğru mu?
0: Söylediklerini anlamıyorum. Hiçbirini. Ama bir şeyiniz çalınmış ve o şey geri getirilirse bütün bu olanları unutabiliriz. Hayatlarımıza devam ederiz. Buradan, oradan, her nereden geldiysen.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, lütfen. Bak, hey bak, bu işi çözebiliriz, tamam mı? Olan oldu işte, tamam mı? Hatalar düzeltilir.
1: O yüzden buradayım.
2: Çözelim öyleyse, tamam mı? Oturup konuşalım. Hey, buraya gelip istediğini aldın değil mi?
1: Neredeyse.
2: Hayır, hayır, hayır yapma, hayır, Trey, hayır, dur, yapma.

0: 2292 Kent Caddesi, Tupelo, Mississippi. Evet, bu bilgiyi de verdi.
1: Onların bununla bir ilgisi yok.
0: Artık var. Şehirden ayrılacak olursan

İrtibatta olacağız. Bu bir kızılcık ağacı mı? Hı? Hmm.

0: Günaydın Şal.
1: Merhaba Bodi amca. Buralarda ne işin var?
0: Hangi cehennemdeydin evlat?
1: Ah, 579'un. Orada birkaç domuz tuzağım vardı. Sular yükselmiş galiba ve hepsi suyun altında kalmış. Onları yüksek bir yere taşımalıydım.
0: Benden iyisin. Ben görür görmez mermiyi basıyorum. Neyse, Trey'i arıyordum.
1: Hı, öyle mi?
0: Evet, gördün mü? Haber aldın mı?
1: Hayır. Hayır, birkaç gündür görmedim galiba. Caroline ailesinin yanına gitti. O da uğramıyor.
0: Tamam.
1: Neden? Ne oluyor?
0: Oh, muhtemelen bir şey yok. Bu sabah Haybar'dan telefon geldi. Gürültüden falan şikayetçiydiler. Ben de bir kontrol edeyim dedim. Çünkü bir bar üst katındaki daire hakkında şikayetçi oluyorsa... Ama dediğin gibi muhtemelen bir şey yoktur. Trey'i bilirsin.
1: Evet, bilmem mi?
0: Evet. Burada ne oldu?
1: Anahtarı içeride unuttum.
0: Camı kırdın ve bu tarafa mı düştüler?
1: Caroline Miley'i de yanına alıp birkaç günlüğüne Tupelo'ya gitti. Önceki gece biraz tartıştık. Lanet içkiyi camdan fırlattım. Bu yüzden gitti zaten. Her şey üst üste gelince bilirsin. Anladın değil mi?
0: Evet, bilmez miyim? 38 yıl evli kaldım. Ama yerinde olsam Mila gelmeden bunları temizlerdim. O minik ayaklara bir şey olmasın. O benim prensesim.
1: Evet efendim, halledeceğim.
0: Pekala, Trey'den haber alırsan haber ver. Ve bu gece için bol şans.
1: Teşekkür ederim.
0: Trey hala o Japon arabasını mı kullanıyor?
1: Evet efendim. Henüz Amerikan arabasına ikna edemedim.
0: Tamam, kendine iyi bak.
1: Sen de öyle.

0: Bir paket alayım.
1: Buyurun. $8. Teşekkürler. Buyurun.
0: Bu kasabada neler yaparsınız?
1: Anlamadım.
0: Saygısızlık etmek istemedim hiç eğer. Yani insanlar burada ne yapar?
1: Eğlenmek için mi?
0: Burada eğleniyorlar mı?
1: Tabii ki. Pazartesi geceleri yarışlar var. Avcılık ve sonbaharda da futbol maçları.
0: Sincap vurmak ve lise futbolu haricinde millet genelde ölmeyi bekleyerek takılıyor, öyle mi?
1: Galiba. Hayır. Bu doğru değil, hayır.
0: Buralı mısın?
1: 1 kilometre aşağıdanım.
0: Çocukken burada benzincide çalışmayı mı isterdin?
1: Bilirsin. Babamın eski 24. yolda istasyonu vardı. Ben de onun izinden gittim galiba.
0: Ve buradasın ha?
1: Evet bayım, buradayım.
0: Çoluk çocuk var mı?
1: Bir oğlum var. Büyüdü gerçi.
0: Anlıyorum. Ne iş yapar?
1: Çok fazla soru soruyorsun.
0: İlgimi çekti. Kasabanız ilgimi çekti.
1: Pekala. Yine gelin.
0: Affedersiniz.
2: Pislik herif. Ne övdük ama. Ya lazım.
1: Tamam.

0: Size göre epey kuzeydeymiş.
1: Arabada olmaz.

0: Sorunumuz nedir?
1: Hızlıca halledilmeyecek bir şey değil. Alakasız yerel halk, hepsi o. Ben hallederim. Çalınanları geri aldım ama biraz daha zaman gerekiyor.
0: Bu işten sorumlu kişiyi bizzat bana getirmeni istiyorum.
1: Anlaşıldı.
0: Evet. Peki doktor?
1: Evet ve kadın.
0: Öttüler mi?
1: Ötüyorlar. Henüz ne kadar bilemiyorum ama iplerini çekmeye yeter.
0: Bu ne zaman oldu?
1: Biz konuşurken.
0: Hayır. Hayır, hayır. Çünkü burada benimle konuşuyorsun. Ve konuşmanı dinliyorum ama onlar orada. Konuşmamaları gereken kişilerle konuşuyorlar. Lanet iplerini çek. Yardım lazım mı?
1: Neye? Yerel halka mı? Hayır. Uyumsuz ayakkabılar giyen ödükler için yardım gerekmez. Ben hallederim.
0: Halledecek misin?
1: Evet.
0: Bay Clayton, bir daha arabamda sigara yakacak olursan kafanı bir beton parçasıyla paramparça ederim. Bu Steve McQueen'den, Johnny Cash zırvalarından. Bıktım artık. Toparlan.
1: Anlaşıldı.

Çünkü bunu yaparsan kent caddesindekilerin kanları dandik duvarlarını boyar. Beni öldür ya da öldürme. Bunu yapan ben olmayacağım zaten. Ben masumları öldürmem. Hayır. Orada kızını bahçede oynarken izleyen Yarma var ya, o yapacak. Onları parçalayıp cesetlerinin üzerinde dans edecek. İyisi mi o 38'i yerine güzelce sokuver. Çünkü birader, şu anda tek dostun benim.

0: Şimdi ne olacak? Nereye gidiyorsun?
1: İşe gidiyorum. Gel hadi.
0: Neden ben?
1: Sütü döken sensin. Temizlemesi de sana düşer. Bu küçük kasabalardan nefret ederim. Illinois, Mississippi, Massachusetts, Arizona. Ortak yanları nedir bilir misin? Her şeyleri.
2: Harika bir
3: anladım,
2: deneyim.
3: Anladım, evet.
2: Orada olmalıyım.
0: Adamım, sen kimsin?
1: Adamın tekiyim.
0: Evet. Dünyamı başıma yıkacak adam mı?
1: Dünyanı mı? Bu senin dünyan değil. Hayatın. O pisliği sen kontrol etmiyorsun.
0: Haklısın. Onunla ne yapacaksın?
1: Hepimiz bozulana ya da kapanana kadar birbirine çarpan bir grup kütleden ibaretiz. Hepsi bu.
0: Yani bunların hiçbir önemi yoksa, hiç gereği yoksa neden buradayız?
1: Onun için. Doktorun vakti sayılı. İzle onu.

0: Pekala, otoyola çıktığında sanki sollayacak gibi usulca yanına yanaşacaksın.
1: Hayır, bunu yapamam.
0: Araba sürmesi kolay, vedalaşma şansın olmaması zordur.

0: Şerif, duyuyor musun?
1: Devam et.
0: Maalesef Bakersfield yolunda size ihtiyaç var. 24. yolun 2 kilometre kuzeyi.
1: Durum nedir?
0: Tek araç ve kurbanda silah yarası var.
1: Evet. Tamam, geliyorum.

0: 80'i geçme. Başka araba bulmalıyız.
1: Benden bu kadar. Dediğini yaptım zaten.
0: Daha bitmedi. 80'i geçme.
1: Onları bırakırsan eğer, her dediğini yapacağım, tamam mı?
0: Bunu biliyorum.

0: Sakin olun Bayan Whitney.
1: Lanet olsun Şerif. Derdin nedir senin?
0: Özür dilerim ama durum acil. Şu an hayatınızın tehlikede olduğunu düşünmek için sebeplerim var. Sizden istediğim birkaç parça eşyanızı alıp benimle gelmeniz.
1: Hayatta olmaz. Canın cehenneme.
0: Bayan Whitney.
1: Klinikte olanlar beni hiç ilgilendirmiyor. Bu işin dışında kalacağım.
0: Pekala. Siz kazandınız. Şimdi eğer sakıncası yoksa müsaadenizle yardımcım dışarıya park edebilir mi acaba?
1: Mülküme girmediği sürece ne halt yerse yesin, tamam mı?
0: Anlıyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tanrım merhamet et.

0: O turşu değil mi bu? Turşu diyorum.
1: Benden ne yapmamı istiyorsun?
0: Bana kızgın olduğun hissine kapılıyorum. Yaptığının yanına kâr kalacağını sanarak zengin ve güçlü insanları silahla soyup, şimdi de yaşananlar sanki yaptıklarının sonucu değilmiş gibi kızgınsın. Aynen böyle hissediyorum.
1: Bu pisliği ben istemedim.
0: Hayır, istedin.

0: Şerit departmanı.
1: Merhaba. 46. yoldaki istasyona gitmeniz gerekecek. Çünkü bir arabanın bagajında bir ceset var ve çabuk olun.

0: Hadi.
1: Hayır, hayır.
0: Evet.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ah Tanrım. Öldüm.
0: Henüz değil.
1: Bu nedir böyle? Ne bu? Lanet.
0: Devam et.
1: Hayır. Hayır, canın cehenneme. Uzak dur benden.
0: Shelby, ben masumları öldürmem. Sana söylemiştim.
1: Bunu yapmayacağımdan eminim.
0: O zaman hemen sana bir şey göstereceğim. Ama göstermeden uyarayım. Çok rahatsız edici olacak.
1: Seni geberteceğim. Yemin ediyorum seni öldüreceğim.
0: Peki, tamam. Hallet şu işi.

Hadi. Hadi. Lanet olsun.

0: Hangi cehennemdeydin?
1: Bu adil değil Bodhi. Bir ihbar almıştık.

0: Seni öldürmek istiyorum.
1: Biliyorum. Ailen yolda.
0: Ne, buradalar mı?
1: Burada değil ama yakında. Güvendeler.
0: Lanet olsun.

0: Sakin ol.
1: Merhaba Şerif.
2: Shelby.

0: Seni tanıdığımı sanmıyorum.
1: Yeni sponsorum. New Orleans'tan. Fred Ellsworth. Ellsworth İnşaat.
0: Demek ne olalısın ha?
1: Sayılır. Buralara ufak bir dükkan açıyorum ve yerel pazarlamanın gücünün farkına varıyorum. Bu genç yetenek sayesinde.
0: Vergi indirimi ha?
1: Aha.
0: Hı. Şurana ne oldu?
1: Ha? Ha. Evet, çizmişim. Eski arabadan çıkarken kapı çizdi. Sakarlık işte.
0: Nedir bu? Sabahın köründe toplantı mı?
2: Domuz avı.
0: Şimdi mi?
1: Evet, doğru. Bu şehirli çocuğa nasıl yapıldığını göstereceğim.
0: Bu ayakkabılarla mı?
1: Tanrım, umarım öyle olmaz. Bunlarla olmaz. Bunlar kirletmek için fazla pahalı.
2: Sana bunu yapar mıyım ben? Eskilerden getirdim.
1: Çok iyi. İstersen sen de bize katıl.
0: Hayır, olmaz. Shelby okla avlanır. Gençlere daha uygun. Benim için fazla koşturmacalı. Ben mesafeyi korumayı severim, bilirsin. Böylece geldiğimi görmezler.
1: Artık neyin içindeyim biliyorum.
0: Evet, biliyorsun. Caroline ve Mila hala Tupelo yolundalar mı? Neler oluyor?
2: Evet efendim. Bütün hafta oradalar galiba.
0: Hı-hı.
2: Bilirsin Mila kent caddesindeki o evi çok sever.
0: Shelby, biraz konuşalım mı?
1: Evet, siz konuşun.
0: Trey'i gördün mü?
2: Hayır, hayır. Geçen hafta geldiğinden beri görmedim.
0: Arabasını bulduk.
2: Şaka mı bu?
0: Çok ciddi. Byers'ın fabrikasında göçük altında.
2: Lanet olsun.
0: Kayıp
2: falan olamaz değil mi?
0: Sen iyi misin?
2: Evet, sadece çıkmak için hazırlanıyoruz.
0: Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Herhangi bir şey. Söyle hadi. Söyle.
2: Klinikteki birkaç gün önceki soygun. Galiba onu Trey yaptı.
0: Böyle mi düşünüyorsun?
2: Evet. Ve dün gece duyduğum doktor cinayeti galiba Trey o pisliği temizlemeye çalışıyor. Onun için endişeliyim Bodhi amca.
0: Evet, 100.000'den fazla para bir adamın hayatını değiştirebilir veya mahvedebilir. Doğruyu mu söylüyorsun? Pekala. Trey'i görecek olursan bana söyle.
2: Söylerim.
0: Adım ne demiştin?
1: Fred.
0: Fred. Memnun oldum.
1: Ben de Şerif.
0: Orada domuzlara dikkat edin. O çirkin şeyler adamın ödünü kopartır. Dişlerini etine geçiriverir ve hiçbir şey olmamış gibi kan kaybından ölmene neden olur.
1: Tanrım. Uyarı için sağ ol.
0: Pekala, tamam. Düşün peşlerini. Evet.
1: Görüşürüz Şerif.

0: Tupelo polis teşkilatına haber ver. Caroline ve Mila Connors için arama emri çıkartır. Caroline'ın kızlık soyadını öğren. Kent caddesindelermiş, tüm bildiğim bu. Ben, hemen hallet.
1: Anlaşıldı Bodhi, merkezde görüşürüz.
0: Merkezde görüşürüz.
2: Orada ne konuştunuz?
3: Çöp torbasıyla öldürdüğün adamı arıyor, hepsi bu.
2: Nerede o peki?
3: Gitti.
2: Vakit dolmak üzere. Beni arabama götür.

0: Beni bıçaklayacak mısın? Yoksa boğazımı mı keseceksin?
1: Belki ikisi de.
0: Savaş baltası da kim?
1: Mesele sert savurmak değil, keskin olması. Bunu öğreten kişi.
0: Şunu açıklığa kavuşturalım. Eşi ve küçük kızını geçindirmekte sıkıntı çeken Parkinson'lu küçük kasaba yarış arabası sürücüsü. Lanet olsun.
1: Bize dağıtılan eli oynuyoruz sanırım.
0: Ve sen hala devam ediyorsun. İçinde kalan iyiliğe karşı savaşıyorsun.
1: Böyle yapmaz mıyız?
0: Biz de kim?
1: Biz işte. Yani hepimiz, ne bileyim.
0: Hepimiz değil.
1: Sen neyi önemsersin ki? Ha? Lanet olsun dostum. Dün akşamdan sonra, şu lanet haftadan sonra Martaval mı okuyacaksın? Karımın abini öldürdün. Bana o kadını öldürttün. Yanlış insanlardan para çaldım. Evet, onu anladık Tanrı aşkına. Bak, dediğin her şeyi yapıyorum. Hayatımı geri almaya çalışıyorum. Ya da ondan geriye kalanları.
0: Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.
1: Sen bile mi?
0: Ben de öyleyim. Benimle bunun gibi yerlerdeki insanların farkı şu: dikkatsizlik.
1: Evet. Her şeyin ne kadar anlamsız olduğundan söz edip duruyorsun. Yaptığın korkunç şeyleri haklı çıkartmak için yapıyorsun. Bütün bunların anlam taşıdığı bir dünya var tabii. Ve o da burası.

0: burada Healy aile cenaze evinde yalnız olmak zorunda değilsin. Bu özel anınızda ilerlerken yanınızda olacağız. Kaliteli, her bütçeye uygun hizmet ve mezar taşlarıyla. Çok çeşitli paketler sunuyor.
1: Tanrım, buna mı güveneceksin? Bu gibi şehirlerde ölüm üzerine iş yapınca işleri patladı. Yarı fiyatına mezar taşı. Millet 3 kuruş kazanmak için kendini paralıyor. Bunlar da çürüyen vücudunun üstüne taş dikip paranı alıyor.
2: Ailem öldüğünde ellerinde harcayacak kuruşları bile yoktu. Kilisenin bağışladığı o dandik ahşap mezar taşının yenisini almak için para biriktirmem yıllarımı aldı.
1: Amacın neydi ki?
2: Hepimiz yatacak yeri olacak kadar şansı hak ederiz. Bütün bunlar söylenip yapıldığında, hey, biz de buradaydık dedirtecek bir şey işte.
1: Dokuz yaşındaydım. Okuldan eve geldiğimde babam mutfakta cansız halde yatıyordu. Tüfekle kafasını uçurmuş. Banyodaki anneme 2 fişek sıktıktan sonra. Adli tıp onları alıp götürdüğünde nereye gideceğime dair fikrim yoktu. Uzak bir akrabamız, muhtemelen herkes için en iyisinin onları yakıp küllerini savurmak olduğunu düşündü. Bilemiyorum.

0: Neredeler?
1: Güvendeler. Sana söylemiştim. Sözüm sözdür.
2: Demek bu o ha?
0: Hey hey hey hey. Bu da nedir böyle? Ha?
2: Bilmiyor mu?
0: Neyi bilmiyor muyum?
2: Evet. Söyle hadi.
0: Hayır. Hayır. İstediğin her şeyi yaptım. Her şeyi.
1: Ne yaptın?
0: Masumları öldürmem demiştin bana. Böyle söylemiştin.
1: O kadını öldürüşünü gördüm Şel. Bunu yapışını izledim.

0: Lanet olsun!
1: Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.
2: Evet.

0: Sanırım hepsi bu kadar.
1: Bence de.
0: New Orleans'a mı dönüyorsun?
1: Olabilir.
0: Tamam o zaman.
1: Evet.

0: Başka bir şey var mı?
1: Evet. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Ne oluyor Clayton? Biz aileyiz.
1: Biz hiç aile olmadık.

0: Merhaba Caroline.
1: Merhaba Bay Body.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Açıkçası bilmiyorum. Gürültülü bir şeylerin yakınında olmak istedim sadece.
0: Gürültülü, evet. Mila nasıl?
1: O ailemin yanında. Başından geçenlerden sonra buralardan biraz uzak kalmasının onun için daha iyi olacağını düşündüm.
0: Evet, iyi yapmışsın. İyi yapmışsın.
1: Bay Body, nerede o?
0: Caroline, ben bilmiyorum.
1: Sence onu bir daha görür müyüm?
0: Öyle umuyorum.

0: Bir oyun daha mı oynayacağız?
1: Hayır, sadece kahve.
0: Peki. Söylesene. Çocukken ne olmak istiyordun?
1: Huzurlu.

0: Demek buraya kadarmış.
1: Ben adamsın.

0: Bilindiği üzere ben pek çok şeyim. Bir sanat simsarıyım. Başarılı bir eskrimciyim. Pek çok silahı ustaca kullanırım. Beni tanıyan herkes beni sever ve bana saygı duyar. Birazcık. Ama her zaman bir şeylerin eksik kaldığını, kişisel yapbozumun son parçasının kayıp olduğunu hissettim. Cüretkar ve özgün bir şeye ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Tanrıların bile hayranlık duydukları bu sanat eserinin adı Lord Charlie Mordecai'dir. Ve bu gördüğünüz küçük ve minik sihir benim bıyığım. Anlıyorum. Artık işimize dönelim mi? Ne dersin Feng? Zahmet olmazsa. Bul demiştin. Ben de buldum. Qianlong vazosu. Çok ama çok enderdi.
1: Düşük ateş fırınında mı sırlanmış?
0: Yangzi seramikleri düşük ateş fırınında sırlanmazlar. Bunu zaten biliyorsun. Beni sınıyorsun. Ah, çok özür dilerim sivrisinek. Görüyor musun? Vazoyu bir test etsene. 2 milyon sterline bunun kelepir olduğunu kabul edeceğinden emin.
1: 5 parasız olduğunu herkes biliyor. 1 milyonu kabul edeceksin.
0: Tanrım, büyük bir sinekti değil mi? Öyle olsun Feng. 1 milyon sterlin. Eminim sen de bu parayı yanında getirmişsindir.
1: Sanırım para bende kalacak. Vazo da tabii.
0: Anlayamadım.
1: Geçen seferki işimizde beni kazıkladın.
0: Öyle bir şey yapmadım.
1: O duvar halısına 3 milyon ödedim ve sonra sadece 1 milyon ettiğini öğrendim. Sen beni kazıkladın. Ben de seni kazıklıyorum.
0: Şimdi bana bak Feng. Şişko, Şişko Feng. Ben bir sanat simsarıyım, şarlatan değilim. Sahtekar, düzenbaz, belki biraz da haylaz sayılabilirim ama asla ben bir şarlatan değilim.
2: Yeter.
1: Bana borçlusun. Bence bir parmak yeterli olur. Haksız mıyım?
0: Hayır. Çok!
3: Yerinde olsam buna kalkışmazdım.
0: Ya! Çok iyi Tanrı aşkına. Hangi cehennemde kaldın?
3: Her zamanki gibi arkanızdayım efendim.
0: Eyvah eyvah! Çok! Aferin sana Jockey.
3: Benim için ayrıcalık efendim.
0: Yok, yanıyorsun. Bence buradaki işimiz sona erdi.
3: Gitme zamanı efendim.
4: Hong Kong.
0: Job, mali durumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Özetle hepsi borçla ilgili. Büyük, ezici bir borç. Hemen kendisi de mali sorunlar yaşayan sevgili karım Joanna'nın değerli mallarımdan bazılarını satmak için geldiği Mordecai Malikanesi'ne geri döndük. Atlı tablom bile satılacaklar listesindeydi. Ama yeni bıyığımın onu neşelendirmesini umuyordum.
5: Hayatım. Ah tanrım, seni o kadar özledim ki.
0: Joanna.
5: Çok
0: en
5: sıkıcıydı.
0: Büyük aşkım.
5: Yolculuk da korkunçtu. Gözümün bebeği. Yanımda olmanı o kadar istedim ki. Hayal etsene. İkimiz o buz gibi şehirde birlikte. Bizi sıcak tutacak ihtirasımızdan başka nedir bu?
0: Sadece yokluğunda uyduruverdiğim bir şey hayatım. Yanılmıyorsam Maggie Thatcher söylemişti. Bıyıksız bir erkeği öpmek yumurtayı tuzsuz yemeye benzermiş.
5: O şeyi bana doğrultma.
3: Söylemiştim.
0: Bıyığı uzatmak için büyük bir çaba harcadığımı bilmeni isterim ama. Erkeğin dudağının üstü onun hükümdarlığındaki bir ülkedir.
5: Kesmek için 5 dakikan var.
0: Önceki bütün Mordecai erkekleri aynı bıyığa sahipti. Niye ben bırakamıyorum ki? Oo, ama o kadar sevdim ki iyice uzayıp asıl görkemine kavuştuğunu görmeye kararlıyım.
5: Yani bu daha da mı uzayacak?
0: Biraz olgunlaşacağı doğru, evet.
5: Aa, hayatım. Hmm.

0: Job.
1: Evet hanımefendi.
0: Lütfen Bay Mordeka için konuk yatak odasını hazırlar mısın?
1: Hazırladım bile hanımefendi.
0: Ve bu akşam yemeğimi aşağıda yemeyeceğim. Yemeğimi tepsiyle odama getir lütfen.
1: Anlaşıldı hanımefendi.
0: Jock'un iflasın sınırında olduğumuzu bildiğini tahmin edebiliyorum. Peki sen bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Doğru. Şimdi evet. Bu çok şey...
0: Yapacağımız ilk şey bu Sheridan'ı satmak olacak.
2: Benim tatlı aşk yaratığım, ay sonuna kadar gerekli parayı bulabileceğimizden eminim. Bugün ayın kaçı? 5'i mi?
1: 26'sı efendim.
2: Tamam, geriye tam
1: 4 gün kalıyor.
0: Jock, lütfen Sheridan'ı sabah Londra'ya götür. Onu sonbahar ustalar müzayedesine sokuyorum.
1: Anlaşıldı hanımefendi.
2: Hadi ama o kadar aceleci davranmayalım istersen.
0: Merhaba Popper.
2: Her sıkıştığımızda aile yadigarlarını satmaya başlayamayız ki. Korkarım bunu yapmana izin vermeyeceğim hayatım.
0: Anlayamadım.
2: Senin izninle elbette. Lanet olsun. İşte orada. Yola gelecek Jock, er ya da geç.
1: Cazibenize karşı koyamayacak efendim.
2: Jock'la ilgili ek bir bilgi. Kendisi benim uşağım ve haydutum olması dışında ayrıca kıskançlık uyandırıcı derecede aktif bir özel hayata da sahiptir. Bu bazen sorun yaratabiliyor tabii. Kısa bir süre önce varlıklı bir hindi çiftçisine yaptığımız bir tablo satışının ardından... Bu da neydi?
1: Başınıza in efendim.
2: Yine ne yaptın sen? İleri, çok ileri. Ateş etme çiftçi.
3: Baba, ne yaptığını sanıyorsun sen? Jock, beni bekle Jock. Kendi dairem var.
2: Tanrı aşkına, çiftçinin kızıyla mı?
1: Onunla sadece bir defa birlikte oldum.
2: Ne zaman vakit bulabildin?
1: Özür dilerim, iki defa.
2: Sevgili tatlı budala Jock. Herkesin bir Jock'u olmalı, haksız mıyım?
4: Londra. Oxford.
2: Bu arada çok uzak olmayan bir yerde sanat dünyasının gelmiş geçmiş en büyük gizemlerinden biriyle ve bir de ölü bir kadınla yollarımız kesişmek üzereydi.
5: Bayan Brown'un her şey yolunda mı?

0: Bandın arkasına geç. Affedersin. Burası bir olay yeri. Merhaba. Kim bu adam?
1: Sen ve adamların her yeri dağıtıp kanıtları yok etmekte harika bir iş çıkardınız. Hizmetlerinize daha fazla ihtiyacımız olmayacak.
0: Özür dilerim müfettiş Martland. Özür dilerim efendim. Bilmiyordum
2: ekipler
0: efendim.
2: Ekipler 4, 5 ve 6 olay yerine ulaşmak üzere. İtfaiye ve ambulans araçları
0: tüm Thames Vadisi polis memurları yeniden araçlarına dönsünler lütfen. Bir yetki
2: tamam,
0: alanı
2: ekip.
0: Değişikliği oldu.
2: Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bilgisi veriliyor. Bunu onaylamanız gerekiyor. 42 merkez.
3: Tablo şu anda her yerde olay olabilir efendim.
1: Evet bence de olabilir.
3: Onu çağırmamızın gerekeceğini biliyorsunuz değil mi efendim?
1: Hayır bunu bilmiyorum Morris.
3: Sanat dünyasının kirli yönünü ondan iyi bilen yok
1: o zaten
3: efendim.
1: Kirli dünyanın kendisi. Neden bir tablo olması gerekiyordu ki?
4: Müfettiş Alistair Martland, MI5. Martland'la Oxford'da tanıştı. Arada sırada ona sanat eserleri koleksiyonculuğunun karanlık yüzü konusunda kayıt dışı yardımlarda bulunur. Ve karşılığında o da işimi yaparken beni rahat bırakır. Ayrıca karıma umutsuzca aşık. Aslında çok sinir bozucu. Ne var?
5: Müfettiş Martland efendim.
4: İyi de ne istiyormuş? Ona evliliğim riskli değilken aramasını söyle.
5: Hayır, kendisi burada efendim.
4: Burada mı?